0: da henüz tespit edilemedi. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri de destek veriyor buradaki arama kurtarma çalışmalarına. Gördüğünüz gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak burada şu anda deniz üzerinde tarama gerçekleştiriyor.
1: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
2: Girne'deki gemi faciasında can kaybı sayısı 10'a yükseldi. Hem kayıp 18 kişiyi arama çalışması hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ise ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösterirken ikinci kaptanın ifadeleri ihmaller zincirinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
1: Girne açıklarında feribot faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesildi. Batmadan limana dönme ihtimali son derece yüksekti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Geminin ikinci kaptanının ifadesi ihmallerin boyutunu da gözler önüne serdi. İkinci kaptan kaza günü kaptanı sefere çıkmaması için uyardığını ancak fırtınaya rağmen geminin denize açıldığını iddia etti. İkinci kaptan kaptanın geminin su aldığından haberdar olduğunu buna rağmen hareket ettiğini de anlattı.
3: Yardım gelmiyor.
4: Gemi battı, gemi.
1: Öte yandan kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığı belirlendi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den belge almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı bilgileri de dosyaya işlendi. Mahkeme şüpheliler hakkında 8'er gün ek tutukluluk kararı verdi. Arama çalışmaları devam ederken ulaşılan erkek naaşının kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Kurt'un cenazesi Lefkoşa'da toprağa verilecek. Öte yandan facia nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması hükümet krizine yol açtı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Arıklı, partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu. Arıklı, etik olmasa da başbakanın kararına saygı duyuyorum diyerek ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci celsesinde tahliye kararı çıktı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk tahliye oldu. 51 kişinin tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatlarına aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri için söz verildi. Savunmaların ardından aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıklardan bazıları tahliyelerini istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyesine 51 kişinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duruşmada görüntü kaydı alıp sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında da soruşturma başlattı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaları alması üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağrel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'ten de ifadeye çağrılmasına ilişkin bir açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Melih Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek, gazeteci Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürdek suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.
4: Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek suç ve suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini söyledi. Bakan Gürlek iş yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.
4: Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken diğer taraftan da hükümlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturdukları ortamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.
1: Adalet Bakanı yeni anayasa mesajı da verdi. Sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli hukuk adımlarından biri olarak görüyoruz dedi.
4: Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının, insan onurunun, temel hak ve hürriyetleri güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygısız'ın şehit olduğunu açıkladı. Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kaza 6 Temmuz'da meydana geldi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygısız yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak durumu ağırdı. 3 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çiftçi şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV kaynaklı artışların esnafa yük olduğunu ve maliyetleri artırdığını söyledi. Enflasyonla mücadelede kalıcı sonuç alınması için acilen Eşel Mobil sistemine geçilmeli dedi.
5: Akaryakıttaki ÖTV kaynaklı artışlar hakkında TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den yazılı açıklama geldi. Palandöken, fiyat artışlarının esnafa yük olduğunu ve maliyetleri artırdığını söyledi. Enflasyonla kalıcı mücadele için petrol fiyatları veya döviz kurundaki ani artışların akaryakıt pompa fiyatlarına yansımasının engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. ÖTV'nin düşürüldüğü bir vergi dengeleme mekanizması olan Eşel Mobil sistemine acil bir şekilde geçiş yapılması gerektiğini belirtti. Palandöken açıklamasında akaryakıt fiyatlarındaki her yükselişin taşımadan üretime, gıdadan her türlü hizmete kadar her şeyin maliyetini artırdığını vurguladı. Bu artışların maliyetler üzerindeki fiyatlara yansıması ise enflasyonu yeniden görükleme riski taşıyor dedi. Önümüzdeki aylarda akaryakıt üzerindeki vergi yükünün daha da artacak olmasının esnaf üzerindeki maliyet baskısını artırırken vatandaşın alım gücünü de olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.
2: Okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul'da servis ücretleri belli oldu. Tarifeye %10 zam yapıldı. En kısa mesafenin ücreti de yaklaşık 40 bin lira. Ancak bazı özel okullar belirlenen ücret tarifesine de uymuyor.
6: Aynı mesafe, aynı güzergah ama farklı ücretler. Hatta bazı mesafelerde taksi bile daha ucuz. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu.
7: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Hani gayet fazla yani.
8: Ne kadar söylediler en son? Yeni rakam nedir?
9: Ayazağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
6: İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Nisa hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor.
8: Kısa mesafe olarak hesaplandığında bazı servis ücretlerine göre taksinin çok daha ucuz, uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Örneğin 6,5 kilometrelik bir mesafeye güzergaha baktığımızda UKOME'nin aylık olarak belirlediği rakam 7.261 lira. günlük olarak hesaplandığında 363 lira olması gerekiyor. Ama bazı özel okullar var ki servis ücretleri epey yüksek ve günlük 972 lira. Taksiye geldiğimizde gidiş dönüş olarak hesaplandığında bakıldığında bu rakamın 766 lira olduğunu görüyoruz.
10: 150 lira, 380 lira civarı gibi gidiş geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek başına gitmeyebilirim. 4 kişi alabiliyoruz. Bedavadan daha ucuz.
11: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
6: Veliler denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyor.
2: Bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız pasaportla devam edecek.

0: TV Radyo.
1: İnanılmaz bir bombardıman olacağından söz ediliyor günlerdir.
2: Çok yakın attılar. Kafanı kafana eğ. Karşıdan da her an ateş gelebilir.
1: Çok ağır bir bombardıman yaşanıyor. Bağdat cehenneme dönmüş durumda.
2: Yardım tarafa. Şu anda Gazze şeridindeyiz. Orta Doğu'da tam bir savaş ortamı yaşanıyor.
3: Buranın her yeri mayınla dolu.
4: İşte sınır krizinin yaşandığı yer.
3: Şu anda bulunduğumuz nokta son nokta.
5: İran'ın bölgesel etkisinden Suriye'nin geleceğini, Türkiye'nin yükselen ağırlığından Körfez'deki yeni güvenlik arayışlarına kadar eski ittifak haritası değişiyor. Bu yeni tabloda İsrail hem askeri üstünlüğünü korumak hem de hareket alanını genişletmek istiyor. Ancak Gazze çözülebilmiş değil. Batı Şeria'daki gerilim büyüyor ve Suriye'de Türkiye ile İsrail'in güvenlik çıkarları giderek daha fazla karşı karşıya geliyor. Washington ise İsrail'in her adımına eskisi kadar koşulsuz yaklaşmıyor. Pasaport bu programında İsrail değişen Orta Doğu'yu kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirebilir mi? Yoksa yeni bölgesel dengeler İsrail'in hareket alanını giderek daraltıyor mu? Sorularına yanıt arıyor.

Orta Doğu'da son birkaç yılda alıştığımız ittifak haritası hızla değişiyor. İran'ın bölgesel kapasitesinden Suriye'nin yeniden yapılanmasına, Gazze'den Körfez ülkelerinin yeni güvenlik arayışlarına kadar hemen her dosya birbirine bağlanmış durumda. İsrail ise askeri üstünlüğünü korumaya çalışırken aynı anda çok sayıda cephede sorun yaşıyor. Üstelik artık mesele yalnızca İran ya da Hamas değil. Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığı, Körfez'deki yeni savunma arayışları ve Washington'ın bölgeyi istikrara kavuşturma isteği İsrail'in hareket alanını tartışmaya açıyor. İsrail Orta Doğu'daki hemen her büyük tartışmanın merkezinde Gazze bombalanıyor, Batı Şeria'da yerleşim politikası genişliyor. Suriye'ye saldırılar sürüyor. Bu kez Türkiye ile ciddi bir gerilim söz konusu. Washington, Tel Aviv arasında görüş ayrılıkları var. Tüm bunlar İsrail seçimleri öncesi ve Netanyahu'nun siyasi geleceğinin tartışıldığı bir döneme rastlıyor. Öte yandan Mekke'de ortaya çıkan yeni güvenlik yapılanması söz konusu. Yani bölgedeki ittifak arayışları İsrail'in çevresindeki stratejik tabloyu değiştiriyor. Peki Netanyahu politikalarının ortak bir hedefi var mı ya da İsrail içeride ve dışarıda nereye gidiyor?

0: İsrail'in çevresinde kendisine stratejik hareket serbestisi sağlayan bir güvenlik mimarisi aslında kurmak istiyor Netanyahu'yu. Bu güvenlik mimarisiyle ne kastediyorum? İran ve vekalarının sınırlandırıldığı, Suriye'nin tehdit olmayacak bir şekilde yeniden silahlanmasının engellendiği, Gazze'de ve Batı Şeria'da tabii ki İsrail'in kontrolünün genişlediği ve bölgede hiçbir rakibin İsrail'in üstünlüğünü sınırlandıracak bir nüfus alanı kurmasına izin verilmediği bir düzen. Yani bölgesel güvenliğin koşullarını İsrail'in belirlediği tek taraflı bir düzen kurmak istiyor diyebiliriz.
1: Netanyahu'nun en büyük problemi 7 Ekim tabii. Yani 7 Ekim hem avantaj hem dezavantaj da geldi İsrail'e. Çünkü ciddi bir güvensizlik ortamı İsrail'de oluştu. Ve İsrail halkının en büyük aradığı noktalardan bir tanesi, acaba İsrail'i güvenli bir ortamda götürebilecek bir lider var mı? Netanyahu'nun 7 Ekim'deki aldığı darbede bu seçimdeki var olabileceği ve gideceği noktayı çok düşürüyor. İran'da istedikleri zaferi elde edemediler. Edemedikleri için de çok değişik bir noktalarda Lübnan saldırısı başladı, Suriye saldırısı başladı ve buna bütün takip eden saldırıları, küçük küçük saldırıları eklediğimiz zaman buradan bir zafer hikayesi çıkarmak istiyorlar. Dolayısıyla Netanyahu'nun istediği hikaye olabilir mi meselesi çok net gözükmüyor.
2: Bir sonuç olarak uluslararası izolasyona karşı karşıya kalması ve Batı Şeria'daki almış olduğu kararlar dolayısıyla Avrupa'nın ciddi ülkelerinden eleştiriye tabi tutuldu. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın İsrail'in bu politikalarına hiç de sıcak yaklaşmadığı görüldü. Cumhuriyetçi adayların İsrail yanlısı lobilerden finansal destek almama, lobi desteği almama konusunda bir yeni bir anlayış ortaya çıktı. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde Netanyahu bu sonuçları üreten kişi olarak var ve artık onun için mesele kişisel bir siyasal hayatta kalma meselesine dönüşmüş durumda.
3: Netanyahu açısından dış politika ile iç politika arasındaki çizgi giderek belirsizleşiyor. Bunun önemli bir nedeni 27 Ekim'de yapılması beklenen seçimler. Son kamuoyu araştırmalarında Likud ve mevcut koalisyon ortaklarının 61 sandalyelik hükümet çoğunluğuna ulaşmakta zorlanabileceği görülüyor. Bu nedenle Gazze'den Suriye'ye kadar alınan güvenlik kararlarının seçim atmosferinden tamamen bağımsız değerlendirilmesi zor görünüyor. Netanyahu'nun seçmene vermeye çalıştığı temel mesaj yine aynı. İsrail'in çevresindeki tehditlerin arttığı bir dönemde deneyimli ve güçlü bir lidere ihtiyaç var. İsrail'de seçimler yaklaşırken muhalefet Netanyahu sonrası formülleri tartışıyor. Kamuoyu yoklamalarında iktidar bloğunun geleceği belli değil. Buna karşılık Netanyahu yeni güvenlik krizleri yaratarak vazgeçilmez olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle önümüzdeki seçim yalnızca iktidarla muhalefetin yarışı olmayacak. İsrailli seçmen aynı zamanda Netanyahu'nun yıllardır sürdürdüğü güvenlik doktrinini oylayacak. Ya da muhtemel başka bir yönetim Netanyahu'dan ne kadar farklı olacak?
0: Tabii ki seçim kazanmak istiyor ama bununla beraber Netanyahu sonrası bir sağ blok oluşmasını da engellemek istiyor Netanyahu. Yani kendisinin lideri olmadığı bir sağ blok oluşmasını engellemek istiyor. Çünkü buradaki amacı aslında kendisini sağın vazgeçilmez bir lideri olarak konumlandırmayı sürdürmek. Dolayısıyla içeriden baktığımızda, yani İsrail iç siyaset açısından baktığımızda Netanyahu'ya yönelik esas tehdit soldan gelmiyor. Esas tehdit aslında güvenlik kredibilitesi diyelim yüksek olan merkez ve merkez sağ aktörlerden geliyor ki buradaki en büyük rakibi tabii ki Yaşar Partisi'nin lideri İzenkot. İzenkot istikrarlı bir biçimde anketlerde başa baş ve 1-2 puan önde gidiyor Netanyahu'dan.
4: İzenkot daha birçok noktada müzakereye açık ve en azından Arap ülke içerisindeki Arap aktörlerle de bir şekilde konuşacak ve bir noktada orta yolu bulacak bir gelişme yaratabilir. En azından Netanyahu'ya mukayese ederek, tabii Ezenkurt hükümet kurunca görece daha sağda olan aktörleri de içine alacak, işte Naftali Bennett gibi. Ama günün sonunda Ben-Gvir ve Smotrich gibi akıl dışı, aşırı sağ gibi aktörlerin dışlanması hem bölgeyi hem de kendi ülkelerini bir nebze rahatlatmaya yol açacak.
1: Şimdi herkesin beklentisi Netanyahu gidecek ve İsrail'in duruşu bir anda değişecek diye beklenti içine giriyorlar. Ama Eisenkot Netanyahu ile karakter olarak aynı olmasa bile tavır ve politik tercihleri konusunda neredeyse üst üste gelebilecek şekilde örtüşen kişilerden bir tanesi. Hatta hatırlatmakta fayda var. Gazze işgalinin ilk 8 ayında Eisenkot çok önemli bir pozisyonda Netanyahu ile çalıştı ve operasyonun sürdürmesini sağladı. Ama İsrail halkı Netanyahu'nun yaptığı kontrollü ve güvenli başarısızlık yerine küçük ve kontrollü bir deneme yaparak Eisenkot'u seçebilir. Ama rakamlar çok yakın, tahminler çok yakın, çok küçük sandalye sayısı farkları var. Dolayısıyla koalisyon kaçınılmaz bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Ve bu koalisyon gerçekliğinde yapmaları gereken şey de koalisyonu sağlayan, mütemimciz olan partilerin isteklerini yerine getirmek olacak ki bana bu da yine Haridimlerin, ultraortodoksların çok güçlü olacağını ve iktidarı tamamlayıcı parça olarak isteklerini yaptıracaklarını söylüyor.
2: Tabii İsrail'in iktidar değişimi belli ölçülerde politikalarında bir değişim ortaya çıkarabilir. Büyük bir kırılma bence ortaya çıkarmayacak gibi gözüküyor. Çünkü seçim kampanyasında da bütün partilerin güvenlik meselesi üzerinde bir siyasal propaganda içerisine girdiğini. Ancak ton farklılıkları olabilir. Eisenkot'un eski genelkurmay başkanı olması ve kurumsal bir perspektifi yansıtması açısından evet önemli ve bu anlamda İsrail'i bölgesel ve küresel izolasyondan kurtararak toplumu da biraz rahatlatan bir fırsat penceresi gibi gözüküyor. Bu aynı zamanda İsrail için büyük bir fırsat. Bölge ülkelerinin de İsrail'in politikalarında bir değişiklik söz konusu olursa, o zaman İsrail'e yönelik yaklaşımlarında da benzer bir değişim, bir ton değişikliği söz konusu olabilir.
3: Washington'la Tel Aviv arasında askeri ve stratejik ittifak hala son derece güçlü. Fakat önemli bir değişiklik var. Amerikan yönetimi İsrail'in bazı askeri hamlelerinin kendi bölgesel planlarını bozabileceğini açık biçimde söylüyor. Washington özellikle yeni Suriye yönetiminin istikrara kavuşmasını ve Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir kriz çıkmamasını istiyor. Gazze'de de Amerikan heyeti İsrail'den saldırıları azaltmasını istedi. Buna rağmen operasyonların sürmesi Netanyahu'nun Washington'ın taleplerine ne ölçüde bağlı hareket edeceği sorusunu büyütüyor. Amerika-İsrail stratejik ittifakı devam ediyor. Fakat Trump'la Netanyahu arasındaki görüş ayrılıkları artık daha görünür hale geldi. İlk ciddi ayrışma Gazze'de ortaya çıktı. Netanyahu, Washington'ın desteklediği yol haritasına karşı çıktı. Ardından Suriye krizi geldi. Amerika, Türkiye ve İsrail'in Suriye'de karşı karşıya gelmesi istemiyor. Netanyahu ise sürekli kışkırtıyor. Trump yönetimi bu hamlenin tehlikeli bir gerilime yol açmasından endişeli. Çünkü Washington hem İsrail'in güvenliğini korumak, hem Türkiye ile ilişkilerini sürdürmek, hem de Suriye'deki yeni düzeni istikrara kavuşturmak istiyor.
4: Trump'ın kendi gündemini, iç gündemini ilerletme noktasında çok büyük engeller çıkartıyor. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'ye ait seçmenlerde de İsrail yönelik temel rahatsızlık nedeni bu. Yahut diyorlar bizim yani gündelik hayat zaten oldukça zor ilerliyor. Şimdi bir de İran savaşı çıktı. Çünkü sürekli savaş ve savaşın herhangi bir stratejik hedefi ve kazanımı yok. Artı Netanyahu bölgesel bir siyasi vizyonda sunamıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Netanyahu'nun bölgesel bir siyasi vizyon ortaya koyamaması ve savaşın stratejik hedefleri noktasında Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir şey sunamaması da bence Trump artık daha farklı arayışlara gitmeye başladı diye düşünüyorum.
2: Burada tabii meselenin birkaç boyutu var. Liderler boyutunda hiç de iyi olmadığı biliniyor. Trump'la Netanyahu arasında çok net bir görüş farklılığı var. Trump Netanyahu'yu bir şekilde kendi Orta Doğu siyasasını önemli ölçüde etkileyen bir adam olarak görüyor. İran Savaşı İsrail tarafından başlatıldı. Fakat bugün ABD ile İran arasındaki bir savaşa dönüştü. Amerikalıların böyle bir sorunu yoktu İsrail bir bu savaşı başlatmadan önce. Ve bundan sonra muhtemeldir ki demokratların sürükleyici isimlerinin İsrail konusunda çok daha şüpheci olacaklarını görebiliriz. Evet, çok İsrail yanlısı, çok daha sert isimler olmakla birlikte onların da belli bir mesafe koyma. Çünkü tabanı etkiliyor ve tabanla kurdukları ilişkide İsrail'i paranteze almak istiyorlar.
1: Trump gelirken hepimiz hatırlayalım, en büyük vaatlerinden bir tanesi savaş olmayacağı ve askerlerin sahada olmayacağı bir yapı, daha müreffeh ekonomik bir Amerika, Make America Great Again, bunun bir parçasıydı. Ama bunun için de zaten uzlaşmalar yapıyordu. İran'la yaptığı diplomatik uzlaşmalar bunun bir eseriydi esasında. Onları bağlamak, bir yere götürmek, kendince belli bir Körfez'de İbrahim'i anlaşmalarla inşa edilmiş yeni bir sistem kurabilmek, bunu Doğu Akdeniz'e taşıyabilecek ittifaklar yapabilmek, her ülkeye belli alanları vererek onların oynayabileceği alanlar dizayn etmek gibi bir kafasında bir yapı vardı. Ama İsrail bütün bu yapıları dinlemedi. İran'ı öncelikle savaşı ve vurucu bir etki yaparak başlattı.
0: İki liderin kişisel olarak ve ideolojik olarak yakın olduğunu zaten biliyoruz. Amerika-İsrail ilişkilerinin de işte istihbarat açısından, askeri açıdan, teknolojik açıdan hala ilişkilerin kopmadığını, devam ettiğini de biliyoruz. Ama iki liderin sanki sahadaki güncel gelişmelere baktığımızda çıkar takvimlerinin artık aynı olmadığını belki söylemek mümkün. Yani ne demek istiyorum? Trump Gazze dosyasını kapatmak istiyor. İran krizini kontrol altına almak istiyor, değil mi? İsrail-Suriye anlaşmasını nihayete erdirmek istiyor. Ve tabii ki Suudi Arabistan ile bir normalleşme üretmek istiyor. Yani Trump'ın çıkar meseleleri, gündemi bundan ibaret. Ama Netanyahu tabii ki seçim arifesinde askeri hareket serbestisini, yani İsrail'in askeri hareket serbestisini kısıtlayacak herhangi bir düzenlemeye karşı da direnç gösteriyor. Dolayısıyla burada bir ayrışma olduğunu söylememiz mümkün.
3: Türkiye ile İsrail'in Suriye için öngördüğü modeller neredeyse birbirinin tersi. Ankara merkezi otoritesini yeniden kurabilen ve güvenlik kapasitesini geliştiren bir Suriye istiyor. İsrail ise kendi sınırlarının yakınında oluşabilecek askeri kapasiteyi potansiyel tehdit olarak görüyor. İran ve Rusya'nın Suriye'deki eski ağırlığının azalmasıyla ortaya çıkan boşluk da bu rekabeti daha görünür hale getiriyor. Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim Filistin konusundaki anlaşmazlığın artık çok ötesinde. Suriye iki ülke arasındaki stratejik rekabetin yeni merkezi haline geldi. Türkiye yeni Suriye yönetiminin güçlendirilmesini, ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenlik kapasitesinin yeniden oluşturulmasını destekliyor. İsrail ise sınırlarının yanında güçlü bir Suriye istemiyor. Türkiye'nin bu ülkedeki askeri etkisini bir risk olarak değerlendiriyor. İki ülkenin Suriye'nin geleceğine ilişkin birbirinden farklı güvenlik yaklaşımları var.
2: Bence Türk-İsrail ilişkilerinde çok tarihsel bir kırılma yaşanıyor diyebiliriz. Önceki serüvene baktığımız zaman evet, siyasi düzeyde ve siyasi retorik düzeyinde karşılıklı eleştirilerin olduğu ama bunun genellikle çok büyük yapısal sonuçlar üretmediğini söyleyebiliriz. Ve bu anlamda da Filistin meselesinin biraz daha merkezde olduğu Türkiye-İsrail ilişkileri vardı. Ancak bugünün parametreleri açısından bakıldığında çok fazla değişkenin ve çok fazla bölgenin Türk-İsrail ilişkilerini daha yapısal düzeyde etkilediğini görüyoruz. O yüzden soru şu, İsrail-Türkiye rekabeti konjonktürel iç siyasi tüketim için özellikle İsrail tarafında konjonktürel bir konu mu yoksa yapısal boyutları var mı? İkincisine daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Evet, rekabetin belli ölçülerde Türkiye'yi ötekileştirmenin İsrail açısından işlevselliği büyük.
0: İsrail'in Türkiye'yi bir stratejik rakip olarak görmeye başladığını söylemek mümkün. Neden? Çünkü Türkiye artık İsrail açısından yalnızca Filistin meselesindeki diplomatik muhalif değil. İsrail'in yakın çevresinde askeri kapasite ve siyasi nüfus üretebilen tek bölgesel NATO ülkesi olarak Türkiye konumlandırılıyor İsrail açısından. Dolayısıyla Türkiye'yi İsrail nezdinde bir stratejik rakip olarak konumlandırıyor. Şimdi burada tabii ki Suriye ön plana çıkıyor. Suriye'de rejim değiştikten sonra özellikle Ankara'nın Şam üzerindeki etkisinin arttığı gözlemleniyor. Yani Türkiye'nin Suriye ordusu nu yeniden yapılandırması, eğitim vermesi, savunma sanayisinde Suriye'nin ya da altyapı alanlarında etkili olması demek İsrail açısından İsrail'in yıllardır alışmış olduğu o Suriye hava sahasındaki hareket serbestisinin ortadan kalkması demek.
4: Patlak Suriye'nin güneyinde Dürzilerin İsrail tarafından desteklenmesi ve o da bir tampon bölge oluşturma çabalarıyla ortaya çıktı. Aslında burada mesela Dürzi meselesi değil. Bence açıkça söylemek gerekir ki Türkiye'nin nüfuzunu dönük bir orada tampon bölge oluşturma aşamasıydı. Tabii Türkiye bence bunu çok farklı düzeyde değerlendiriyor diye düşünüyorum. Çünkü bu başka bir realite artık bizler açısından, Türkiye açısından. Bu meselenin diplomatik, askeri, jeopolitik ve Amerika ile ilişkiler bağlamında, Rusya ile ilişkiler bağlamında bence çok önemli.
1: Türkiye'nin farklı bir aktör olduğunu biliyor. Ama son yıllardaki Türkiye üzerinde okumaları, niyet okumaları kapasite açısından düşmüş durumda. Çünkü çok uzun süredir Türkiye üzerine çalışan insan kapasitesi İsrail'de çok azaldı. Tanıdıkları aktör tiplerinden değil. Yani Hizbullah'a davrandıkları gibi davranamazlar Türkiye'ye. Lübnan'a davrandıkları gibi davranamazlar. Mısır'a davrandıkları gibi davranamazlar. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman İsrail'de bu korkutmuyor değil. Netanyahu da bunu politik bir fırsata dönüştürüyor. Hepimizin gördüğü büyük ilk Likud'un afişlerinde gördüğümüz bunların kazanmasını istemiyorsanız diyerek Cumhurbaşkanı resmini koydu afişi piyasaya sürüyor ve toplumdaki var olan dindarlaşmayı ve popülerleşmiş eğilimleri kullanarak kendisini Knesset'e taşımayı hedefliyor.

0: Çubukçuyla Pasaport devam edecek.
1: Hava durumu. Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Bursa açık 29 derece. İç Anadolu'da yerel kısa süre yağış bekleniyor. Ankara 31 derece. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. İzmir 34 derece. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana ve Antalya'da 40 derece. Karadeniz'de Ordu Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğu'da Kars Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
2: Hava durumu.

Ebu Zuhur saldırısı bu gerilimin şimdiye kadarki en somut örneklerinden biri oldu. İsrail gerekçe olarak burada Türk askeri varlığı oluşabileceği yönündeki istihbaratı gösterdi. Ancak Amerika'nın Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak daha sonra Amerikan istihbaratının bu iddiayı doğrulamadığını açıkladı. Barak ayrıca saldırının Türkiye'yi provoke etme ihtimalinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. Bu açıklamalar krizin yalnızca Ankara, Tel Aviv arasında olmadığını da gösterdi. İsrail'in Türkiye sınırına yaklaştığı

0: Türkiye'yi tehdit, bölgesel tehdit olarak konumlandırırken siyasi elitler biraz daha pragmatik bir şekilde olaya yaklaşıp Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini, İsrail'in çıkarına bunun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum var ama mesela artık teoride değil, artık kağıt üstünde konuşmuyoruz bunu. Özellikle İsrail'in El Zuhur hava üssüne yapılan saldırılarından sonra bunun artık Türkiye ile ilgili olduğunu belki daha rahat söyleyebiliriz. Çünkü buradaki mesele Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığının olması. Yani dolayısıyla şöyle bir şeye evriliyor gibi Türkiye ve İsrail'in Suriye üzerinden tırnak içerisindeki belki rekabeti. Ya Suriye Türkiye-İsrail arasındaki rekabetin tampon alanı haline gelecek. Ya da işte belirli mekanizmalar kurulacak Amerika'nın da tabii ki müdahalesiyle ve Türkiye ve İsrail burada kendilerinin hareket alanlarının olduğu bir şekilde bulunacaklar.
1: İlk gelişmeler olduğu vakitte İsrail ve Türkiye'nin bir şekilde burada bir sürtüşme yaşayacağı aslında açıktı. Haritaya baktığınız zaman da bunu gözlemliyorsunuz. Neticede İsrail ve Türkiye artık bir nevi komşu haline geliyordu. Coğrafi olarak, askeri olarak bir yakınlaşma sürecine giriyordu. İşte bundan sonra biliyorsunuz Bakü'de bir Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bu gerginliği azaltılması noktasında bir girişim yapıldı. İşte Halep'in güneyi ve kuzeyi meselesi var. Yani Halep'in kuzeyinde Türkiye nüfuz alanı, güneyinde ise herhalde bir İsrail'e yönelik bir şey vardı. Ama günün sonunda bunu aşan bir gelişme yaşadık Mete Bey biz. Yani geçen hafta. Yani artık Türkiye'nin 70 kilometre sine gelen bir İsrail askeri gerçekliği var.
2: Akdeniz en az Körfez kadar ve en az Süveyş kadar, en az Orta Doğu kadar önemli İsrail için. Yani Lübnan'daki yaptığı operasyon sadece Lübnan için yapmıyor. Suriye'nin varlığında Lazkiye ve Tarsus'tan çıkan Rusların boşluğunu kimin dolduracağı sorusu Türkiye'nin doldurabilme ihtimali birleştirince büyük bir unsur haline geliyor. Ve Türkiye'nin Amerika ile beklemediği ve istemediği kadar iyi giden ilişkileri, Trump'la iyi giden ilişkileri de tedirginlik yaratıyor. Bu tedirginlik daha büyüyebilme ihtimaline karşı tarihsel bir tecrübeyle en baştan inkıtaya ve kesintiye uğratmak için küçük küçük hamleler yapıyor. Bunu sürdürecek. Daha önce de bunu yapmıştı zaten. Türkiye'nin varlığının Suriye'nin açık hava sahası olma meselesini engelleyeceği. Bunun engellenmesi demek Irak'taki hava sahası kontrolünün engellenmesi demek.
3: Suriye'nin özellikle iki ülke arasında yapısal bir güvenlik ikilemi oluşturduğunu söyleyebiliriz. İkilemden kastım şu, daha fazla Türkiye'nin askeri varlığının artması, daha fazla İsrail'in güvenliğini zedeleyen bir durum olarak anlaşılıyor İsrail tarafından. Daha az Türkiye varlığı ise Türkiye açısından istikrarsız bir Suriye'nin oluşmasını beraberinde getirdiği için de bir güvenlik problemi ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bu uzlaşı nerede sağlanacak? Yani ne kadar Türkiye varlığı, ne kadar güçlü bir Suriye? Bu bir konsensüs olmaktan uzaklaşmış durumda. O nedenle Suriye ekseninin bir rekabet alanı olacağını söyleyebiliriz.
4: Orta Doğu'daki yeni ittifak arayışlarının arkasında aslında daha büyük bir soru bulunuyor. Bölge ülkeleri güvenliklerini ne kadar daha Amerika'nın askeri şemsiyesi üzerinden tanımlayacak? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın aynı güvenlik mimarisinde buluşması bölgesel dengeler açısından çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yeni mekanizmanın İsrail'e karşı kurulup kurulmadığından çok Orta Doğu'nun giderek çok merkezli bir güvenlik düzenine doğru ilerleyip ilerlemediği. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan imzaladığı savunma anlaşması Orta Doğu'daki güvenlik tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Taraflar anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı kurgulanmadığını açıklıyor. Türkiye, Orta Doğu ülkelerinin güvenliklerini yalnızca Amerika üzerinden tanımlamak istemiyor. İsrail rahatsız. Yapılan açıklamalarda ısrarla bu ortaklığın İsrail'e karşı olmadığı açıklanıyor. Ama Netanyahu hükümeti kendi bölge projesinin giderek yıprandığını

0: da biliyor.
1: Suudi Arabistan'ın bir anda Türkiye ile arasının iyileşmesi demek Müslüman coğrafyada Sünnilerin ittifakının bir parçası haline gelmesi, liderlik ittifakının parçası haline gelmesi demek ve bu iki ülkenin de Suriye'nin inşasına rol alması demek esasında İsrail'in varlığını konuşabildiği ama kontrol edemediği bir düzleme getiriyor. Bölgede normları kendisi koyamadığı ve kontrol edemediği bir zaman İsrail rahatsız olmaya başlıyor. İster istemez stratejisi tamamen bunun üzerine kurmuş durumda zaten. Yani eğer kuvvet inşasını geciktirecek bir unsur varsa sahada İsrail'in bunu geriletmek için, rakibi caydırabilmek için hamleler yapar. Bu ikinci hamleleri yapabilme noktasında tam Mekke Anlaşması bu noktada çok önemli bir yere oturdu.
2: Evet, yani askeri bir ittifak olarak İsrail'in çekinmesini gerektirecek bir durum söz konusu olmayabilir. Çünkü bu ülkeler İsrail, Suudi Arabistan'a, İsrail, Türkiye'ye, İsrail, Pakistan'a saldırmadıkça bu ülkelerin İsrail'le herhangi bir ölçekte savaşa girmesinin çok da senaryosal açıdan düşünülmediğini söyleyebiliriz. Fakat politik olarak rahatsız edici bir durum, çünkü bölgede iki tane bence birbiriyle rekabet eden bir düzen anlatısı var. Bu düzen anlatısının bir tanesi çok çatışmacı gibi gözüküyor ve bir tanesi de daha düzen inşa edici. Bu çatışmacı düzen anlatısının iki aktörü var. Birisi İran, birisi İsrail. İran bu savaştan galip çıktığını varsayıyor ve bölgesel düzeni önceki döneme göre daha mütecaviz bir şekilde, daha ofensif bir şekilde dizayn etmeye çalışıyor.
3: İsrail değişen bölgesel tablo karşısında kendi bağlantı ağını genişletmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta, doğudaysa Hindistan'la ilişkileri bunun önemli parçalarından. Bir başka büyük proje Hindistan'dan Körfez'e, oradan İsrail üzerinden Avrupa'ya uzanması öngörülen IMEC ekonomik koridoru. Gazze Savaşı bu projenin siyasi şartlarını zorlaştırdı. Ama jeoekonomik fikir ortadan kalkmış değil. Çünkü artık bölgesel rekabet yalnızca tanklar ve uçaklarla değil, limanlar, demiryolları, enerji hatları ve ticaret koridorları üzerinden de yürütülüyor. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta savunma, enerji ve Doğu Akdeniz işbirliğini uzun süredir geliştiriyor. Hindistan'la ilişkiler savunmadan ticarete kadar uzanıyor. Hindistan'dan başlayıp İsrail üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan koridor zor da olsa hala güncelliğini koruyor. Bu ilişkilerin tamamını Türkiye karşıtı bir ittifak olarak görmek doğru değil. Ancak Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'deki artan ağırlığı ortada. Bu durum İsrail'in yeni ortaklık hesaplarının giderek daha da önemli hale geldiğini gösteriyor.
4: Doğu Akdeniz jeopolitiğinde elinin güçlü olduğunu düşünenlerdenim. Güney Kıbrıs ve Yunanistan noktasına bakacak olursak da bu ülkeler böyle bir savaşın bir cephesi, yani böyle bir askeri çatışmanın cephesi olmak noktasını istemeyeceklerdi diye düşünüyorum. Yani ama tabii Rus, hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs İsrail'e yanlanarak bir ağırlık merkezi oluşturma noktasına Türkiye'ye karşı arayış içerisindeler. Ama 2020'deki havanın çok olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum onlar açısından da. Çünkü Yunanistan kamuoyunda da İsrail'e yönelik ciddi bir tepki var. Bunu zaten Yunanistan'da yapılan anketlerde olsun veya diğer sosyal eylemlikte olsun çok net bir şekilde gözlemliyoruz.
5: İsrail'in tabii ki Türkiye'yi dengeleme niyeti olduğu ya da çevreleme niyeti olduğu açık, ama bütün İsrail'in ittifak içerisinde, ya ittifak girişimlerini diyelim, anti Türkiye ekseni şeklinde okuma konusunda belki ihtiyatlı olmak gerekiyor. Şimdi bu ülkeler arasındaki, yani İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs arasındaki ittifak kın oluşma sürecine baktığımızda aslında tam da Türkiye-İsrail ilişkilerinin koptuğu dönemde. Yani burada bir boşluk oluşmuştu İsrail açısından ve bu boşluğu İsrail Yunanistan'la doldurdu. Güney Kıbrıs İsrail açısından denizden güvenlik çözümü olacak. Yani hava sahasını entegre edebilecek ya da işte buraya radar ve sensör ağları yerleştirebilecek. Dolayısıyla derinliğini arttırabilecek Kıbrıs üzerinden. Ve gene Kıbrıs'ı bir lojistik üs olarak da düşünüyor İsrail.
1: Suriye'ye vereceği odak ve Orta Doğu'ya vereceği bütün odağı Yunanistan meselesine belli bir çırpıda dağıtarak Türkiye'nin dikkatini ve kapasitesini bölmüş olacak. Bunu da emin olmak için, dengelemek için yaptığı hamlelerin bir tanesi. Çünkü Doğu Akdeniz'deki İsrail'in kontrol ve varlığı meselesi, en az Gazze'nin korunması meselesi, Lübnan'daki Hizbullah meselesi, Suriye'deki Rus varlığının kaybolması meselesi kadar çok önemli. Bunların hepsini yan yana koyduğunuz zaman Türkiye'ye kadar büyük bir sahayı kontrol edebilen bir İsrail'den bahsediyor olacağız ki bu da çok ciddi bir avantaj haline dönüşecektir. Bu ekonomi trafiği hiç kimse böyle düşünmüyor. Sadece askeri üstünlük olarak düşünmemesi lazım.
2: Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail Türkiye açısından uzun vadede nereye dönüşeceğine bağlı olarak bir risk unsurudur. Bunu ne kadar başarabilir İsrail? Burada da soru işaretleri var. Çünkü Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın aslında Orta Doğu'daki bölgesel çatışmanın, bölgesel rekabetin bir parçası olması günün sonunda söz konusu olabilir. Güney Kıbrıs açısından da evet, o kendisini daha Levant ekseninde, Doğu Akdeniz ekseninde tanımlayan bir ülke. Amerika ile angajmanında çok önemli değişimler var. Kendisini artık bu bölgesel denklemin içerisinde çok kritik bir araç olarak görüyor. Bu aracı da İsrail'e veriyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne veriyor ve yer yer artık Avrupa'ya verecek. Ama orada da bir tedirginlik var. Yani Türkiye'yi çok fazla rahatsız etmenin ortaya çıkarabileceği bir takım sıkıntılar. Türkiye olur da bir onların beklemediği bir hamle yaparsa yine Kıbrıs meselesinde çok başka bir noktaya gidebilir. Çünkü küçük bir ülkesiniz. Türkiye çok büyük bir ülke.
3: Tüm bu dosyaları yan yana koyduğumuzda İsrail'in güvenlik anlayışında ortak bir çizgi görülüyor. Tehditlerin İsrail sınırına ulaşmadan mümkün olduğunca uzakta ve askeri üstünlük kullanılarak kontrol edilmesi. Fakat yeni dönemin önemli farkı şu: İsrail artık yalnızca devlet dışı aktörlerle uğraşmıyor. Türkiye gibi güçlü bir NATO ülkesi Suriye denkleminde daha etkili. Körfez ülkeleri kendi güvenlik mekanizmalarını geliştiriyor. Washington ise İsrail'in her askeri hamlesinin Amerikan çıkarlarıyla örtüşmediğini daha açık söylüyor. Bütün bu gelişmeler İsrail'in daha geniş bir bölgesel strateji ortaya koyduğunu gösteriyor. İran'ın askeri kapasitesinin azaldığı, Hamas'ın etkisizleştirildiği, Filistin devletinin kurulmasının engellendiği bir dönem. İsrail'e göre Suriye'de güçlü bir askeri yapılanma olmayacak. Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'deki etkisi sınırlandırılacak. İsrail Avrupa'ya uzanan yeni ekonomik ve güvenlik hatlarının merkezinde olacak. Ancak İsrail'in kafasındaki bölgeyi hayata geçirmesi artık hiç de kolay değil.
5: İsrail'in giderek maksimalistleşen bir güvenlik anlayışı var. Bu sadece güvenlik değil, ayrıca bölgesel düzen kurmakla alakalı. Yani kabaca nasıl bir düzen istiyor İsrail diyecek olursak, İran'ın zayıfladığı, Hamas ve Hizbullah'ın askeri kapasitesinin sınırlandırıldığı, Suriye'nin İsrail'e tehdit olmaktan çıktığı, Körfez'in İsrail'le normalleştiği ve tabii ki Filistin meselesinin bölgesel siyasetin merkezinden çıkarıldığı bir düzen istiyor İsrail. Bu Netanyahu'nun da başından beri doktriniydi. Ama dediğim gibi burada büyük bir çelişki var.
4: Netanyahu herhangi bir siyasi açılım yapamıyor. Özellikle hem Gazze'de olsun hem de Batı Şeria'da olsun. Yapamadığı gibi Batı Şeria iyice şu an bir kaotik bir duruma ilerleniyor. O yüzden Netanyahu ile ilişki kurmanın ilgili ülkelerin liderleri açısından toplumsal maliyet çok fazla. Yani dikkat edilecek olursa zaten Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Bahreyn olsun, şu an İsrail'e yönelik herhangi bir diplomatik açılım, yan yana durma görüntüsü de çok vermek istemiyorlar. Bu noktada ben ciddi bir izolasyon içerisinde olduğunu düşünüyorum İsrail'in şu an bölgesel düzlemde baktığımız vakit. Tabii 7 Ekim sonrası travmatik bir süreç var İsrail açısından. Bunu nasıl atlatacaklar? Bu ancak bence yeni bir liderlik, yeni bir bölgesel siyasi vizyonla mümkün olabilecek.
2: Taktiksel açıdan bakıldığında İsrail'in eli güçlendiği söylenebilir ama günün sonunda bu taktiksel başarıların stratejik başarıya, kazanıma dönüşmesi çok mümkün gözükmüyor. Yalnızlaştı İsrail bölgede. Yani Türkiye gibi bir 2023'te ki yakınlaşma söz konusuydu. Bir ülkeyi kaybetti neredeyse. Diğer Arap ülkelerini kaybetti. İran'la ciddi bir savaş içerisine girdi. Bugün itibariyle bölgede kapısını çalabileceği çok fazla ülke yok. Bu kritik bir mesele. Bu İsrail devlet kimliğini rahatsız eden bir olgu. Çünkü tarihsel olarak hep yalnızlaşmış, yalnız kalmış, gettolaşmış, ötekileştirilmiş bir kimliğin yeniden tezahür etmesi anlamına geliyor. Bu İsrail açısından doğru bir şey değil. Barış içinde bir arada yaşama kültürünün son derece zayıf olduğu bir toplumsal zemin üzerinde hareket ediyor İsrail devleti.
1: Savaşlar uzun sürdükçe toplumu da yıpratmaya başlıyor. Evet, elbette ki Avrupa'dan, AB'den ve değişik Avrupa ülkelerinden çok fazla destek geliyor İsrail'e. Ama bir taraftan da hiç beklemediği rakipler çıkıyor. İspanya, İrlanda bunların en önemli ülkelerinden bir tanesi. Ve Gazze'de yapılanlar, şu anda Batı Şeria'da devam edenler esasında Netanyahu'nun kafasında ne var sorusunu söylememizi sağlayan unsurlar. Ne var Netanyahu'nun kafasında? Artık gelecek 10 yılda çok önceden beri bahsettiğimiz iki devletli çözüm ya da Filistin çözüm sorunu çözümü gibi bir şeyler varsa bunları masadan kaldırmamız gerekiyor.
3: Sonuçta İsrail'in askeri kapasitesiyle siyasi sorunları çözme yeteneği aynı şey değil. Gazze'de askeri operasyonlar devam ediyor ama siyasi çözüm yok. Batı Şeria'da kontrol genişliyor ancak Filistin meselesi ortadan kalkmıyor. Suriye'deki saldırılar İsrail'in güvenlik alanını genişletmeye çalışırken bu kez Türkiye gibi çok daha büyük bir aktörle gerilim yaratıyor. Washington'la ittifak sürüyor ama görüş ayrılıkları artık kamuoyu önünde konuşuluyor. Netanyahu'nun seçimlere giderken karşı karşıya olduğu temel paradoks da burada. Daha fazla askeri güç kullanımı gerçekten daha fazla güvenlik üretiyor mu? Yoksa İsrail'in karşısındaki sorunların sayısı giderek artıyor mu?
5: Bu Gazze'deki süreç devam ettikçe, sürdükçe bir izole hale geldiğini İsrail'in söylemek mümkün. Bunu da zorladığını söylemek mümkün. Ama özellikle bu yalnızlaşmanın ben Amerikan kamuoyundaki yansımalarının çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü orada giderek İsrail karşıtı, yani İsrail'le Amerika'nın stratejik ittifakı karşıtı söylemler artmaya başladı. Bu giderek yalnızlaşması anlamına geliyor.
2: Taktiksel olarak başarılı olduğu rakiplerini zayıflattı fakat stratejik açıdan İsrail'in güvenliğini uzun vadede sağlayacak bir dinamik oluşturamadı. Tabii İsrail'in dünyada da küresel sahnede de bu anlamda daha da yalnızlaştığını söylemek pekala mümkün.
1: Şunu unutmayalım, İsrail'den çok önemli bir grup İsrail vatandaşı da vatandaşlığının olduğu diğer ülkelere doğru göç etmeye başladılar. Çünkü savaş halinin ülkeyi yaşanamaz hale getirdiğini herkes farkında. Zaten sağın yükselişi, dayanılmaz yükselişi ve solun İsrail'deki çöküşü belli grup insanları çok mutsuz hale getiriyor. Bu güvensizliği, tedirginliği sağlıyor. Kontrollü bir güvenlik ortamı oluşturmayı beceremezse eğer Netanyahu, çatışmalarla kendi ikbalini hazırlarken muhtemel bir çöküşü de hazırlamış olacak.
4: Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'daki yükselen siyasi trendlere baktığımız zaman İsrail'e olan sempati her geçen gün erozyona uğruyor. Ya bu çok açık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten bu net bir şekilde gözlemleniyor zaten bu ara seçimlerde. Onu çok net söylemek lazım. Aslında ara seçimlerin temel tartışma konusu İsrail şu an. Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinde bile, Cumhuriyetçi Parti içerisinde de çok ciddi bir şekilde İsrail şüpheciliği her geçen gün güç kazanıyor.
3: Netanyahu yıllardır İsrail'in güvenliğini askeri üstünlük ve saldırganlık çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışıyor. Fakat bugün önümüzdeki tablo daha karmaşık. Gazze sorunu çözülebilmiş değil. Batı Şeria'daki gerilim büyüyor. Suriye'de yeni bir mücadele alanı söz konusu. Türkiye ile ilişkiler daha da geriliyor ve Washington'la görüş ayrılıkları daha da açık hale geliyor. Üstelik bütün bunlar Netanyahu'nun seçimlere hazırlandığı bir dönemde yaşanıyor. Peki Netanyahu'nun izlediği politika İsrail'in güvenlik alanını genişletiyor mu? Yoksa karşısındaki cephe ve bölgesel yalnızlığı giderek büyüyor mu?

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğuda Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.

0: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Gelişmeleri aktarıyoruz. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda polise ateş açılmasının üzerine çatışma çıktı. Bir vatandaş yaralandı. Şüpheli ise etkisiz hale getirildi.
1: Sultanbeyli'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. MİT ve İstanbul Emniyeti, DAEŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Çey'nin yerini tespit etti. Sultanbeyli'de olduğu belirlenen şüpheli için polis harekete geçti. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda şüpheli polise ateş açtı. Çatışma çıktı. Kurşunlardan biri çevredeki bir vatandaşı yaraladı. Polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Çatışmanın yaşandığı noktada polis ekipleri sabah saatlerine kadar incelemelerde bulundu.
1: Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli için arama çalışması sürüyor. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. TCG Akın gemisi de sonar tarama yapıyor. NTV ekibinden Ali Ablay ve Özgen Özel kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını görüntüledi.
3: Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştı. 11 dakika içinde Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisini ve gemide bulunan 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.
4: Çok geniş bir arazide süren çalışmalara 18 gemi, 5 helikopter katılıyor ve gördüğünüz üzere sahil güvenlik botları da bu çalışmalara eşlik ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinden itibaren TCG Akın gemisi de bölgeye ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kıbrıs'ta yaşanan kaza sonrası TCG Işın gemisi bölgeye ulaşmıştı. Aynı özelliklere sahip TCG Akın gemisi de şu anda Marmara Denizi'nde bir sonar tarama gerçekleştiriyor ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz bulmaya çalışıyor. Çok geniş bir saha söz konusu. TCG Akın gemisi nokta atışı olarak bulmaya çalışıyor Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi. Gemi 11 dakika gibi kısa bir sürede batmıştı ve tam olarak battığı nokta henüz tespit edilemedi. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri de destek veriyor buradaki arama kurtarma çalışmalarına. Gördüğünüz gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak burada şu anda deniz üzerinde tarama gerçekleştiriyor.
3: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
0: Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le basın toplantısı yaptı. Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.
5: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Diğer taraftan bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır. Sağ olarak kurtarılan yolcularımızdan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şu anda hastanelerde sadece 2 hasta bulunuyor. Bunlardan biri yoğun bakımdaydı ama yoğun bakımdan çıkarılmış oldu. Şu an itibariyle aldığımız bilgi 2 hastamızın da hayati bir tehlikesinin olmadığı yönünde.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda Suriye başlığında önemli mesajlar verildi.
6: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
7: Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinde Yüzer Köprü projesinin tamamlandığını hatırlattı. Ankara'nın Suriye yönelik desteğinin süreceği vurgulandı. Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararını değerlendiren bakanlık, sürecin yakından takip edildiğine vurgu yaptı. SDG'den ayrılanların Türkiye'ye gideceği iddiası da yalanlandı.
8: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
7: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Bakanlık, İngiltere'de imzalanan Eurofighter tedariki kapsamında pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını bildirdi. Türk pilotlar 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi alacak. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtarmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır ifadeleri yer aldı.
0: Suriye, Hürmüz Boğazı'na alternatif petrol güzergahı olmaktan daha fazlasını istiyor. Yeni yönetim, Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Basra ile Banyas arasında inşa edilmesi planlanan petrol boru hattı ve diğer ticaret rotalarıyla ilgili son gelişmeleri Washington Post gazetesi yazdı.
7: Hürmüz Boğazı'nın İran Savaşı nedeniyle 6 aydır kapalı olması, petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışını beraberinde getirdi. Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'yla Avrupa'ya erişim imkanı sunan Suriye'nin yeni yönetimi, kendini Hürmüz'e alternatif olarak sunuyor. 18 aylık Şara yönetimi, ülkeyi diğer ürünler için de nispeten istikrarlı bir karayolu koridoru olarak tanıtıyor. Petrolün bulunmasından çok önce ticaret yollarının kavşağında yer alan ülke, Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Hükümetler ve enerji tedarikçileri bu fikre sıcak bakıyor. Irak'ın güneyindeki Basra kentinden Banyas'a günde 2 milyon varil ham petrol taşıyacak bir boru hattı planlanıyor. Trump yönetimi Temmuz'da boru hattına desteğini açıklamıştı. Amerikan Chevron ve Fransız Total petrol şirketleriyle Suriyeli ve Katarlı yatırımcıları içeren bir konsorsiyumun bu ay nihai sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Konsorsiyumun ortakları boru hattının güvenliğinin nasıl sağlanacağını görüşüyor. Boru hattının insansız hava araçlarıyla izlenmesi gibi seçenekler ele alınıyor. Suriye Petrol Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin de güvenlik desteği sağlayacağını açıkladı. Washington Post gazetesine göre boru hattının Katar'a uzatılması için de Doha'dan yatırımcılarla görüşmeler yapılıyor. Analistlere göre boru hattı, Hürmüz'den uzaklaşmak isteyen Kuveyt gibi Körfez'deki diğer petrol üreticilerine de cazip gelebilir. Katar, Suriye üzerinden Banyas limanındaki tankerlerde sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyacak başka bir boru hattının inşasına da sıcak bakıyor. Washington Post, Suriye'nin Türkiye ve Suudi Arabistan'la Osmanlı'dan kalma Hicaz demiryolu hattının rehabilitasyonu için anlaşma imzaladığına da dikkat çekti. Suriye ve Irak'ta Körfez'den Avrupa'ya kamyonla mal taşınmasını kolaylaştıracak anlaşmaları imzaladı. Aslında boru hattı için düşünülen Basra-Banyas güzergahı Nisan'dan bu yana kullanılıyor. 5000 devasa petrol kamyonu iki kent arasında mekik dokuyor. Kamyonlar konvoy halinde Irak petrolünü Akdeniz limanına taşıyor. 1600 kilometre uzunluğundaki 5,7 milyar dolarlık boru hattının 2,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Basra Banyas boru hattından akacak petrol, Hürmüz'den gemilerde geçen petrolün tamamını karşılamayacak. Ancak petrol ihracatçılarına ciddi bir alternatif güzergah sunacak.
0: Washington'dan İran konusunda peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da basına konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları sürdürmesi halinde kendileriyle görüşmeyeceklerinin altını çizdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
9: Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in mesajlarıyla başlayalım. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt kısa bir süre önce görevden ayrıldığı için kürsüde Başkan Yardımcısı Vance vardı. Trump yönetiminin İran konusundaki politikasını iki unsurla özetledi diyebiliriz Vance. Bir tanesi İran'ın nükleer silaha sahip olmaması, ikincisi de dünya genelinde bir enerji krizi yaşanmaması için de Hürmüz Boğazı'nda ticari taşımacılığın, gemiciliğin korunması şeklinde özetledi diyebiliriz. J.D. Vance'e şöyle bir soru soruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasının ablukası devam ederken, ki bu süresiz devam edecekse, ne zaman bir bu savaşın sonlandırıldığını açıklaması bekleniyor diye soruldu. J.D. Vance şu anda muharip operasyonların aktif olarak devam etmediğini söyledi. Ve İran'a da şöyle bir mesaj verdi. Ticari gemiciliği, taşımacılığı hedef almaya bir son vermeliler. Bunu yapmadıkça onlarla görüşmeyeceğiz, konuşmayacağız dedi. Peki Kasım'da yapılacak ara seçimlere kadar İran savaşı sonlanacak mı? Bu soru yöneltildi J.D. Vance'e. Vance bunu bir savaş olarak tanımlamam, savaş olarak nitelemem ifadesini kullandı. Sadece ara ara bazı noktalarda, bazı bölgelerde çatışmaların alevlenmesi olarak değerlendirdi. Ve İran'la çatışmaların ne zaman sona erebileceği konusunda da yapay bir takvim vermenin doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade etti. Şimdi Trump yönetimi İran'ı ekonomik kıskaca almak, köşeye sıkıştırmak için de bir ekonomik izolasyon politikasını başlatmıştı. Peki Çin bu ekonomik izolasyonun bir parçası haline gelmeden Tahran'ın tamamen ve gerçekten izole edilebilmesi mümkün mü diye soruldu Başkan Yardımcısına. J.D. Vance, Çin'le Amerika arasında bir takım politikalar konusunda görüş ayrılıklarımız var. İstediğimiz her şeyi yaptıklarını söyleyemem ama daha sorumlu davranıyorlar ifadesini kullandı. Bir yandan da tabii Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarında bir düğün alanının hedef alındığına dair İran basında iddialar yer almıştı. Bu iddialar soruldu Vance. İran medyasındaki haberlere şüpheyle bakıyorum ama soruşturuyoruz, araştırıyoruz dedi. Bir hata yapıldıysa biz bu hatalardan ders alıyoruz ama İran devrim muhafızlarının aksine Amerikan ordusu sivilleri hedef almıyor diye CENTCOM'un yaptığı açıklamayı tekrarladı.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada Fethi Kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Rapor Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderilirken Deniz Olgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezarı açılan Arif Ahmet Deniz Olgun'un cenazesinden alınan kemik ve doku örnekleri üzerinde yapılan ön inceleme tamamlandı. Alınan örneklerde zehir ya da başka kimyasal madde olup olmadığı incelendi. Ön inceleme raporu savcılığa sunuldu. Elde edilen bulgularla 2016 yılındaki ölüme ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirilecek ve Adli Tıp Kurumu da 1. İhtisas Dairesi ölüm sebebine ilişkin kesin bir rapor sunacak. Deniz Olgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Doktor Ney de Bakırköy Adliyesi'nde dosya savcısına ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağrel de pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'ten de ifadeye çağrılmasına ilişkin bir açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Melih Gökçek iddiaları reddetti. Ayrıca gazeteci Ağrel hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında daire yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltında. Suçlamalar çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde.
10: Bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına yol açıldı. İBB başkanlık konutuna yönelik malzeme alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler Eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Fırtına da var. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulundu. Bir diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de bulunuyor.
11: Sibel Tan Çetinkaya.
10: 5 Eylül'de Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenecek başkan vekilliği seçimi öncesinde belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir de gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialar seçim sürecini manipüle etmeyi amaçlamaktadır denildi. Seçimin planlandığı şekilde 5 Eylül Cumartesi yapılacağı açıklandı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci celsesinde tahliye kararı çıktı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk tahliye oldu. 51 kişinin tutukluluğu ise devam edecek. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatlarına aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri için söz verildi. Savunmaların ardından aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıklardan bazıları tahliyelerini istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyesine 51 kişinin de tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duruşmada görüntü kaydı alıp sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Üsküdar Belediye Meclis üyeliğinde bulunan 4 isim AK Parti'ye katıldı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde bulunan 4 isim partilerinden istifa etti. CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. 4 ismin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimlerinin tekrarlanmasına karar verilmişti. Bunun için de tarih 5 Eylül. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı," dedi.
12: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde, bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cezaevinde bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini söyledi. CHP lideri İzmir programının ikinci gününde önce vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi, sorunları dinledi. Daha sonra da Buca Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Burada tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda da bulundu. İddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini vurguladı. Adaleti savunuyorsanız Kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler diye seslendi. Casper'lar suç örgütünün çocukları kullandığı eylemlere yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. 51 çocuk yaşta şüpheli var. Örgüt yöneticilerinin talimatıyla işlendiği belirlenen suçların ayrıntılarına da yer verildi.
10: Tasarlayarak öldürme, suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ruhsatsız silah bulundurma, 51 çocuğun tüm bu suçlara karıştığı veya örgüt üyeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22 ayrı eyleme yer verildi. Çocuk yaşta zanlıları İsmail Atız'ın elebaşı olduğu Casper'lar suç örgütünün yönlendirdiği belirtildi. Ekonomik koşulları zayıf olan çocukların lüks yaşam vaadiyle gözleri boyanarak çeşitli eylemlere yönlendirildiği anlatıldı. Cezaevinden çıkan bazı gençlere de barınma imkanı sağlandığına dikkat çekildi. Çocukların "sen bizim kardeşimizsin" gibi sözlerle suistimal edildiği, yemek ısmarlanarak, sosyal aktivitelere davet edilerek suça sürüklendiği anlatıldı. Eylem başına 10 ila 50 bin lira arasında para ödendiği belirlendi. Başsavcılık Casper'ların İstanbul'da gerçekleştirdiği saldırılara da yer verdi. Esnaftan haraç istendiği ifade edildi. Mağdur ve şikayetçi beyanları da dosyaya girdi. Şikayette bulunan bir kişinin tehditlerden bunaldığını, başka çaresi kalmadığı için yurt dışına yerleşmeyi planladığını, bir başka kişi ise kendisine ateş açıldığını ve son anda kurtulduğunu anlattı. Bazı ihbarlarda farklı suç örgütleri nedeniyle de endişe duyanlar olduğu görüldü.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Gürlek, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da söyledi.
13: Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek suç ve suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini söyledi. Bakan Gürlek, iş yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.
13: Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken, diğer taraftan da hükümlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturdukları ortamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.
3: Adalet Bakanı yeni anayasa mesajı da verdi. Sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli hukuk adımlarından biri olarak görüyoruz dedi.
13: Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının, insan onurunun, temel hak ve hürriyetleri güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
0: İstanbul Başakşehir'de bir site inşaatında istinat duvarı çöktü. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri kurtarıldı, diğeri ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dört kişi hakkında gözaltı kararı var.
3: İnşaat alanında güvenlik için yapılan istinat duvarı çöktü. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri kurtarıldı ancak bir işçi hayatını kaybetti. Olay İstanbul Başakşehir'de bir site inşaatında meydana geldi.
14: İnşaat çalışmalarının devam ettiği bir şantiye alanı burası. İddiaya göre işçiler burada kazı çalışmaları yürütüyordu. Nedeni bilinmeyen bir şekilde toprakta göçük meydana geldi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte iki işçi toprak altında kaldı.
3: Toprak altında kalan 23 yaşındaki Tolga Yahşi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ancak 27 yaşındaki Ferdi Yahşi ise kurtarılamadı. İki işçinin akraba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi. Yahşi'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Diyarbakır'da bir kız çocuğu balkondan düşmek üzereydi. Korkuluklara tutunan kızı çevredeki bir kişi 3. kattaki balkona tırmanarak kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Bağlar ilçesindeki TOKİ konutlarında kaydedildi. 5 katlı binanın 3. katındaki balkondan bir kız çocuğu düşmek üzereydi. Çocuğu ilk olarak yakınları tuttu. Ancak çocuk balkonun korkuluk demirlerine tutunuyordu. O sırada çevredekiler çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Bir kişi de tırmanarak kızı kurtarmayı başardı. Şanlıurfa'da bir grup kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezine bastı. Bir güvenlik görevlisini de darp etti. Ekipler saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.
7: Kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezine bastılar, güvenlikçiyi darp ettiler. İki hatta müdahale ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Biranşehir ilçesinde yaşandı. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre çoğu tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan trafo merkezi saldırıya uğradı. Yüzlerini kapatan grup önce güvenlik görevlisine darp etti. Ardından yüksek gerilimin bulunduğu tesise izinsiz girdi. Saldırganlar kaçak elektriği kullanmak amacıyla iki hatta müdahale etti. Hem kendi hayatlarını hem de bölgenin enerji arzını tehlikeye atan grup daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ekipler saldırganların kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor. Şebekenin işletme düzenini bozan müdahalecilerin enerji kalitesini düşürdüğü ve borcunu düzenli ödeyen aboneleri de mağdur ettiği belirtildi. Dicle Elektrik, can güvenliğini ve enerji arzını tehdit eden yasa dışı müdahalelere karşı hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta Ağustos rekorunun kırıldığını söyledi.
15: Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir.
7: Ağustos ayında ihracat %8,1 artışla 23,5 milyar dolara ulaştı. İhracatta Ağustos rekoru kırıldı.
15: İthalatta da Ağustos ayında 28,7 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı. Bu %10,5'luk bir artış oluyor. Nette 2,7 milyar dolar. İhracatta 1,750 idi. Yani 950 milyon dolar açığımızda bir artış oldu.
7: Ankara'da Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ithalattaki yükselişin savaş şartları nedeniyle olduğunu söyledi. Petrol ve doğalgazdaki artışların ithalat faturasını kabarttığını belirtti.
15: Dış ticaret açığımız Ağustos'ta 5,2 milyar dolar oldu. Oldukça mütevazi bir açık. Dış ticaret açığımızın toplamı da 97,8 milyar dolar son bir yılda.
7: Bakan Bolat, büyümedeki ihracat katkısına da dikkati çekerek, çeyreklik büyümeye ihracatın katkısı %1,6 puan oldu dedi.
0: Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları yapıldı. Akıncı taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hedeflerini tam isabetle imha etti. Test atışlarına ilişkin görüntüler Aselsan ve Baykar'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Faaliyet kapsamında ilk atış hareketsiz bir zırhlı araca yapıldı. Lazer güdümlü mühimmat LGK-82 hedefini tam isabetle vurdu. İkinci atış ise hareketli bir hedefe dönüktü. Yolda ilerleyen bir arazi aracı, Akıncı'dan gönderilen yeni nesil güdüm kitli mühimmat Gözde'yle vuruldu. Test faaliyetinde kullanılan her iki kitte MK-82 tipi konvansiyonel mühimmatların akıllı mühimmat olarak kullanılmasını sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları toplantısına katıldı. G20'de Türkiye'nin yapay zeka yol haritasını anlattı.
16: G20 İnovasyon Bakanları toplantısı vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Burada özellikle yapay zekanın geleceği, yapay zekanın tüm sektörler üzerinde kamu yönetimi ve sosyal yaşam üzerinde oluşturacağı etkiler, bütün bu süreçlerin nasıl yönetileceği, bu süreçlere ilişkin standartların nasıl belirleneceği ve uluslararası işbirliklerinin nasıl gerçekleştirileceği konularını ele alıyoruz. 2026-2030 yapay zeka eylem planını hayata geçiriyoruz. Eylem planının ana unsurları fark et, istifade et, üret ve yönet. Bu hedefler doğrultusunda 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka eğitimleri vereceğiz. 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştireceğiz. Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını sağlayacağız ve böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız. Özellikle HIT30 programıyla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandıracak ve 2030 yılına dek 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşmesini inşallah sağlayacağız.
0: Hollanda Merkez Bankası altın rezervlerinin bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan çekerek Londra'ya taşıdı. Mart ve Ağustos 2026 arasında New York ve Ottawa'dan Londra'ya yaklaşık 86 ton altın rezervi taşındı. Bu miktar iki lokasyonda toplamda tutulan yaklaşık 313 tonun yaklaşık 1/3'ünü temsil ediyor. Hollanda Merkez Bankası konuya ilişkin değerlendirmesinde artan jeopolitik istikrarsızlık nedeniyle banka olarak krize hazırlık durumunu iyileştirmeye çalışıyoruz dedi. Nepal'in Çin sınırını vuran sel ve heyelan felaketinde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İki ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 1280'i, kayıpların sayısı da 5620'yi aştı. Nepal ordusu çeşitli santrallerden 900 işçinin naaşını aramak için tünellerde çalışma yürütüyor.
17: Nepal ve Çin su dolu tünellerde, dağ zirvelerinde, nehrin yutup alt üst ettiği alanlarda çalışıyor. Yaşamını yitirenlerin naaşlarına ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor. Nepal'in Tibet sınırında selin ardından bazı barajların patlamasıyla çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Çin'in Girong limanına yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan baraj başta olmak üzere çeşitli baraj çalışanlarının tünellerde sıkışmış olabileceği tahmin ediliyor. Nepal ve Çin kayıp 900 çalışanı aramak için su dolu tünellerde çalışmalarını sürdürüyor. Güney Kore, Çin ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Nepal'e ekip gönderdi. Yetkililer hayatta kalanlara ulaşma ihtimalinin zaman geçtikçe azaldığını söyledi. Kayıplar için umutlar sönerken aileler, Hindu inancına göre 8 gün boyunca naaşı bulunamayanlar için geleneksel tören düzenledi. Bölgede yardım ulaştırılamamış mahalleler de var. Nepal yetkilileri Trişuli Nehri'nin yuttuğu Bidurun dağ köylerinde yıkımın büyük olduğu mahallelere ulaşamadı. Geçici teleferikler kuruldu. Mahalleli bir hafta sonra böyle tahliye edildi.
0: Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. BM Çevre Programı'nın yeni raporu insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Antonio Guterres dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu.
7: Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın son raporu küresel iklim krizinde acı gerçeği ortaya koydu. Küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması neredeyse ulaşılamaz bir hayal haline geldi. Rapora göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Raporda sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesinin de hala mümkün olduğu, ancak bunun için çok daha sıkı önlemler alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres, yaz boyunca yaşanan kavurucu sıcaklar, orman yangınları ve ölümcül sellerin yalnızca birer uyarı olduğunu söyledi.
18: İnsanlık iklim felaketinden kaçınmak için dönülmez noktayı süratle geçip gidiyor. Dünya 1,5 derecelik hedefe ulaşma sözünü tutamıyor. El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde.
7: Dünya Meteoroloji Örgütü de El Niño'nun önümüzdeki aylarda gücünü daha da artıracağını ve etkilerinin 2027'ye kadar süreceğini duyurdu. Okyanus yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Niño, aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırabiliyor. Dünya genelinde kuraklık, fırtına ve düzensiz yağış risklerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar, küresel ısınmayla güçlenen El Niño'nun her zamankinden daha yıkıcı iklim felaketlerine yol açacağı görüşünde. Özellikle dağ buzullarının erimesiyle yakın zamanda Nepal'de yaşanan felaketin benzerlerinin dünya genelinde tekrarlanabileceği ifade ediliyor.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Köşedeki Kitapçı.
20: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çin asıllı Amerikalı yazar Yiyun Lee'nin Mutluyken Başka Adlarımız Vardı isimli öykü kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Nuray Önoğlu çevirmiş. Yiyun Lee kısa öyküleri ve romanları ile birçok ödül kazanmış bir yazar. Bunlar arasında Pen Hemingway Ödülü, Guardian İlk Kitap Ödülü ve Pen Faulkner Ödülü de var. Kendisi halen Princeton Üniversitesi'nde ders veriyor. Kimi eleştirmenlere göre Yiyun Lee, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alice Munro ve dünya edebiyatının zirvelerinden Anton Çehov gibi insan ruhunu incelikle gözlemleyen yazarların izini sürüyor. Lee'nin Türkçe'de daha önce Kas Kafa'nın kitabı Akıl Ermeyince ve Bin Yıllık Dua isimli romanları yayımlanmıştı. Yiyun Lee, Mutluyken Başka Adlarımız Vardı isimli kitabında kayıp, yas, yabancılaşma, göç, annelik ve modern hayat üzerine bilgelikle örülü öyküleri bir araya getiriyor. Yas tutan bir anne kayıplarının listesini tutuyor. Bir üniversite hocası ile kuaförü arasında tuhaf ve karmaşık bir bağ kuruluyor. Bir kadın kendisinin iki katı yaşında bir adamdan her sene mektup alıyor. Hayatının sonlarına yaklaşan bir bilim insanı ile

0: Yeni öykü kitabı Ortadan Üçe İletişim Yayınları'ndan çıktı. Pınar İlkiz 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Bilimlerinde yüksek lisans yaptı. Çeşitli dergi, gazete ve haber portallarında çalıştı. NTV Yayınları'nda kitap editörlüğü yaptı. Öyküleri Büyük Keyif, Altzin, Trendeki Yabancı gibi platformlarda ve Boleka dergisinde yer aldı. Sevin Okyay'ın hayatını kaleme aldığı Nehir Söyleşi, Hakikaten Sevin Okyay Anlatıyor, Ayizi Kitap'tan, öykü kitabı Soğan Doğradığın Çıplak Eller İletişim Yayınları'ndan çıktı. İlkiz, Soğan Doğradığın Çıplak Eller ile 71. Sait Faik Hikaye Armağanı kısa listesinde yer aldı. Efendim, tanıtım bülteninden birlikte okuyalım İlkiz'in yeni hikayeleri hakkında yazılanları. Pınar İlkiz, Ortadan Üçe'de, anneler ve kızları arasındaki tatlı didişmeleri, babalarının aşık olup da kavuşamadığı kadınların adlarını alan kız çocuklarını, hayallerinin çok uzağına düşen gençleri, acıyı ustura yapıp dünya ile bağını kesen delileri, evlilik hayatından bunalmış eşleri ve soğan kokan mutfaklarından dedikodular taşan haneleri anlatıyor. Pınar İlkiz T24'te kendisiyle yapılan bir röportajda bu kitaptaki öyküler kimin bizi nereye koyduğu ve neyin içine sıkıştırdığı ile ilgili. Gündelik hayatlarımızı düşününce öykülerdeki karakterler bence tam da bu yüzden hiçbirimize yabancı değil diyor ve ekliyor. Ortadan Üçe benim 40 yaş sonrası yazını diye kendi içimde dalgasını geçtiğim, daha sakinlediğim döneme denk geldi. Bu sebeple karakterler de olan bitenin farkında ama günün sonunda tekme tokat girişmiyorlar hayata. Başka araçlar kuşandılar. Mesela mizah. Biyolog ve fizyoloji doktoru Sinan Canan ile sosyolog öğretmen Ali Koç'un birlikte yazdıkları Yeniköy'e Eski Adetler isimli kitap Kronik'ten yayımlandı. Kitabın alt başlığı Modern Çağda Eğitimin, Ebeveynliğin ve Yaşamın Kodları. Yeniköy'e Eski Adetler içinde bulunduğumuz dijital çağın giderek derinleşen bir sorununa parmak basıyor. Odalarına kapanan çocuklar, kaygıyla yön arayan ebeveynler, günah keçisi öğretmenler ve potansiyeli keşfetmek yerine performansı dayatan bir eğitim sistemi. Sinan Canan ve Ali Koç bunun bir kriz dönemi olduğuna işaret ediyor ve soruyorlar. Neden her alanda bu kadar çok kaygı, tükenmişlik ve amaçsızlık duygusu hissediyoruz? Çocuklarımız neden mutsuz, okullar neden işlevsiz, aileler neden çatırlıyor? Canan ve Koç Yeniköy'e Eski Adetler'de değişen dünyanın getirdiği yeni sorunların çözümünü insanın temel ihtiyaçlarına dayanan zamanın testinden geçmiş eski adetlerde arıyorlar. Yani modern dünyaya uygun fakat insanın eskimeyen doğasına sadık adetleri hatırlatarak yeni bir rota için çözümler öneriyorlar. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Köşedeki Kitapçı.

0: iz bırakan kadınlar.
1: Tam Yanıvı'ya çıktık, Atatürk geliyor dediler. Eyvah, ben gidemem dedim. Nasıl giderim bu kıyafetle?
0: Bedia Muvahhid, 1897-1994 yılları arasında yaşadı. İlk Müslüman kadın oyunculardan. Sahneye ilk çıkışı Atatürk'ün isteğiyle İzmir'de oldu. Bedia Muvahhid'in hikayesini sinema eleştirmeni Burçak Evren anlatıyor.
2: Bizim toplum için, Müslüman bir toplum için görüntülerin yani suretin perdede veya sahnede şu veya bu şekilde alması sanıldığı gibi pek kolay olmamıştır. Yani engeller olmuştur. Kimi yaşamlar sönmüştür yahut da bu sanatlara meyilli olan insanlar küstürülmüş yahut da kimi acınası hüzün verici trajedilere yönlendirilmişlerdir. Ayakta kalanlar ise Bedia Hanım gibi öncü olmuşlardır. Bugün eğer hem perdede hem de sahnede kadın sanatçılığını görüyorsak bunda Bedia Hanım gibi öncüler

0: çok büyük önemi vardır. Medya Muhayyit o dönemin biraz burjuva ailesi dediğimiz bir aileye mensuptur. Babası Çekip Bey bir hukukçudur. Varlıklı bir ailedir. Zaten babamdan Fransızca öğrendiğim, hatta Rumcayı öğrendiğini de söyleyebilir. Büyükada'da otururlar ve büyük bir köşkleri vardır. Yine Bediye Hanım'ın kimi söyleşilerinden edindiğimiz göre bu köşklere başta Yahya Kemal olmak üzere dönemin gerçekten aydın, şair, edebiyatçı ve politik kişiler gelebilir. Bediye Hanım'ın anlattıklarına göre daha küçükken Yahya Kemal'le salıncakta sallandığını ve Yahya Kemal'in bundan çok etkilenip salıncakta iki kişi diye böyle bir şiir yazdığını ve daha sonra da bu şiirin Alaaddin Yavaşça tarafından bestelendiğini bile söz edebilir. Ancak babası öldükten sonra artık Büyükada'daki o görkemli yaşamı bırakarak Moda'ya taşınlar ama Moda'da da yine Bediye Hanım'ın yaşamı eskisi oranında değilse bile önemli olur. Hatta yine Yahya Kemal der ki Moda'da bir adres sorulduğu vakit Bediye Şekip'in oturduğu evden bir sonraki sokak veya bir önceki sokak diye tarif edilirdi. Kadıköy'de ilk okulu okuyor ve daha sonra da Notre Dame Sion'da okuyor. Fakat tabii ki burada bir soru aklımıza geliyor. Böylesine iyi okullarda okuyan, damlasyonu bitiren bir kişinin niye daha sonra bir telefon şirketinde çalıştığı veyahut da Erenköy Kızlısı'na bir Fransızca öğretmenliğiyle kendini avutmasıdır. Belki şöyle bir yorum getirebiliyorum. Babasının ölmesi, artık maddi durumdan biraz güç duruma kalmaları ve yüksek öğrenim yerine çalışma hayatına atılmak zorunda kalmasını söyleyebilirim. İlk hayatında da önce bir kadın oluyor biliyorsunuz. İlk işi telefon idaresinde çalışmak. Çünkü o zaman telefon idaresi tamamıyla Fransızların elinde. Ve Fransız kadınlar çalışıyor. İlk defa Türklerin niye çalışmadığı Müslüman Türk kadınlarının soru olarak getiriliyor. Ve bu telefon idaresi de bu kapitülasyonlar nedeniyle bu baskılar karşısında dayanamayarak Türk kadınları almak istiyor. İlan veriyor. Buraya da 200 kişi falan müracaat ediyor. Bu 200 kişiden 5 kişi falan alıyorlar. Bunlardan birisi de Bediye Hanım. Bediye Hanım'ın sinemaya girmesi, hatta tiyatroya girmesi bir rastlantı. Yani 1922 yılına kadar Türk sinemasında Müslüman Türk kadını görmek mümkün değildir. Ama Muhsin Ertuğrul Almanya'dan Türkiye'ye döndükten sonra Kemal Film'le anlaşarak bir dizi film çekmek ister. Ki bu filmlerden birisi de Ateşten Gömlek filmidir. Bir rivayete göre gazete ilan verilerek bu filmde rol almak için iki Müslüman Türk kadınla gereksinim duyduğu söylenir. Top topu zaten ilana da iki kişi müracaat eder. Bunlardan birisi daha sonra Muhsin Ertuğrul'un eşi olacak Nehire Nehiran'ın, diğeri ise tiyatronun büyük duayenlerinden birisi olacak olan Bediye Hanım. Böylece dediğim gibi ilk Müslüman Türk kadınının rol aldığı film Ateşten Gömlek olur. Tiyatro oyuncusu olmakla sinema oyuncusu olmağı birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü Bediye Hanım tiyatroki başarısını ne yazık ki sinemada yenilemiyor. Hatta sinemayı biraz küçümsüyor. Hatta sinemaya biraz küskün. Hatta kendi deyimiyle bir tiyatro oyuncusunun sinemada oyuncu olmasının pek kendine yediremediğini söylüyor. Tabii ki bunları söylerken 30'a 40'a hatta 50'nin üzerinde film oynuyor. İlk sesli Türk filmi olan İstanbul Sokakları'nda oynuyor. Ondan sonra tabii ki Mümtaz Osman adıyla Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı Karım Beni Aldatırsa, yine Muhsin Ertuğrul'un yönettiği bir operet filminde oynuyor. O zaman ticari açıdan gerçekten büyük başarılar kazanan bir film. Ondan sonra Zeki Müren'le iki film yapıyor. İşte Beklenen Şarkı ve Son Beste. Atatürk'ün emriyle ilk tiyatroda, Ceza Kanunu'nda İzmir'de oynuyor. Ve hiç beklemediği bir anda oynuyor. Yani Atatürk diyor ki işte Bediye Muhayyit'in eşi Ahmet Mavi'de, eğer diyor bir Müslüman Türk kadın oynamazsa ben bu tiyatroya gelmem diyor. Hemen Bediye Hanım'ı oynatıyorlar ve görünce çok seviniyor. Ve sonra Bediye Hanım bu tiyatro oyunlarında rol almaya başlıyor. Çünkü tam o sıralarda da Şevkiye May İstanbul'da bir tiyatroda oyun oynarken polis tarafından engelleniyor ve soruşturma açılıyor. Fakat aynı günlere rastladığı için Bediye Hanım'ın Atatürk tarafından oynatılma olanağını bildiği için Türk kadına yol açılıyor. Tabii ki Bediye Hanım İzmir'deki ilk oyununda başı açık oynuyor. Ve Atatürk diyor ki bunu böyle yapmayalım diyor. Sen diyor giydiğin esvaba, yani giysilere göre aynı renkte bir türbana benzer başına bir şey koy diyor. Bunu yavaş yavaş başına aç diyor. Böyle de bir öğütte bulunuyor. Daha sonra sinemada teklif geldiği vakit, sinemada gelen teklifleri niye reddettiği söylendiği vakit ki ilk dönem sinemada yani 30'lu yıllar. Ancak diyor Bediye Hanım kara çarşaflı rol olmadığı vakit beni çağırın diyor. Öbür rollere ben gelmem diyor. Yine Balıkesir'de bir oyun oynadıktan sonra Gazi'nin yani Atatürk'ün kedini çağırmaları ve Gazi'nin Bediye Hanım'dan bir şarkı söylemesini istemesi ve Bediye Hanım'ın da Atatürk'ün çok sevdiği Rumeli şarkılarından birini söylemesi. Şahane gözler şahane. Bediye Hanım bu olayı şöyle anlatıyor. Atatürk sanki diyor bir ilahi dinler gibi beni dinledi diyor. Tabii ki Atatürk'le anılar, onunla var olan bir sanatçının, onunla birlikte onu görme olana kavuşan bir sanatçının en büyük anıları arasında kalıyor. Kocası Muvahit, Ahmet Muvahit Efendi tiyatrocu bir sanatçıydı. Zaten ikinci eşi Frederick daha sonra perde Stazer'de yine o da tiyatro müziklerini yapan ve Avusturyalı bir kişiydi. Hep o Darülbedai çevresi ve Darülbedai'nin kendine özgü Muhsin Ertuğrul şehir tiyatrosu çevresi ayrı bir ekoldü o zaman. Hatta ikinci evliliği için pişmanım der, hayatta en çok pişman olduğum evliliklerden biriydi der. Ama der yine de bu evliliği sürdürdüm. Sürdürme nedeni de o zaman sokağa tek başıma çıktığım vakit dedikodu oluyordu. Yani öyle pek fazla çevresi, kendi çevresinin dışında farklı bir çevresi yok. Şimdi sinemada tabii ki bir rol model olması düşünülemez. Tiyatroda ise hem Bediye Hanım için hem ondan sonra gelen işte Cahide Sonkular, Şevkiye Maylar veya erkek oyuncular için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hepsi Darülbedai'nin kurulmasıyla birlikte ustasız ustalardı. Daha sonraki kuşaklara hem dil olarak hem de bazı oyunculuk olarak etkiler verdiler. Üstelik Bediye Hanım'ın kendine az beden dilini kullanması, sadece şivesi değil beden dilini kullanması, o üstten bakan kibirli halleri belki de tipin de ötesinde bir karakteri oluşturmaya çok önemli etkileri olduğunu söyleyebilirim. Daha çok Darülbedai'ye yani bugünkü şehir tiyatrosuna girdikten sonra sadece oyuncu olarak kalmıyor. Aynı zamanda çevirmenlik ve oyunlar üzerinde çalışıyor. Mesela bilinmeyen bir yönü operetler de yazıyor. Ben de yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere veya oynanmak üzere yazılmış orijinal bir opereti var. Bediye Hanım hem birinci evliliği hem ikinci evliliğinden sonra yaşamının en büyük zamanlarını, yıllarını Vasfi Rıza Zobu ile geçirdi. Bir gazeteci Vasfi Rıza ile Bediye Hanım'la röportaj yaparken hiç evlenmeyi düşündünüz mü diyor. Vasfi Bey de diyor ki Allah muhafaza diyor. Ama biz diyor onunla ölümüne evlendik diyor. Biliyorsunuz o dönemlerde Vasfi Rıza Zobu da evliydi. Onun zor bir kadın olduğunu ve anlaşılması çok güç olduğunu söylüyor. Tabii bunu latife ederek söylüyor. Hatta bu sıralarda Bediye Muvahit de Vasfi Rıza Zobu'ya bir yanıt verirken şunu söylüyor. Ben diyor çoğu kararımı diyor, benim için önemli olan kararımı diyor, oğluma değil diyor, Vasfi Rıza'ya sorarım diyor. Çünkü o daha mantıklı ve daha çözümleyici kararlar aldığı için diyor. Bediye Hanım tiyatro veya sinemada makyajının kendi yaptığını söylüyor ama özel yaşamında da hiç makyajsız olmadığını, sabah kalktıkları vakit makyajına çok özen gösterdiğini, giyimine çok özen gösterdiğinin altını çiziyor. Pek güzel bir kadın değil ama etkileyici, karizmatik bir kadın. Yani döneminin bir Feryat Efi, bir Cahide Sonkusu değil. Ama konuştuğu vakit, ağzını açtığı vakit bilgisiyle, kültürüyle, entelektüel tarafıyla da Hiç de yabana atılacak bir kadın da değil. Hayatımda bana iki kişi ihanet etmedi diyor. Birisi Vasfi Rıza Zobu, dostu. Birisi de diyor ilk kocam Muhayettin bana verdiği küpeler. Hayatım boyunca hep o küpeleri taktım diyor. Bence hayatın simgesi elbette ki o kulağından hiçbir zaman eksik etmediği küpeler.
1: Atatürk gülür görmez. Zerafete bakın dedi. Gençlik, güzellik ne güzel şey dedi. Hepine sağlığına ne kadar şıksınız. Bakın Bediye dedi. Bir günün elbisesine bahçe ne zarif dedi. Der demez ben kendime geldim. Hani elmaslar içinde gördüm kendimi.
2: İlk Müslüman kadın oyunculardan Bedia Muvahhid'i sinema eleştirmeni Burçak Evren anlattı.
3: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
4: Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Bursa açık 29 derece. İç Anadolu'da yerel kısa süre yağış bekleniyor. Ankara 31 derece. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. İzmir 34 derece. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana ve Antalya'da 40 derece. Karadeniz'de Ordu Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğu'da Kars Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
3: Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: Mutlu günler, saat 5 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli için arama çalışması sürüyor. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler de katıldı. TCG Akın gemisi de sonar tarama yapıyor. NTV ekibinden Ali Ablay ve Özgen Özel kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını görüntüledi.
1: Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştı. 11 dakika içinde Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisini ve gemide bulunan 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.
2: Çok geniş bir arazide süren çalışmalara 18 gemi, 5 helikopter katılıyor ve gördüğünüz üzere sahil güvenlik botları da bu çalışmalara eşlik ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinden itibaren TCG Akın gemisi de bölgeye ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kıbrıs'ta yaşanan kaza sonrası TCG Işın gemisi bölgeye ulaşmıştı. Aynı özelliklere sahip TCG Akın gemisi de şu anda Marmara Denizi'nde bir sonar tarama gerçekleştiriyor ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz bulmaya çalışıyor. Çok geniş bir saha söz konusu. TCG Akın gemisi nokta atışı olarak bulmaya çalışıyor Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi. Gemi 11 dakika gibi kısa bir sürede batmıştı ve tam olarak battığı nokta henüz tespit edilemedi. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri de destek veriyor buradaki arama kurtarma çalışmalarına. Gördüğünüz gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak burada şu anda deniz üzerinde tarama gerçekleştiriyor.
1: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
0: Gemi kazasında bilirkişi ön raporu da hazırlandı. Buna göre kazada iki gemide kusurlu. Alsu gemisindeki personel deneyimsizdi, telsiz konuşmalarına uymadı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise konum belirlemeye yarayan otomatik tanımlama sistemi kapalıydı ya da arızalıydı. Soruşturmada iki tutuklama var.
3: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
4: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
5: Dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi. Bilirkişi ön raporunda kazanın nedenleri böyle sıralandı. 2 Eylül sabah karşı rulo saç ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu adlı boş tankerin Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açıklarında çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde içindeki 10 kişiyle birlikte sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazanın tek taraflı kusurla değil, birden fazla kusurla gerçekleştiği belirtildi. Raporda Alsu gemisine köprü üstünde nöbetçi olan 3. kaptan Murat Evcima'nın gemide bir gün önce işe başladığı belirtildi. Bununla bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekildi.
6: Murat Evcima'nın kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
5: Ayrıca çarpışmanın ardından Evcima'nın dışında köprü üstünde kimsenin bulunmadığına da bu durumun sancağa dönüş ve çatışmayı önleyici manevra yapmayı engellediğine dikkat çekildi. Alsu gemisinin çatışmayı önleme manevrasını yapmaması da kusur olarak belirlendi.
3: Alsu iskeleye kır, Alsu iskeleye kır demiştir.
5: Ön raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS adı verilen gemi tanımlama sistemi cihazının kapalı veya arızalı olduğu yazıldı. Bu durumun bölgedeki diğer gemiler için de tehlike oluşturduğu ve geminin hayalet gemi modunda seyrettiği ifade edildi. Telsiz mütabakatının da ihlal edildiği kusurlar arasında sıralandı.
6: Karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son yarım mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun prova hattını kesmesi kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur.
5: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS verisinin deniz takip uygulamalarına göre kazadan en son 8 saat önce sinyal verdiği ortaya çıktı. Kuru yük gemisi saat 19.06'da Çanakkale Gelibolu'nun 14 deniz mili açıklarında seyrine devam ediyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle o saatten çarpışma anına kadar hayalet gemi olarak seyrini sürdürdü. Bilirkişi heyeti ayrıca ek deliller talebinde bulundu. Gözaltında bulunan Alsu'nun 6 personeli hakim karşısına çıktı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evciman çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Girne'deki gemi faciasında can kaybı sayısı 10'a yükseldi. Hem kayıp 18 kişiyi arama çalışması hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu da facianın önlenebileceğini gösterirken ikinci kaptanın ifadeleri ihmaller zincirinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
1: Girne açıklarında feribot faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesildi. Batmadan limana dönme ihtimali son derece yüksekti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Geminin ikinci kaptanının ifadesi ihmallerin boyutunu da gözler önüne serdi. İkinci kaptan kaza günü kaptanı sefere çıkmaması için uyardığını ancak fırtınaya rağmen geminin denize açıldığını iddia etti. İkinci kaptan kaptanın geminin su aldığından haberdar olduğunu buna rağmen hareket ettiğini de anlattı.
7: Yardım gelmiyor.
8: Gemi battı, gemi
1: öte yandan kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığı belirlendi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den belge almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı bilgileri de dosyaya işlendi. Mahkeme şüpheliler hakkında 8'er gün ek tutukluluk kararı verdi. Arama çalışmaları devam ederken ulaşılan erkek naaşının kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Kurt'un cenazesi Lefkoşa'da toprağa verilecek. Öte yandan facia nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması hükümet krizine yol açtı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Arıklı, partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu. Arıklı, etik olmasa da başbakanın kararına saygı duyuyorum diyerek ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.
0: İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda polise ateş açılmasının üzerine çatışma çıktı, bir vatandaş yaralandı. Şüpheli ise etkisiz hale getirildi.
9: Sultanbeyli'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. MİT ve İstanbul Emniyeti, DAEŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Çey'nin yerini tespit etti. Sultanbeyli'de olduğu belirlenen şüpheli için polis harekete geçti. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda şüpheli polise ateş açtı. Çatışma çıktı. Kurşunlardan biri çevredeki bir vatandaşı yaraladı. Polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
10: Çatışmanın yaşandığı noktada polis ekipleri sabah saatlerine kadar incelemelerde bulundu.
9: Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada Fethi kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Rapor Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderilirken Denizolgun'un doktoru da yalan tanıklıktan gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezara açılan Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesinden alınan kemik ve doku örnekleri üzerinde yapılan ön inceleme tamamlandı. Alınan örneklerde zehir ya da başka bir kimyasal madde olup olmadığı incelendi. Ön inceleme raporu da savcılığa sunuldu. Elde edilen bulgularla 2016 yılındaki ölüme ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirilecek ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi de ölüm sebebine ilişkin kesin bir rapor sunacak. Deniz Olgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Doktor N'de Bakırköy Adliyesi'nde dosya savcısına ifade verecek. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski il jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam da o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
1: İddiaya göre jandarma komutan yardımcısı ve eşi Gülistan Doku'nun kaybolduğu dakikalarda onunla aynı köprüdeydi. Hatta o sırada komutan yardımcısının eşi valinin eşini aramıştı. Zanlıların Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor. Şüpheli çift ifadelerinde Gülistan'ı görmediklerini ve araçlarını almadıklarını öne sürdü. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada önemli aşama kaydedildi. Son olarak eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Gülistan saat 12.25'te Sarı Saltuk Köprüsü'nde görülmüştü. 2 dakika sonra eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın bulunduğu araç köprüden geçti. Burçin Hızlı Kahraman tam o anda dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'i aradı. Jandarma komutan yardımcısı ifadesinde biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız dedi. Eşi Burçin Hızlı Kahraman da Gülistan'ı görmediklerini savundu. 12 dakikalık o görüşmede Handan Soner'le katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını iddia etti. Kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet ifadesini kullandı. Gülistan'ın kaybolduğu dakikada araçlarının oradan geçmesini ve telefon görüşmesini kötü bir tesadüf olarak değerlendirdi. Daha önce güvenlik kameraları için ölü nokta yoktu diyen komutan yardımcısı bu ifadesini de değiştirdi. O bölgede yanılmış olabilirim dedi. Sarı Saltuk Viyadüğü'nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirtti. Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor.
0: Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir görüntü çıktı. Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu, Tuğya'nın annesini pencereden attığını iddia etmişti. Ulu'nun olay anını uygulamalı olarak gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.
5: Güllü'yü kızının öldürdüğünü söyledi. Olay anını savcılıktaki sorgusunda canlandırdı. Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta olay anını canlandırdığı görüntüler dava dosyasına girdi. Şarkıcı Güllü geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın bir numaralı sanığı kızı Tuğyen Ülkem Gülter'di. Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olay anında evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi cezası verildi. Sultan Nur Ulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında olayı canlandırarak anlattığı görüntüler dava dosyasına girdi. Nur Ulu, Güllü'nün pencereden önünde yüzü dışarıya dönük şekilde durduğunu, Tuğyen Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını söyledi. Tuğyen'in annesini arkadan tuttuğunu, ardından yukarı doğru çektiğini anlattı. Güllü'nün bu olayın ardından pencereden düştüğünü öne sürdü. Tuğyen daha sonra koş diye bağırarak aşağı doğru gitti, ben de peşinden gittim dedi. Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyen Ülkem Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: Ankara-Atina hattında önemli bir görüşme vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris'le görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Deviris ile geçen hafta Atina'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. İki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda da ortak karara varıldı. Kalın ve Deviris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağarel de pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'ten ifadeye çağrılmasına ilişkin bir açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Melih Gökçek iddiaları reddetti. Gazeteci Ağarel hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında daire yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde.
8: Bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına yol açıldı. İBB başkanlık konutuna yönelik malzeme alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler Eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Fırtına da var. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulundu. Bir diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de bulunuyor.
11: Sibel'den Çetinkaya.
8: 5 Eylül'de Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenecek başkan vekilliği seçimi öncesinde belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir de gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialar seçim sürecini manipüle etmeyi amaçlamaktadır denildi. Seçimin planlandığı şekilde 5 Eylül Cumartesi yapılacağı açıklandı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci celsesinde tahliye kararı çıktı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk tahliye oldu. 51 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatlarına aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri için söz verildi. Savunmaların ardından aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıklardan bazıları tahliyelerini istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyesine, 51 kişinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duruşmada görüntü kaydı alıp sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında da soruşturma başlattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü televizyonu yayınına katılan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı." dedi.
12: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde. Bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e Toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi ikinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cezaevinde bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. İddianamenin de bir an önce yazılması gerektiğini söyledi. CHP lideri İzmir programının ikinci gününde önce vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi, onların sorunlarını dinledi. Daha sonra da Buca Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti, ardından da açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini söyleyip, adaleti savunuyorsanız kişiler en azından neyle suçlandıklarını bilmeliler diye seslendi. Ekonomiye bakalım. Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi, %31,5 oldu. Enflasyon verisiyle birlikte kira zam tabanı da değişti.
13: Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon %31,51 olarak gerçekleşti.
14: Genel anlamda iç ve dış şokların etkisi...
13: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki dönemsel artışa ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen enflasyondaki düşüşe vurgu yaptı. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitimde fiyat artışı %8,62 oldu. Onu %6,89'da alkollü içecekler ve tütün takip etti. Ulaştırma fiyatları %4,82, çeşitli mal ve hizmetler %2,39, konut %2,25 arttı. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi. Ulaştırma, enflasyonda etkisi en çok hissedilen grup olarak dikkat çekti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında eğitim yine zirvede. En yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Onu %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut, %35,08 ile ulaştırma, %33,79 ile gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tabanı da netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak taban zam oranı %31,79 olarak hesaplandı. Geçen ay tavan zam oranı %31,90 olarak gerçekleşmişti.
0: Casper'lar suç örgütünün çocukları kullandığı eylemlere yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 51 çocuk yaşta şüpheli var. Örgüt yöneticilerinin talimatıyla işlendiği belirlenen suçların ayrıntılarına da yer verildi.
15: Tasarlayarak öldürme, suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ruhsatsız silah bulundurma, 51 çocuğun tüm bu suçlara karıştığı veya örgüt üyeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22 ayrı eyleme yer verildi. Çocuk yaşta zanlıları, İsmail Atız'ın elebaşı olduğu Casper'lar suç örgütünün yönlendirdiği belirtildi. Ekonomik koşulları zayıf olan çocukların lüks yaşam vaadiyle gözleri boyanarak çeşitli eylemlere yönlendirildiği anlatıldı. Cezaevinden çıkan bazı gençlere de barınma imkanı sağlandığına dikkat çekildi. Çocukların "sen bizim kardeşimizsin" gibi sözlerle suistimal edildiği, yemek ısmarlanarak, sosyal aktivitelere davet edilerek suça sürüklendiği anlatıldı. Eylem başına 10 ila 50 bin lira arasında para ödendiği belirlendi. Başsavcılık, Casper'ların İstanbul'da gerçekleştirdiği saldırılara da yer verdi. Esnaftan haraç istendiği ifade edildi. Mağdur ve şikayetçi beyanları da dosyaya girdi. Şikayette bulunan bir kişinin tehditlerden bunaldığını, başka çaresi kalmadığı için yurt dışına yerleşmeyi planladığını, bir başka kişi ise kendisine ateş açıldığını ve son anda kurtulduğunu anlattı. Bazı ihbarlarda farklı suç örgütleri nedeniyle de endişe duyanlar olduğu görüldü.
0: İstanbul Başakşehir'de bir site inşaatında istinat duvarı çöktü. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri kurtarıldı ancak diğeri hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: İnşaat alanında güvenlik için yapılan istinat duvarı çöktü. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri kurtarıldı ancak bir işçi hayatını kaybetti. Olay İstanbul Başakşehir'de bir site inşaatında meydana geldi.
16: İnşaat çalışmalarının devam ettiği bir şantiye alanı burası. İddiaya göre işçiler burada kazı çalışmaları yürütüyordu. Nedeni bilinmeyen bir şekilde toprakta göçük meydana geldi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte iki işçi toprak altında kaldı.
1: Toprak altında kalan 23 yaşındaki Tolga Yahşi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ancak 27 yaşındaki Ferdi Yahşi ise kurtarılamadı. İki işçinin akraba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi. Yahşi'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir site otoparkında çıkan yangın neredeyse faciaya neden olacaktı. Balkonlardan çıkarak apartman boşluklarında metrelerce yükseklikte kurtarılmayı bekleyenler dahi oldu. 37 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
15: Kimileri pencerelerin önünde, kimileri ise başka çare kalmayınca apartmanın dışında daracık bir boşlukta kurtarılmayı bekledi. Yüksekten düşerek ölüm tehlikesini göze aldı. O anlarda dairelerden dumanlar üzerlerine doğru geliyordu. Korku dolu anlar yaşandı.
17: Adamlar yangından dolayı çocuğuyla beraber şeyin diğer tarafına geçmişler. Çok zor durumlar.
15: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangın az daha can kayıplarına neden olacaktı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Mahsur kalan 37 kişi kurtarma operasyonuyla tahliye edildi. Aralarından 27'si dumandan etkilenmişti. Ambulanslar hazır bekliyordu. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hastaneye sevk edilenler oldu. Yangın söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından otoparkın büyük zarar gördüğü, bazı araçların küle döndüğü görüldü. Dumanların apartman boşluğundan üst katlara yayıldığı değerlendiriliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
0: Tuzla'da önce kereste fabrikasında yangın çıktı, sonra alevler kimyasal malzemelerin bulunduğu depoya sıçradı. Yangın 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yanan fabrika kullanılamaz hale geldi.
18: Bir anda gelişti zaten nasıl olduğunu ama biz içeride depomuzdaydık. Dumanlarla beraber patlamalar, şiddetli patlamalar oldu. Kimyasal olması sebebiyle de bir anda hızla büyüdü zaten. Fabrikamız var, kauçuk fabrikası var, gaz var. Çok tehlikeli bir bölge gerçekten o anlamda.
1: Fabrikada yangın çıktı. 4 saat sonra kontrol altına alındı. Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kereste fabrikasından saat sabah 10 sıralarında alevler yükseldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın kimyasal ürünlerin depolandığı alana sıçradı.
19: Giriş kapısı diyebiliyoruz. O taraftan başlayıp arkalara doğru devam etti. Depo olarak biliyoruz biz burayı. İçeride tam olarak kimyasal sıvı malzemeler olduğunu biliyoruz.
20: Yani burası genelde yanıcı ürünlerin olduğu bir depo. Bizim de az miktar malzememiz vardı. Onu ne yazık ki kaybettik.
1: Kimyasal malzemelerin bulunduğu fabrikada sık sık patlamalar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
21: Ekipler kısa süre içerisinde yangını söndürdü ancak depo kullanılmaz hale geldi.
1: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
18: Yeterli iş güvenliğinin olduğunu açıkçası düşünmüyoruz biz orada. Çünkü bayağı eski bir binaydı.
0: İstanbul Şile'deki darlık yolunda 13 gün arayla iki motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan kazalar, virajlı yolları ve motosiklet sürücülerinin yaptığı hataları yeniden gündeme getirdi. İleri sürüş eğitmenlerine göre tehlikeyi artıran viraj değil, yüksek hız.
1: Önce 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova, 13 gün sonra da 30 yaşındaki Yıldırım Ersan aynı yerde hayatını kaybetti. İki isim de İstanbul Şile'deki darlık yolunda motosiklet kullanıyordu. İkisi de hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve ölümlerine sebep olan kazayı geçirdi.
2: Yollarda genellikle hayvan pislikleri oluyor, mıncırlar oluyor. Bu yüzden virajları dönerken o yol üzerindeki tehlikelere dikkat etmem gerekiyor.
1: Şile'deki darlık yolu motosiklet kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bir yol. Peş peşe meydana gelen ölümlerin ardından keskin viraj mı yoksa hız mı ölüme sebebiyet veriyor sorusu gündeme geldi.
4: Şimdi bizim İstanbul'umuzun en böyle motosiklet için eğlenceli kabul edilen virajlı orman içi güzel bir ortamı orası. Orada eğlence adı altında daha hızlı gitmek, daha motoru yatırmak, kısaca pilotaj hatasından, sürücü hatasından kaynaklı kazalarımız çoğalmaya başladı orada.
16: İleri sürüş eğitmenleri trafikte asıl ölçütün motorun sınırlarını zorlamak değil, o sınırlardan olabildiğince uzak kalmak olduğunu söylüyor.
4: Motosikletimin yatış becerisine motorumu yatırmaya kalkarsam da kaza kaçınılmaz oluyor.
1: Uzmanlara göre trafikte pistten farklı olarak sürücünün kontrol edemediği riskler de var.
4: Toplamda avucumuz kadar bir alana yere basıyoruz. Küçücük bir alandaki yol tutuş kaybı bizim motosiklet kontrolümüzü kaybetmemize sebep olabilir.
0: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili dava bugün başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbetle hakim karşısına çıkacak. Anne Peyman Pınar Mersinli için de 22,5 yıla kadar hapis talep ediliyor.
22: Silahları sakladığını söylediği sandık ancak bir silah sığdırılabilecek boyuttaydı. Oğlunun psikolojik durumuyla ilgili okuldan 32 kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen gerekli hastane müracaatları gerçekleştirilmemişti. Çocuğu poligona götürüp atış eğitimi aldırmıştı. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babası Uğur Mersinli hakim karşısına çıkacak.
23: Savcılıkta olası kastla öldürme nedeniyle şüpheli Uğur Mersinli hakkında iddianameyi tanzim etti. Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer yaralı çocuklar açısından 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
22: Davanın diğer sanığı ise saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli. Onun hakkında da bilinçli taksir kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
23: Peyman Pınar Mersinli de yine bu okulun bildirimlerine karşılık hastaneye sevkinin sağlanmasında, babanın silahları korumasında, gerekli tedbirleri almasını sağlamasında ihmalleri neticesinde bilinçli taksir nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması için iddianameyi gönderdi. Mahkeme bunu kabul etti.
22: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
0: Okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul'da servis ücretleri belli oldu. Tarifeye %10 zam yapıldı. En kısa mesafenin ücreti de yaklaşık 40 bin lira. Ancak bazı özel okullar belirlenen ücret tarifesine de uymuyor.
24: Aynı mesafe, aynı güzergah ama farklı ücretler. Hatta bazı mesafelerde taksi bile daha ucuz. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu.
25: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Hani gayet fazla yani.
26: Ne kadar söylediler en son? Yeni rakam nedir?
27: Ayazan'ın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
24: İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Nisa hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor.
3: Kısa mesafe olarak hesaplandığında bazı servis ücretlerine göre taksinin çok daha ucuz, uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Örneğin 6,5 kilometrelik bir mesafeye güzergaha baktığımızda UKOME'nin aylık olarak belirlediği rakam 7.261 lira. Günlük olarak hesaplandığında 363 lira olması gerekiyor. Ama bazı özel okullar var ki servis ücretleri epey yüksek ve günlük 972 lira. Taksiye geldiğimizde gidiş dönüş olarak hesaplandığında bakıldığında bu rakamın 766 lira olduğunu görüyoruz.
5: 150 lira, 380 lira civarı gibi gidiş geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek başına gitmeyebilirim. 4 kişi alabiliyoruz. Bedavadan daha ucuz.
6: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
24: Veliler denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyor.
0: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Balıkesir'de düzenlenen 2026-2027 uçuş eğitim yılı törenine katıldı. Orgeneral Dalkıran yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Balıkesir 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen törenin görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Videoda Orgeneral Dalkıran'ın muharip uçaklarıyla birlikte Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde saygı uçuşu yaptığı anlar yer aldı. Orgeneral Dalkıran uçuş sırasında telsizle anons yaptı. Uçuş eğitim yılının tüm hava kuvvetlerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Körfez'de artan tansiyon küresel enerji krizini de tetikledi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları zirve seviyelerde işlem görürken depolardaki dolulukta alarm veriyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde motorun fiyatları ise rekor kırdı.
24: Körfez'de devam eden karşılıklı saldırılar ve Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş dünya genelinde enerji krizini tetikliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları rekor kırarken Avrupa'da yüksek doğalgaz fiyatları kıtayı alarm durumuna geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden saldırılarla birlikte enerjiye ilişkin arz güvenliği endişeleri tırmandırdı. Orta Doğu'daki çatışmanın yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı da yakıt fiyatlarını yukarı çekti. Önemli bir tedarikçi olan Moskova, rafinerilerine yönelik saldırı dalgalarının ardından ihracatı kısıtladı. Tüm bu gelişmeler enerji fiyatlarını yukarı çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde motorun fiyatı Nisan ayında ulaştığı zirveden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Amerikan Otomobil Birliği'ne göre ortalama perakende fiyat galon başına $5.68'e yükseldi. Bu 2022 ortasından bu yana en yüksek seviye olan Nisan ayındaki zirvenin bir miktar altında. Fiyat artışı Amerika Birleşik Devletleri'nde başta tarım olmak üzere lojistik, inşaat gibi birçok sektörü etkiliyor. Avrupa'da ise doğal gaz sıkıntısı yaşanıyor. Küresel gaz fiyatları

0: TUS'a kadar 8,5 trilyon dolarlık tüketim harcaması hedefliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, tüketim mallarına yönelik harcamaları arttırmak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. Eylem planına göre 2030 yılına kadar otomobil, ev aletleri, iletişim ekipmanı ve hazır giyim gibi sektörlerde satış hacmi korunacak. Tüketimi artırmak amacıyla otomobil tüketiminin sanayi zinciri boyunca genişletilmesi, yaşlılara ve çocuklara yönelik ev uygulamalarının artırılması öngörülüyor. Mal tüketimini teşvik etmek amacıyla dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcamaların artırılması, günlük tüketim ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesi, özel nitelikli ürünlerin tüketiminin desteklenmesi ve üst segment ürünlere talebin geliştirilmesi amaçlanıyor. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da akıllı robot satışları %95, kamera satışları %24,7 ve robot süpürge satışları %19,4 arttı. Yeni enerji araçlarının otomobil pazarındaki payının ise %65,1'e yükseldiği bildirildi.
1: Amerikan dolarının üzerinde artık Donald Trump'ın yüzü de var. Ülkenin 207. yıl dönümü çerçevesinde üzerinde Başkan Trump'ın portresinin olduğu madeni hatıra parası basıldı. 1 dolarlık madeni paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi yer alıyor. Liberty, yani özgürlük kelimesiyle 1776-2026 ibareleri de dikkat çekiyor. Arka yüzünde ise başkanlık mühründeki Amerikan kartalı görseli dikkat çekiyor. Trump son yüzyılda Amerikan parasında portresi yer alan görevdeki ilk başkan oldu. Zira ülkenin kurucularının monarşi karşıtı duruşu sebebiyle görevdeki bir Amerikan başkanının yüzünün paraya basılması yasalara aykırı. Hazine Bakanı Scott Bessent ise özel bir dolar ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü sebebiyle hatıra parası olarak basıldığından bu kısıtlamanın geçersiz olduğunu savundu.

0: Spor dünyasından notlar var sırada. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA, sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
1: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir açıklamasını yaptı. Son düdüğün ardından soyunma odasına giden tünelin girişinde Guendouzi'ye saldıran Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira da disipline sevk edildi. Söz konusu isimler sevk maddelerine göre 3 farklı ceza alabilir. UEFA benzer olaylarda maç cezası, ertelemeli maç cezası ve para cezası uygulamalarına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular maç cezası almaları halinde gelecek hafta Perşembe günü oynanacak Roma mücadelesine forma giyemeyecekler.
0: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Sezonun ilk derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler kariyerinde 3 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu maçlardan ikisini siyah-beyazlı takım kazanırken bir karşılaşma da beraberlikte sonuçlandı. Dev derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi de maç günü açıklanacak. Çobani Stadyumundaki karşılaşma yarın akşam saat 20'de başlayacak. 4. haftanın açılışındaki Başakşehir-Galatasaray maçını Kadir Sağlam, pazar akşamı oynanacak Trabzonspor Gençler Birliği maçını ise Çağdaş Altay yönetecek. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün başlıyor. Lider Galatasaray'ın deplasmanda saat 20'de karşılaşacağı rakibi ise Başakşehir.
2: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Çorum Futbol Kulübü beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'e

0: Başakşehir'le karşılaşacak. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Şallai Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Sara, Sane, Batrakov, Yunus ve Osimhen 11 ile çıkarması bekleniyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9. basamakta tamamladı. Fatih Terim stadyumunda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
1: Oyuncu Ufuk Özkan geçirdiği rahatsızlığın ardından sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde bir düğünde nikah şahitliği de yapan Özkan sağlıklı görüntüsüyle dikkat çekti. Geçen Şubat ayında karaciğer nakli olan Ufuk Özkan bir mobilya kenti sahipliğinde düzenlenen nikah törenine katıldı. Törende yeni evlenen bir çiftle nikah tazeleyen bir çiftin şahitliğini yapan Özkan neşeli tavırlarıyla dikkatleri topladı. Özkan bu tür bir organizasyon sayesinde sevenleriyle bir araya gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Mobilya kenti sponsorluğunda 20 Eylül'e kadar 100 çiftin nikahının kıyılması hedefleniyor. Ankara'da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali'ne vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kahraman Kazan Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen festival binlerce kavurma severi bir araya getirdi. Kahraman Kazan Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde usta aşçılar tarafından dev kazanlarda hazırlanan kavurmalar katılımcılara ikram edildi. Türk mutfağının eşsiz tatlarını dünya mutfaklarıyla buluşturarak ziyaretçilere unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuldu. Festivalde konuşan Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, festivali gelecek senelerde de gerçekleştirerek geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Almanya bu ay 3 kritik eyalette sandığa gidiyor. Ancak bu seçimler sadece eyalet meclisleri değil, ülke siyasetinin genel yönünü de belirleyecek. Almanya'nın demokratik kurumlarının sınavı niteliğindeki bu seçim döneminde Türk toplumunun kaygı ve beklentilerini SPD Federal Meclis Milletvekili ve Seçim İncelemesi Komisyonu Başkanı Macit Karaahmetoğlu ile konuştuk. Ve bu haberle de noktalıyoruz.
2: Almanya Eylül ayında 3 kritik bölgede kurulacak sandıklarla yalnızca yerel yönetimlerini değil ülkenin siyasi güçlerini, güç dengelerini belirlemeye de hazırlanıyor. Bu kritik süreci hem Almanya'da Türk toplumunun hak ve taleplerini en üst düzeyde temsil eden, savunan hem de Federal Meclis'in seçim güvenliği, iç tüzük ve dokunulmazlık süreçlerini yöneten en etkili isimlerinden biriyle SPD Federal Meclis Milletvekili Sayın Macit Karaahmetoğlu ile konuşacağız. Öncelikle teşekkürler, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
2: Eyalet seçimlerine durgun bir ekonomik tabloda giriyor Almanya. Aynı zamanda Rusya kaynaklı artan bir gaz, enerji arzı güvenliği ve fiyatları da söz konusu. Ve de tabii bir güvenlik kaygısı ve hatta Avrupa Birliği'nin geleceğinin de ne olacağına dair endişeler de var. Bütün bunlar seçmenin davranışlarını sandığa nasıl yansıtıyor? Önce bunu sorarak başlayalım. Eyalet seçimlerin ruhunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi her şeyden önce Almanya'da güçlü bir blok var. Yani böyle demokratik blok söyleyeyim. Anayasal sisteme saygısı olan seçmenler. Bunlar en azından bir 3'te 2'si civarında bir seçmen kitlesi söyleyebilirim. Tabii ki onlar Rusya'da olan Ukrayna Savaşı'yla ilgili tedirginler. Seçimi etkileyecek en önemli konular sizin belirttiğiniz ekonomik konular. Aslında seçimi belirleyen unsur bu ve özellikle son senelere baktığınız zaman böyle kriz modunda dünya. Almanya, Avrupa ama tabii bütün dünya. Bildiğiniz gibi önce bir korona hastalığını, krizini yaşadık. Korona daha tamamen bitmediyken bile bakıyorsunuz birden Rusya Ukrayna'ya saldırdı. İşte daha Rusya savaşı devam ederken bakıyorsunuz Trump gene seçildi. Trump çok zor bir lider. Özellikle böyle Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın kaderini belirleyen bir ülkenin başında yarın ne yapacağı belli olmayan birinin gelmesi tabii ki ekonomiyi etkiledi. İşte biliyorsunuz bu gümrük savaşlarını başlattı. Bütün bunlar yanı sıra bir de hiç beklemedik bir şekilde İsrail'le beraber uluslararası hukuka zıt, aykırı bir şekilde İran'a saldırdılar. İşte Hürmüz Boğazı'ndan doğan enerji krizi vesaire. Yani anlatmak istediğim bu kriz modundan çıkınılmaması Alman ekonomisini tabii ki zorluyor, zorladı. Bundan doğan sorunlarda işte özellikle dar gelirler, gelirli olan insanlar kendilerine işte başka bir siyasi bir akım arama içindeler. Onun için aşırı sağda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu da tabii ki Alman devleti için, Alman demokrasisi, hukuk devleti için büyük bir risk.
2: Bütün bu uluslararası tablo yerel siyasette nasıl yansıyor AfD'nin politikalarına? Ve göçmenler için politikaları neler?
3: Bunlar Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor. Oroyu ortadan kaldırmak istiyor. Bu senenin Haziran ayında tarihinin en yüksek ihracatını geçecekler. Bir ayda 126 milyar yakın euro ihracat yaptık. Avrupa Birliği içindeki ihracatımızda bir patlama söz konusu. Bu aslında Avrupa Birliği'nin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu AfD'nin aslında Almanya'nın çıkarlarına ne kadar zarar verebileceğini aynı zamanda görüyoruz. Türklerin ciddi bir bölümü AfD'nin Almanya için büyük bir tehlike olduğunu, Almanya ekonomisi için büyük bir tehlike olduğunu görüyor. Ve Almanya'ya bağlı olduğu için, Almanya'yı sevdiği için AfD'ye karşı mücadele verdiklerini söyleyebilirim. AfD'nin bir ideolojisi yok. Toplumun neresinde bir sorun varsa, kırık varsa oraya girip orada kendi kitlesine belli bir kitleyi daha katabilmek. Dördüncü nesilde Türkler burada yaşıyor ve diğer göçmenler var. Ve eğer biz Almanya'da bütün bunlara rağmen 65 sene sonra hala işte göçmenlerin, Türklerin Almanya'ya ait olup olmadığını ciddi bir kitle tartışıyorsa bu bence göçmenlerle ilgili bir sorun değil. Bence Almanya'nın aidiyet anlaşmasıyla, anlayışıyla ilgili bir sorun. AfD her konuda göçmenleri suçlayarak, Müslümanları özellikle, göçmenleri genel olarak ama özellikle Müslümanları suçlayarak toplumu bölüp işte kendine buradan siyasi rant çıkartmak istediğini söyleyebiliriz.
2: Peki tam da bu noktada bu göç karşıtlığı, ayrımcılık ve özellikle geri gönderme politikalarıyla ilgili son zamanlarda artan ve keskinleşen bu söylemler özellikle Türk toplumunun, Müslüman toplumun, diğer göçmenlerin üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Türkiye kökenli toplumun günlük hayatını, duygusunu nasıl etkiliyor ve bu sandığa nasıl yansıyacak sizce?
3: Alman Anayasası'nın birinci maddesinin ilk cümlesi, insan onuru dokunulmazdır. Yani ona dokunamazsınız hiçbir şekilde. İlk cümle bu. Ve siz eğer insanları birinci, ikinci sınıf statüsüne koyuyorsanız, Alman vatandaşı olduğu zaman, hayır bunlar sadece işte ne bileyim pasaport, Alman pasaportu sahibi ama gerçek Alman değil diyorsanız, aslında bu onura karşı, insan onura karşı inanılmaz bir saygısızlık ve bunu kabul etmediğinizi gösteriyor. Türkler en önemli grup. İki nedenden dolayı önemli. Birincisi, sadece etnik bir kimlik söz konusu değil ya da azınlık söz konusu değil. Aynı zamanda dini bir azınlık. Onun için Türklerin bu açıdan önemli bir rolü var. Bunun yanı sıra bir de en büyük topluluk olduğu için yani Türkiye'den gelen insanların çok özel bir konumu var. İnsanlarımız tedirgin ama aynı zamanda bunu da söylemek lazım. Almanya'daki Müslümanların kamuoyu araştırmalarına göre %12'sinin AfD'ye oy vereceği ortaya çıkıyor. Yani çok komik bir ortam bu. Yani
2: Bu karşılığın bulunmasının sebebini ne olarak görüyorsunuz? Ya nasıl bir değerlendirme
3: yani bence, yapıyorsunuz? Bence en önemli unsur AfD'nin yüzü kızarmadan yalan söyleyebildiğini belirtebilirim. Müslüman ya da Türk buna inanıyorlar. Ya işte ben aslında Almanlaştım. Ben bu toplumun bir parçasıyım. Bana bunlar bir şey yapmaz. Aslında ben de birinci sınıf vatandaşım. İşte onlar ikinci sınıf vatandaş. Öyle bir şey var. Ama bakın burada önemli bir nokta var. Şu an belki hedefte Müslümanlar ya da yabancı kökenli insanlar olabilir. Ama böyle bir partide hiçbir kimse size bu garantiyi veremez. Bunlar iktidara gittiği zaman kimin artık hedef olup olmayacağını. Belki 20 nesildir Alman olan kişileri bile herhangi bir nedenden dolayı hari siz gerçek Alman değilsiniz diyebilecekler. Onun için her fırsatta buradaki özellikle Türkiye'li Türk vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu AfD'nin güçlenmesi her şeyden önce Türklere ve Müslümanlara ne kadar inançlı olup olsunlar önemli değil. Ne kadar Türkiye'ye güçlü bağları olsun önemli değil. Her zaman ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş olarak bunlara baktıklarından emin olduğumu söylemek isterim.
2: Türk toplumunun orada seçmen olmakla beraber seçilen olmak gibi de bir pozisyonu, bir rolü var artık. Bu sürece de çok kısa bir değerlendirme rica edeyim.
3: Özellikle Almanya'daki Türklerin bir de böyle bir etki alanı var. İşte orada Bosnalılar var, işte ne bileyim Kosovalılar var. İşte diğer Müslüman gruplar var. Mesela bizim oradaki camilere gittiğiniz zaman Afrikalı insanları görüyorsunuz. Yani belli bir etkinlik alanı var. Bunların arkadaşları var, dostları var. İşte üniversite arkadaşları, öğrenci arkadaşları var. İşte birçok iş adamı, işte bilim adamı söz konusu. Yani ciddi bir kitle. Artık biz böyle eskisi olduğu gibi bir sadece bir işçi kitlesinden bahsetmiyoruz. Siz de dediğiniz gibi. Siyasetçiler var, politikacılar var. Yani
2: son olarak Berlin Teknik Üniversitesi'nin rektörü bir Türk kadın profesör
3: aynen
2: oldu.
3: Aynen öyle. Ya da bu önemli ayrımcılığa temsiller. Karşı evet. Kurumun, federal kurumun başkanı da bir Türk hanım. Yani profesörler var, hukuk profesörleri var, her alanda var. Yani demek istediğim çok etkili bir kitle, çok çok daha da etkili olabileceğini düşünüyorum ben. Ama önemli olan burada bunu da belirtmek istiyorum. Almanya yani bizim ülkemiz, biz Almanya'yı gerçekten çok seviyoruz ve Almanya'nın aşırı sağcılara tarafından zarar verilmesini engellemek istiyoruz. Buna karşı mücadele veriyoruz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da, Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğu'da Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
6: Müzik arası.

0: Mutlu sabahlar. Saat 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için çalışmalar da sürüyor.
1: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Diğer taraftan bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır. Sağ olarak kurtarılan yolcularımızdan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şu anda hastanelerde sadece 2 hasta bulunuyor. Bunlardan biri yoğun bakımdaydı ama yoğun bakımdan çıkarılmış oldu. Şu an itibariyle aldığımız bilgi 2 hastamızın da hayati bir tehlikesinin olmadığı yönünde.
0: Girne Limanı'ndaki acı bekleyiş devam ediyor. Kayıp yakınlarının artık tek umudu cenazelerine ulaşabilmek. Onlardan biri de faciadan kurtulan ama 2 yakını hala kayıp olan Abdullah Demir. Demir, denizin ortasında yaşanan can pazarını NTV ekibinden Melike Şahin ve Cüneyt Ali Horozalı anlattı.
2: Ben camın kenarında oturuyordum. Yanımda arkadaşlarım vardı, kardeşlerim vardı. Bir Mahmut Demir bana dedi, aa bak gemi parçalandı. Bir baktım öyle, bir arkadaşım daha da baktı. Gerçekten de parçalandığını gördüm, o parçanın koptuğunu gördük. Ondan sonra kaptan bir manevradan gemiyi orada söndürdü. Söndürünce de bir kişi oradan seslendi, artık yelekleri giyin, gemi batıyor.
3: Abdullah Demir can pazarının yaşandığı gemiden kurtuldu ancak 2 yakını kayıp. Mustafa Demir ve Mahmut Demir. Çalışmak için Hatay'dan Girne'ye gelmişlerdi. Mustafa Demir hamile eşini ziyarete gidiyordu, denizden çıkamadı. Hayattayken çekilen son görüntüleri gemiye binmeden hemen önce limanda kaydedildi.
2: O endişe, o korku, hepsinin koşturması, koridorda birbirlerini yetiştirmesi, benim sadece gözüme çarpan orta kapı açıktı. Sular ayaklarıma değmeye başladı. Hemen alttan, koltuk altından yeleğimi aldım. Mustafa Demir de yeleğini aldı. Mahmut Demir zaten o milletin arasına geçerekten onu kaybettim.
3: Abdullah Demir çok sayıda yolcuyu da kurtardı.
2: Geminin sol tarafındaki kapıya doğru koştum. Giderken orada itişmeler başladı. Bir şekilde çoğu çıktı. Çoğu derken birkaç kişi çıktı. Gemi ondan sonra yavaş yavaş batmaya başladı. O geminin batması, kapı kapandı. Orada çıkan bir kişi gövdesi içeride, başı dışarıda kaldı. Sıkıştı orada. Kapıyı açamıyor. Ben de bir demirlere, ondan sonra koltuklara tırmanaraktan bir şekilde o kapıyı belimden açtım. Sırtımdan açtım. Yaklaşık yani saymadım ama bir 50 kişi falan kapıdan çıktı. En son küçük bir kız geldi. 1 metre falan kaldı artık, onu tutacak, onu da çıkaracağım. Ondan sonra gemi tamamen diklendi.
4: Çıkarabildiniz mi?
2: Hayır, çıkaramadım, düştü. Hepsi üst üste düştüler.
3: Faciadan kurtulanlar o anı tekrar tekrar yaşıyor.
2: Sonra sular yükseldi. Geminin içinde dalgalar oluşmaya başladı. O dalgalar geldiğinde cesetler veya canlılar, canlı geldiğinde birkaç, ben 7-8 kişi orada çektim, çıkardım. Bu zamana kadar en yaşadığım korkunç yaşantıydı.
3: Kayıp yakınları cenazelerine ulaşabilme umuduyla bekliyor.
2: boş toprağa ağlamaktan daha iyi. Yani ben gidip de kardeşim mezarında dertleşecek bir şey istiyorum.
0: Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli için arama çalışması sürüyor. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. TCG Akın gemisi de sonar tarama yapıyor. NTV ekibinden Ali Ablay ve Özgen Özel kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını görüntüledi.
5: Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştı. 11 dakika içinde Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisini ve gemide bulunan 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.
6: Çok geniş bir arazide süren çalışmalara 18 gemi, 5 helikopter katılıyor ve gördüğünüz üzere sahil güvenlik botları da bu çalışmalara eşlik ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinden itibaren TCG Akın gemisi de bölgeye ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kıbrıs'ta yaşanan kaza sonrası TCG Işın gemisi bölgeye ulaşmıştı. Aynı özelliklere sahip TCG Akın gemisi de şu anda Marmara Denizi'nde bir sonar tarama gerçekleştiriyor ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz bulmaya çalışıyor. Çok geniş bir saha söz konusu. TCG Akın gemisi nokta atışı olarak bulmaya çalışıyor Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi. Gemi 11 dakika gibi kısa bir sürede batmıştı ve tam olarak battığı nokta henüz tespit edilemedi. Burası 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinliğe sahip ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri de destek veriyor buradaki arama kurtarma çalışmalarına. Gördüğünüz gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak burada şu anda deniz üzerinde tarama gerçekleştiriyor.
5: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
0: Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı ve 10 mürettebatın kaybolduğu kazaya ilişkin ön bilirkişi raporu da hazırlandı. Bu raporun ayrıntılarını NTV yayınına katılan emekli kurmay albay Alp Silivri değerlendirdi.
7: Bilirkişi raporunu gördükten sonra bence burada yapılacak en doğru değerlendirme bir ihmal. İhmalin arkasından eğitimsizliği ikinci sıraya koyarım. Çünkü çok tecrübesiz bir üçüncü zabit. İlk seyri. Muhtemel geminin İzmit'ten kalktığını düşünürsek, hani Tüpraş'tan kalktığını düşünürsek yaklaşık 50-60 millik bir seyir tecrübesi var kazanın olduğu esnada. Yani 3-4 saattir köprü üstünde var diye tutuyor. Geminin sistem, cihaz, ekipman ve malzemelerine yeterince aşina değil. Personele hakim değil, görev yapan personele ciddi bir tecrübesizliği var. Üçüncü zabit olması münasebetiyle genç de bir arkadaşımız belli ki. Tahmin ediyorum kaptan gemi avara ettikten sonra, yani Tüpraş Limanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra, manevrayı tamamladıktan sonra, hatta dil burnunu da geçtikten sonra muhtemelen vardiyayı üçüncü zabite bıraktı. Boğaz girişine kadar istirahat edeceğini söyledi. Alışılagelmiş bir uygulamadır. Gemilerin mevcut bulunduğu lokasyon itibariyle söylüyorum. Yani Marmara Denizi'nin ortasında uymakla zorunlu oldukları iki tane temel tüzük var. Birisi Türk Boğazları tüzüğü, bir diğeri de uluslararası denizde çatışmayı önleme tüzüğü. Bu iki tüzüğe göre hareket etmek zorundalar. Fakat burada mevcut durumda denizde çatışmayı önleme tüzüğüne göre, çok basit anlamda söylüyorum, sancak tarafınızda gördüğünüz gemiye, sağ tarafınızda gördüğünüz gemiye yol vermek zorundasınız. Yani geçiş üstünlüğü sancaktaki geminin. Yani bu olayda Alsu gemisinin bir geçiş üstünlüğü var. Fakat İmamoğlu gemisi bu durumun farkında, telsizden Alsu gemisiyle irtibata geçip temas sağlıyor ve rotasını iskeleye doğru çevirmesini, yani sol tarafa doğru biraz daha çevirmesini istiyor. Bu durumda hani şurada mavi çizgiyle takip ettiğimiz geminin biraz daha sancakta olması münasebetiyle diyorum, provasını biraz daha sol tarafa alsa çatışma çok çok daha önceden önlenecek. İmamoğlu gemisinin telsiz temasında bunu görüyoruz. Bu konuda konuşup mutabık kaldıklarını, iskeleye, çünkü ikinci telsiz konuşmasında dümenini iskeleye kıracaktın. Hatta biraz sistemkar bir şekilde, hani niye yapmadın hala? Belli ki Alsu'nun köprüsündeki vardiya zabiti kararsız kalıyor. Kaptanı uyandıramıyor. Kendi karar almakta zorlanıyor. Fakat bu anda da çatışma gittikçe zaman daralıyor. Artık gene bilirkişi raporundan gördüğümüz yarım mil, yani bin yardalık bir mesafede son bir şeyle, hamleyle İmamoğlu gemisi dümenini sancağa kırıyor. Yani provasını sağ tarafa doğru çevirmeye çalışıyor. Şimdi gene bilirkişi raporundan gördüğümüz kadarıyla Alsu gemisinin süreti 7.2 nat gözüküyor. Diğer geminin de ticari gemiler özelinde konuşursak 10 ila 12 mil bir süreti olduğunu değerlendirirsek, toplam yani hakiki sürat aslında 20 mile ulaşıyor, 20 nata ulaşıyor. Bu şu demek, yani bir gemi 7 mille geliyor, tam karşısındaki gemi de 12-13 mille geliyor. Birbirleriyle kapattıkları mesafedeki sürat hakiki anlamda 20 mile ulaşıyor. Dolayısıyla oradaki o 1000 yardalık mesafenin kapanma zamanı, yani 20 nat hakiki sürati düşünürsek 1000 yarda tahmin ediyorum 1-1,5 dakikalık bir zamana denk geliyor. Dolayısıyla o 1,5 dakikalık zaman içerisinde belli ki İmamoğlu gemisi kurtarıcı manevra yapmaya çalışıyor ve gemiyi sancağa doğru, sağ tarafa doğru çevirmeye çalışıyor. Fakat gemilerin çok yüksek sürati olmaması, ticari gemi olması, manevra yeteneklerinin harp gemileri ve küçük gemiler kadar yüksek olmaması dolayısıyla devir dairesi, devir yarıçapı oldukça büyük. Yani o 1000 yardayı bir dakikada dönüp kurtaramıyor belli ki. Ve çatışma gerçekleşiyor. AIS, Automatic Identification System diye geçiyor. Geminin yükü, uluslararası çağrı adı, kalkış limanı, varış limanı, bununla ilgili detaylı bilgi veriyor. Bunun kapalı olması sizin radar ekranınızda bu gemiyi görmediğiniz anlamına gelmez. Yani siz seyir radarınızda o an deniz üstündeki zaten bütün temasları görüyorsunuz, tespit ediyorsunuz. Hani gece olması da bunu yani engel değil. Hani Alsu gemisi de radar skobunda İmamoğlu gemisini muhakkak görüyor. Tespit edememesinin konusu bence mümkün değil. Çünkü zaten telsiz teması var. Yani birbirleriyle konuşuyorlar artık. Tek başına köprüsünde vardiya tutuyor. Mesela hem dümene bakıyor hem radarı kontrol ediyor. Birden fazla işle. Belki hani küçük kaçırmalar olabilir. Ancak hani AIS'i çalışmıyor diye o geminin o gemiyi görmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunun ötesinde seyir esnasında zaten her iki geminin de seyir fenerleri aktif. Hani bir gemi hani diğer geminin sancak fenerini ve iki tane silyon fenerini muhakkak görüyor. Görmemesi mümkün değil.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda Suriye başlığında önemli mesajlar verildi.
8: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
3: Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinde Yüzer Köprü projesinin tamamlandığını hatırlattı. Ankara'nın Suriye yönelik desteğinin sürüceği vurgulandı. Suriye'de SDG-YPG'nin fesi kararını değerlendiren bakanlık, sürecin yakından takip edildiğine vurgu yaptı. SDG'den ayrılanların Türkiye'ye gideceği iddiası da yalanlandı.
9: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Bakanlık, İngiltere'de imzalanan Eurofighter tedariki kapsamında pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını bildirdi. Türk pilotlar 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi alacak. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtarmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır ifadeleri yer aldı.
0: Suriye, Hürmüz Boğazı'na alternatif petrol güzergahı olmaktan daha fazlasını istiyor. Yeni yönetim, Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Basra ile Banyas arasında inşa edilmesi planlanan petrol boru hattı ve diğer ticaret rotaları ile ilgili son gelişmeleri Washington Post gazetesi yazdı.
3: Hürmüz Boğazı'nın İran Savaşı nedeniyle 6 aydır kapalı olması, petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışını beraberinde getirdi. Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'yla Avrupa'ya erişim imkanı sunan Suriye'nin yeni yönetimi, kendini Hürmüz'e alternatif olarak sunuyor. 18 aylık Şara yönetimi, ülkeyi diğer ürünler için de nispeten istikrarlı bir karayolu koridoru olarak tanıtıyor. Petrolün bulunmasından çok önce ticaret yollarının kavşağında yer alan ülke, Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Hükümetler ve enerji tedarikçileri bu fikre sıcak bakıyor. Irak'ın güneyindeki Basra kentinden Banyas'a günde 2 milyon varil ham petrol taşıyacak bir boru hattı planlanıyor. Trump yönetimi Temmuz'da boru hattına desteğini açıklamıştı. Amerikan Chevron ve Fransız Total petrol şirketleri de Suriyeli ve Katarlı yatırımcıları içeren bir konsorsiyumun bu ay nihai sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Konsorsiyumun ortakları boru hattının güvenliğinin nasıl sağlanacağını görüşüyor. Boru hattının insansız hava araçlarıyla izlenmesi gibi seçenekler ele alınıyor. Suriye Petrol Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin de güvenlik desteği sağlayacağını açıkladı. Washington Post gazetesine göre boru hattının Katar'a uzatılması için de Doha'dan yatırımcılarla görüşmeler yapılıyor. Analistlere göre boru hattı, Hürmüz'den uzaklaşmak isteyen Kuveyt gibi Körfez'deki diğer petrol üreticilere de cazip gelebilir. Katar, Suriye üzerinden Banyas limanındaki tankerlerde sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyacak başka bir boru hattının inşasına da sıcak bakıyor. Washington Post, Suriye'nin Türkiye ve Suudi Arabistan'la Osmanlı'dan kalma Hicaz demiryolu hattının rehabilitasyonu için anlaşma imzaladığına da dikkat çekti. Suriye ve Irak'ta Körfez'den Avrupa'ya kamyonla mal taşınmasını kolaylaştıracak anlaşmaları imzaladı. Aslında boru hattı için düşünülen Basra-Banyas güzergahı Nisan'dan bu yana kullanılıyor. 5000 devasa petrol kamyonu iki kent arasında mekik dokuyor. Kamyonlar konvoy halinde Irak petrolünü Akdeniz limanına taşıyor. 1600 kilometre uzunluğundaki 5,7 milyar dolarlık boru hattının 2,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Basra-Banyas boru hattından akacak petrol, Hürmüz'den gemilerde geçen petrolün tamamını karşılamayacak. Ancak petrol ihracatçılarına ciddi bir alternatif güzergah sunacak.
0: Washington'dan İran konusunda peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da basına konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları sürdürmesi halinde kendileriyle görüşmeyeceklerini ifade etti. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'e aktardı.
10: Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in mesajlarıyla başlayalım. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt kısa bir süre önce görevden ayrıldığı için kürsüde Başkan Yardımcısı Vance vardı. Trump yönetiminin İran konusundaki politikasını iki unsurla özetledi diyebiliriz Vance. Bir tanesi İran'ın nükleer silaha sahibi olmaması, ikincisi de dünya genelinde bir enerji krizi yaşanmaması için de Hürmüz Boğazı'nda ticari taşımacılığın, gemiciliğin korunması şeklinde özetledi diyebiliriz. J.D. Vance'e şöyle bir soru soruldu. ABD Başkanı Donald Trump Amerikan donanmasının ablukası devam ederken, ki bu süresiz devam edecekse, ne zaman bir bu savaşın sonlandırıldığını açıklaması bekleniyor diye soruldu. J.D. Vance şu anda muharip operasyonların aktif olarak devam etmediğini söyledi. Ve İran'a da şöyle bir mesaj verdi. Ticari gemiciliği, taşımacılığı hedef almaya bir son vermeliler. Bunu yapmadıkça onlarla görüşmeyeceğiz, konuşmayacağız dedi. Peki Kasım'da yapılacak ara seçimlere kadar İran savaşı sonlanacak mı? Bu soru yöneltildi J.D. Vance'e. Vance bunu bir savaş olarak tanımlamam, savaş olarak nitelemem ifadesini kullandı. Sadece ara ara bazı noktalarda, bazı bölgelerde çatışmaların alevlenmesi olarak değerlendirdi. Ve İran'la çatışmaların ne zaman sona erebileceği konusunda da yapay bir takvim vermenin doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade etti. Şimdi Trump yönetimi İran'ı ekonomik kıskaca almak, köşeye sıkıştırmak için de bir ekonomik izolasyon politikasını başlatmıştı. Peki Çin bu ekonomik izolasyonun bir parçası haline gelmeden Tahran'ın tamamen ve gerçekten izole edilebilmesi mümkün mü diye soruldu başkan yardımcısına. J.D. Vance, Çin'le Amerika arasında bir takım politikalar konusunda görüş ayrılıklarımız var. İstediğimiz her şeyi yaptıklarını söyleyemem ama daha sorumlu davranıyorlar ifadesini kullandı. Bir yandan da tabii Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarında bir düğün alanının hedef alındığına dair İran basında iddialar yer almıştı. Bu iddialar soruldu Vance. İran medyasındaki haberlere şüpheyle bakıyorum ama soruşturuyoruz, araştırıyoruz dedi. Bir hata yapıldıysa biz bu hatalardan ders alıyoruz ama İran devrim muhafızlarının aksine Amerikan ordusu sivilleri hedef almıyor diye CENTCOM'un yaptığı açıklamayı tekrarladı.
0: Almanya'da diplomatik krizler neşirken Rusya lideri Vladimir Putin'den dikkat çeken mesajlar geldi. Vladivostok'taki Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, barış ihtimaline kapıyı aralık bıraktı. Ancak Ukrayna'nın hava sahası tehditlerini de devlet terörü olarak niteledi. Putin, Ukrayna'nın eylemlerinin barış görüşmelerini zora soktuğunu savundu. Kiev'e yardım eden batılı ülkeleri teröre destek vermekle suçladı. Rusya ve Ukrayna gizli servisleri arasında iletişimin sürdüğünü de belirtti. Ancak bu temasların çatışmanın çözümüne yol açıp açmayacağının belirsiz olduğunu vurguladı. Olası bir barış anlaşmasına da değinen Rus lider, önce Rusya ve Ukrayna kendi arasında anlaşmalı, diğer ülkeler bu süreci desteklemeli diye seslendi. Washington'la temasların sürdüğünü de belirten Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri düzeltmekten yana olduklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın olumlu ve yapıcı çalışmalara hazır olduğunu savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'ya ait İHA varlığı sebebiyle Rusya hava sahasının tehlikeli hale geldiğini ve fiilen kapandığını söylemişti. Ukrayna lideri Zelenski, Amerikalı müzakerecilerin Kiev'e, Moskova'ya gitmeye hazırlandığını belirtti. Rusya-Ukrayna dolaylı barış görüşmelerinin çok yakında başlayacağını söyledi. Ukrayna lideri Zelenski, görüşmelerin birkaç gün içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz şeklinde seslendi. Amerikalı heyet 4,5 yıllık savaşı sona erdirmek için planlarını iletecek. Zelenski, onları Kiev'de ağırlayacağız, bu çok önemli dedi. Moskova-Kiev hattında son görüşme ABD'nin arabuluculuğunda 23-24 Ocak, 4-5 Şubat ve 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşmişti. Görüşmeler İran savaşının ardından kesilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner başkanlığındaki heyet Kiev'e hiç gitmedi. Moskova ise birden fazla kez ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürdek suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Gürdek, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da belirtti.
11: Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir.
12: Adalet Bakanı Akın Gürdek suç ve suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini söyledi.
5: Bakan Gürlek, iş yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.
11: Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken, diğer taraftan da hükümlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturdukları ortamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.
5: Adalet Bakanı yeni anayasa mesajı da verdi. Sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli hukuk adımlarından biri olarak görüyoruz dedi.
11: Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının, insan onurunun, temel hak ve hürriyetleri güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
0: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Başsavcılık, eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin lideri Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada soruşturma ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir ifadesi de yer aldı. Davutoğlu'nun 7 Eylül pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Üsküdar Belediye Meclis üyeliğinde bulunan 4 isim AK Parti'ye katıldı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde bulunan 4 isim partilerinden istifa etti. CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. 4 ismin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deletaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimlerinin de tekrarlanmasına karar verilmişti. Ve bunun için tarih 5 Eylül. İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Biri bebek, 4 kişi yaralandı.
12: İETT otobüsü seyir halindeyken otomobil çarptı. Biri bebek, 4 kişi yaralandı. Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde seyir halinde bulunan İETT otobüsü güzergahında ilerlediği sırada arayoldan çıkan otomobil otobüse çarptı. Kazanın etkisiyle araç yol kenarındaki direğe savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan biri bebek, 4 kişi yaralandı. Otobüs şoförü hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şanlıurfa'da bir grup kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezine bastı, güvenlik görevlisini darp etti. Ekipler saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.
3: Kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezini bastılar, güvenlikçiyi darp ettiler. İki hatta müdahale ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Biranşehir ilçesinde yaşandı. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre çoğu tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan trafo merkezi saldırıya uğradı. Yüzlerini kapatan grup önce güvenlik görevlisine darp etti. Ardından yüksek gerilimin bulunduğu tesise izinsiz girdi. Saldırganlar kaçak elektriği kullanmak amacıyla iki hatta müdahale etti. Hem kendi hayatlarını hem de bölgenin enerji arzını tehlikeye atan grup daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ekipler saldırganların kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor. Şebekenin işletme düzenini bozan müdahalelerin enerji kalitesini düşürdüğü ve borcunu düzenli ödeyen aboneleri de mağdur ettiği belirtildi. Dicle Elektrik, can güvenliğini ve enerji arzını tehdit eden yasa dışı müdahalelere karşı hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaykusuz'un şehit olduğunu açıkladı. Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kaza 6 Temmuz'da meydana geldi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaykusuz yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak durumu ağırdı. 3 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çiftçi, Şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Ankara'da aylardır alacakları için eylem yapan madencilere ödeme yapıldı. Toplamda 137 milyon liralık ödeme yapıldı.
12: Türkiye Madeni Sendikası işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapıyordu.
13: Her türlü mücadele yapıldı.
12: Yaklaşık 40. gününde işçiler için sevindirici haber geldi. Edinilen bilgiye göre madencilere ödeme için Türk İş Başkanı Ergün Atalay devreye girdi. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin ardından madencilerin alacakları hesaplara yatırıldı. Edinilen bilgiye göre sadece durumları yargıda olan işçilere ödeme yapılmadı.
13: Yaklaşık 40 gündür Ankara'dan Göbeğinde hak arama mücadelesi sürdürdük. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Bireysel icra ve emeklilik sistemine aktarılan paralar en kısa sürede hesaplara geçinceye kadar biz yine mücadelemizi sürdüreceğiz.
0: Karaman'da kaldırımda yürüyen kadının önüne PVC kapı düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Tahsin Ünal mahallesinde meydana geldi. İş merkezinin yangın çıkış kapısı bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. PVC kapı yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının önüne düştü. Ayağından yaralanan kadın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki yıl geçerli olacak ücreti belirlemek için Aralık'ta mesai yapacak. Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan görüşmeler öncesinde komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini söyledi.
14: Gelin bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki sorunu çözelim ve Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti birlikte belirleyelim.
3: Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan bir kez daha asgari ücretin artması gerektiğini söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi çağrısı da yaptı.
14: Özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var. Bütün bunların hepsi de maalesef sistemden kaynaklı bir sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla asgari ücret konusunda da Hak İş açık ve net olarak eleştirimizi yapıyoruz. Çözümümüzü ortaya koyuyoruz. Ülke gerçeklerini de biliyoruz ve diyoruz ki gelin beraber çalışalım.
3: Arslan, Ankara'da gerçekleştirilen sendikal perspektiften temel iş sağlığı güvenliği eğitim programında konuştu. Vergi sistemine yönelik eleştirileri de vardı.
14: Bizim vergi sistemini kökten değiştirmemiz gerekiyor. Biz sadece vergilerin hem vergi matrahlarını hem vergi dilimleriyle ilgili yeniden değerlendirmenin de altında bir düzenleme yapılarak ve gerçekten burada da her yıl daha fazla vergi ödeyen emekçilerin adaletli bir vergi sistemini talep etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim ya.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta Ağustos rekorunun kırıldığını söyledi.
15: Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir.
3: Ağustos ayında ihracat %8,1 artışla 23,5 milyar dolara ulaştı. İhracatta Ağustos rekoru kırıldı.
15: İthalatta da Ağustos ayında 28,7 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı. Bu %10,5'luk bir artış oluyor. Nette 2,7 milyar dolar. İhracatta 1,750 idi. Yani 950 milyon dolar açığımızda bir artış oldu.
3: Ankara'da Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İthalattaki yükselişin savaş şartları nedeniyle olduğunu söyledi. Petrol ve doğalgazdaki artışların ithalat faturasını kabarttığını belirtti.
15: Dış ticaret açığımız Ağustos'ta 5.2 milyar dolar oldu. Oldukça mütevazi bir açık. Dış ticaret açığımızın toplamı da 97,8 milyar dolar son bir yılda.
3: Bakan Bulat, büyümedeki ihracat katkısına da dikkati çekerek, çeyreklik büyümeye ihracatın katkısı %1,6 puan oldu dedi.
0: Dünyadan gelişmelerle devam edelim. Nepal'in Çin sınırını vuran sel ve heyelan felaketinde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. İki ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 1280'i, kayıpların sayısı ise 5620'yi aştı. Nepal ordusu çeşitli santrallerden 900 işçinin naaşını aramak için tünellerde çalışma yürütüyor.
12: Nepal ve Çin su dolu tünellerde, dağ zirvelerinde, nehrin yutup alt üst ettiği alanlarda çalışıyor. Yaşamını yitirenlerin naaşlarına ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor. Nepal'in Tibet sınırında selin ardından bazı barajların patlamasıyla çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Çin'in Girong limanına yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan baraj başta olmak üzere çeşitli baraj çalışanlarının tünellerde sıkışmış olabileceği tahmin ediliyor. Nepal ve Çin kayıp 900 çalışanı aramak için su dolu tünellerde çalışmalarını sürdürüyor. Güney Kore, Çin ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Nepal'e ekip gönderdi. Yetkililer hayatta kalanlara ulaşma ihtimalinin zaman geçtikçe azaldığını söyledi. Kayıplar için umutlar sönerken aileler, Hindu inancına göre 8 gün boyunca naaşı bulunamayanlar için geleneksel tören düzenledi. Bölgede yardım ulaştırılamamış mahalleler de var. Nepal yetkilileri Trişuli Nehri'nin yuttuğu Bidurun dağ köylerinde yıkımın büyük olduğu mahallelere ulaşamadı. Geçici teleferikler kuruldu. Mahalleli bir hafta sonra böyle tahliye edildi.
0: Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. BM Çevre Programı'nın yeni raporu, insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Antonio Guterres, dünyanın artık tehlike bölgesine girdiğini duyurdu.
3: Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın son raporu, küresel iklim krizinde acı gerçeği ortaya koydu. Küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması neredeyse ulaşılamaz bir hayal haline geldi. Rapora göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Raporda sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesinin de hala mümkün olduğu, ancak bunun için çok daha sıkı önlemler alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres, yaz boyunca yaşanan kavurucu sıcaklar, orman yangınları ve ölümcül sellerin yalnızca birer uyarı olduğunu söyledi.
16: İnsanlık iklim felaketinden kaçınmak için dönülmez noktayı süratle geçip gidiyor. Dünya 1,5 derecelik hedefe ulaşma sözünü tutamıyor. El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü de El Niño'nun önümüzdeki aylarda gücünü daha da artıracağını ve etkilerinin 2027'ye kadar süreceğini duyurdu. Okyanus yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Niño, aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırabiliyor. Dünya genelinde kuraklık, fırtına ve düzensiz yağış risklerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar, küresel ısınmayla güçlenen El Niño'nun her zamankinden daha yıkılmasını

0: Özde anıt için tavsiyede bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellediği ve adanın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirdiği vurgulandı. Avrupa Birliği kurumlarının tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olduğu ve bunun da toplumlar arası güveni zedelediği belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu Samsun'daydı. Şehir Hastanesi tramvay hattının açılış törenine katıldı. Proje tamamlandığında kentte bir saat süren yolun 20 dakikaya düşeceğini söyledi.
1: Ya Allah, Bismillah.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun butona basmasıyla birlikte şantiye alanına çimento döküldü. Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tramvay hattının temeli atıldı.
1: Bir saate yaklaşan yolculuk süreleri tramvay hattımız devreye girdiğinde trafikten bağımsız, konforlu ve öngörülebilir bir şekilde maksimum 20 dakika olacak.
2: Bakan Uraloğlu yeni hatla birlikte kentin 35,5 kilometrelik raylı sistem ağını 48,8 kilometreye çıkaracaklarını söyledi. Samsun'un raylı sistemdeki gelişiminin kent içi yatırımlarla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Samsun'u hızlı tren konforuyla tanıştıracak olan 293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı projesini anlattı. Bu hat Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesidir dedi.
1: Ankara-Samsun arası yolculuk 2,5 saate inecek. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıyabilecek. Samsun limanını Mersin limanına bağlayan bu koridor Karadeniz'i Akdeniz üzerinden aynı zamanda dünyaya açacak. Boğazlar üzerindeki yükü hafifletecek.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Kacır, G20'de Türkiye'nin yapay zeka yol haritasını anlattı.
3: G20 İnovasyon Bakanları toplantısı vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Burada özellikle yapay zekanın geleceği, yapay zekanın tüm sektörler üzerinde kamu yönetimi ve sosyal yaşam üzerinde oluşturacağı etkiler, bütün bu süreçlerin nasıl yönetileceği, bu süreçlere ilişkin standartların nasıl belirleneceği ve uluslararası işbirliklerinin nasıl gerçekleştirileceği konularını ele alıyoruz. 2026-2030 yapay zeka eylem planını hayata geçiriyoruz. Eylem planının ana unsurları fark et, istifade et, üret ve yönet. Bu hedefler doğrultusunda 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka eğitimleri vereceğiz. 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştireceğiz. Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını sağlayacağız ve böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız. Özellikle HİT30 programıyla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandıracak ve 2030 yılına dek 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşmesini inşallah sağlayacağız.
0: Okçular Vakfı, Okçuluk Benim Sporum projesiyle öğrencilere eğitim veriyor. İstanbul'a başlayan proje Tokat'ta da hayata geçirildi. Kentteki 16 okulda 600 öğrenciye eğitim verilecek.
4: İstanbul'da başladı, Türkiye'ye yayıldı. Okçular Vakfı öğrencileri okçuluk sporuyla buluşturuyor. Okçuluk Benim Sporum projesi Okçular Vakfı'nın öncülüğünde İstanbul Valiliği himayesinde başlatıldı. Proje kapsamında öğrencilere okçuluk eğitimi veriliyor. Çocuklar erken yaşta sporla tanışıyor. Tokat'ta da 7 ilçede 16 okulda 600 öğrenci geleneksel ve olimpik okçuluk öğrenecek. Projenin Tokat etabına ilişkin işbirliği protokolü düzenlenen törende imzalandı. Törene Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
5: Rabbim hem bu topraklardaki birliğimizi daim etsin. İnşallah aramızdaki nifak tohumlarını ayıklayıp aramıza girmeyi çalışanları aramızdan çıkarıp yeniden yüzyıllar boyunca olduğu gibi

0: birbirimize kucaklaşmayı bizlere nasip etsin.
1: Proje kapsamında 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimleri verilecek. Proje, geleneksel spor kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
2: Yaklaşık 2000 eserin sergilendiği Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ziyarete açıldı. Açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, farklı kültürel değerlerin müzede sergilendiğini söyledi. 2026'nın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini de açıklayarak 25,7 milyar dolar gelir elde edildi dedi.
3: Sikkeler, farklı medeniyetlere ait tarihi eserler, gündelik eşyalar. Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimi Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile geleceğe taşınacak.
4: Paleolitik çağdan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, tüm çağlarından Urartu ve Demir Çağı'na, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan son derece geniş bir tarihsel kesit ziyaretçilerimizin hizmetine sunuluyor.
3: Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, modern müzecilik anlayışına göre tasarlandı. Müzenin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Müzenin arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2000 eser bulunuyor.
4: Bakırdan gümüşe, ahşaptan pirince, geleneksel silahlardan gündelik kullanım eşyalarına, yazmalardan kaftan ve entelektüellere kadar uzanan zengin koleksiyon ile Elazığ hayat insanını, günlük hayatını, estetik anlayışını ve kültürel birikimini gözler önüne sermektedir.
3: Bakan Ersoy, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin turizmini de canlandıracağını söyledi. Ersoy, Türkiye'nin uluslararası tanıtım çalışmalarına da değindi. 2026'nın ilk 6 ayında yaklaşık 26 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını, 25,7 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi.
2: Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin ön bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda kazanın hava ya da deniz koşullarından kaynaklanmadığı belirtilirken, vardiya düzeninden gözcü eksikliğine, bir dizi ihlal ve kusur tespitine yer verildi. Kazanın önlenebilir nitelikte olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan Alsu gemisinin 6 personelinin savcılıktaki işlemleri de sürüyor. Bu haberimizle veda edeceğiz. Saat başındaysa güne başlarken izleyebilirsiniz. Burak Özcan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
5: Şimdi Tuğberk İmamoğlu geminin ilk önce aldığı hasardan bahsediyor. İskele kısmında, iskele tarafından hasar aldıktan sonra kısa süre sonra da battığına ilişkin bir tespit yapılmış. Birden fazla detayın incelendiğini de söyleyelim. En önemlisi meteorolojik unsurlar. Çünkü kaza olduktan hemen sonra insanların ilk aklına gelen şey bir sis mi vardı ya da görüş mesafesi mi kısıtlıydı. Bilirkişi meteorolojik koşulların seyre elverişli olduğunu söylüyor. Yani denizde bir sis yok, bir kaza ya da var olan bu hasarı önleyebilecek şart, yani pus, sağanak, yoğun akıntı gibi hiçbir durumun olmadığını söylüyor. Hava, deniz hiçbir şekilde kazaya sebebiyet veren unsurlar arasında değil. Yönetmelikte var olan bir vardiya sistemi var. Vardiya sistemine aykırı davranılmış. Burada da vardiya görevlilerinin ve gemi görevlilerinin aslında deneyimsiz olduğu göze çarpıyor raporda. Nasıl çarpıyor o da? Geminin köprü üstü dediğimiz o dümenin bulunduğu, kaptanın bulunduğu kameranın bir vaziyet durumunda başka birine emanet edildiği ama o personelinde zabitin diye adlandırılan o zabitin de yetersiz olduğuna ilişkin bir görüş belirtilmiş. Hı hı. Öncelikle zabitin tecrübesizliğini nasıl anlatmış hemen onu söyleyelim. Çatışma sırasında bir telsiz konuşması çıktı ortaya. Alsu isimli gemiyle Tuğberk arasında bir manevra yap, Alsu sana sesleniyorum şeklindeki o sözleri hatırlayacağız. Hı hı. Orada var olan zabitin tecrübesizliği sebebiyle bu manevrayı alamayabileceği öngörülmüş. Yani bir kaptan değil ve görev süresine yaklaşık bir gün önce başlamış. O gemiye bir gün önce giren bir zabitin kaptan kamerasının emanet edilmesi aslında bir tecrübesizlik olarak
6: aslında zabitin yapacağı, aslında yapacağı işin kaptanın yapılması gerekirken zabitin orada bir gün önce girmiş olan zabitin görevlendirilmiş, evet, olması zaten bir yanlışlık silsilesinin başlangıcı.
5: Ardından o manevra kabiliyetinin olmamasını kesinlikle bir kusur olarak görmüyorlar. Çünkü zabit değil de oradaki görevli 3. kaptan bu dümenden sorumlu olan, kamerasında uyuduğu iddia edilen bu kaptan. Sonra gözcü ve dümenci dediğimiz kaptanın kamerasını terk ettiğinde, başka bir görevliye emanet ettiğinde geminin gözcüsünün olması beklenir aslında. Ve gözcü denetimi dümencinin olmadığı, gözcüyle birlikte dümencinin var olan gemide, Alsu'da olmadığı da bir başka iddia. Hatta onu da şöyle bir cümleyle belirtmiş: hiçbir gözcü, stajyer ya da dümenci, yani izleyebilecek, o anda bu durumun, tehlikeyi fark edip haber verebilecek bir kişinin, bir görevlinin olmadığı belirtilmiş. Yine birden fazla, dediğimiz gibi kaptanın terk etmesiyle birlikte iddiaya göre diyelim yine, gözcü bulundurmama yetkisi de tamamen kaptana verildiği için bu bir kaptan inisiyatifiyle gözcünün bulunmadığı belirtiliyor. Yani kaptanın ikinci kez ağır bir kusuru olarak değerlendirilmiş.
6: Ama aslında böyle bir madde yok değil mi? Yani kaptanın bulundurmaması gibi bir madde yok.
5: Kesinlikle
6: aslında.
5: Kesinlikle yok. Evet. İnisiyatife bırakılmış ama var olan bir durum içerisinde, yani uyuduğunuzu düşünün. Hı hı. İşi ehli birine bırakıp emanet edip uyumak var. Yani bir gözcünün, bir dümencinin yokluğunuzda o açığı kapatmasını beklersiniz. Hı hı. Gemi mürettebatının, çalışanların. Kaptan da bu yükümlülüğünü de aslında ihlal etmiş gibi görünüyor. Bilirkişi 4 sayfalık hazırladığı bu raporda kusurları tek tek aslında incelemiş. En sonunda da bir değerlendirme yapmış. Gerekçeli kusur değerlendirmesi yapmış. Orada var olan bir kaza anında önce motoru durdurmanız beklenir diyor. Motoru durdurup var olan o hızlı sürati kesmeniz, ardından da bir manevrayla orada kendinize kaçış payı dediğimiz o kazadan kurtulma payını da bırakması beklenirdi diyor. Ama motorun hiçbir şekilde durdurulmadığı, sürat dediğimiz o hızının düşürülmediği, yine manevrayı da çok az bir 0.5 milim kadar bir manevra alanında yaparak bu kazada kusurlu olarak belirtilmiş. AIS cihazı bu telsiz ve yine gemilerde bulunması gereken bir dinleme aslında, kazanın kara kutu diye adlandırılabilecek, hı hı, bir AIS cihazı. Kapalı, arızalı ya da herhangi bir müdahale sonunda bir sorun olmamasına rağmen herhangi bir şekilde hayalet gemi olarak, yani kapatmışlar, bir iletişim, bir kontaksız bir şekilde devam ediyorlar seyre gibi bir de durum söz konusu. Şimdi o motor kısmını da anlatacağım. Gerekçeli kusur raporunun sonunda olacaktı. Tuğberk isimli geminin yine kaza anında ve sonrasında ham radar detayları da inceleniyor. Nerede girdi, ne zaman manevra yaptı, bu durumu ne zaman fark etti? Dakika dakika, 03.12'de başlayan bu kazanın 04'e kadar olan tüm radarlarını da incelemiş durumda bilirkişi. Alsu isimli geminin en büyük ihlalinden bahsedelim. En yoğun ve riskli trafik bölgelerinden biri olarak, hattını kesmeden, tek bir zabit, dümenci ya da gözcü bulundurmadan, tam bir gözcülük ya da açıkça kural ihlaline değinerek çarpmayı önleyici manevrayı yapamamıştır. Hı hı. Yani aslında bir kusurun en önemli, en ağır kusur birinin olmadığı için kazayı engelleyebilecek bir yetkin kişi, bir ehil kişi yoktu orada diyor. Tuğberk İmamoğlu'nun da kusursuz olmadığını bilirkişi raporundan görebiliyoruz. Tuğberk İmamoğlu'nun isimli gemi de AIS cihazı dediğimiz o cihazın kapalı olması en büyük kusur olarak görünüyor. Yine gemideki telsiz konuşmalarında sert dümen kırarak o sağ etrafta, kendi etrafında, hı hı, dönmeye çalışarak kazadan kurtulmaya çalışırken daha büyük bir darbe almasına sebebiyet verdiği iddia ediliyor Tuğberk İmamoğlu isimli geminin. Yine birden fazla iddiadan bir tanesi, rotanın dışına çıkıldığı seyir sırasında, iddialar tabii ki de bu, makineler stop edilerek acil tornistan verilerinin darbeyi şiddeti minimuma indirebilecek bir kayıp ya da facianın önüne geçilmesi için bir hamlede bulunulmadığı, motorun kapatılmadığı, seyrin devam ettiği ve hızın düşürülmediği şeklinde bilirkişi raporunda bir bölümde var. Soruşturma başlatıldı demiştik. Hı hı. Alsu isimli gemi akıbeti belli. Görevliler, gemi mürettebatı şu sıralarda 6 kişilik bir çalışanla birlikte savcılıktalar, ifade veriyorlar. Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden hala bir iz olmadığını da belirtelim. Mürettebat arama çalışmaları da sürüyor. Şimdi burada savcılık, gemiye ilk önce kolluk kuvvetiyle gidiyorlar. Hı hı. İfadeler alınıyor. İfade verenlerden bir tanesinden bahsedelim istiyorum. Kaptan Ahmet Eraslan'ın ifadesine göre kaza anında kendisi hava ve deniz koşullarından bahsetmiş. Ama verilen deniz ve hava durumu raporuyla yapılan inceleme raporunda bir farklılık var. Savcılık soracağı sorulardan bir tanesi de bu olacaktır. Şimdi gemi adamları diye adlandırılan gemi mürettebatı, yani gemi işçileri, bunlar da ifade veriyorlar. Bir tanesinin serbest bırakıldığını belirtelim. O da gemide aşçı olarak görevlendirilen bir işçi statüsündeki bir mürettebat aslında. Kesinlikle onun savcılığa sevk edilmediğini de belirtelim. Manevra analizinden sürekli bahsediyoruz ama bilirkişinin en önem verdiği kısım, yani yaklaşık 1,5 sayfa boyunca görünmezlik, telsiz mütabakatı, rota değişimi, manevra ihlali ve eldeki verilerle var olan ağır kusur değerlendirmesi yapılmış. Seyirden çıkan bir Alsu gemisinden bahsediyoruz. Manevrayla kendisini kurtarmaya çalışan Tuğberk isimli bir gemi var. Gemide yapılan birden fazla hatalar silsilesi sebebiyle kazaya önlenebilecek nitelikte olduğu değerlendirilen bir kaza sonucunda 10 kişilik mürettebatın arandı. Şu anda akıbetlerinin belli olmadığı için bir ölüm var mı, kazaya soruşturmaya ilişkin taksirle ölüme neden olmaya da bir ölüme neden olma soruşturması olmadığını söylemek mümkün. Ama bu soruşturmada Tuğberk isimli geminin mürettebatının halen arama çalışmaları sürdüğü için yürütülen bir soruşturma. 6 şüpheli sıfatını taşıdığını da artık söylemekte bir yanlışlık yok. Şimdi bu rapor sonrasında 6 kişilik, aralarında 3. kaptanın ve kaptanın da olduğu 6 kişilik şüpheli ifadelerinden sonra artık savcılık kararını bekleyecekler. Kime, nerede, ne kadar kusur verilecek? Bu kazada önlenebilirin önüne geçmek için şüpheliler nasıl davranmalılardı? Ne kadar kusurları var? Bu rapordan sonra bir eşleştirme yapılacak, bir kusur tespiti yapılacak ve savcılık belki bir tutuklama talebinde bulunacak. Belki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını isteyecek ama şu sıralarda ön inceleme. Bu ön inceleme raporu.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak, hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da, Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğu'da Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %26'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece. Temde ise Esenyurt Halkalı arasında bir yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
2: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 4 Eylül Cuma. Ben Zeynep Gül Alp haberlerle yayındayız. İstanbul'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandığı, DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve saldırı planladığı değerlendirilen şüpheli polise ateş açtı ve bunun üzerine etkisiz hale getirildi. Olayda bir kişi yaralandı. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisinin karıştığı kazada bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazada iki gemide kusurlu bulundu. Soruşturmada iki tutuklama var. Ayrıntıları aktaracağız. Girne'deki gemi faciasında can kaybı sayısı 10'a yükseldi. Hem kayıp 18 kişiyi arama çalışması hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösterirken ikinci kaptanın ifadeleri ihmaller zincirinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanı iken tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan başkan vekili seçimi sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran Savaşı'na dair yeni mesajlar verdi. Çatışmaların ne zaman sona ereceğine ilişkin ise bir takvim açıklamadı. İran ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurana kadar Tahran'la görüşmeyeceklerini söyledi. Ve Filenin Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı 3-1 mağlup eden milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. İstanbul'da gece hareketli geçti. DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda polise ateş açılmasının üzerine çatışma çıktı. Bir vatandaş yaralandı. Şüpheli ise etkisiz hale getirildi.
5: Sultanbeyli'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. MİT ve İstanbul Emniyeti, DH terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Çey'nin yerini tespit etti. Sultanbeyli'de olduğu belirlenen şüpheli için polis harekete geçti. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda şüpheli polise ateş açtı. Çatışma çıktı. Kurşunlardan biri çevredeki bir vatandaşı yaraladı. Polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
6: Çatışmanın yaşandığı noktada polis ekipleri incelemelerde bulundu.
5: Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Personel deneyimsizliği ve arıza. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisinin karıştığı kazada bilirkişi ön raporu kazada iki gemide de kusur olduğunu söylüyor. Alsu gemisindeki personel deneyimsizdi, telsiz konuşmalarına uymadı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise konum belirlemeye yarayan otomatik tanımlama sistemi kapalıydı ya da arızalıydı. Soruşturmada iki tutuklama var.
7: Dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi. Bilirkişi ön raporunda kazanın nedenleri böyle sıralandı. 2 Eylül sabah karşı rulo saç ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu adlı boş tankerin Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açıklarında çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde içindeki 10 kişiyle birlikte sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazanın tek taraflı kusurla değil, birden fazla kusurla gerçekleştiği belirtildi. Raporda Alsu gemisine köprü üstünde nöbetçi olan 3. kaptan Murat Evcima'nın gemide bir gün önce işe başladığı belirtildi. Bunun da bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekildi.
8: Murat Evcima'nın kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
7: Ayrıca çarpışmanın ardından Evcima'nın dışında köprü üstünde kimsenin bulunmadığına da bu durumun sancağa dönüş ve çatışmayı önleyici manevra yapmayı engellediğine dikkat çekildi. Alsu gemisinin çatışmayı önleme manevrasını yapmaması da kusur olarak belirlendi.
9: Alsu iskeleye kır, Alsu iskeleye kır demiştir.
7: Ön raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS adı verilen gemi tanımlama sistemi cihazının kapalı veya arızalı olduğu yazıldı. Bu durumun bölgedeki diğer gemiler için de tehlike oluşturduğu ve geminin hayalet gemi modunda seyrettiği ifade edildi. Telsiz mütabakatının da ihlal edildiği kusurlar arasında sıralandı.
8: Karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son yarım mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun prova hattını kesmesi, kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur.
7: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS verisinin deniz takip uygulamalarına göre kazadan en son 8 saat önce sinyal verdiği ortaya çıktı. Kuru yük gemisi saat 19.06'da Çanakkale Gelibolu'nun 14 deniz mili açıklarında seyrine devam ediyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle o saatten çarpışma anına kadar hayalet gemi olarak seyrini sürdürdü. Bilirkişi heyeti ayrıca ek deliller talebinde bulundu. Gözaltında bulunan Alsu'nun 6 personeli hakim karşısına çıktı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evcimen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3: Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışması sürüyor. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. TCG Akın gemisi de sonar tarama yapıyor. NTV ekibinden Ali Ablay ve Özgen Özel kayıp 10 gemiyi arama çalışmaları, 10 kişiyi arama çalışmalarını takip etti.
10: Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştı. 11 dakika içinde Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Tuğberk İmamoğlu isimli yük gemisini ve gemide bulunan 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.
11: Çok geniş bir arazide süren çalışmalara 18 gemi, 5 helikopter katılıyor. Sahil güvenlik botları da bu çalışmalara eşlik ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinden itibaren TCG Akın gemisi de bölgeye ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Kıbrıs'ta yaşanan kaza sonrası TCG Işın gemisi bölgeye ulaşmıştı. Aynı özelliklere sahip TCG Akın gemisi de şu anda Marmara Denizi'nde bir sonar tarama gerçekleştiriyor ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz bulmaya çalışıyor. Çok geniş bir saha söz konusu. TCG Akın gemisi nokta atışı olarak bulmaya çalışıyor Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi. Gemi 11 dakika gibi kısa bir sürede batmıştı ve tam olarak battığı nokta henüz tespit edilemedi. Ve şu anda bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri de destek veriyor buradaki arama kurtarma çalışmalarına. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçak burada şu anda deniz üzerinde tarama gerçekleştiriyor.
10: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada Alsu gemisi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu gemisi de İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
3: Girne açıklarındaki gemi faciasında da can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le basın toplantısı yaptı. Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.
12: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Diğer taraftan bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır. Sağ olarak kurtarılan yolcularımızdan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şu anda hastanelerde sadece 2 hasta bulunuyor. Bunlardan biri yoğun bakımdaydı ama yoğun bakımdan çıkarılmış oldu. Şu an itibariyle aldığımız bilgi 2 hastamızın da hayati bir tehlikesinin olmadığı yönünde.
3: Kayıp 18 kişiyi arama çalışmasıyla birlikte soruşturma da devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösterirken ikinci kaptanın ifadeleri ihmaller zincirinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
10: Girne açıklarında feribot faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesildi. Batmadan limana dönme ihtimali son derece yüksekti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Geminin ikinci kaptanının ifadesi ihmallerin boyutunu da gözler önüne serdi. İkinci kaptan kaza günü kaptanı sefere çıkmaması için uyardığını ancak fırtınaya rağmen geminin denize açıldığını iddia etti. İkinci kaptan kaptanın geminin su aldığından haberdar olduğunu buna rağmen hareket ettiğini de anlattı.
13: Yardım gelmiyor.
14: Gemi battı, gemi.
10: Öte yandan kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığı belirlendi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den belge almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı bilgileri de dosyaya işlendi. Mahkeme şüpheliler hakkında 8'er gün ek tutukluluk kararı verdi. Arama çalışmaları devam ederken ulaşılan erkek naaşının kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Kurt'un cenazesi Lefkoşa'da toprağa verilecek. Öte yandan facia nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması hükümet krizine yol açtı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Arıklı, partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu. Arıklı, etik olmasa da başbakanın kararına saygı duyuyorum diyerek ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.
3: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada Fethi Kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Alınan örneklerde zehir ya da başka kimyasal madde olup olmadığı incelendi. Ön inceleme raporu savcılığa sunuldu. Edinilen bulgularla 2016 yılındaki ölüme ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirilecek ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi ölüm sebebine ilişkin kesin bir rapor sunacak. Deniz Olgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Doktor N.D. Bakırköy Adliyesi'nde dosya savcısına ifade verecek. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Açıklamada soruşturmayla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir ifadesi yer aldı. Davutoğlu'nun 7 Eylül pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağrel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'ten de ifadeye çağrılmasına ilişkin bir açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Melih Gökçek gazeteci Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi. Üsküdar Belediye Meclis üyeliğinde bulunan 4 isim AK Parti'ye katıldı. CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. 4 ismin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimlerinin tekrarlanmasına karar verilmişti. Bunun için de tarih 5 Eylül. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi dün. Aralarında daire yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındığı suçlamalar çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde.
14: Bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına yol açıldı. İBB Başkanlık Konutu'na yönelik malzeme alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler Eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Fırtına da var. Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulundu. Bir diğer şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de bulunuyor.
15: Sibel Tan Çetinkaya.
14: 5 Eylül'de Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenecek başkan vekilliği seçimi öncesinde belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir de gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialar, seçim sürecini manipüle etmeyi amaçlamaktadır denildi. Seçimin planlandığı şekilde 5 Eylül Cumartesi yapılacağı açıklandı.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci celsesinde tahliye kararı vardı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk tahliye oldu. 51 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duruşmada görüntü kaydı alıp sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında da soruşturma başlattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü televizyonu yayınına katılan Özel, gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmadı dedi.
16: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde, bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e Toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi kinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cezaevinde bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini söyledi. Adaleti savunuyorsanız kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler dedi.
2: NTV Radyo.
3: Dış gündeme de bakalım. Washington'dan İran konusunda peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance Beyaz Saray'da basına konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları sürdürmesi halinde kendileriyle görüşmeyeceklerini ifade etti. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez her sözden dinleyelim.
17: Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in mesajlarıyla başlayalım. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt kısa bir süre önce görevden ayrıldığı için kürsüde Başkan Yardımcısı Vance vardı. Trump yönetiminin İran konusundaki politikasını iki unsurla özetledi diyebiliriz Vance. Bir tanesi İran'ın nükleer silaha sahibi olmaması, ikincisi de dünya genelinde bir enerji krizi yaşanmaması için de Hürmüz Boğazı'nda ticari taşımacılığın, gemiciliğin korunması şeklinde özetledi diyebiliriz. J.D. Vance'a şöyle bir soru soruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasının ablukası devam ederken ki bu süresiz devam edecekse ne zaman bir bu savaşın sonlandırıldığını açıklaması bekleniyor diye soruldu. J.D. Vance şu anda muharip operasyonların aktif olarak devam etmediğini söyledi. Ve İran'a da şöyle bir mesaj verdi. Ticari gemiciliği, taşımacılığı hedef almaya bir son vermeliler. Bunu yapmadıkça onlarla görüşmeyeceğiz, konuşmayacağız dedi. Peki Kasım'da yapılacak ara seçimlere kadar İran savaşı sonlanacak mı? Bu soru yöneltildi J.D. Vance. Vance bunu bir savaş olarak tanımlamam, savaş olarak nitelemem ifadesini kullandı. Sadece ara ara bazı noktalarda, bazı bölgelerde çatışmaların alevlenmesi olarak değerlendirdi. Ve İran'la çatışmaların ne zaman sona erebileceği konusunda da yapay bir takvim vermenin doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade etti. Şimdi Trump yönetimi İran'ı ekonomik kıskaca almak, köşeye sıkıştırmak için de bir ekonomik izolasyon politikasını başlatmıştı. Peki Çin bu ekonomik izolasyonun bir parçası haline gelmeden Tahran'ın tamamen ve gerçekten izole edilebilmesi mümkün mü diye soruldu Başkan Yardımcısına. J.D. Vance, Çin'le Amerika arasında bir takım politikalar konusunda görüş ayrılıklarımız var. İstediğimiz her şeyi yaptıklarını söyleyemem ama daha sorumlu davranıyorlar ifadesini kullandım. Bir yandan da tabii Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarında bir düğün alanının hedef alındığına dair İran basında iddialar yer almıştı. Bu iddialar soruldu Vance'e. İran medyasındaki haberlere şüpheyle bakıyorum ama soruşturuyoruz, araştırıyoruz dedi. Bir hata yapıldıysa biz bu hatalardan ders alıyoruz ama İran devrim muhafızlarının aksine Amerikan ordusu sivilleri hedef almıyor diye CENTCOM'un yaptığı açıklamayı tekrarladı.
3: Begüm Dönmez Ersöz'ün notlarını dinledik. Körfez'de artan tansiyon küresel enerji krizini de tetikledi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları zirve seviyelerde işlem görürken depolardaki doluluk da alarm veriyor. Diğer yandan Amerika'da motorun fiyatları rekor kırdı.
18: Körfez'de devam eden karşılıklı saldırılar ve Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş dünya genelinde enerji krizini tetikliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde akaryakıt fiyatları rekor kırarken Avrupa'da yüksek doğalgaz fiyatları kıtayı alarm durumuna geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden saldırılarla birlikte enerjiye ilişkin arz güvenliği endişeleri tırmandırdı. Orta Doğu'daki çatışmanın yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı da yakıt fiyatlarını yukarı çekti. Önemli bir tedarikçi olan Moskova, rafinerilerine yönelik saldırı dalgalarının ardından ihracatı kısıtladı. Tüm bu gelişmeler enerji fiyatlarını yukarı çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde motorun fiyatı Nisan ayında ulaştığı zirveden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Amerikan Otomobil Birliği'ne göre ortalama perakende fiyat galon başına $5.68'e yükseldi. bu 2022 ortasından bu yana en yüksek seviye olan Nisan ayındaki zirvenin bir miktar altında. Fiyat artışı Amerika Birleşik Devletleri'nde başta tarım olmak üzere lojistik, inşaat gibi birçok sektörü etkiliyor. Avrupa'da ise doğal gaz sıkıntısı yaşanıyor. Küresel gaz fiyatları Ocak 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyelerde seyrediyor. Ekim vadeli kontratlar sadece bu hafta yaklaşık %10 yükseldi. Avrupa'da doğal gaz depoları 13 yılın en düşük seviyesinde. Uzmanlara göre Avrupa yapısal olarak gaz şokuna karşı savunmasız durumda.
3: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de etnik temizlik planı hazırladı. Yaklaşan seçimler öncesi planı açıklayan Ben-Gvir, Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini hedefliyor. Aşırı sağcı bakan, isim vermeden bazı ülkelerin Gazze'lileri kabul etmeye hazır olduklarını iddia etti. Söz konusu planın ayrıntıları İsrail basınına yansıdı. Buna göre ilk yıl 250 bin Gazze'linin bölgeden çıkarılması öngörülüyor. Plan kapsamında 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Gazze'den 3 yıl içinde 1,11 milyon ve 7 yılın sonunda ise 1 milyon 860 bin Filistinlinin göç ettirilmesi hedefleniyor. Yahudi Gücü Partisi'nin lideri de olan Ben-Gvir planı gönüllü göç olarak tarif etti. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da Amerika'nın onay vermesi durumunda Gazze'lileri sürgün etmeye hazır oldukları mesajını vermişti. Ankara-Atina hattında önemli bir görüşme yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris'le görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. Kalın ve Demiris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava bugün başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Anne Peyman Pınar Mersinli için de 22,5 yıla kadar hapis talep ediliyor.
19: Silahları sakladığını söylediği sandık ancak bir silah sığdırılabilecek boyuttaydı. Oğlunun psikolojik durumuyla ilgili okuldan 32 kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen gerekli hastane müracaatları gerçekleştirilmemişti. Çocuğu poligona götürüp atış eğitimi aldırmıştı. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babası Uğur Mersinli hakim karşısına çıkacak.
20: Savcılıkta olası kastla öldürme nedeniyle şüpheli Uğur Mersinli hakkında iddianameyi tanzim etti. Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer yaralı çocuklar açısından 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
19: Davanın diğer sanığı ise saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli. Onun hakkında da bilinçli taksir kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
20: Peyman Pınar Mersinli de yine bu okulun bildirimlerine karşılık hastaneye sevkinin sağlanmasında, babanın silahları korumasında, gerekli tedbirleri almasını sağlamasında ihmalleri neticesinde bilinçli taksir nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması için iddianameyi gönderdi. Mahkeme bunu kabul etti.
19: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersin'le okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
3: Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam da o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
21: İddiaya göre jandarma komutan yardımcısı ve eşi Gülistan Doku'nun kaybolduğu dakikalarda onunla aynı köprüdeydi. Hatta o sırada komutan yardımcısının eşi valinin eşini aramıştı. Zanlıların Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor. Şüpheli çift ifadelerinde Gülistan'ı görmediklerini ve araçlarını almadıklarını öne sürdü. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un kaybolmasıyla ilgili soruşturmada önemli aşama kaydedildi. Son olarak eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Gülistan saat 12.25'te Sarı Saltuk Köprüsü'nde görülmüştü. 2 dakika sonra eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın bulunduğu araç köprüden geçti. Burçin Hızlı Kahraman tam o anda dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'i aradı. Jandarma komutan yardımcısı ifadesinde biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız dedi. Eşi Burçin Hızlı Kahraman da Gülistan'ı görmediklerini savundu. 12 dakikalık o görüşmede Handan Soner'le katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını iddia etti. Kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet ifadesini kullandı. Gülistan'ın kaybolduğu dakikada araçlarının oradan geçmesini ve telefon görüşmesini kötü bir tesadüf olarak değerlendirdi. Daha önce güvenlik kameraları için ölü nokta yoktu diyen komutan yardımcısı bu ifadesini de değiştirdi. O bölgede yanılmış olabilirim dedi. Sarı Saltuk Viyadüğü'nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirtti. Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor.
3: Madenciler aylardır Ankara'da eylemdeydi. Alacakları için eylem yapan madencilere ödemeleri yapıldı. 400 işçinin kıdem tazminatları ödendi.
0: O bir dayanışmayı beraber yaptık abi.
7: Türkiye Maden İş Sendikası işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapıyordu.
0: Her türlü mücadele yapıldı.
7: Yaklaşık 40. gününde işçiler için sevindirici haber geldi. Edinilen bilgiye göre madencilere ödeme için Türk İş Başkanı Ergün Atalay devreye girdi. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin ardından madencilerin alacakları hesaplara yatırıldı. Edinilen bilgiye göre sadece durumları yargıda olan işçilere ödeme yapılmadı.
0: Yaklaşık 40 gündür Ankara'dan göbeğinde hak arama mücadelesi sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Bireysel icra ve emeklilik sistemine aktarılan paralar en kısa sürede hesaplara geçinceye kadar biz yine mücadelemizi sürdüreceğiz.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV kaynaklı artışların esnafa yük olduğunu ve maliyetleri artırdığını söyledi. Enflasyonla mücadelede kalıcı sonuç alınması için acilen eşel mobil sistemine geçilmeli dedi.
7: Akaryakıttaki ÖTV kaynaklı artışlar hakkında TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den yazılı açıklama geldi. Palandöken, fiyat artışlarının esnafa yük olduğunu ve maliyetleri artırdığını söyledi. Enflasyonla kalıcı mücadele için petrol fiyatları veya döviz kurundaki ani artışların akaryakıt pompa fiyatlarına yansımasının engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. ÖTV'nin düşürüldüğü bir vergi dengeleme mekanizması olan eşel mobil sistemine acil bir şekilde geçiş yapılması gerektiğini belirtti. Palandöken açıklamasında akaryakıt fiyatlarındaki her yükselişin taşımadan üretime, gıdadan her türlü hizmete kadar her şeyin maliyetini artırdığını vurguladı. Bu artışların maliyetler üzerindeki fiyatlara yansıması ise enflasyonu yeniden görükleme riski taşıyor dedi. Önümüzdeki aylarda akaryakıt üzerindeki vergi yükünün daha da artacak olmasının esnaf üzerindeki maliyet baskısını artırırken vatandaşın alım gücünü de olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.
3: İstanbul'da kısa mesafede çocuğunuzu okula servisle göndermenin maliyeti 40 bin lirayı bulabiliyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul'da servis ücretleri belli oldu. Tarifeye %10 zam yapıldı ancak bazı özel okulların belirlenen ücret tarifesine de uymadığı ortaya çıktı.
18: Aynı mesafe, aynı güzergah ama farklı ücretler. Hatta bazı mesafelerde taksi bile daha ucuz. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servisi tarifeleri de belli oldu.
1: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Hani gayet fazla yani.
22: Ne kadar söylediler en son? Yeni rakam nedir?
23: Ayazağa'nın girişinden yukarıya kadar yıllık 70 bin lira civarında bir şeydi en son.
18: İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ücretler 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Gezi hariç servis ücretlerine %35 oranında rehber personel ücreti de eklenebiliyor.
22: Kısa mesafe olarak hesaplandığında bazı servis ücretlerine göre taksinin çok daha ucuz, uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Örneğin 6,5 kilometrelik bir mesafeye güzergaha baktığımızda UKOME'nin aylık olarak belirlediği rakam 7.261 lira. Günlük olarak hesaplandığında 363 lira olması gerekiyor. Ama bazı özel okullar var ki servis ücretleri epey yüksek ve günlük 972 lira. Taksiye geldiğimizde gidiş dönüş olarak hesaplandığında bakıldığında bu rakamın 766 lira olduğunu görüyoruz.
4: 150 lira, 380 lira civarı gibi. Gidiş geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek başına gitmeyebilirim. 4 kişi alabiliyoruz. Bedavadan daha ucuz.
5: O ücretler tamamen o komisyoncu tur şirketlerine ve özel okullara komisyon olarak veriliyor. Biz de mağduruz, öğrenci velisi de mağdur.
18: Veliler denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyor.
3: Ankara özel bir festivale ev sahipliği yapıyor. Festivalin amacı çubuğun yöresel ürünlerinin tanıtımını yapmak. Festival 6 Eylül akşamına kadar sürecek.
21: Turşu çeşitleri, dans gösterileri, yarışmalar, konserler. 18. Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı.
6: Gastronomi çeşitliliğiyle 8 ülkenin halk dansları topluluğuyla festivalimizi inşallah bugün başlatıyoruz. 350 tane standımız var, turşu reyonlarımız var, yeme içme reyonlarımız var, eğlenceli standlarımız var. Özellikle gastronomi anlamında ilçemizin lezzetlerini tadacakları çok renkli standlarımız var.
21: Festivalin amacı coğrafi işaretli çubuk turşusunun ve ilçenin tanıtımını yapmak. Festival alanında kurulan 350 standta turşudan peynire, baldan baharat çeşitlerine kadar onlarca ürün yer alıyor.
9: Festival alanında kurulan standlarda onlarca çeşit turşu satılıyor. Coğrafi tescil belgesi olan turşunun kilogram fiyatı turşunun türüne ve çeşitine göre 200 ile 400 lira arasında değişiyor.
24: Antibiyotik diyelim biz buna. Mesela turşunun suyu, bronşit, astım hastalıkları, boğaz ağrılarına falan çok güzel faydası vardır bunların.
25: Yöresel ürünler, dışarıdan gelen ürünler hepsi çok güzel. Peki. Ortam çok güzel. Özellikle turşu alacağım, ceviz alacağım, tereyağı alacağım, peynir alacağım. Yani yöresel ürünlerin hepsinden almayı düşünüyorum.
26: İlk kez geliyoruz evet. Turşu alacağız, konsere geleceğiz. Sinan Akçıl konserinin için geldik. Çok beğendik.
21: Festival 6 Eylül'e kadar devam edecek.
27: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %40'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, Etem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
28: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
29: Mobile Systems.
2: Reklam.
30: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
31: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
32: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: İnce Vatan.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 1-20. kilometrelerinde ve Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.

0: su ayıcıkları dediğimiz tardigratlar var. Bunlar da çok mikroskobik canlılar ama belki dinleyicilerimiz de bilirler. Bu su ayıcıkları ya da tardigratlar uzay çalışmaları için bile ilham olmuş canlılar. Çünkü çok dayanıklılar, çok minik olmalarına rağmen çok ekstrem soğuklara dayanabiliyorlar. O hikayelerini incelediğinizde muhteşem şeyler karşınıza çıkıyor. Bu tamamen görsel olarak ve hikayesiyle çok öne çıkan canlılardan oluşmuş bir seçki. Ama nihayetinde en önemlisi bence bunun bir şey kültürü oluşturması. Ya evet, doğadaki şu canlılar da ne kadar tatlı, önemli, güzel. Ya da işte insanlık bu canlıların da dünyada var olabilmesi için daha dikkatli planlamalar, daha dikkatli çalışmalar yapmalı, üretmeli şeklinde bir algıya sebep olması açısından değerli diyebilirim.
1: Doğa Konuşmaları. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
6: Evlenmeye niyetim yok.
7: Bunlar çok zengin ha. Ve
8: Mehmet'imiz bekar.
9: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
6: Hayır tabii ki, öyle bir şey ister miyim?
9: Evleneceksin ya anne.
10: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
11: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
12: Filonuz'un dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
17: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
12: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
18: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Herman Melville'in Denizci Billy Budd isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Yiğit Yavuz çevirmiş. 1819'da New York'ta doğan Melville, 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu. Ailesinin durumu itibarıyla pek şanslı bir çocukluk geçirdiğini söyleyemiyoruz. Küçük yaşta babasını kaybedince hem okuyup hem de çalışmak zorunda kalıyor. Tarım işçiliği, banka memurluğu, öğretmenlik gibi işlerde çalışırken bir yandan da New York'ta mühendislik eğitimi görüyor ama okula devam etmeyip New York

0: York'tan Liverpool'a giden bir ticaret gemisinde işe giriyor. Bu ilk deniz seyahatini Redburn isimli kitabında anlatıyor Melville. New York'a geri döndüğünde bir süre daha öğretmenlik yapsa da duramıyor. Bir kez içine açık denizlerin virüsü girmiş ya, Serde de gençlik var ki o ara 20'li yaşlarının başında, bir balina avı gemisinde iş buluyor. Melville 1,5 yıllık seferin ardından yolda Marquis Adaları'nda gemiden atlıyor ve bir süre Tipi yerlileriyle yaşıyor. O günlerini de kitaplaştırıyor sonradan. Tipi, Polinezya hayatına bir bakış adıyla. Polinezya adalarından yine bir gemiye atlayıp uzak rotalara doğru yola çıkıyor. 1844 yılına gelindiğinde tamam diyor ve karada mazmut bir hayata geçiyor. Ama en önemlisi yazmaya başlıyor. Herman Melville 1851'de başyapıtı olarak kabul edilen Moby Dick'i yayınlıyor ama roman hiç de ilgi görmüyor. Hem İngiltere'de hem Amerika'da yayınlanıyor ama hepi topu 3000 adet satıyor. Sonraki romanları ve öyküleri de, ki bunlar arasında Katip Bartleby, Benito Sereno ve bugün bahsettiğimiz Denizci Billy Budd gibi klasikler var, onlar da ilgisizliğin sert duvarına çarpıyor. Melville'in yeniden keşfedilmesi, kitaplarının sayısız dile çevrilmesi ve birer klasik mertebesine ulaşması 1891'deki ölümünden çok sonra, ancak 1920'lerde gerçekleşiyor. Gelelim Denizci Billy Budd'a. Ölümünden sonra yayımlanan Denizci Billy Budd, Melville'in son eseri. İyilikle kötülüğün, saflıkla hinliğin karşıtlığını temel alan, alegorilerle yüklü bir anlatı Denizci Billy Budd. Melville bu romanında bir nevi düz yazı şiir denilebilecek bir üslup deniyor. Okuru adalet, masumiyet ve otorite gibi konular üzerinde düşünmeye davet ediyor. Billy Budd, Melville'in ömrü boyunca sorguladığı insanlık trajedisine çözüm sunmaktansa, yeni sorulara, yeni belirsizliklere kapı açtığı, varoluşun karanlık yönlerine, toplum hayatını şekillendiren ahlaki ikilemlere duyduğu ilgiyi yansıttığı son eseri. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Eskişehir, Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur boyunca birden bastıracak sağanak yağmur nedeniyle dışarıda olacakların yanında şemsiye bulundurması ve ayakkabı seçimini de yağışa uygun yapması öneriliyor. Doğu Akdeniz'de de özellikle Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağışa karşı tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Şansa
4: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Filenin Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı 3-1 mağlup eden Milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
6: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
7: Zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Setin sonu da çok güzel rallilere gebe oldu. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, bench'ten gelen arkadaşlarımıza çok güzel katkısı aldı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutlu oluyoruz. Bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var.
6: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Milliler 25-18 kazandı. Türkiye iyi başlayamadığı ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kazanan Sultanlar maçta öne geçti. Dördüncü sette de 25-22 üstün gelen Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
8: Biraz baskıyı hissettik açıkçası. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz. Madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi. Biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. İki seti sanırım 18 sayıda tuttuk Almanya'yı. Bizi zor duruma soktular.
6: Melisa Vargas 14 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yarı finale yükselen Filenin Sultanları yarın saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye finale yükselmesi durumunda pazar günü Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
5: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün başlayacak. Lider Galatasaray'ın deplasmanda saat 20'de karşılaşacağı rakibi ise Başakşehir.
9: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Çorum Futbol Kulübü beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Şallai Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Sara, Sane Batrakov, Yunus ve Osimhen 11 ile çıkarması bekleniyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9. basamakta tamamladı. Fatih Terim Stadyumunda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
5: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Sezonun ilk derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler kariyerinde 3 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu maçlardan ikisini siyah beyazlılar kazanırken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Dev derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi maç günü açıklanacak. Çobani Stadyumundaki karşılaşma cumartesi saat 20'de başlayacak. 4. haftanın açılışındaki Başakşehir-Galatasaray maçını Kadir Sağlam, pazar akşamı oynanacak Trabzonspor Gençler Birliği maçını ise Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Brezilyalı El Cezire ile sözleşme imzaladı. 10+4 yabancı kuralı için kadrosunu düzenleyen Sarı Lacivertler'de Talisca'nın sözleşmesi feshedildi. 32 yaşındaki futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire'ye 2 yıllık imza attı. 1,5 yıl kaldığı Fenerbahçe'de 75 maça çıkan Brezilyalı 44 gol ve 7 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu UEFA'ya veren Sarı Lacivertlerin yabancı kontenjanında 23 yaş altı futbolcu için bir isme yer bulunuyor. Sarı Lacivertliler bu geceye kadar takviye yaparsa yeni transferini Ocak ayına kadar sadece Süper Lig'de oynatabilecek. Şansa kalmaz
4: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
11: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
12: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
13: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
14: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Bulut'a entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
15: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Para Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Enpara, bankanın güzeli.
5: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
6: Reklam.
7: Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor.
7: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. İstanbul'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve saldırı planladığı değerlendirilen şüpheli polisi ateş açması üzerine etkisiz hale getirildi. Olayda bir kişi yaralandı. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisinin karıştığı kazada bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazada iki gemide kusurlu bulundu. Soruşturmada iki tutuklama var. Girne'deki gemi faciasında can kaybı sayısı 10'a yükseldi. Hem kayıp 18 kişi arama çalışması hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösterirken ikinci kaptanın ifadeleri ihmaller zincirinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanı iken tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan başkan vekili seçimi sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlattı. Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski il jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam da o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili dava bugün başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Anne Peyman Pınar Mersinli için de 22,5 yıla kadar hapis talep ediliyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Savaşı'na dair yeni mesajlar verdi. Çatışmaların ne zaman sona ereceğine ilişkinse bir takvim açıklamadı. İran, ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurana kadar Tahran'la görüşmeyeceklerini söyledi. Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da gerileyerek %31,5 oldu. Enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı da %31,79 olarak hesaplandı. Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporu, insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Antonio Guterres, dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu. Frenin Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı 3-1 mağlup eden milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
1: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Senenin başından beri asla temposunu düşürmeyen ve o koyu gölgesini bütün dünya ülkelerinin ve piyasaların üstünden eksik etmeyen jeopolitik belirsizlik ve karanlık iklim varlığını biraz daha kuvvetlendirerek sürdürüyor. Son günlerde hani yaşanan fırtınalar veya önemli hava olayları gibi birkaç önemli gelişme oldu ve bu da jeopolitik gerginlik ve belirsizlik iklimini daha da sertleştirdi. Neydi onlar? Bir kere her şeyden önce daha evvelki tüm beyanlara ve Başkan Trump'ın bizzat savaş yakın bir zamanda artık herhalde sonlanacak gibi kuvvetli ifadelerine rağmen İran, Amerika Birleşik Devletleri çatışmasında, savaşında yeni açılımlar ve karşılıklı saldırılar oldu. Üstelik taraflar misliyle karşılık verme gibi bir takım ifadeleri ortaya koyuyorlar. Doğrulanmayan haberlere göre 1 Eylül'deki Amerikan saldırılarında İran tarafından 6 savaş pilotu hayatını kaybetti. Bunun karşılığında da İran Körfez bölgelerindeki Amerikan üslerine saldırılarını arttırdı. J.D. Vance başkan yardımcısı savaşı sürdürmek ve nihai zaferi kazanmak için ellerinde çok sayıda farklı opsiyon ve alternatif bulunduğunu belirtti. Başkan Trump sonsuza kadar yetecek cephane ve mühimmat Amerika'nın elinde gibi enteresan bir ifadede bulundu. Amerikan Savunma Bakanı emekli yüzbaşı Pete Hegseth de görevlendirme unsurlarını ordu bakımından, silahlı kuvvetler bakımından 2027 yılına kadar uzattı ve buna göre lojistik planların yeniden hazırlanmasını emretti. Sadece saatler evvel Amerikan Kara Kuvvetleri sekreterinin veya oradaki karşılığıyla bakan yardımcısının silahlı kuvvetler, kara kuvvetlerinden sorumlu bakan yardımcısının da istifa ettiğini söyleyelim. Tabii bu gelişmeler bir de durup dururken diyeceğiz. Hollanda Merkez Bankası altın stokunu önemli bir kısmını Kuzey Amerika'dan hem Amerika Birleşik Devletleri New York hem de Kanada Ottawa'dan Londra'ya çekince bir parça daha böyle adeta antenler yukarıya doğru çıktı. Üstelik bu basın açıklamasında da artan jeopolitik gerginlikler sebep gösterildi. Arka planda farklı unsurlar var. Onun için Hollanda'nın farklı sahiplerle hareket ettiğini söyleyelim. Örneğin standart dışı bazı altınları tekrar standart altına çekmek istiyorlar. Ama tabii bu tahmin edilebileceği gibi bir takım endişeli değerlendirmeleri ortaya koydu. Bakalım bu çerçevede bundan sonra nasıl bir serim olacak. Ama altın tekrar yukarı yönlü prim yapmaya başladı. Bunu da bir tarafa not etmek lazım. İçeride hiç şüphesiz en önemli gelişme beklenen enflasyon rakamıydı. Enflasyon cephesinde hani bir cümleyle, bir kelimeyle ifade etmek gerekirse yeni bir şey yok. Eski hamam, eski tas devam ediyor denilebilir. Neden? Çünkü hani hep böyle 30-35 aralığına sıkışmış bir enflasyon bandından bir türlü kurtulamıyoruz. Evet, manşete baktığınızda 3. aydır aritmetik olarak bir aşağıya doğru iniş var. Ama bizim özlediğimiz o trend haline dönen bir iniş kulvarından bahsedemiyoruz. Evet, çekirdek 2'nin altında 1.84. Ancak bundan sonraki serime baktığımızda önemli noktalarda sıkıntılar var. Bir kere tüfe dediğimiz manşet 1.84 olmakla beraber katılık ve yapışkanlık ölçeklerine baktığımızda hem çekirdek enflasyon hem yurt içi üretici fiyat endekslerine baktığımızda ki orada gerilmiş zemberek yay etkisi diyoruz. Bir düzelme yok, tam tersine bu katılık ve yapışkanlığın giderilemediği görülüyor. Bir üçüncü bacak yaygınlık, yani katılık, yapışkanlık, yaygınlık. Yani ne kadar enflasyon sirayet etmiş, yayılma oranı ne? Hani sanki enfeksiyonun yayılma oranı gibi. Bunun en basit unsurlarından bir tanesi, biz çalıştırdığımız modellerde daha kapsamlı bazı ölçeklere bakıyoruz ama en basiti, hani bu varsa, hani doktor bakıyor, evet cerrahat varsa burada enfeksiyon var. Bu görünen bir şey. Bunun ileri testleri yapılabilir ama gerek şart ortada. 174 alt sınıf kalemi üzerinden enflasyon sepeti oluşturulmuş. Bunun 134 tanesinde, yani yaklaşık %80'inde fiyatlar artmış. Yani ekonomik aktörler fiyat artışı konusunda enflasyonan ateşine odun taşıma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ediyorlar. Bu konuda daha fazla herhalde bir ahkam kesmeye gerek yok. Katılık, yapışkanlık ve yaygınlık sendromları gündemde kaldığı müddetçe şu anda 22 küsura erişen TÜİK yıllık enflasyonu yılın geri kalan 4 ayında belki 6,5 civarının altında kalabilir, 30'un altında çıkabilir. Ama netice itibariyle enflasyonda aylardır sürdürülen dezenflasyonist politikaya karşın öngörülebilir, sürdürülebilir, korunulabilir bir iniş trendine, eğimine değil, eğilimine değil, istidadına değil, trendine geçildiğine dair hiçbir delil elde bulunmuyor. Biraz evvel ifade edildiği üzere Birleşmiş Milletler'in bir moral bozucu veya itiraf haberi ve bir başka Amerikan nüfus idaresinin çalışmasıyla tamamlayalım. Bizzat Birleşmiş Milletler'in saygın genel sekreteri Antonio Guterres bu uzun zamandır gündemde olan, tedavülde olan hani sıcaklığın 1,5 dereceyi aşmaması veya 1,5 dereceyle sınırlı kalması hedefinin artık ulaşılması imkansız bir hedef olduğunun ispatlandığını ve bu çerçevede yeniden duruma vaziyet etmenin gerektiğini söyledi. Bu bir tarafa alınması gereken, bir tarafa kaydedilmesi gereken bir gerçek. Bir de Amerikan Nüfus İdaresi'nin yayınladığı 100 küsur sayfalık dünya nüfus hareketleriyle ilgili en son çalışmada dünya tarihinde ilk defa 0-5 yaş arası nüfusa göre 65 yaş üstü nüfus oransal olarak artış gösterdi. Yani dünya ülkelerinde farklılık ve coğrafyalarda farklılık göstermek üzere dünya tarihinde ilk defa 65 yaşını aşan tırnak içinde yaşlı veya yaş almış nüfus 0 ila 5 yaşındaki henüz taze ve bebek nüfusu çocukluğunun ilk dönemden yaşayan nüfusu geçiyor. Bunun projeksiyon olarak ne anlama geldiğini önümüzdeki dönemlerde herhalde yaşayarak görecek yeni kuşakların onlara kolay gelsin. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul 100 endeksi günü 13.932 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.44, Euro 56.32'den işlem görüyor. Altının onzu 4.468 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.959, çeyrek altın 11.801 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 95 dolar.
0: NTV Radyo.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Silivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Kazada iki geminin de kusurlu olduğu söyleniyor. Soruşturmada iki tutuklama var. Arama çalışmaları da devam ediyor. Son durumu Ali Ablay'dan dinliyoruz.
3: Gündür çok yoğun bir çalışma sürdürülüyor Marmara Denizi'nde. Kaza 2 Eylül gecesi saat 3.15 sıralarında yaşanmış. İlk yardım çağrısı 3.26'da geldikten sonra bölgeye ilk arama kurtarma ekipleri saat 04.10 itibariyle ulaşmış ve bölgedeki arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. Sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler aslında ilk aşamada bölgeye ulaşmışlardı. Günün aydınlanması ile birlikte sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetleri komutanlığı ve hava kuvvetleri komutanlığına bağlı birçok unsur bölgeye intikal ettiler ve dün biz de sahil güvenlik botuyla arama kurtarma çalışmalarına katıldık ve şu anda bölgede 11 gemi, 5 helikopter, 3 İHA, 1 denizaltı arama aracı bulunuyor ve şu anda batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edilmesi ve 10 mürettebatının bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Tabi kazanın yaşandığı bölgede 11 geminin şu anda fırkateyn ve gemilerin orada botlar da söz konusu çalışmaların arasında arama çalışmalarını sürdürdüklerini söylemiştik. Önemli gemiler var. Salih Reis fırkateyni bölgede. Salih Reis fırkateyninin üzerine helikopter inebiliyor ve helikopter sürekli Salih Reis'in üstüne iniyor ve tekrar kalkıp bölgedeki görsel arama tarama çalışmalarını yapıyor ve tekrar gemiye gelip bölgedeki son değerlendirmelerini yapıyorlar. Tabii bu gemiler tek bir alana odaklanmış değiller, birbirlerinden uzak mesafelerde duruyorlar. Biz botla gittiğimiz zaman bir geminin diğer arama kurtarma gemisine mesafesi neredeyse 10 dakika gibi bir süre sürüyor. Çünkü Tuğberk İmamoğlu isimli geminin tam olarak nerede battığı henüz tespit edilebilmiş değil. O yüzden de geminin tam olarak nerede olduğuna yönelik bir tespit çalışması devam ediyor. Tabi gemi Silivri'ye 18 mil yani 35 kilometre gibi bir mesafede, açık mesafede batmıştı. Ve geminin battığı noktadaki derinlik ise 800 ile 1200 metre arasında değişiyor. İşte burada TCG Akın gemisi devreye giriyor. Bu gemi aynı Kıbrıs'taki yaşanan gemi kazasındaki Işın gemisiyle aynı özelliklere sahip bir sonar tarama sistemine sahip ve 900 metreye kadar bir sonar tarama gerçekleştirebiliyor. Çevresinde de 7,5 kilometre bazında bir arama çalışması gerçekleştirebiliyor. O orada aynı zamanda kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun arama kurtarma gemisi gene bölgede. Birçok kamerayla donatılmış bir gemi bu ve su yüzeyinde ve su altında taramalarını gerçekleştiriyor. Gene TCSG güven gemisi, sahil güvenliğe bağlı bir gemi. O da bölgede gene sahil güvenliğin helikopteri sık sık TCSG güvene iniş ve kalkışlar yaparak çevrede görsel bir tarama yapıyor. Tabii burada görsel taramanın önemini şu şekilde anlatabiliriz. Alsu gemisinin mürettebatından alınan ifadeye göre gemi batmadan önce Tuğberk İmamoğlu isimli geminin mürettebatının Tuğberk İmamoğlu isimli geminin güvertesinde 2 ya da 3 kişiyi gördüklerini söylemişlerdi ifadelerinde Alsu gemisinin mürettebatı. O yüzden de su yüzeyine Tuğberk İmamoğlu isimli geminin mürettebatından herhangi birinin naaşının çıkmış olabilme ihtimaline karşın su yüzeyinde bir inceleme sürdürülüyor. Ve gene Tuğberk İmamoğlu isimli geminin herhangi bir malzemesi, gemideki herhangi bir parçanın su yüzeyine çıkmış olabilme ihtimaline karşın görsel bir tarama yapılıyor. Hem İHA'larla hem de helikopterlerle. Aynı zamanda sahil güvenlik ekipleri her saat başı Türkçe ve İngilizce olarak çevredeki ticari gemilere, balıkçı teknelerine bir çağrıda bulunuyorlar. Batan bir geminin olduğunu ve bu gemiye dair herhangi bir iz görülmesi halinde kendilerine bilgi verilmesini istiyorlar. Fakat kazanın üzerinden artık 48 saatten fazla bir zaman geçti ve bölgedeki arama kurtarma çalışmaları yoğun olarak sürüyor. Ancak geminin battığı değerlendirilen noktanın derinliği dediğim gibi 800 ile 1200 metre arasında değişiyor. O yüzden de ekiplerin aslında zorlu bir çalışması var bölgede ve Marmara'nın birçok noktasına dağılmış şekilde arama kurtarma gemilerinin çalışmaları sürüyor. Helikopterler ve İHA'lar da sürekli havadalar. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir uçağı sürekli havada tarama gerçekleştiriyor ve zaman zaman Silivri'ye, Tekirdağ, Marmara Ereğlisi'nin kıyılarına kadar geldiklerini görüyoruz. 24 saat esasıyla yapılıyor bu çalışmalar, evet. Ve sürekli ekipler değişerek bu çalışmalarını sürdürüyorlar.
4: Ali Ablay Silivri'deki son durum aktardı. Yine'deki gemi faciasındaki son duruma bakacağız. Şimdi orada can kaybı sayısı 10'a yükseldi. Hem kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Şimdi oradan da ayrıntıları alacağız. NTV temsilcisi Selim Sayarı'da.
6: Teşekkürler. Can kaybı 10-18 kişi aranıyor. Arkamda görmüş olduğunuz TCG, Alemdar ve Işın gemileri 24 saat aralıksız su altında araştırmalarını sürdürüyorlar. Dün mahkemede soruşturmanın detayları yargıca sunuldu, ifadeler sunuldu. Çok dikkat çekici ayrıntılar vardı. Adeta kaza göz göre göre geldi dedirten ifadeler vardı. Polis yüzlerce uzman ve görgü tanığının ifadesine başvurdu. Kazanın ilk gününden itibaren yolcuların ifadesinde yer alan gemi su alıyordu. Kaptana geri dönülmesi için çağrıda bulunduk. Ancak kaptan bizi dinlemedi. Hızla yoluna devam etti. Ne hız kesti ne de durdu yönünde ifadeler vardı. İşte bu dün mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda da doğrulandı. Raporda kaptanın hız keserek limana yavaşça dönmesi durumunda bu kazanın önlenmesinin mümkün olabileceği bilgisi yer aldı. İkinci kaptan seferin yapılmaması konusunda kaptanı uyardı. Anamur Limanı'nın kapalı oldu, Taşucu Limanı'nın kapalı olduğunu, hava koşullarının kötü olduğunu, geminin buna dayanamayacağını ifade etse de kaptanın inisiyatif kullanarak bu sefere çıkma kararı aldığını ifade etti. Bunun yanı sıra mahkemede sunulan raporlarda kaptanın ve mürettebatın gemideki kusurları bildiğini, geminin daha önce su aldığının bilindiğini, motor ve dümen arızası olduğundan haberdar olunduğunu, ancak buna rağmen kaptanın fırtına sonrası ölü dalgaların hakim olduğu bir denizde gemiye sefere çıkardığı ifadesi yer aldı. Bunun yanı sıra kaptanın ehliyeti de şüpheli. Hatta bugün Kıbrıs'taki gazetelerin birinde manşet olarak kaptan 3500 dolara ehliyet satın aldı ifadesini görüyoruz. Eski ehliyetini kaybeden kaptan 10 yıl göreve ara verdiği için, Türkiye'den de bu ehliyetin alınmasının son derece güç olduğunu bildiği için 3500 dolar karşılığında Honduras'tan yeni bir ehliyet aldı. Bunu Yunanistan'da tasdik ettirdi. Zira Türkiye makamları Honduras'tan alınan bir ehliyeti kabul etmiyor. Bunu aşmak için de Yunanistan yolunu kullandı ve ortada 3500 dolara alınmış bir kaptanlık belgesiyle bu sefere çıktığı kaptan. İhmaller ve tedbirsizliklerle dolu kazada geminin iki de uluslararası sertifikası eksik. Bunlardan birisi haberleşme konusundaki radyo sertifikası, diğeri de balans sertifikası. Geminin bu evrakları da eksik olarak yola çıktığı dünkü duruşmada yer aldı. Bunun yanı sıra kaptan seyir defterini ve belgelerini de seyirle ilgili yanına almadı. Gemiden ayrılırken bunlar da kayboldu. Seferle ilgili kayıtlar da suyun 550 metre altına gömüldü. Kaza zedeler ve olay yerine ilk giden sivil kurtarma ekiplerinin ifadesinde de kaptanın ve mürettebatın gemiyi ilk terk edenler arasında olduğu bilgisi vardı. Hatta bu yönde NTV'de Melike Şahin'in yaptığı bir röportajda kurtarma ekibinden bir kaptan bizzat, birinci kaptan ve ikinci kaptan benim teknemdeydi, İlk onlar ayrıldı batan gemiden diye bu ifadeyi vermişti. İşte bunlar dün mahkemede bir bir doğrulandı. Şimdi Türkiye'den KKTC'ye gelen kaza kırım ekibi var. Arka planda polisin soruşturması devam ediyor. Halen ifadesine başvurulacak yüzden fazla uzman ve görgü tanığı ve bilirkişi olduğu belirtiliyor. Deniz kaza sorumluları sorgulanıyor. 9 kişi şu anda tutuklu. Başka tutuklamalar olabileceği de kaydediliyor. Dün Başbakan Ünal Üstel Türkiye'den taziye için gelen Cevdet Yılmaz'ı, Cumhurbaşkanı yardımcısını ağırlarken, bu işin sorumlularının peşini bırakmayacağız. Mevkisi, makamı, görevi her ne olursa olsun herkes adalet karşısında bunun hesabını verecek dedi. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Selim Sayarı da Kıbrıs'taki son durumu aktardı. İstanbul'da gece hareketli geçti. DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda polise ateş açılmasının üzerine çatışma çıktı. Bir vatandaş yaralandı, şüpheli ise etkisiz hale getirildi. Ayrıntıları Baran Bila aktarıyor.
7: Şu an tam olarak olayın yaşandığı noktadayız. Şu an neredeyiz? Sultanbeyli Otogarı'nda işte gece saatlerinde saldırgan zanlı önce bu noktaya geldi. Hemen otoparkın gerisinde bulunan alana ve burada iddiaya göre polis ekipleri takip halindeydi ve kendisine bir uyarıda bulunuldu. Dur ihtarı yapıldı ancak zanlı ateş açarak karşılık verdi. Edindiğimiz bilgilere göre önce taraflar, yani hem polis ekipleri hem de saldırgan bulundukları aracı siper aldılar. Sonrasında çatışma otogarda devam etti. Birazdan ekranlara getireceğiz. Çatışmanın izlerinde net bir şekilde görmek mümkün. Saldırgan DAEŞ'le bağlantılı olduğu değerlendirilen bu şüpheli etkisiz hale getirildi. Bir vatandaş yaralandı. Neyse ki sağlık durumu iyi. Ancak daha olumsuz bir durumda ortaya çıkabilirdi. Çünkü adı üzerinde burası otogar. Oldukça hareketli bir nokta ve polis ekipleri de uzun süre burada incelemeler yaptı. Bakın işte kurşunların isabet ettiği bir nokta. Hemen peronların bulunduğu alan burası, vatandaşların bekleme noktası. Cahit Kazan ekranlarınıza getiriyor. Biraz ileride bir benzer durum daha var. Bir benzer numaratör daha göreceğiz. Polis buraya gelmiş ve burada da işte o çatışmanın izlerini işaretlemiş. Neyse ki bu kurşunlar başka kimseye isabet etmedi. Hala sıcak bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü evet, belki olayın üzerinden uzun saatler geçti ama şunu da vurgulamak gerekiyor. Şu an olay yerinde herhangi olağanüstü bir durum yok. Olağan akış otogarda devam ediyor. Seferler durumdan etkilenmedi. Günlük hayat kaldığı yerden devam etmekte. Olay özetle bu şekilde. Bir kez daha vurgulayalım. Hemen gerideki otoparkta olayın başladığı ifade ediliyor. Önce burada polis ekipleri takip halindeydi ve sonrasında iddiaya göre bir ihtarda bulundular saldırgan ama bunun ardından çatışma çıktı. Saldırgan etkisiz hale getirildi. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa düzenlediği bir operasyondu bu. Ayrıntılar bu şekilde, ancak şu an sorulacak pek çok farklı soru var. Neden olay otogarda meydana geldi? Zanlı tam olarak nereden çıkmıştı? Nereye gidiyordu? 21 yaşındaydı etkisiz hale getirilen şüpheli. DAEŞ'le irtibatlı olduğu değerlendiriliyor ve bir eylem hazırlığında olduğu da iddialar arasında. Peki kendi mi inisiyatif almıştı veya bir yerden talimat mı aldı? Bu da araştırılacak konu başlıkları arasında yer alıyor. Polis ekipleri, olay yeri inceleme uzmanları, uzman ekipler burada uzun süre araştırma yaptı, inceleme yaptı. Çünkü böyle durumlarda elde edilecek en ufak bir bilgi, en ufak bir bulgu, ipucu büyük bir önem taşıyor bu anlamda. Silah üzerinde inceleme yapılmıştır. O silahın türü, menşei ciddi bir ipucu verecek. Araç içerisinde de parmak izi, DNA ve artık ne varsa bunlara teker teker bakıldı. Otomobil şimdi emniyet laboratuvarında, burada da daha kapsamlı bir araştırma yapılacak. Ama işte hedefte neresi vardı, muhtemel hedef neresiydi veya talimat aldıysa bu kişi kimlerdi, onlara ulaşmak için neler yapılacak, bu anlamda çok yönlü bir soruşturmanın başlatıldığını öngörmek mümkün. İlerleyen saatlerde de konuyla ilgili daha ayrıntılı açıklamalar yapılmasını öngörüyoruz.
4: Baran Bilan'ın notlarını dinledik. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Gürlek, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da söyledi.
8: Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir. Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken, diğer taraftan da hükümlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturdukları ortamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının, insan onurunun, temel hak ve hürriyetleri güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
4: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada Fethi Kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme tamamlandı. Alınan örneklerde zehir ya da başka kimyasal madde olup olmadığı incelendi. Ön inceleme raporu savcılığa sunuldu. Elde edilen bulgularla 2016 yılındaki ölüme ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirilecek. Ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi ölüm sebebine ilişkin kesin bir rapor sunacak. Deniz Olgun'un doktoru da yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Doktor N.D. Bakırköy Adliyesi'nde dosya savcısına ifade verecek. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın nedeni Davutoğlu'nun sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri. Açıklamada soruşturmayla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir ifadesi de yer aldı. Davutoğlu'nun 7 Eylül pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Arel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'ten de ifadeye çağrılmasına ilişkin bir açıklama geldi. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Arel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi. Üsküdar Belediye Meclis üyeliğinde bulunan 4 isim AK Parti'ye katıldı. CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. 4 ismin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimlerinin tekrarlanmasına karar verilmişti. Bunun için de tarih 5 Eylül. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci celsesinde tahliye kararı çıktı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk tahliye oldu. 51 kişinin tutukluluk halinde devamına karar verildi. Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duruşturmada görüntü kaydı alıp sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında da soruşturma başlattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Sözcü televizyonu yayınına katılan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnebaşı kadar yer kalmadı," dedi.
9: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. İkisi de gündem oldu. Bir tanesi rahmetli Cevdet Selvi'nin cenazesinde, bir tanesi de adli yıl açılışında. Neler yazmadılar? Mesela diyor ki, Özgür Özel butlana meşruiyet mi veriyor? Ya Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçı aldığını iddia etmek aynı şeydir ya. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Ben o kadar kolay affederim ki benim en yakınlarımın bana en çok kızdığı konuşudur. Ya hadi ikinci olma da bana yapılanı kolay affederim. Ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil.
4: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava bugün başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Anne Peyman Pınar Mersinli için de 22,5 yıla kadar hapis talep ediliyor. Birey olmanın ilk adımı evde atılsa da bir çocuğun kendi ayakları üzerinde durduğu ve toplumun bir parçası olduğunu hissettiği asıl sahne okullar. Bugün okullarda yaşanan en büyük sorunlardan biri ise akran zorbalığı. Zorbalık yapmamak, zorbalığa maruz kaldığını anlamak kadar başkasına yapılan zorbaca bir hareket karşısında nasıl bir tanıklık sergilemek de çok önemli. Peki okulların açılmasına kısa bir süre kala aileler çocuklarını bu duruma nasıl hazırlamalı? Karşılaşıldığında nasıl yönlendirilmeli? Konuyla ilgili araştırmalar yapan akademisyen ve psikolojik danışman Doktor Adem Kantar'a sorduk.
10: Zorbalığı tanımlayabilmemiz için biz 3 tane saç ayağı kullanırız. Bunlardan bir tanesi zarar verme niyeti. Taraflardan biri diğerine bilerek ve isteyerek bir zarar verme niyetine sahip olacak. İkincisi bu tekrar tekrar yaşanacak. Tek seferlik bir şey zorbalık olarak adlandırılmıyor. Ve taraflar arasında bir güç dengesizliği olacak. Terazinin bir tarafı ağır basacak. Burada sadece fiziksel güç üzerinde düşünmek zorunda değiliz. Bir tarafta 5 kişilik popüler bir arkadaş grubu olur. Diğer tarafta yalnız kalan bir çocuk olur. Bir taraf bir çocuğun bir sırrını bulur ve bunu kötü niyetli kullanmaya çalışır. Bir güç dengesizliği olacak. Çocukla konuşurken ebeveynler şu 3 basit soruyla zorbalığa uğrayıp uğramadıklarını ortaya çıkarabilirler. Bu davranış seni incitiyor mu? Bu davranış tekrar tekrar oluyor mu? Sen bu davranışı durdurmakta zorlanıyoruz. Bu şekilde fark edebiliriz. Bizler zorbalığı çoğu zaman iki kişilik bir olay gibi düşünüyoruz. Bir zorba oluyor, bir mağdur oluyor olarak yapıyoruz. Aslında olayın en önemli taraflarından bir tanesi zorbalığa tanık olan çocuk. Çünkü araştırmalar bize gösteriyor ki her zorba bir sahneye, bir seyirciye ihtiyaç duyuyor. Çünkü zorba sosyal ödül mekanizması gereğince bunları yapıyor. Sınıfta birine komiklik yapıyor, birini güldürüyor. İzleyiciler buna güldüğü için sosyal ödül mekanizması devreye giriyor. Arkadaşına çelme takıyor, etrafındakiler bunu alkış tuttuğu için pekişiyor, davranışı pekişiyor. En önemli taraf zorbalığa tanık olanlar. Peki zorbalığa tanık olan taraf çocuklar neler yapmalı? Biz bu çocuklara ilk adımda şunu söylemeliyiz. Her şeyden önce güvenlik. Kahramanlık yapmana gerek yok. 5 kişilik bir arkadaş grubu tuvalette, koridorda bir arkadaşını sıkıştırdığında sen ona yardım etsen bile o anı kurtaramayacaksın, değil mi? Kahramanlık yapmaya gerek yok. Önce kendi güvenliğini sağla. Önce kendi güvenliğini sağla. Sonrasında 3 adımlık bir pusulamız oluyor. Zorbalığa katılma, gülme. Burada sadece işte diğerleri çocuğa vuruyor, sen de vurmayı kastetmiyorum. Gülme, alkışlama, sessiz kalma, katılma, bu eyleme katılma, bu eylemin bir teşvik edicisi olma. İkinci adımda zorbalığa maruz kalana destek ol. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Senin için ne yapabilirim? Destek ol o an. Ve haber ver. Okul psikolojik danışmanına, okul müdürüne, bir yetişkinine, sınıf öğretmenine, nöbetçi öğretmene okulda haber ver.
4: Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporu, insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Guterres, dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu.
11: Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın son raporu, küresel iklim krizinde acı gerçeği ortaya koydu. Küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması neredeyse ulaşılamaz bir hayal haline geldi. Rapora göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Raporda sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesinin de hala mümkün olduğu, ancak bunun için çok daha sıkı önlemler alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres, yaz boyunca yaşanan kavurucu sıcaklar, orman yangınları ve ölümcül sellerin yalnızca birer uyarı olduğunu söyledi.
12: İnsanlık iklim felaketinden kaçınmak için dönülmez noktayı süratle geçip gidiyor. Dünya 1,5 derecelik hedefe ulaşma sözünü tutamıyor. El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde.
11: Dünya Meteoroloji Örgütü de El Niño'nun önümüzdeki aylarda gücünü daha da artıracağını ve etkilerinin 2027'ye kadar süreceğini duyurdu. Okyanus yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Niño, aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırabiliyor. Dünya genelinde kuraklık, fırtına ve düzensiz yağış risklerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar, küresel ısınmayla güçlenen El Niño'nun her zamankinden daha yıkıcı iklim felaketlerine yol açacağı görüşünde. Özellikle dağ buzullarının erimesiyle yakın zamanda Nepal'de yaşanan felaketin benzerlerinin dünya genelinde tekrarlanabileceği ifade ediliyor.
4: Ve bir ayrılık haberiyle bitirelim. Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi filmlere konu olan Yaren Leylek ve eşi Nazlı eski Karaağaç köyündeki yuvadan ayrıldı. Yaren ve Nazlı Afrika rotasındaki uzun yolculuklarına başladı. Her yıl göç döneminde Bursa'ya gelip Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren Leylek bu yıl 24 Şubat'ta eski Karaağaç köyünü ziyaret etmişti. Hikaye Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatıldı. Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu oldu. 2019 yılında Burak Doğan Soysal'ın çektiği Yaren adlı belgeselde Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel unvanıyla dönmüştü.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetler-Florya, Tem'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
13: İstanbul yol durumu.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
15: Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 derece iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğuda Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.

0: ikili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Mürdüm deyince tabii en çok tatlılarda seviyoruz. Şimdi bir pasta tarifi de vermiştim ama birazcık da tuzlulara bakalım, soslara bakalım. Eriğin kurusu da yapılıyor, pestili de yapılıyor. Erik ekşisi zaten yapılıyor. Ama mürdüm eriğinin gerçekten pestili son derece lezzetli oluyor. Özellikle de kurusu aslında her yere yakışıyor. Yani et yemeklerinde aslında Osmanlı dönemine baktığımızda kuru mürdüm eriğiyle etli yahniler yapılmış. Tabii ki her zaman tatlıları tercih edenler var. Macaristan'da artık o kadar koyusu yapılıyor demiştim ki kağıt üzerinde tartılıp sarılıyor. O kadar koyu kıvamlı reçeller yapılıyor. Ama mesela Sırpça'da da erik reçeline pekmez deniliyor. Romanya'da macun dendiğinden bahsetmiştim. Mesela Hırvatistan'a gittiğimiz zaman aslında bütün reçellerin adı pekmez oluyor. Bunların hepsi aslında Osmanlı mirası. Ama Osmanlı mirası diye baktığımız zaman kurular, pestiller bunlar da çok önemli. Fakat bir de tuzlulara bakalım. Doğu komşumuz Gürcistan. Şimdi Gürcistan'da bir erik sosundan bahsetmiştim. Tikemali sos. Bunun da en güzelini ben mürdümle seviyorum. Bunu can erikle de yaparlar, sarı erikle de yaparlar, kuru erikle yaparlar. Mesela bir 250-300 gram kadar kuru eriği önceden suda ıslatırsınız. Adeta o böyle yumuşar. Sulu sulu değil ama sanki bir böyle pestil macunu gibi olur. İşte onunla yaptığınız zaman son derece yoğun güzel bir lezzeti olur. Ben size yaş erikten vereceğim ama bir taraftan da eriklerinizi kurutun ve kuru erikle de bunu istediğiniz zaman kışın yapın derim. Şimdi 500 gram kadar erik, yarım limonun suyu, bir limonun kabuğu, onu da rendeleyerek ekleyebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kişniş tohumu. Bu çok önemli. Kişniş tohumu olmazsa olmaz. Şimdi bunu da havanda hafifçe döveceksiniz. Tamamen parçalanmasın. Hani biraz çıt çıt ağza gelir gibi olsun. Ama mutlaka kişniş tohumu olacak. 2-3 diş sarımsak. Birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Ama bence karardır. Hadi.

0: 3-4 diş olsun. Onu da şöyle sarımsak sıkacağı ile güzel sıkın. Bir tatlı kaşığı tuz, ama böyle bir kaya tuzu olsun, tepelime dolu bir kaşık. Şimdi 1-2 adet de minik acı kırmızı biber. Bu pul biber gibi de olabilir, Arnavut biberi olabilir. Acılık tamamen sizin keyfinize kalmış. Eriği ayıklayın, kabaca doğrayın ve tencereye oturtun. Kendi suyunda yumuşayana kadar şöyle bir pişirin. Tamamen artık böyle dağılır hale gelince diğer malzemeleri de ekleyin. El blenderıyla şöyle bir çekebilirsiniz de. Gene de bir şeker ayarına bakın. Çünkü erik eğer çok tatlı değilse, her ne kadar tuzlu bir sos bile olsa, birazcık şeker eklemeniz gerekebilir. Yani ketçap gibi düşünün. Ketçapın da tatlısıyla tuzlusu bir aradadır aslında. Tadına bakın, zevkinize göre karar verin. Şimdi bu tam bir macun kıvamına gelince sterilize edilmiş kavanozlara koyun ve marmelat gibi saklayın. İstediğiniz zaman sosunuz et yemeklerinin yanına, özellikle de ızgara tavanın yanına hazır. Afiyet olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve diyalogta. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
9: Mobile Systems.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Preziz Giresun yolunun 50. kilometresinde ve Zonguldak Devrek yolunun 48-50. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
10: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa takvimi. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Bıldırcınların göç günlerindeyiz. Anadolu halk takviminde bugün beklenen fırtınaya bu yüzden bıldırcın geçimi fırtınası denmiş. Her yıl olduğu gibi bugün de bir sonbaharı, bir de bıldırcını çok seven Sait Faik Abasıyanık'ı analım. Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır. Benim güzel bıldırcınım. Sensiz sonbaharın ne tadı olabilir diyor Sait Faik. Bir sonbahar akşamında. Ben serçeleri de, atmacaları, saka, florya, isketeleri de severim. Hatta uzak memleket kuşlarını rüyalarımda görür, bazen şiir yazacak gibi olduğum zamanlarımda papağan, tavuslar, cennet kuşları da görür gibi olurum. Ama bıldırcın, sen bizim göklerimizin muhacir kuşu. Seni sevdiğim, sana yakın olduğum kadar ne baharımızın müjdecisi, dostumuz, adeta köylümüz gibi olan çamur kulübeli, çalışkan, hiç kaçmayacaklar, yanımızda gezecekler gibi oluverip de bir gün habersiz bizden kaçan kırlangıçları, ne de o kızıl gagası, muhteşem kanatları, ince uzun, sırım gibi bacaklarıyla leyleği, damlarımızda, bacalarımızda, hemen yanı başımızda yeri olan hayatımıza, adetlerimize, ocağımıza, hemen hemen bir nevi melankolimize karışmış olan leyleği sana tercih ederim. Doğa takvimini bugün de bıldırcının 3 heceli klasik şarkısıyla bitirelim.
13: Doğa takvimi.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
15: Her mevsimde, her havada, çatın güvende kalın.
4: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor. Her mevsimde,
4: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
15: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
16: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
17: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
19: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
20: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
21: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
22: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Alihan Kuris soruşturmasında şüpheli İrfan Yılmaz için gözaltı kararı verildi. 5 şirkete de el konuldu. İrfan Yılmaz hakkında suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları var. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Ayrıntılar geldikçe aktaracağız. Girne açıklarındaki gemi faciasında can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le basın toplantısı yaptı. Yılmaz bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
3: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Diğer taraftan bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır. Sağ olarak kurtarılan yolcularımızdan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şu anda hastanelerde sadece 2 hasta bulunuyor. Bunlardan biri yoğun bakımdaydı ama yoğun bakımdan çıkarılmış oldu. Şu an itibariyle aldığımız bilgi 2 hastamızın da hayati bir tehlikesinin olmadığı yönünde.
2: Hem kayıp 18 kişiyi arama çalışması hem de soruşturma da devam ediyor Kıbrıs'ta. Şüpheli 9 kişi de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Şimdi Girne'ye gideceğiz. Ayrıntıları NTV temsilcisi Selim Sayarı'dan dinleyeceğiz.
4: Cumhuriyeti gemileri Işın ve Alemdar 7-24 aralıksız arama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dün itibariyle kayıp sayısı bir naaşa ulaşılmasıyla birlikte 10 oldu. Aldığımız bilgilere göre başka naaşlara da görsel anlamda ulaştı robotik dalgıçlar. Dolayısıyla bugün ve yarın yeni haberler çıkacağını tahmin ediyoruz. Ancak tabii üstünden 6 gün geçtikten sonra genelde naaşların aranması yönünde ne yazık ki çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Kazanın ilk gününden itibaren geminin batışının ardındaki kusurlar, ihmaller ve benzeri tartışmalar dikkat çekiyordu. Dün 9 sanık zanlı yeniden yargıç karşısına çıkarıldı ve soruşturmanın ayrıntıları mahkemede soruşturmayı yürüten polis tarafından ifade edildi ve tanık ifadeleri de vardı. Buna göre ilk günden itibaren gündeme gelen yolcuların da ifade ettiği kaptana geri dönelim dedik, hava çok kötüydü, gemi su alıyordu ancak kaptan bizi dinlemedi, ne hız kesti ne de geri döndü yönündeki ifadeler dün mahkemede polis tarafından da doğrulandı. Bir bilirkişi raporu sunuldu Burak Özcan mahkemeye ve bu bilirkişi raporunda eğer kaptan hız kesseydi su alma noktasında ve geriye yavaşça limana doğru seyir haline geçseydi bu kaza önlenebilirdi şeklinde çok çarpıcı bir bulgu dün mahkemeye sunuldu. Bunun yanı sıra ikinci kaptanın seferi iptal edelim çünkü Taşucu limanı kapalı, hava kötü, bu sefere çıkmayalım yönündeki çağrılarına da kaptan kulaklarını tıkadı ve her türlü riski alarak gemiyi ölü dalgaların olduğu denize sürdü. Bu da dün mahkeme salonunda yargıcın bilgisine getirildi. Bunun yanı sıra mürettebatın ve kaptanın geminin su aldığını bildiğini, daha önceden sefere çıkmadan önce bildiğini, geminin makina ve dümen arızalarının bilindiğini, ancak buna rağmen kaptanın yola çıktığını ifade ettiler soruşturmayı yürüten polis. Kaptanın ehliyeti de şaibeli, zira Türkiye'deki ehliyetini kaybediyor 10 yıl kaptanlık yapmadığı için. Yenisinin Türkiye'den alınmasının çok zor olduğunu da bildiği için Honduras'a yöneliyor ve 3500 dolar karşılığında kaptanlık ehliyetini Honduras'tan alıyor. Ancak Türkiye makamları ve KKTC makamları Honduras'tan alınmış bir ehliyeti geçerli bir ehliyet olarak kabul etmiyor. Bunun parayla alındığı bilindiği için. Ancak bunu aşmak için de Yunanistan'a gidiliyor, tasdik ettiriliyor ehliyet ve o şekilde kaptanlık görevini sürdürebiliyor elindeki ehliyetle. Bunun yanı sıra kurtarma esnasında mürettebatın zayıf olduğu, eğitimsiz olduğu, bu konuda yolculara yardımcı olmadığını, kaptanın ve yardımcısının gemiyi ilk terk edenler arasında olduğu yönünde bilgiler de mahkemede yargıcın önüne getirildi. Bu bilgiler de doğrulandı. Bunun yanı sıra tabii işin siyasi sonuçları da oldu. Ulaştırma Bakanı'nı görevden aldı Başbakan ve olayın tüm ayrıntılarına kadar soruşturulacağını ve tabii bu meselenin içinde kimin kusuru, ihmali ve bir yanlışı varsa bunun hesabının hukuk önünde, yargı önünde verileceğini söyledi Burak Özcan.
5: Selim Sayarı, peki ada basını nasıl görüyor tüm bu gelişmeleri?
4: Tabii Burak Özcan, doğal olarak 6. gündeyiz. Sürekli manşetlerde konu, özellikle ihmalkarlar hesap verecek yönünde. Bugün Halkın Sesi'nin birinci sayfasında, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın taziye ziyareti, Başbakan Ünal Üstel'in onu ağırladığı andaki ifadeler ön plana çıkmış. Başbakan Ünal Üstel, ihmalkarların ihmali, kusuru, hatası olan her kim varsa bu işin içinde, mevkisine, görevine, konumuna bakılmaksızın adalet önünde, yargı önünde bunlardan hesap soracağız, hesap verecekler ifadesi vardı. Halkın Sesi'nin birinci sayfasında bu ifade dikkat çekiyor. Adanın en yüksek tirajlı gazetelerinden biri Kıbrıs. Kıbrıs'ta da sol tarafta Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri, sağda da Başbakan Ünal Üstel'in ifadeleri yer alıyor. Cevdet Yılmaz dün adaya yaptığı taziye ziyaretindeki aileleri ziyaret etti, kayıp yakınlarını ve kazada kayıp veren aileleri ziyaret etti. Üç önemli görev var. Bunlardan biri arama kurtarma ve diğer ise hesap sorma dedi Cevdet Yılmaz. Kıbrıs Gazetesi'nin birinci sayfasında bu ifadeler var. Ve tabii ki Başbakan Ünal Üstel'in kim olursa olsun hesap verecek yönündeki ifadeleri ön plana çıkıyor. Yeni Düzen Gazetesi göz göre göre facia geldi diye dün mahkemede, mahkeme salonunda yargıcın önüne gelen, az önce de ifade ettiğim ehliyetin Honduras'tan alınması, kaptanın ve yardımcısının gemiyi ilk terk etmesi, geminin kusurları bilindiği halde, su aldığı halde, makine arızası, dümen arızası bilindiği halde, dalgalı denizde büyük riskle yola çıkıldığı yönündeki bulgular Yeni Düzen Gazetesi'nin manşetini oluşturuyor. Göz göre göre facia, yani bu bir kaza değil, göz göre göre gelen bir facia meydana geldi diyor Yeni Düzen Gazetesi. Diyalog Gazetesi'ne baktığımızda dün yine mahkeme salonunda kaptanın uyarıları dinlemediği yönünde, ikinci kaptanın çağrıları, bu havada çıkmayalım, Taşucu Limanı zaten kapalı, bu riski almayalım yönündeki uyarılarını kaptanın dinlemediğini ve yola çıktığını ifade ediyor. Diyalog bunu manşetine çekmiş. Kaptanın Başbakan'ın Mustafa Öz'ün fotoğrafına, dün mahkemeye çıkarılırkenki fotoğrafına da yer verilmiş. Altında da Cevdet Yılmaz'da Başbakan Ünal Üstel'in dünkü buluşması var. Avrupa Gazetesi'nin manşeti oldukça çarpıcı. Yine dünkü soruşturmanın detaylarından oluşan bir manşet bu. 3500 dolara kaptanlık belgesini satın aldı diye son derece çarpıcı bir ifade var Avrupa Gazetesi'nde. Kaptanın kaptanlığının tartışıldığı, geminin gemi olup olmadığı, güvenli olup olmadığının tartışıldığı, göz göre göre gelen bir facianın yansımaları gazeteye böyleydi Burak.
2: Selim Sayar'ı Girne'den aktardı. Silivri açıklarında batan gemiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Bu arada kaza ile ilgili açılan davada da tutuklama kararları var. Ayrıntıları alacağız şimdi NTV ekibinden Ali Ablay'dan.
6: İmamoğlu isimli geminin aranmasına devam ediyor ve burada 11 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 de denizaltı arama aracıyla bu bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin su yüzeyinde sadece bir filikası, bir can salı ve gemiye ait can simitleri bulundu. Fakat Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 mürettebatına dair herhangi bir ize şu saate kadar rastlanmadı. Tabii kaza Silivri'nin 18 mil açığında, yani 30 kıyıya 35 kilometre bir mesafede yaşanmıştı. Kazadan bir saat sonra da arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı. Bölgede çok sayıda arama kurtarma gemisi görev alıyor. Kıbrıs'taki TCG Işın'ın bir benzeri olan TCG Akın da şu anda bölgede ve sonar tarama gerçekleştiriyor. 900 metre derinliğe kadar ve 7,5 metre çapında bir arama çalışması sürdürüyor. Fakat şu saate kadar Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair herhangi bir ize rastlanabilmiş değil ve en son Alsu gemisinin mürettebatından alınan ifadeye göre Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmadan önce güvertesinde 2 veya 3 kişinin görüldüğü bilgisi paylaşılmıştı Alsu gemisi mürettebatı tarafından. İşte bu bilgi üzerine havadaki arama çalışmaları daha da sıklaştırıldı. Hava kuvvetlerine bağlı bir uçak, 5 helikopter ve 2 İHA ile arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çünkü su yüzeyine bir naaşın çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor veya geminin herhangi bir parçasına geminin herhangi bir parçasının bulunma ihtimali değerlendiriliyor. O yüzden de su yüzeyinde de havadan bir tarama gerçekleştiriliyor. Tabii soruşturma kapsamında da Alsu gemisinin 6 mürettebatı dün adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan ikisi tutuklandı. Birinci kaptan ve üçüncü kaptan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gemi mürettebatından 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer gemi mürettebatındaki diğer 3 kişi için de incelemeler sürüyor. Silivri'de bir koordinasyon merkezi kuruldu. Aileler burada bekliyor ve onlara da zaman zaman yetkililer bilgilendirmeler yapıyor. Biz de buradan çalışmaları takip ediyoruz.
2: Ali Ablay Silivri'den aktardı. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen bir kişiye MİT ve Emniyet tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi. Baran Bila da olayın yaşandığı yerden son durumu aktarıyor.
7: Etkisiz hale getirildi. Bir vatandaş yaralandı. Tedavisinin devam ettiği ifade ediliyor. An itibariyle şu an bulunduğumuz noktada Sultanbeyli Otogarı'nda olağanüstü bir durum yok. Seferler kaldığı yerden devam ediyor. Günlük akışta da herhangi bir aksilik yaşanmıyor. Ancak gece saatlerinde oldukça farklı bir tablo vardı burada. Hareketli anlar yaşandı. Şimdi Cahit Kazan'ın hemen ekranı getirdiği alanda gerideki otoparkta biraz zorlanabiliyoruz. Çünkü adı üzerinde otogar oldukça hareketli bir nokta. Fakat burada bir otomobil durdu. Polis ekiplerinin takip halinde olduğunu öngörüyoruz ve o araçtan bir şüpheli indi. Sonrasında ne görüyoruz? Polis ekipleri geliyorlar o noktaya, bir uyarıda bulunuyorlar. Dur ihtarında bulunuyorlar, teslim olmasını istiyorlar peşinde oldukları kişinin. Ancak bu kişi zanlı önce teslim olur gibi yapıyor, ellerini kaldırıyor fakat sonrasında aniden ateş açmaya başlıyor ve polis ekipleri de bunun karşısında hemen karşılık veriyorlar. Çatışma çıkıyor ve o çatışmanın izlerini de net bir şekilde halen görebiliyoruz. Bakın birazdan ekrana getireceğiz. Hemen peronların bulunduğu alanda şu noktada bakın işte bir kurşun izi hemen karşımızda ve olay yeri inceleme polisleri de bu şekilde numaralandırmışlar. Hemen yan tarafta birazdan yine ekranlarınıza getireceğiz. Bu alanda da bir başka kurşun izi var. Evet, maalesef bir kişi, bir vatandaş yaralandı, ancak daha olumsuz bir tablo da meydana gelebilirdi. Çünkü burası oldukça hareketli, oldukça işlek bir yer. Peki neden olay otogarda meydana geldi? Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Polis ekipleri iz halindeydi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa düzenlediği bir operasyondu bu. DAEŞ ile irtibatlı olduğu ifade ediliyor şüphelinin ve eylem hazırlığında olduğu gelen bilgiler arasında. Neden otoparka gelmişti, burayı mı hedefinde almıştı, burayı mı hedef alacaktı veya buradan başka bir noktaya mı gidecekti, bunlar inceleniyor. Ayrıca kimlerden talimat aldı veya kendi inisiyatifiyle mi bu olayı yapıp yapmadığı da bir başka soru işareti. İşte bu soruların yanıtını bulmak için de çevrede uzun süre çalışmalar devam etti. Polis, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre araçta incelemeler yaptı. DNA izi, parmak izi, boş kovanlar, bunlar teker teker araştırıldı. Araç şimdi emniyette ve emniyette daha kapsamlı bir incelemeden geçirilecek. Buradaki her delil, her bulgu olayın arka planını aydınlatmak için oldukça büyük önem taşıyacak. Şöyle bir özetlemek gerekirse, olay gece saatlerinde Sultanbeyli Otogarı'nda meydana geldi. MİT ve polisin ortak bir operasyonuyla saldırgan etkisiz hale getirildi. DAEŞ ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor zanlının. Bu esnada bir kişi yaralandı, bir vatandaş yaralandı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği ifade ediliyor burada.
2: Baran Bila'nın notları da bu şekildeydi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirildi. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Arel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'ten de ifadeye çağrılmasına ilişkin bir açıklama var. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Melih Gökçek gazeteci Arel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi. Bülten'in açılışında son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya dair 5 şirkete el koyulma kararı verildi. Ayrıntıları Mustafa Berber'den dinleyeceğiz.
8: Üzere soruşturma başladığında firari bir isim vardı ki geçtiğimiz günlerde tutuklandı, Hilmi Tuna Kuriş. Hilmi Tuna Kuriş'i arama sıralarında ekipler bir kimya firmasına girmişler ve yüklü miktarda altın para ile geçirmişlerdi. 206 kilogram altından bahsediyoruz. İşte şirketin kimya şirketi olması, bir kuyumculuk üzerine faaliyet yürütmemesi üzerine bu gelir şüpheli bulunarak MASAK tarafından hesaplar incelemeye alındı. Aralarında altınların bulunduğu şirketin de olduğu 5 bir şirketin şüpheli işlemleri tespit edildi. Bu şüpheli işlemlerin tespit edilmesi üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şüpheli İrfan Yavuz hakkındaysa, yani şirketin sahibi hakkındaysa, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtiliyor ki önemli bir ayrıntı var aslında bu noktada. Altınların ortaya çıkmasının ardından şirket yetkilileri, avukatları çıkan haberleri yalanlamak ve yalanlatmak ve içerikleri kaldırmak üzere de bir başvuru hazırlığındaydı. İşte o başvuru hazırlığı sürerken şüpheli işlemler MASAK tarafından tespit edildi ve 5 şirket hakkında el koyma kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verildi.
2: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo.

0: Paramparam paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 1-20. kilometrelerinde ve Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
9: Kim buldu, nasıl buldu?
10: Hangi mucit dünyaca ünlü icadını çok sakar olan eşi için yapmıştı?
9: Yara bandını bulan Early Dickinson. Sakar eşi Joseph'in sık sık yaralanıyor, ona pansuman yapmak Dickinson'a kalıyordu. Johnson & Johnson firmasında çalışan Dickinson sonunda pratik bir çözüm geliştirdi. Yapışkanlı bandaj rulosu üzerine gazlı bez parçaları yerleştirdi. Üstünü krinolinle kaplayıp yeniden rulo yaptı. Artık pansuman gerektiğinde ruloyu açıp kesmesi yeterliydi. Çalıştığı firma Dickinson'ın buluşunu 1921'de Band Aid, Yardım Bandı ismiyle piyasaya sürdü ve o günden bugüne 100 milyardan fazla yara bandı üretti. İngilizce'de band kelimesi aynı zamanda müzik grubu anlamına geliyor. 1984'te Band Aid bu kez dünyaca ünlü müzisyenlerin kurduğu grubun ismi oldu. Aralarında Bob Geldof, Bono, Sting ve David Bowie gibi isimlerin olduğu müzisyenler Etiyopya'daki aç insanlara yardım için bir araya gelmişti. Takvimler 2016'yı gösterdiğinde ise bu kez Türkiye'de iki liseli mucit Mehmet Can Dursun ve İrfan Efe Boztepe, şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yengeç ve karides kabuklarından yara bandı üretti. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Genius Olimpiyatlarına katılan genç mucitler bu yara bandıyla 54 ülkeden 2450 arasında dünya birincisi oldular.
6: Kim buldu, nasıl buldu?
11: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 4 Eylül 2026 Cuma günü sabahındayız. Haftanın son işlem gününe başlarken geri sayım programımızda karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar bizimle birlikte olacak. Dün Ağustos ayı enflasyon rakamlarını aldık. Hem aylık hem yıllık bazda konuşacağız, değerlendireceğiz. Alt başlıklara bakacağız. Peki bu enflasyon rakamları nasıl bulundu? Yılın geri kalanında Merkez Bankası'na faiz indirimi için alan açıyor mu? açmıyor mu? Nasıl değerlendirmek gerekir konuşacağız. Hem bunun yanı sıra hafta sonu OVP açıklanacak. 2027-2029 yıllarını kapsayan. Acaba oraya ilişkin beklentiler, tahminler nedir diye yine konuşacağız Ekin Hanım'la birlikte. Yine büyüme rakamları, süremiz kalırsa elbette büyüme rakamlarına da bakacağız. Uluslararası piyasalara da bakacağız. Ekin Hanım bize anlatacak, biz de dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi rakamlar ve haberler de ekranlarınızda olacak. Ama önce başlatıyoruz programımızı. Bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla ilk maddemiz, ilk başlığımız geliyor ekranlarınıza. Ağustos ayında enflasyon %1,84 olarak açıklandı aylık bazda. Yıllık enflasyonda %31,51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ana harcama gruplarına bakıldığında Ağustos'ta en fazla artış %8,62 ile eğitimde görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 252 milyon dolar azalarak 188 milyar 198 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri ise 3 milyar 119 milyon dolar azalarak 71,1 milyar dolara inmiş durumda değerli izleyenler. Yurt dışında yerleşik kişiler yani yabancı yatırımcı geçen hafta 28 Ağustos'ta biten haftada 329 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcının hisse stoğu 43 milyar 263 milyon dolara çıktı. Öte yandan yabancı yatırımcı yine 28 Ağustos'ta biten haftada 86,6 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı. Yani hisse tarafında alıcı, tahvil tarafında ise satıcılı bir seyir izledi yabancı yatırımcılar. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 2,7 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Gerçek kişilerin yani vatandaşın döviz mevduatları 638 milyon dolar düştü. Tüzel kişilerin yani şirketlerin döviz mevduatı 2,77 yani neredeyse 2,1 milyar dolar kadar geriledi. Keskin bir düşüş oldu döviz mevduatlarında 28 Ağustos'ta biten haftada. Yine Ağustos ayından devam edelim. Ağustos'ta ihracat %8,1 artışla 23,5 milyar dolara ulaştı. İhracatta Ağustos ayı rekoru kırılırken aylık olan bu artış bu yıl 2026'da gerçekleşen en yüksek 3. yükseliş olarak kayıtlara geçti. Ocak-Ağustos dönemine 8 aylık döneme bakıldığında toplam ihracat 180 milyar dolar ile yine rekor kırdı değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları, haber turumuz, başlıklar bu şekildeydi. Şimdi az önce aktardığımız başlıklarda bir haberi daha geniş göreceğiz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Az önce de söylediğimiz gibi ayrıntıları, haberi izliyoruz.
4: Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir.
12: Ağustos ayında ihracat %8,1 artışla 23,5 milyar dolara ulaştı. İhracatta Ağustos rekoru kırıldı.
4: İthalatta da Ağustos ayında 28,7 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı. Bu %10,5'luk bir artış oluyor. Nette 2.7 milyar dolar. İhracatta 1.750 idi. Yani 950 milyon dolar açığımızda bir artış oldu.
12: Ankara'da Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ithalattaki yükselişin savaş şartları nedeniyle olduğunu söyledi. Petrol ve doğalgazdaki artışların ithalat faturasını kabarttığını belirtti.
4: Dış ticaret açığımız Ağustos'ta 5.2 milyar dolar oldu. Oldukça mütevazi bir açık. Dış ticaret açığımızın toplamı da 97,8 milyar dolar son bir yılda.
12: Bakan Bolat, büyümedeki ihracat katkısına da dikkati çekerek, çeyreklik büyümeye ihracatın katkısı %1,6 puan oldu dedi.
11: Sırada piyasalar var. BIST 100 endeksiyle başlayacağız. Dün 13.932 puan kapanışını gördük. %0,84 geriledi BIST 100 endeksi. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyelere yakın bir noktadan kapandığımızı söyleyebiliriz. Yukarıda ise 14.099 puan. Dünkü işlemlerde gördüğümüz en yüksek seviyeydi. 14.000 puanın altında kapanış gerçekleştirmiş oldu. İşlem hacmi 191,4 milyar lira oldu. Dün enflasyon rakamları açıklandıktan sonra özellikle bankacılık endeksinde bir hareket oldu ama sonrasında günü kazançlarının büyük kısmını geri verdi ve bankacılık endeksi %0,54 yükselişle kapattı dünü. Gıda tarafında, hizmetler tarafında hafif kayıplar vardı. İletişim keza aynı şekilde. Petrokimyada yine 0,74. Sigorta ve sanayi endeks ise %1'in üzerinde değer yitirdi. Bankayla beraber holdinglerde ve ticaret endeksinde de hafif yükselişler vardı borsada. Para piyasalarında dolar yeni güne başlarken 48 lira 43 kuruş bankalar arası piyasada, euro ise 56 lira 33 kuruş seviyelerinde. Değerli izleyenler, dün Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir istihdam raporu açıklandı. İstihdam yine beklentiler gibi değil ama asıl mesele bugün Amerika'da Ağustos ayı tarım dışı istihdam raporu belirleyici olması. Diğerleri gibi belirleyici olması. Neden belirleyici olması gerekiyor? Eğer yine zayıf bir istihdam raporu gelirse önümüzdeki hafta değil, sonraki hafta mı oluyor? 17-18 Eylül'de Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. O toplantıda faiz arttırma ihtimali istihdam zayıf geldikçe düşecek. Bu şekilde devam ederlerse Eylül ayında faiz artmaz. Şimdi birazdan rakamlara bakacağız. Risk iştahı arttı mı artmadı mı ona bakacağız. Bugünkü rapor o yüzden çok çok önemli. Şu ana kadar dolar endeksinde dün, önceki gün ve bu sabah da gerileme gördük. Eylül ayında faiz artacak beklentileri düştüğü için. Bakalım dolar endeksi 99'a kadar, 99 endeks seviyesine kadar gerilemiş. Şöyle geçen hafta cuma, bu hafta pazartesi sabah 100 endeks seviyelerine yaklaşmıştı. Oradan kademeli olarak aşağıya çekildi. Neden? Eylül ayında faiz artırım ihtimali zayıfladı. Peki bu ateşi kim yakmıştı? Geçen hafta cuma günü Jackson Hole toplantısında konuşan Amerikan Merkez Bankası yeni başkanı Kevin Warsh biraz şahin algılandı ve pazartesi o şekilde kesin Eylül'de bir faiz artırımı olacak beklentileri güçlenince, ama o beklentilerin zayıfladığını görüyoruz. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %4,76, bu sabah bir miktar gevşedi. Dolar endeksi bir miktar gevşedi. Euro dolar karşısında 1.1630'lara yükseldi. Sterlin dolar karşısında 1.35'in yeniden üzerine çıktı. Elbette bu gelişmeler altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Dünkü işlem aralığına baktığımızda ons altın aşağıda 4.380 dolar, yukarıda ise aşağıda 4.380, yukarıda ise 4.510 dolara kadar yükseldi. Gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye. Kapanışını da 4.470 dolardan yapmıştı. İyi bir yükseliş dolardaki gevşeme ile beraber. Bugün kapanışın gördüğünüz gibi 4.470'in hemen altında, 4.468 dolar seviyelerinde. Dünkü kapanışlarda yine yatay bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Bugünkü tarım dışı enflasyon raporu verisi bekleniyor. Petrol fiyatları dünkü işlem aralığına baktığımızda aşağıda 95, yukarıda ise 97,5'lara kadar varan bir bant içerisinde işlem gördü. Bu sabahsa biraz daha gevşek bir seyir, 94 dolara kadar inmiş bir seyir görüyoruz ama hani bu seviyeler 90 doların üstü, hep ne söylüyoruz? Bütün projeksiyonlar 2026 yılına girildiğinde, yıl sonuna ya da bir sene sonra ya da iki sene sonrasına yönelik bütün projeksiyonlar hep 60-70 dolar bandında bir petrol varil fiyatı üzerinden büyük oranda, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yapılmıştı. Şimdi o hedefin 20-30 dolar üzerinde bütün dengeleri şaşırtıyor ama hani öyle bir noktadayız ki ya 100'lere 120'lere gitmediği için de şükredelim mi? Evet, şükredelim noktasındayız. İnşallah bu savaş bir şekilde makul ve insani bir şekilde bitecek. Bir barış anlaşması, ondan sonra da kademeli şekilde düştüğünü, yine savaş öncesi 60-70 dolar bandına döndüğünü göreceğiz. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.961 lira. Dışarıya paralel bir seyir var orada da. Dünkü yükselişin ardından bugün yatay, bu sabah yatay seyrediyor. Çeyrek altın 11.300 liranın üzerinde, 11.400 liraya yakın işlem görüyor yine bankalar arası piyasada. Dedik ya, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz arttırımına, Eylül ayında faiz arttırımına ilişkin beklentiler zayıfladı. Bu da doları geriletti. Altın fiyatları yükseldi. Aynı zamanda risk iştahına, uluslararası piyasalarda risk iştahına da olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Amerika'da dün borsalar, Nasdaq %1,40 yükseldi. Nasdaq Bileşik Endeksi, S&P 500'de %1'lik yükseliş var. Bu sabah Asya borsalarında yani şöyle diyelim, Japonya %1,3 yukarıda, Hong Kong %1,8 yukarıda, Güney Kore %1,7 yukarıda. Çin'in biraz daha kendi dertleri var ama onlar da yatay pozitif seyrediyor. Bu sabah itibariyle yani pozitif havanın Asya'ya da yansıdığını söyleyebiliriz. Amerikan borsalarında vadeli işlemlerde %0,3, %0,4'lere varan yükselişler var. Yatay pozitif seyirler var. Risk iştahının arttığı bir noktada kripto para evreni. Bitcoin bu sabah %4 yukarıda, 80 bin dolara geri döndü. 76 bin lira kadar gevşemişti. Bu sabah 80 bin, hatta 81 bin diyebiliriz. Ethereum 2400'ün üzerine atar mıyım diye düşünürken bu sabah 2500 doların üzerinde işlem görüyor. Orada da %5 civarında bir yükseliş var. Ripple'da %6'ya yaklaşıyor yükseliş. Solana'da yine %2'lik, 3'lük bir yükseliş var. Cardano'da %7'ye varmış yükseliş. Kripto para evreninde en büyük para birimi Bitcoin ve diğer altcoin'leri de durum bu şekilde. Şimdi değerli izleyenler, konuğumuz Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar'a dönmeden ilk sorumuz, çünkü enflasyon olacak. Dün enflasyon rakamları nasıl açıklandı? Alt başlıklar neydi? Haberimizde bir izleyelim, sonra da konuğumuza günaydın diyeceğiz.
12: Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon %31,51 olarak gerçekleşti.
13: Genel anlamda iç ve dış şokların etkisi...
12: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki dönemsel artışa ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen enflasyondaki düşüşe vurgu yaptı. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitimde fiyat artışı %8,62 oldu. Onu %6,89'da alkollü içecekler ve tütün takip etti. Ulaştırma fiyatları %4,82, çeşitli mal ve hizmetler %2,39, konut %2,25 arttı. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi. Ulaştırma, enflasyonda etkisi en çok hissedilen grup olarak dikkat çekti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında eğitim yine zirvede. En yüksek artış %53,44 ile eğitimde göründü. Onu %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut, %35,08 ile ulaştırma, %33,79 ile gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %31,79 olarak hesaplandı. Geçen ay tavan zam oranı %31,90 olarak gerçekleşmişti.
11: Şimdi dönüyoruz. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisi Ekin Çınar'a günaydın, yayınımıza hoş geldiniz diyoruz.
14: Merhaba Murat Bey, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
11: Çok teşekkürler. Ekin Hanım, enflasyon rakamlarını aktardık. Aylık bazda beklentilerin hafif altında 1,84 gelen bir enflasyon var. Yıllık bazda da %31,51 rakamını gördük. Siz enflasyon rakamlarını nasıl buldunuz? Alt başlıkları da mesela gıdayı, mesela hizmet tarafını, mesela eğitimi, mesela kirayı değerlendirerek rakamları nasıl buldunuz? Böyle başlayalım, buyurunuz.
14: Tabii ki. Manşet ve beklentilerin altında, bizim kurum tahminimizin de piyasa beklentisinin de %2 civarında bekliyorduk. Bunun altında gerçekleşti. Beklentimizin en azından kendi kurum hesaplamamızla gerçekleşim arasındaki fark nereden kaynaklandı onu söyleyebilirim. Biz eğitimdeki artışı birazcık daha fazla hesap etmiştik. Aslında orada hesaplamamızın daha altında, yine de çok yüksek tabii. Hani Eylül ayı, dönemsellik, özel okul ücretlerindeki zamların etkisini gördük. Bir de gıdada belirgin. Özellikle işlenmemiş gıdada, taze meyve sebzede bir düşüş var. Biz buradaki düşüşü daha sınırlı hesap etmiştik. O yüzden de tahminlerimizin daha altında bir gerçekleşme gördük. Şimdi bu piyasa beklentilerinin altında kalmasında da iki önemli etken var. Biri yine gıda. Diğeri de biliyorsunuz motorinde ÖTV'nin geçici olarak sıfırlanması uygulaması devreye girdi Ağustos ayında. Bu aylık tüfe artışının %2'nin üzerine gitmesini engelleyen en önemli unsurdu. Yoksa biz 2'nin üzerine doğru çok tırmanıyorduk. Dolayısıyla bu enflasyon, yani aylık artışı düşürdü demeyeyim ama daha fazla yukarı gitmesini engelledi diyebilirim. Şimdi enerjiye bakalım. İlk bence en şu savaş ortamında en önemli kalemlerden biri orası. Aylık yine biz %5,5 artış gördük enerjide. Yani alınan bu önleme rağmen bu önlemler gelmeseydi çok daha güçlü bir artış olacaktı dediğim gibi. Motorun fiyatlarında aylık %14'lük bir artış var. Benzinde %9. Dolayısıyla ÖTV düzenlemesine rağmen enerji tarafı Ağustos'ta belirgin bir enflasyonist baskı yaratmış durumda savaş ortamı sebebiyle. Bu önlem olmasa halde dediğim gibi çok daha güçlü olacaktı. Gıda yine çok bizim, yani siz bana enflasyon dediğinizde benim aklıma gelen açıkçası ilk kalem oluyor. Burada özellikle kendi enflasyon modellerimize de çok çeşitli hal fiyatlarını değerliyoruz. Çeşitli şehirlerdeki ayın belirli günlerinde. Burada işlenmemiş gıda fiyatları Ağustos ayında %2 düştü. İşlenmemiş gıdanın da altında taze meyve sebze fiyatları yer alır. Taze meyve sebze fiyatlarındaki aylık düşüş %8,2. Dolayısıyla da bu gıda fiyatlarındaki gerilemenin en temel sebebi bu. Taze meyve sebze fiyatlarındaki düşüşte gıda fiyatları çok oynak. Yaz aylarındayız. Burada düşüşün devam edebileceğine ilişkin bir öngörü sunamadığımız için bu taraf bizim için bir temkin noktası. Diğer bir temkin noktası da hizmet tabii ki. Yani hizmette aylık artış 3'tü yanlış hatırlamıyorsam. %3.1 civarıydı. Buradaki yıllık artış %40'ı aştı Ağustos ayında. Yani hizmet enflasyondaki katılık enflasyonun ana

0: Tabii ki yukarı yönde riskler çok belirgin. %28 olan tahminimize yönelik. Fakat yılın son aylarında devreye girecek belirli etkilerle hala 30'un altına gerileyebilecek bir enflasyon öngörüyoruz. Eylül ayında, şimdi bugün 4 Eylül, daha ayın çok başındayız. Henüz herhangi bir kurum Eylül tahmini vermez ama ben çok kabaca bir ön tahmin paylaşabilirim sizinle kendi hesaplamamdan. Biz Eylül ayında yine %2 civarı bir aylık gerçekleşmeyle çalışıyoruz şu anda. Bu da bizi aslında yıllık enflasyonda, yıllık TÜFE artışında 31,5'tan 30'a getirecek. Çünkü geçtiğimiz yıl daha yüksekti. Bu baz etkisiyle birlikte aşağı gelecek. Yani Eylül'de artık %30 seviyesine yaklaşan bir yıllık TÜFE bekliyoruz. Ekim ayıyla birlikte de 30'un altına gerileyen, bir sınırlı da olsa 30'un altına gerileyen ve yılın son 2 ayında mevsimselliğin de etkisiyle aylık artışların %1'in altına geldiği ve dolayısıyla yıllık TÜFE'nin de gerilemeye devam ettiği bir pattern bekliyoruz. Genel beklentimiz bu. Fakat şunun altını çizmek isterim. Hani ABD-İran savaşında yeniden artan bir gerilim var. Siz de açılışta bahsettiniz. Yani Brent petrol işte 94-97 bandında, 94'ün üzerinde bu sabah. Dolayısıyla enerji fiyatları üzerinden arz yönlü enflasyonist baskılar devam ediyor. O yüzden de bu az önce belirttiğim o projeksiyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri arttırır nitelikte. Onun da altını çizmek isterim.
1: Çok teşekkürler. Gayet güzel anlattınız. Eylül'ü soracaktım. Zaten beklentilerinizi ifade ettiniz. Peki o zaman 10 puanlık uzman sorusuna geçelim. Ağustos ayı enflasyonu, ilk 8 aylık enflasyon, geleceğe yani önümüzdeki aylara ilişkin beklentileri ifade ettiniz. Peki bu ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın kalan 3 toplantısında sizce ne yapacak? Geride bıraktığımız hafta Merkez Bankası zaten gecelik fonlamadan haftalık repoya döndüğü için bir 3 puanlık gevşeme gözlemlendi. Orada onun etkilerini de gördük zaten. Peki Eylül ayı toplantısı, Ekim Aralık, hani indirimler gelecek mi? Uluslararası kuruluşlarda farklı farklı beklentiler var. Kimisi alanı yok ve bu enflasyon rakamları çok da alan açmadı diyor. Kimisi daha önceye çekiyor faiz indirim beklentilerini. Siz ne dersiniz? Nasıl bakarsınız konuya?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyerek başlamak isterim. Enflasyon eğer gerilecekse yılın son işte 4 ayında, bizim öngörümüz bu. Enflasyon gerilerken siz faizi sabit tutarsanız efektifte sıkılaşmaya devam edersiniz.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla da faiz indirimlerine, özür diliyorum, enflasyondaki geri çekilmeye paralel bir indirim efektifte ek bir gevşeme sunmaz aslında. Dolayısıyla da biz yıllık enflasyondaki düşüşün devamını öngördüğümüz için Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine devam etmek için alanının sınırlı da olsa oluşacağı tahminindeyiz şu anda. Şimdi geçtiğimiz hafta 300 bas puan faiz indirimi yaptı Merkez Bankası. Yani bunu çok tabii kafa karışıyor. Çok böyle net ifade etmek lazım. Mart ayında 300 bas puan efektif bir artırıma gitmişti. Tabela faizi değişmese bile 37'den fonlama yapmadı, 40'tan yaptı. Mart'tan beri de 40'tan. Dolayısıyla geçen hafta da artık bunu 37'ye geri çekti. Şeyin detayına girmeyeyim. Yani işte zaten bir sterilizasyon var. Aslında piyasada bir likidite ihtiyacı yok. Likidite fazlası var ama yani piyasa faizi TLRF dediğimiz şey ya da biz gecelik repo dediğimiz piyasa faizi 37'ye geldi. Şimdi biz bunu zaten kredi faizine de çok kademeli Eylül ayı içerisinde yansımaya başladığını göreceğiz. Geçen hafta 300 bas puan faiz indirdi. Bunu yapmışken gelecek hafta ek bir faiz indirimi yapmasını biz beklemiyoruz. İlk aşamada bunun birkaç sebebi var. Bir, bu adamın etkilerini bir gözlemlemek isteyecektir. Henüz tam anlamıyla piyasa faizlerine tam geçişini görmedik. İki, jeopolitik taraf kızıştı. Bir, burayı temkinli gözle izlemek isteyecektir. Üç, dediğim gibi Eylül'de 30'a yakınsayan bir TÜFE görmeyi bekleyeceğiz. O çok daha Ekim için elini rahatlatacak bir faktör. Dolayısıyla da biz bu gelecek haftaki toplantıda bir politik adımı beklemiyoruz ama Ekim ve Aralık olmak üzere. Zaten gelecek haftaki toplantıdan sonra iki toplantı kalıyor geriye. Ekim ve Aralık. Kasım'da toplantı yok. Ekim ve Aralık'ta yüzer bas puan daha indirerek yıl sonunda %35 seviyesinde oluşacak bir politika faizi ile çalışıyoruz. Beklentimiz bu yönde. Şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Finansal koşulların bu yıl sonuna kadar yine sıkı kalacağı beklentisindeyiz. Yıllık enflasyondaki düşüş, yani dezenflasyon süreci dediğimiz sürecin yeniden hafifçe belirginleşmesiyle birlikte reel getiri makası korunarak sınırlı da olsa ek 200 bas puanlık daha faiz indirimi alanı olduğunu düşünüyoruz Merkez Bankası'nın.
1: Çok teşekkürler. OVP'ye ilişkin beklentilerinizi de soracağım ama şimdi söz öyle bir noktaya geldi ki bir büyüme rakamlarına dönelim. Çeyreklik bazda yıllık olarak ikinci çeyrekte 2,3, çeyreklik bazda da 1,1'lik bir artış oldu büyümede. Büyüme böyle gerçekleşti. Şimdi alt başlıklara baktığınız zaman devletin nihai tüketim harcamalarında bir gerileme gözlemliyoruz.

0: vatandaşın harcamalarında da bir gerileme gözlemliyoruz. Şöyle bir hani büyümeye katkı anlamında bir kompozisyon değişikliğinden bahsedebilir miyiz? Birincisi bu büyüme rakamları içerisinde bahsettiğiniz enflasyon hedeflerine de destek verme anlamında iç talepte yine bir değişim gözlemlediniz mi? Üçüncüsü de yine büyüme rakamları özelinde dezenflasyonist bir büyüme ikinci çeyrekte yaşadık. Her ne kadar geride kalmış olsa da gecikmeli veri olsa da söyleyebilir miyiz?
1: Söyleyebiliriz. Yani ikinci çeyrek verilerinin, hatta ilk çeyrek verilerinin de öyle. Yani Merkez Bankası'nın 2024'ten bu yana istediği şey savaşla, altın fiyatlarındaki düşüşle, alım gücünün yavaşlamasıyla bu yıl oldu. Bunu söyleyebiliriz. Altın fiyatlarındaki düşüş de çok etkili. Çünkü bunun yarattığı bir negatif servet etkisi oldu. Türkiye'deki yatırım tercihlerini de düşünecek olursak. Zaten savaşın yarattığı bir alım gücünde erime oldu. Şimdi biz büyüme verilerini, ben naçizane çeyreklik olarak değerlendirmeyi daha doğru buluyorum. Çeyrekten çeyreğe. Çünkü hem mevsim hem takvim etkisinden arındırılmış veriler bunlar. Hane halkı tüketimi 1.3 daraldı çeyreklik bir önceki çeyreğe göre ve ilk çeyrek verisi de %0.1'lik artıştan %0.1'lik düşüşe revize edildi. Yani hane halkı tüketimi, Türkiye'de büyümenin en önemli katalizörlerinin başındaki özel tüketim iki çeyrektir daralıyor çeyreklik bazda. Bu son derece dezenflasyona katkı sunan, evet büyüme açısından negatif ama dezenflasyona katkı sunan bir çerçeve. Zaten biz Nisan'da %30 üzerine bir tüfe belirlemememizin, %28'e çekmemizin sebeplerinden biri de yılın özellikle ikinci çeyreği ve sonrasında burada görmeyi beklediğimiz zayıflıktı. Buranın uzun zamandır destek vermeyen dezenflasyona tam tersine köstek olan tüketim tarafının bir noktada destek vermeye başlayabileceğini, sıkı para politikasının tıkandığı yerde savaşın yarattığı tahribat ve aslında küresel fiyatlamaların yarattığı negatif servet etkisinin burada destek vermesi beklentimizdi. Bu da aslında konfirme oldu diyebilirim. Devletin yerel tüketim harcamaları da yine önceki çeyrekte olduğu gibi %2 idi çeyreklik daralma, yanlış hatırlamıyorsam. Yıllıkta da bir daralma var. Burada büyümeyi 0.2 puan aşağı çekti. Yani kamu tüketimindeki gerilemeyi iç talebin dengelenmesi ve dezenflasyon sürecine maliye politikası tarafından verilen destek açısından da olumlu değerlendirmek mümkün bu aşamada. Yatırım harcamaları tarafı yine yatay. Orada bir iştah yok çünkü zaten bu sıkı finansal koşullar içerisinde burada ilk çeyrekte bir daralma vardı, %2'lik daralma yıllık bazda. Orada da bir gene zayıflama var. Yani çeyreklik bazda da artış 0.6'ya gerilemiş durumda. Yatay, yani yatırım iştahı yok. Şimdi yavaş yavaş 3. çeyrek itibariyle biraz finansal koşullardaki gevşemeyle burada sınırlı, böyle birden topyekun bir büyüme değil ama sınırlı bir dengelenme bekliyoruz. Dış denge yine burada önemliydi. Mal ve hizmet ihracatı %7 daralmıştı ilk çeyrekte. Sonrasında bir artış gösterdi. İthalat, yani yıllık bazda ihracat %3.4'tü, ithalatta 6 civarında daraldı. Dolayısıyla da net ihracat ikinci çeyrekte katkı sağladı, pozitife geçti ama çok sınırlı, 0.6 puan gibi bir katkı. Dış dengede de bu iyileşme önemli bir faktör. Yani ihracattaki toparlanmanın yanı sıra İç talepte düşüş oldu dedim ya ilk başta, evet. Yani o hane halkı tüketimi iki çeyrek daraldı. İşte oradaki yavaşlamayla uyumlu olarak ithalat talebi de geriledi. Yani temel mal ithalatını da biz takip ediyoruz. Orada yıllık 60 milyar dolar civarında böyle rekorlardaydık. 54 milyar dolarlara geldik 12 aylıkta. Bu tabii iç talebin yavaşlamasıyla çok ilgili. Çünkü yani aramalı ithalatıyla üretim yaptığımız için. Dolayısıyla da ikinci çeyrek verileri topyekun iş talepte çok belirgin bir daralma. Yani daralma vardı, bu belirginleşti. Biz yılın ikinci yarısında finansal koşullardaki gevşemeyle birlikte, kademeli gevşemeyle, savaş risklerinin de bir yerde sönümlenmesi senaryosunda aktivitedeki ivme kaybının hafiflemesini bekliyoruz ama genele yayılan çok güçlü büyümeler değil. Biz bu yıl için %3 civarında bir Türkiye ekonomisi büyümesi beklentisiyle çalışıyoruz. 3.2 resmi tahminimiz. Bu tahminde de bir revizyona gitmedik.
0: Ekin Hanım, çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Çok anlaşılır şekilde. Son olarak kısaca OVP 2027-2029 hafta sonu açıklanması bekleniyor. Hani bir şey yok orada, taahhüt yok ama hani beklentileriniz kısaca oraya ilişkin, onu da alalım.
1: Tabii bu OEP'nin aslında en önemli tarafı hani takvimde net olarak belirtilmiş seçim dönemini içeriyor olması. O yüzden yakından takip edeceğiz. OEP çok kapsamlı bir öngörü patikası sunuyor. Fakat günün sonunda bir miktar politik bir rapor olma niteliği de taşıyor. Fakat önceki yıllarda işte 2024-2026 yıllarını kapsayan ve 2025-2027 yıllarını kapsayan önceki programlar uluslararası kuruluşlardan ve yabancı yatırımcılardan destek görmüştü ve çerçeveyi çok daha rasyonel çizmesi anlamında kredibilite yüksek olarak nitelendirilmişti. O yüzden de OVP sadece bizlerin, yurt içi birimlerin gelecek döneme ilişkin beklentileri açısından değil, aynı zamanda yabancı ilgisi ve güveni açısından da önemini son dönemde çokça arttırmış bir rapor. Ve seçim döneminde kapsayacak olması nedeniyle yakından izleyeceğiz ama diğer ekonomik birimlerin yani Merkez Bankası başta olmak üzere beklentilerinden çok kopuk ya da çok gevşek bir yere işaret eden bir rapor görmeyi beklemiyoruz. Bu zeminin bu kredibilitesi yüksek ve rasyonel olarak adlandırılan zeminin korunacağı bir çerçeve şu aşamada beklentimiz ama pazar günü gelecek raporu biz de takip edeceğiz.
0: Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar, çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz bu sabah. Mutlu günler diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler, sıradaki haberimiz geliyor şimdi ekranlarınıza. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV kaynaklı artışların esnafa yük olduğunu ve maliyetleri artırdığını söyledi. Enflasyonla mücadelede kalıcı sonuç alınması için acilen Eşel mobil sistemine geçilmeli dedi.
2: Akaryakıttaki ÖTV kaynaklı artışlar hakkında TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den yazılı açıklama geldi. Palandöken, fiyat artışlarının esnafa yük olduğunu ve maliyetleri artırdığını söyledi. Enflasyonla kalıcı mücadele için petrol fiyatları veya döviz kurundaki ani artışların akaryakıt pompa fiyatlarına yansımasının engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. ÖTV'nin düşürüldüğü bir vergi dengeleme mekanizması olan Eşel Mobil Sistemi'ne acil bir şekilde geçiş yapılması gerektiğini belirtti. Palandöken açıklamasında akaryakıt fiyatlarındaki her yükselişin taşımadan üretime, gıdadan her türlü hizmete kadar her şeyin maliyetini artırdığını vurguladı. Bu artışların maliyetler üzerindeki fiyatlara yansıması ise enflasyonu yeniden görükleme riski taşıyor dedi. Önümüzdeki aylarda akaryakıt üzerindeki vergi yükünün daha da artacak olmasının esnaf üzerindeki maliyet baskısını artırırken vatandaşın alım gücünü de olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.
0: Şimdi bir araya gidiyoruz, ardından tekrar buradayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
7: Gazeteci Mete Çubukçu'yla NTV Radyo'da kayıttayız.
8: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye hedef alıyor.
9: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
7: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
9: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız.
10: Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
7: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
9: Üçüncü dönemi anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz.
10: Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
7: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
10: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu? Ne dersiniz?
7: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da, Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 dereceye iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğu'da Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Burası NTV Radyo. Saat 10.
14: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde gelin günü bir toparlayalım. Kısa kısa başlıklarda neler var bir aktaralım. Sonra daha fazlası bu ekranda sizlerle olacak. 2012'de Mardin, 2016'da Manisa, 2022'de İstanbul'da işlenen 3 cinayetin failleri yakalandı. Bir kişi tutuklandı, 22 kişi gözaltına alındı. Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu, aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Savaşı'na dair yeni mesajlar verdi. İran ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurana kadar Tahran'la görüşmeyeceklerini söyledi. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ani sel ve toprak kayması sonucu yaklaşık 900 işçi hidroelektrik santrallerinde mahsur kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri 9 günün ardından 2 işçiyi sağ kurtardı. Şimdi başlıklar böyleydi. Çok daha fazlası için geçelim akışı anlatmaya. Bir bağlantı yapalım hemen. Adalet Bakanı Akın Gürlek farklı tarihlerde Mardin, Manisa ve İstanbul'da işlenen 3 cinayetin faillerinin yakalandığını duyurdu. Bir kişi tutuklandı. 22 kişi bu konuyla alakalı olarak gözaltına alındı. Peki ayrıntısında neler var? Mustafa Berber'e dönelim ve sözü bırakalım. Mustafa.
0: Zehra, 3 farklı dosya. 14 yıllık bir süreç aslında devam eden. Kimi 2022 yılında, biri 2016 yılında, biri de 2012 yılında işlenen cinayetler. Bu cinayetlerin faillerine ulaşılamamıştı o dönemde. Sonrasındaysa Adalet Bakanlığı'nda kurulan Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yeniden bu dosyalar ele alınmaya başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul'da 2022 yılında işlenen bir kadın cinayeti. Zeynep Yıldırım kaybolmuştu. Kayıp da haber alınamıyordu. Ve son olarak Fethi Dağlı isimli bir kişiyle iletişim kurduğu tespit edildi. Fethi Dağlı farklı bir cinayet dosyası nedeniyle cezaevinde bulunuyordu. Kendisi sorguya alındı ve itiraf etti. Ardından da gösterdiği yerden Zeynep Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı ve Fethi Dağlı hakkında bu kez de Zeynep Yıldırım'ı öldürmek suçundan tutuklama kararı verildi. Fethi Dağlı ile birlikte aslında bu 3 farklı dosyada 24 kişi hakkında işlem yapılmış durumda. Bir gözaltı kararı verilmiş durumda ki onlardan biri tutuklandı, biri firari. 22 kişinin de gözaltı işlemleri devam ediyor. O 22 kişiden 15'i Mardin'de gerçekleştirilen bir cinayet sonrasında yapılan gözaltı. 2012 yılında İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra ele alındı ve beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları incelendi. 15 şüpheli isme ulaşıldı ve bu isimler gözaltına alındı. Bu dosyada bir kişi hakkında da yine yakalama kararı bulunuyor. Firari o kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamada dikkat çeken bir dosyaysa 2016 yılına ilişkin Manisa Akhisar'da Abdurrahman Aysu cinayeti. Yine o dönemde faile ulaşılamamıştı ancak cinayeti işlemekte, gizlemekte rol aldığı değerlendirilen isimler ve failleriyle birlikte 7 şüpheli isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlar da yakalandı. Yani tespit edilen 24 isimden 22'si yakalandı. Bunlardan biri tutuklanmış durumda ve yine bir kişi de firari olarak halihazırda aranıyor bu dosyalar kapsamında. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda aslında faili meçhul suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın bugüne kadar yaptığı çalışmalara ilişkin bir veri de paylaştı. Bilindiği üzere 24 Nisan tarihinde kurulmuştu bu daire başkanlığı ve şu ana kadar 46 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı 40 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaklaşık 5 aylık süre içerisinde bu çalışmanın yapıldığına dikkat çekti ve diğer dosyalar için de çalışmaların süreceğini belirtti.
14: Mustafa Berber'den aldık. Üsküdar Belediye Meclis üyeliğinde bulunan 4 isim AK Parti'ye katıldı. Bu konunun ayrıntılarına bakacağız şimdi. Görüntüler gelsin. Üsküdar Belediye Meclisi'nde bulunan 4 isim partilerinden istifa etti. CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye katıldı. 4 ismin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Özdemir taktı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimlerinin tekrarlanmasına karar verilmişti. Bunun için de tarih 5 Eylül. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı da Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda Suriye başlığında yine önemli mesajlar verildi.
1: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
15: Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinde Yüzer Köprü projesinin tamamlandığını hatırlattı. Ankara'nın Suriye'ye yönelik desteğinin sürüceği vurgulandı. Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararını değerlendiren bakanlık, sürecin yakından takip edildiğine vurgu yaptı. SDG'den ayrılanların Türkiye'ye gideceği iddiası da yalanlandı.
16: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
15: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, Baykar'ın İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi. Bakanlık, İngiltere'de imzalanan Eurofighter tedariki kapsamında pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlanacağını bildirdi. Türk pilotlar 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi alacak. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtarmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır ifadeleri yer aldı.
14: Avrupa Parlamentosu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde inşa edeceği sözde bir anıt için kaynak ayırmaya hazırlanıyor. Tavsiye kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. O tepkiye bakalım. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 AB bütçesine ilişkin verdiği görüşte sözde anıt için tavsiyede bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellediği ve adanın tamamına yarım asra aşkın süredir devam eden barışı getirdiği vurgulandı. AB kurumlarının tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olduğu ve bunun da toplumlar arası güveni zedelediği belirtildi. Suriye Hürmüz Boğazı'na alternatif petrol güzergahı olmaktan daha fazlasını istiyor. Yeni yönetim Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Basra ile Banyas arasında inşa edilmesi planlanan petrol boru hattı ve diğer ticaret rotaları ile ilgili son gelişmeleri Washington Post gazetesi yazdı.
15: Hürmüz Boğazı'nın İran Savaşı nedeniyle 6 aydır kapalı olması, petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışını beraberinde getirdi. Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'yla Avrupa'ya erişim imkanı sunan Suriye'nin yeni yönetimi, kendini Hürmüz'e alternatif olarak sunuyor. 18 aylık Şara yönetimi, ülkeyi diğer ürünler için de nispeten istikrarlı bir karayolu koridoru olarak tanıtıyor. Petrolün bulunmasından çok önce ticaret yollarının kavşağında yer alan ülke, Orta Doğu'nun ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Hükümetler ve enerji tedarikçileri bu fikre sıcak bakıyor. Irak'ın güneyindeki Basra kentinden Banyas'a günde 2 milyon varil ham petrol taşıyacak bir boru hattı planlanıyor. Trump yönetimi Temmuz'da boru hattına desteğini açıklamıştı. Amerikan Chevron ve Fransız Total petrol şirketleriyle Suriyeli ve Katarlı yatırımcıları içeren bir konsorsiyumun bu ay nihai sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Konsorsiyumun ortakları boru hattının güvenliğinin nasıl sağlanacağını görüşüyor. Boru hattının insansız hava araçlarıyla izlenmesi gibi seçenekler ele alınıyor. Suriye Petrol Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin de güvenlik desteği sağlayacağını açıkladı. Washington Post gazetesine göre boru hattının Katar'a uzatılması için de Doha'dan yatırımcılarla görüşmeler yapılıyor. Analistlere göre boru hattı, Hürmüz'den uzaklaşmak isteyen Kuveyt gibi Körfez'deki diğer petrol üreticilerine de cazip gelebilir. Katar, Suriye üzerinden Banyas limanındaki tankerlerde sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyacak başka bir boru hattının inşasına da sıcak bakıyor. Washington Post, Suriye'nin Türkiye ve Suudi Arabistan'la Osmanlı'dan kalma Hicaz Demiryolu hattının rehabilitasyonu için anlaşma imzaladığına da dikkat çekti. Suriye ve Irak'ta Körfez'den Avrupa'ya kamyonla mal taşınmasını kolaylaştıracak anlaşmaları imzaladı. Aslında boru hattı için düşünülen Basra-Banyas güzergahı Nisan'dan bu yana kullanılıyor. 5000 devasa petrol kamyonu iki kent arasında mekik dokuyor. Kamyonlar konvoy halinde Irak petrolünü Akdeniz limanına taşıyor. 1600 kilometre uzunluğundaki 5,7 milyar dolarlık boru hattının 2,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Basra-Banyas boru hattından akacak petrol, Hürmüz'den gemilerde geçen petrolün tamamını karşılamayacak. Ancak petrol ihracatçılarına ciddi bir alternatif güzergah sunacak.
14: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bazı açıklamalar var, onlara bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance yaptı o açıklamaları ve İran Savaşı'na dair önemli mesajları oldu. Çatışmaların ne zaman sona ereceğine ilişkinse bir takvim açıklamadı. İran ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurana kadar Tahran'la görüşmeyeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı ekonomik, askeri ve diplomatik tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.
17: Everything that could happen. Ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı, örtülü baskı. Her şey masada.
18: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a karşı seçenekleri sıraladı. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Vance, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vance, Kasım'daki ara seçimlere kadar savaşın bitip bitmeyeceği soruldu. Ancak Amerikan Başkan Yardımcısı bir takvim açıklamadı.
17: Bana İranlıların gemileri ateş etmeyi ne zaman bırakacağını soruyorsunuz. Gerçek şu ki bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bunu İranlılara sormanız gerekir.
18: Yaşananları savaş olarak adlandırmazdım diyen Vance, ara ara bazı noktalarda çatışmaların alevlendiğini söyledi. Büyük çatışmalarınsa sona erdiğini belirtti.
17: Onlarla konuşmuyoruz ve ticari gemileri ateş etmeyi bırakmadıkları sürece konuşmayacağız.
18: ABD güçleri bu hafta İran'a ağır saldırıları tekrar başlatmıştı. İran basınına göre vurulan yerlerden biri de Sirik kentindeki bir düğün evi oldu. Vance olayın soruşturulduğunu, ABD'nin sivilleri hedef almadığını savundu. Ancak bazen böyle şeyler olabiliyor diye de ekledi. Washington yönetimi 24 Ağustos'ta İran ekonomisini sıkıştırmak için yeni yaptırımlar açıklamıştı. İran'ın en büyük ticari ortaklarından Pekin'in tutumuysa Washington'da merak konusu. Vance konuya dair Çin işbirliği yapmaya istekli, bunu hepimiz biliyoruz ifadelerini kullandı. Politik anlaşmazlıklara rağmen Çin'in daha sorumlu davrandığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da verdiği bir röportajda İran'ın nükleer silah edilmesini engellediğini, bu nedenle de saldırı kararından memnun olduğunu belirtti. Trump, bunu yapmasaydım onlara, efendim sizin için yapabileceğim bir şey var mı diye hitap edecektiniz ifadelerini kullandı.
14: Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma da bakalım. Barış arayışları görünen o ki devam ediyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Amerikalı müzakerecilerin Kiev ve Moskova'ya gitmeye hazırlandığını belirtti. Rusya-Ukrayna dolaylı barış görüşmelerinin çok yakında başlayacağını söyledi. Ukrayna lideri Zelenski, görüşmelerin birkaç gün içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Amerikalı heyet 4,5 yıllık savaşı sona erdirmek için planlarını iletecek. Zelenski, onları Kiev'de ağırlayacağız, bu çok önemli dedi. Moskova, Kiev hattında son görüşme Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda 23-24 Ocak, 4-5 Şubat ve 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşmişti. Görüşmeler İran Savaşı'nın ardından kesilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner başkanlığındaki heyet Kiev'e hiç gitmedi. Moskova'yı ise birden fazla kez ziyaret etti. Nepal'deki son duruma da bakalım. Orada gerçekten de içler acısı bir tablo var. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelmişti ani sel ve toprak kayması. Ve işte bunu yaşananların sonucunda da yaklaşık 900 işçi hidroelektrik santrallerinde mahsur kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri 9 günün ardından 2 işçiyi sağ kurtardı. O anlar kameralara da yansıdı. Nepal ordusu ülkenin Çin sınırında yaşanan facia sonrası Trisule hidroelektrik santralinde mahsur kalan işçiler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Ekipler bu sabah iki işçiyi sağ şekilde çıkardı. İşçiler alandaki ilk müdahalenin ardından helikopterle hastaneye sevk edildi. BBC'nin Nepal servisi ekiplerin tünelde sesler duymasının ardından en az 42 kişinin kurtarılmayı beklediğini bildirdi. Nepal ve Çin'de yaşanan faciada toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 1280'e ulaştı. 5624 kişidense henüz haber alınmadı.

0: Bir kaza haberiyle devam edeceğiz bu bültenin bu bölümünde. İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. Kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı.
1: İETT otobüsü seyir halindeyken otomobil çarptı. Biri bebek, 4 kişi yaralandı. Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde seyir halinde bulunan İETT otobüsü güzergahında ilerlediği sırada arayoldan çıkan otomobil otobüse çarptı. Kazanın etkisiyle araç yol kenarındaki direğe savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan biri bebek, 4 kişi yaralandı. Otobüs şoförü hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şimdi yine İstanbul'dayız. Hatta iki trafik kazası. Trafik kurallarının neden bu kadar önemli olduğunu, neden bu kadar hayati olduğunu sık sık hatırlatan kazalar yaşanmaya devam ediyor. Şile'deki Darlık yolunda 13 gün arayla iki motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan bu kazalar virajlı yolları ve motosiklet sürücülerinin yaptığı hataları da yeniden gündeme getirdi. İleri sürüş eğitmenlerine göre tehlikeyi artıran viraj değil, yüksek hız.
2: Önce 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova, 13 gün sonra da 30 yaşındaki Yıldırım Ersan aynı yerde hayatını kaybetti. İki isim de İstanbul Şile'deki Darlık yolunda motosiklet kullanıyordu. İkisi de hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve ölümlerine sebep olan kazayı geçirdi.
3: Yollarda genellikle hayvan pislikleri oluyor, mıncırlar oluyor. Bu yüzden virajları dönerken o yol üzerindeki tehlikelere dikkat etmem gerekiyor.
2: Şile'deki Darlık yolu motosiklet kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bir yol. Peş peşe meydana gelen ölümlerin ardından keskin viraj mı yoksa hız mı ölüme sebebiyet veriyor sorusu gündeme geldi.
4: Şimdi bizim İstanbul'umuzun en böyle motosiklet için eğlenceli kabul edilen virajlı orman içi güzel bir ortamı orası. Orada eğlence adı altında daha hızlı gitmek, daha motoru yatırmak, kısaca pilotaj hatasından, sürücü hatasından kaynaklı kazalarımız çoğalmaya başladı orada.
5: İleri sürüş eğitmenleri trafikte asıl ölçütün motorun sınırlarını zorlamak değil, o sınırlardan olabildiğince uzak kalmak olduğunu söylüyor.
4: Motosikletimin yatış becerisine motorumu yatırmaya kalkarsam da kaza kaçınılmaz oluyor.
2: Uzmanlara göre trafikte pistten farklı olarak sürücünün kontrol edemediği riskler de var.
4: Toplamda avucumuz kadar bir alana yere basıyoruz. Küçücük bir alandaki yol tutuş kaybı bizim motosiklet kontrolümüzü kaybetmemize sebep olabilir.
0: Güllü'nün ölümünü konuşmaya devam ediyoruz. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti şarkıcı Güllü. Ve ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir görüntü daha çıktı ortaya. Güllü'nün kızının arkadaşı Sultanur Ulu, Tuğya'nın annesini pencereden attığını iddia etmişti. Ulu'nun olay anını uygulamalı olarak gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.
1: Güllü'yü kızının öldürdüğünü söyledi. Olay anını savcılıktaki sorgusunda canlandırdı. Gülü'nün kızının arkadaşı Sultanur Ulu'nun savcılıkta olay anını canlandırdığı görüntüler dava dosyasına girdi. Şarkıcı Güllü geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın bir numaralı sanığı kızı Tuğyen Ülkem Gülter'di. Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olay anında evde olan arkadaşı Sultanur Ulu'ya ev hapsi cezası verildi. Sultanur Ulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında olayı canlandırarak anlattığı görüntüler dava dosyasına girdi. Nur Ulu, Güllü'nün pencereden önünde yüzü dışarıya dönük şekilde durduğunu, Tuğyen Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını söyledi. Tuğyen'in annesini arkadan tuttuğunu, ardından yukarı doğru çektiğini anlattı. Güllü'nün bu olayın ardından pencereden düştüğünü öne sürdü. Tuğyen daha sonra koş diye bağırarak aşağı doğru gitti, ben de peşinden gittim dedi. Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyen Ülkem Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: Kasperlar Suç Örgütü'nün çocukları kullandığı eylemlere yönelik hazırlanan iddianame de kabul edildi. İddianamede 51 çocuk yaşta şüpheli var. Örgüt yöneticilerinin talimatıyla işlendiği belirlenen suçların ayrıntılarına da yer verildi.
6: Tasarlayarak öldürme, suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ruhsatsız silah bulundurma, 51 çocuğun tüm bu suçlara karıştığı veya örgüt üyeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22 ayrı eyleme yer verildi. Çocuk yaşta zanlıları İsmail Atız'ın elebaşı olduğu Kasperlar Suç Örgütü'nün yönlendirdiği belirtildi. Ekonomik koşulları zayıf olan çocukların lüks yaşam vaadiyle gözleri boyanarak çeşitli eylemlere yönlendirildiği anlatıldı. Cezaevinden çıkan bazı gençlere de barınma imkanı sağlandığına dikkat çekildi. Çocukların "sen bizim kardeşimizsin" gibi sözlerle suistimal edildiği, yemek ısmarlanarak, sosyal aktivitelere davet edilerek suça sürüklendiği anlatıldı. Eylem başına 10 ila 50 bin lira arasında para ödendiği belirlendi. Başsavcılık Kasperlar'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği saldırılara da yer verdi. Esnaftan haraç istendiği ifade edildi. Mağdur ve şikayetçi beyanları da dosyaya girdi. Şikayette bulunan bir kişinin tehditlerden bunaldığını, başka çaresi kalmadığı için yurt dışına yerleşmeyi planladığını, bir başka kişi ise kendisine ateş açıldığını ve son anda kurtulduğunu anlattı. Bazı ihbarlarda farklı suç örgütleri nedeniyle de endişe duyanlar olduğu görüldü.
0: Ankara'da aylardır alacakları için eylem yapan madencilere ödeme yapıldı. Toplamda 137 milyon lira ödeme yapıldı.
7: Bu iki dayanışmayı beraber yaptık abi.
1: Türkiye Maden İş Sendikası işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapıyordu.
8: Her türlü mücadele yapıldı.
1: Yaklaşık 40. gününde işçiler için sevindirici haber geldi. Edinilen bilgiye göre madencilere ödeme için Türk İş Başkanı Ergün Atalay devreye girdi. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin ardından madencilerin alacakları hesaplara yatırıldı. Edinilen bilgiye göre sadece durumları yargıda olan işçilere ödeme yapılmadı.
8: Yaklaşık 40 gündür Ankara'dan Göbeğinde hak arama mücadelesi sürdürdük. Sürdürmeye devam edeceğiz. Bireysel icra ve emeklilik sistemine aktarılan paralar en kısa sürede hesaplara geçinceye kadar biz yine mücadelemizi sürdüreceğiz.
0: Ekonomi diyelim, enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da gerileyerek %31,5 oldu. Enflasyon verisiyle birlikte kira zam tavanı da değişti.
9: Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon %31,51 olarak gerçekleşti.
10: Genel anlamda iç ve dış şokların etkisi...
9: Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimdeki dönemsel artışa ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen enflasyondaki düşüşe vurgu yaptı. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Eğitimde fiyat artışı %8,62 oldu. Onu %6,89'da alkollü içecekler ve tütün takip etti. Ulaştırma fiyatları %4,82, çeşitli mal ve hizmetler %2,39, konut %2,25 arttı. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi. Ulaştırma, enflasyonda etkisi en çok hissedilen grup olarak dikkat çekti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında eğitim yine zirvede. En yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Onu %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut, %35,08 ile ulaştırma, %33,79 ile gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %31,79 olarak hesaplandı. Geçen ay tavan zam oranı %31,90 olarak gerçekleşmişti.
0: Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları gerçekleştirildi. Akıncı taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hedeflerini tam isabetle imha etti. Test atışlarına ilişkin görüntüler Aselsan ve Baykar'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Test faaliyeti kapsamında ilk atış hareketsiz bir zırhlı araca yapıldı. Lazer güdümlü mühimmat LGK-82 hedefini tam isabetle vurdu. İkinci atış ise hareketli bir hedefe dönüktü. Yolda ilerleyen bir arazi aracı Akıncı'dan gönderilen yeni nesil güdüm kitli mühimmat gözdeğiyle vuruldu. Test faaliyetinde kullanılan her iki kitte MK-82 tipi konvansiyonel mühimmatların akıllı mühimmat olarak kullanılmasını sağlıyor. Şimdi Şanlıurfa'ya gidelim. Bir grup kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezini bastı. Bir güvenlik görevlisini de darp etti. Ekipler saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.
9: Kaçak elektrik kullanmak için trafo merkezini bastılar, güvenlikçiyi darp ettiler. İki hatta müdahale ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Biranşehir ilçesinde yaşandı. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre çoğu tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan trafo merkezi saldırıya uğradı. Yüzlerini kapatan grup önce güvenlik görevlisine darp etti. Ardından yüksek gerilimin bulunduğu tesise izinsiz girdi. Saldırganlar kaçak elektrik kullanmak amacıyla iki hatta müdahale etti. Hem kendi hayatlarını hem de bölgenin enerji arzını tehlikeye atan grup daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ekipler saldırganların kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarının kayıtlarını inceliyor. Şebekenin işletme düzenini bozan müdahalelerin enerji kalitesini düşürdüğü ve borcunu düzenli ödeyen aboneleri de mağdur ettiği belirtildi. Dicle Elektrik, can güvenliğini ve enerji arzını tehdit eden yasa dışı müdahalelere karşı hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
0: Dün sizlere canlı yayında aktarmıştık. İstanbul Başakşehir'de bir site inşaatında istinat duvarı çöktü demiştik. Gelişmelerine bakalım şimdi bu saate kadar yansıyan. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri kurtarıldı. Diğeri ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dört kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.
11: İnşaat alanında güvenlik için yapılan istinat duvarı çöktü. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri kurtarıldı ancak bir işçi hayatını kaybetti. Olay İstanbul Başakşehir'de bir site inşaatında meydana geldi.
12: İnşaat çalışmalarının devam ettiği bir şantiye alanı burası. İddiaya göre işçiler burada kazı çalışmaları yürütüyordu. Nedeni bilinmeyen bir şekilde toprakta göçük meydana geldi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte iki işçi toprak altında kaldı.
11: Toprak altında kalan 23 yaşındaki Tolga Yahşi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ancak 27 yaşındaki Ferdi Yahşi ise kurtarılamadı. İki işçinin akraba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi. Yahşi'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Şimdi Ankara'dan iki festival haberi getireceğiz ekranlarınızı. Önce Sağlıklı Çocuk Festivali'ne götürelim sizleri. Bu festivalin amacı çocuklarda sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu festivalde yaptığı konuşmada sağlıklı bir toplum olmamız lazım dedi.
13: Sizi sağlık elçisi ilan edeceğiz. Siz gideceksiniz, diyeceksiniz ki sigara içenlere lütfen bunu bırakın diyeceksiniz.
11: Çocukları kürsüye çağırdı. Sağlık elçisi olacaksınız dedi. Sigara içenleri uyarmalarını istedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ankara'da düzenlenen Sağlıklı Çocuk Festivali'nde konuştu.
13: Bugün yaklaşık 3 kişiden birisi maalesef sigara içiyor. Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin, yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara. Bugün Kalp krizinin en önemli sebebi sigara. İkinci büyük sebebi ne? Kilo. Hareketsizlik. İşte bunları bizim çözmemiz gerekiyor.
11: Festival alanına çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek oyun parkurları kuruldu. Rengarenk sağlık istasyonları da oluşturuldu. Festivalin teması ise sağlık elçilerimizle buluşuyoruz olarak belirlendi.
13: Çocuklar sağlık kültürünü bu yaşlarda alırlarsa gelecekte işte sağlık kültürü olur, sağlıklı bir toplum olur. Biz bu kadar iyi sağlık hizmeti sunarken aynı zamanda sağlıklı bir toplum da olmamız lazım. Bizim sağlıklı bir topluma, sağlıklı bir ferde ihtiyacımız var.
0: Paylaşacağımız bir diğer festivalde Çubuk Turşu Festivali. Tabii burada sadece turşu diyoruz ama çubuğa dair yöresel ürünler de tanıtılacak. Bunların tanıtımını yapmak amaçlanıyor. Festival 6 Eylül akşamına kadar da devam edecek.
11: Turşu çeşitleri, dans gösterileri, yarışmalar, konserler. 18. Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı.
14: Gastronomi çeşitliliğiyle 8 ülkenin halk dansları topluluğuyla festivalimizi inşallah bugün başlatıyoruz. 350 tane standımız var, turşu reyonlarımız var, yeme içme reyonlarımız var, eğlenceli standlarımız var. Özellikle gastronomi anlamında ilçemizin lezzetlerini tadacakları çok renkli standlarımız var.
11: Festivalin amacı coğrafi işaretli çubuk turşusunun ve ilçenin tanıtımını yapmak. Festival alanında kurulan 350 standta turşudan peynire, baldan baharat çeşitlerine kadar onlarca ürün yer alıyor.
15: Festival alanında kurulan standlarda onlarca çeşit turşu satılıyor. Coğrafi tescil belgesi olan turşunun kilogram fiyatı turşunun türüne ve çeşitine göre 200 ile 400 lira arasında değişiyor.
16: Antibiyotik diyelim biz buna. Mesela turşunun suyu, bronşit, astım hastalıkları, boğaz ağrılarına falan çok güzel faydası vardır bunların.
17: Yöresel ürünler, dışarıdan gelen ürünler hepsi çok güzel. Peki. Ortam çok güzel. Özellikle turşu alacağım, ceviz alacağım, tereyağı alacağım, peynir alacağım. Yani yöresel ürünlerin hepsinden almayı düşünüyorum.
18: İlk kez geliyoruz evet. Turşu alacağız, konsere geleceğiz. Sinan Akçıl konserinin için geldik. Çok beğendik.
11: Festival 6 Eylül'e kadar devam edecek.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
20: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
21: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
22: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
23: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
24: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
25: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
26: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
27: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
28: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
29: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
30: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.
19: NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Herman Melville'in Denizci Billy Budd isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Yiğit Yavuz çevirmiş. 1819'da New York'ta doğan Melville, 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu. Ailesinin durumu itibarıyla pek şanslı bir çocukluk geçirdiğini söyleyemiyoruz. Küçük yaşta babasını kaybedince hem okuyup hem de çalışmak zorunda kalıyor. Tarım işçiliği, banka memurluğu, öğretmenlik gibi işlerde çalışırken bir yandan da New York'ta mühendislik eğitimi görüyor ama okula devam etmeyip New York'tan Liverpool'a giden bir ticaret gemisinde işe giriyor. Bu ilk deniz seyahatini Redburn isimli kitabında anlatıyor Melville. New York'a geri döndüğünde bir süre daha öğretmenlik yapsa da duramıyor. Bir kez içine açık denizlerin virüsü girmiş ya, Serde de gençlik var ki o ara 20'li yaşlarının başında, bir balina avı gemisinde iş buluyor. Melville 1,5 yıllık seferin ardından yolda Marquez Adaları'nda gemiden atlıyor ve bir süre Tipi yerlileriyle yaşıyor. O günlerini de kitaplaştırıyor sonradan. Tipi, Polinezya hayatına bir bakış adıyla. Polinezya adalarından yine bir gemiye atlayıp uzak rotalara doğru yola çıkıyor. 1844 yılına gelindiğinde tamam diyor ve karada mazmut bir hayata geçiyor. Ama en önemlisi yazmaya başlıyor. Herman Melville 1851'de başyapıtı olarak kabul edilen Moby Dick'i yayınlıyor ama roman hiç de ilgi görmüyor. Hem İngiltere'de hem Amerika'da yayınlanıyor ama hepi topu 3000 adet satıyor. Sonraki romanları ve öyküleri de, ki bunlar arasında Katip Bartleby, Benito Sereno ve bugün bahsettiğimiz Denizci Billy Budd gibi klasikler var, onlar da ilgisizliğin sert duvarına çarpıyor. Melville'in yeniden keşfedilmesi, kitaplarının sayısız dile çevrilmesi ve birer klasik mertebesine ulaşması 1891'deki ölümünden çok sonra, ancak 1920'lerde gerçekleşiyor. Gelelim Denizci Billy Budd'a. Ölümünden sonra yayımlanan Denizci Billy Budd, Melville'in son eseri. İyilikle kötülüğün, saflıkla hinliğin karşıtlığını temel alan, alegorilerle yüklü bir anlatı Denizci Billy Budd. Melville bu romanında bir nevi düz yazı şiir denilebilecek bir üslup deniyor. Okuru adalet, masumiyet ve otorite gibi konular üzerinde düşünmeye davet ediyor. Billy Budd, Melville'in ömrü boyunca sorguladığı insanlık trajedisine çözüm sunmaktansa, yeni sorulara, yeni belirsizliklere kapı açtığı, varoluşun karanlık yönlerine, toplum hayatını şekillendiren ahlaki ikilemlere duyduğu ilgiyi yansıttığı son eseri. Karikatürist ve çocuk kitapları yazarı Behiç Akın, Tombiş dizisinden yeni bir hikaye. Bizim Tombiş evden hiç anlamıyor, Gün Işığı kitaplığından çıktı. Behiç Ak, mimarlık eğitimi almış ama başta da dediğim gibi, biz onu daha ziyade karikatürist olarak tanıdık. Karikatürleri Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da sergilendi. Hem yazıp hem çizdiği çocuk kitapları yabancı dillere çevrildi. Tiyatro oyunları Avrupa ülkelerinde sahnelendi. Behiç Ak'ın daha önce de Gün Işığı kitaplığından Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği, Postayla Gelen Deniz Kabuğu, Eve Giden Küçük Tren, Bebek Annem, Gökdelene Giren Bulut, Bulutlara Şiir Yazan Çocuk, Havada Asılı Kalan Top ve Berberdeki Papağan isimli çocuk kitapları yayımlanmıştı. Bir de yetişkinler için yazdığı hikayeleri bir araya getiren Yıldızların Tembelliği ve İstanbul Senin Olacak isimli romanı var. Behiç Ak, Tombiş dizisinin son kitabında adres kavramı üzerine hem düşündürüyor hem eğlendiriyor. Memo ile arkadaşı Tombiş, Memo'nun dedesinin evine yürürken mahalleyi belirleyen işaretleri izliyorlar. Zira Memo ne evin mahallesinin sokağının adını ne de kapı numarasını biliyor. Önce bir leyleği, Leylek Muhittin'i takip ediyorlar. Sonra kokusunun peşinden giderek bir iğde ağacına ulaşıyorlar. Derken bir kedinin, pamuğun rehberliğinde sürdürüyorlar yolculuklarını. Evlerin ve mahallelerin İnsanları, hikayeleri, kokuları ve sesleriyle anlam kazandığını anlatan neşeli bir öykü Bizim Tombiş Evden Hiç Anlamıyor. Çocukların kendi sorularını sormaları ve çevrelerindeki dünyayı gözlemlemeleri için ilham veriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Eskişehir, Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur boyunca birden bastıracak sağanak yağmur nedeniyle dışarıda olacakların yanında şemsiye bulundurması ve ayakkabı seçimini de yağışa uygun yapması öneriliyor. Doğu Akdeniz'de de özellikle Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağışa karşı tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
4: Sağlıklı yaşayan bir kişi kanserle mücadele

0: Tabii ki bu kişinin yaşına bağlı olarak. Ya mesela biz ne yapıyoruz? Kadınlarda mamografi 40 yaşında başlıyoruz, değil mi? Ya da ne bileyim meme muayenesi 20'li yaşlarda başlıyoruz. Fakat böyle riskli hastalarda, ailesel riskli olduğumuz biz hastalarda daha ileri tetkiklerle, MR'larla taramalar yapabiliyoruz. Meme kontrollerini yapabiliyoruz. Mesela işte ailevi polipozis kolon sendromları var. Ve bunlarda ne yapıyoruz? Bunlarda eğer bu polipler önlem alınmazsa, yeterli müdahaleler yapılmazsa kolon kanserine neden olabiliyor. Bunda ne yapıyoruz? İşte daha erken yaşlarda kolonoskopi taramaları yapılıyor. Yani bunu bildiğimiz zaman daha erken yaşlarda taramaya başlayarak ve kontrol altını tutarak bu kişileri de kanserden korumamız mümkün. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.

0: Paramparam Parapara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parapara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Trenin Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı 3-1 mağlup eden Milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
3: Trenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
4: Zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Setin sonu da çok güzel rallilere gebe oldu. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, bench'ten gelen arkadaşlarımız da çok güzel katkısı aldı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var.
3: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Milliler 25-18 kazandı. Türkiye iyi başlayamadığı ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kazanan Sultanlar maçta öne geçti. Dördüncü sette de 25-22 üstün gelen Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
5: Biraz baskıyı hissettik açıkçası. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz. Madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi. Biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. İki seti sanırım 18 sayıda tuttuk Almanya'yı. Bizi zor duruma soktular.
3: Melisa Vargas 14 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yarı finale yükselen Filenin Sultanları yarın saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye finale yükselmesi durumunda pazar günü Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
2: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün başlayacak. Lider Galatasaray'ın deplasmanda saat 20'de karşılaşacağı rakibi ise Başakşehir.
6: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Çorum Futbol Kulübü beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Şallay, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Sara,

0: Yani Batrakov, Yunus ve Osimhen 11 ile çıkarması bekleniyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9. basamakta tamamladı. Fatih Terim Stadyumunda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Sezonun ilk derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler kariyerinde 3 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu maçlardan ikisini siyah beyazlılar kazanırken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Dev derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi maç günü açıklanacak. Çobani Stadyumundaki karşılaşma cumartesi saat 20'de başlayacak. 4. haftanın açılışındaki Başakşehir Galatasaray maçını Kadir Sağlam, pazar akşamı oynanacak Trabzonspor Gençler Birliği maçını ise Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Brezilyalı El Cezire ile sözleşme imzaladı. 10+4 yabancı kuralı için kadrosunu düzenleyen Sarı Lacivertliler'de Talisca'nın sözleşmesi feshedildi. 32 yaşındaki futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire'ye 2 yıllık imza attı. 1,5 yıl kaldığı Fenerbahçe'de 75 maça çıkan Brezilyalı 44 gol ve 7 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu UEFA'ya veren Sarı Lacivertlerin yabancı kontenjanında 23 yaş altı futbolcu için bir isme yer bulunuyor. Sarı Lacivertliler bu geceye kadar takviye yaparsa yeni transferini Ocak ayına kadar sadece Süper Lig'de oynatabilecek. Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio ameliyat olacağına dair iddialara yanıt verdi. 30 yaşındaki orta saha hepsi yalan, huzurumuzu bozmak isteyenler var ifadelerini kullandı. Asensio yaptığı açıklamada uzun zamandır buradayım, takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye 2 gün kalmışken her şey yolunda, çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum dedi. İspanyol oyuncu bu sezon 7 maçta forma giyerken 1 gol 1 asist performansı gösterdi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA Sarı Lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı.
2: Gergin biten Lyon-Fenerbahçe maçı UEFA Disiplin Kurulu'nda. Avrupa futbolunun patronu Şampiyonlar Ligi playoff rövanşındaki olayları mercek altına aldı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin sürecinin başladığını duyuran Fenerbahçe, kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir açıklamasını yaptı. Son düdüğün ardından soyunma odasına giden tünelin girişinde Guendouzi'ye saldıran Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira da disipline sevk edildi. Söz konusu isimler sevk maddelerine göre 3 farklı ceza alabilir. UEFA benzer olaylarda maç cezası, ertelemeli maç cezası ve para cezası uygulamalarına başvurdu. Fenerbahçeli futbolcular maç cezası almaları halinde gelecek hafta Perşembe günü oynanacak Roma mücadelesine forma giyemeyecekler.
1: Trabzonspor bir oyuncusuyla daha yollarını ayırdı. Bordo Maviler, Denis Dragoş'un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. 2024 yazında Karadeniz ekibine katılan Rumen oyuncu, Bordo Mavili formayla çıktığı 26 maçta 3 gol 1 asist katkısı verdi. Denis Dragoş, geçen sezon önce Eyüpspor'da ardından Gaziantep Futbol Kulübü'nde kiralık olarak forma giydi. Oyuncunun 2028 yaz transfer dönemine kadar sözleşmesi bulunuyordu. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA listesine yetiştirdikleri yeni transferlerine kavuştu. Ümit Akdağ siyah beyazlılara, Franco Locu ise Bordo Mavililere imza attı. Alanyaspor'dan 7 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Ümit Akdağ İstanbul'a geldi. Siyah beyazlılarla 4 yıllık sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki stoper Avrupa Ligi kadrosuna da eklendi. Trabzonspor'un Mitüren'den 17 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Franculino Cu da şehre gitti. Bordo Mavililerle 4+1 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki golcü Konferans Ligi kadrosuna dahil edildi. Amerika Açık'ta ikinci turun ilk gününde favoriler sürprize izin vermedi. Aryna Sabalenka ve Carlos Alcaraz rakiplerini zorlanmadan geçti.
2: Aryna Sabalenka yoluna set vermeden devam ediyor. New York'a son şampiyon unvanıyla giden dünya bir numarası ikinci turu da iki sette geçti. Elemelerden gelen Rus Polina Yatchenko'yu 6-1'lik iki setle korttan silen Sabalenka tur biletini 53 dakikada aldı. Erkeklerin son şampiyonu Carlos Alcaraz da üçüncü tura adını yazdırdı. Bilek sakatlığından sonra form tutmaya başlayan İspanyol tenisçi, Portekizli Jaime Faria karşısında ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-0, 6-3, 6-2 ile kazandı. 8. Grand Slam zaferini hedefleyen Alcaraz'ın sıradaki rakibi turnuvanın sürpriz isimlerinden Çinli Wu Yibing. Son dönemdeki düşüşüyle ilk 50'nin dışına çıkan Stefano Tsitsipas da Amerika Açık'ta 5 yıl sonra 3. tura çıktı. Yunan tenisçi Lloyd Harris'i 4 sette yendiği maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
4: Bale kendini vücut
3: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
3: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanatta yok.
3: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
3: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Avrupa yakasında ara ara bulutluluk artacak. Ankara'da kısa süre yağış görülebilir, sıcaklık 31 derece. İzmir biraz bulutlu 34, Bursa açık 29 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Trakya kesiminde hafif yağış ihtimali var. Edirne ve Çanakkale 30, Kocaeli parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Eskişehir'de öğleden sonra yerel kısa süre yağış bekleniyor. Gece sıcaklık Sivas'ta 12, Kayseri'de 14 derece iniyor. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Muğla, Denizli, Afyonkarahisar boyunca bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğu'da Kars, Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Canlı yayın.
2: Sayın dinleyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nde konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
3: Devam edeceğiz. İşte önümüzde bir hedefimiz var. Bu hedefe giden yolda iklim adaleti ve finansman meselesini de gündemin birinci sırasından asla düşürmeyeceğiz. Çünkü bu işi başarmanın tek yolu finans. Hem ulusal hem de küresel tecrübemiz, değerli dostlar, bize şunu öğretti. Bir hedefi uygulamaya, bir planı yatırıma, bir kararı sonuca dönüştürmenin yegane aracı finansmandır. Şükürler olsun ki küresel finans dünyası, bu salonda da görüldüğü üzere, adaletli ve yine yapıcı duruşumuza çok güçlü bir şekilde destek vermektedir. Ben bu kapsamda buraya gelen, gerçekten bu sorunla dertlenen, tasalanan her bir dostumuza da yürekten teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, bugün ortak evimiz dünyanın içinde bulunduğu kötü koşullar finans sektörünün sürece çok daha güçlü şekilde katılmasını gerektiriyor. İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'ni bu aciliyet anlayışıyla düzenledik ve burada çok değerli Bankalar Birliği'miz, kıymetli başkanı, yine katılım bankalarımızın temsilcileri, uluslararası finans kuruluşlarımızla birlikte bu mücadeleyi, bu kararlılığı daha da güçlendirmek adına bu zirveyi düzenliyoruz. Çünkü hep beraber finansmanla uygulama arasındaki bağı güçlendirmek zorundayız. Somut ilerlemeye bugünden başlamak mecburiyetindeyiz. Peki neden bu mecburiyetteyiz? Şu gün baktığınızda iklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. 7,5 ila 9 trilyon dolar. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor. Özel sektörüyle, finansman kuruluşlarıyla, hükümetlerimizle, tüm insanlıkla birlikte bu farkı gidermemiz gerekiyor. Bunun için de iklim meselesine sadece bir çevre meselesi olarak bakmaktan tamamen vazgeçmeli. İklim meselesinin bir finans, bir kalkınma, yatırım ve teknoloji hamlesi meselesi olduğunu ve bu anlamda da ortak küresel mücadele gerektiğini hafızamıza kazımalıyız.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasını getirdik ekranlarınıza. Biz şimdi haberlerle devam edelim. Saatler artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatine de an itibariyle başlamış bulunmaktayız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Ayrıntılarına bakalım. El konulan şirketler arasında 206 kilogram altının ele geçirildiği kimya firması da var. Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in arandığı dönemde düzenlenen baskınlarda bir kimya firmasında yüklü miktarda altın ve para ele geçirilmişti. Şirketin kuyumculuk alanında faaliyet yürütmemesi şüpheli görüldü. Kimya firmasının ve sahibinin diğer firmaların hesapları MASAK tarafından incelemeye alındı. 5 şirketin hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da şirketler hakkında el koyma kararı verdi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkındaysa suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi.

0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü bildirilmişti. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağrel pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'ten de ifadeye çağrılmasına ilişkin bir açıklama var. Hukuka ve adalete inancımız tamdır diyen Gökçek iddiaları reddetti. Gökçek gazeteci Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi. Girne'deki gemi faciasında can kaybı sayısı 10'a yükseldi. Hem kayıp 18 kişiyi arama çalışması hem de soruşturma devam ediyor. Şüpheli 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk bilirkişi raporu facianın önlenebileceğini gösterirken ikinci kaptanın ifadeleri ihmaller zincirinin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.
1: Girne açıklarında feribot faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor. Dosyaya giren ilk bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Rapora göre gemi su almaya başladığı andan itibaren hız kesildi. Batmadan limana dönme ihtimali son derece yüksekti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Geminin ikinci kaptanının ifadesi ihmallerin boyutunu da gözler önüne serdi. İkinci kaptan kaza günü kaptanı sefere çıkmaması için uyardığını ancak fırtınaya rağmen geminin denize açıldığını iddia etti. İkinci kaptan kaptanın geminin su aldığından haberdar olduğunu buna rağmen hareket ettiğini de anlattı.
2: Yardım gelmiyor.
3: Gemi battı, gemi
1: öte yandan kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığı belirlendi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den belge almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı bilgileri de dosyaya işlendi. Mahkeme şüpheliler hakkında 8'er gün ek tutukluluk kararı verdi. Arama çalışmaları devam ederken ulaşılan erkek naaşının kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Kurt'un cenazesi Lefkoşa'da toprağa verilecek. Öte yandan facia nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınması hükümet krizine yol açtı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olan Arıklı, partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu. Arıklı, etik olmasa da başbakanın kararına saygı duyuyorum diyerek ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.
0: Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisinin karıştığı kazada da bilirkişi ön raporu hazırlandı. Buna göre kazada iki gemi de kusurlu. Alsu gemisindeki personel deneyimsizdi, telsiz konuşmalarına uymadı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise konum belirlemeye yarayan otomatik tanımlama sistemi kapalıydı ya da arızalıydı. Soruşturmada iki tutuklama var.
4: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
5: Dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi. Bilirkişi ön raporunda kazanın nedenleri böyle sıralandı. 2 Eylül sabah karşı rulo saç ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu adlı boş tankerin Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açıklarında çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde içindeki 10 kişiyle birlikte sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazanın tek taraflı kusurla değil birden fazla kusurla gerçekleştiği belirtildi. Raporda Alsu gemisine köprü üstünde nöbetçi olan 3. kaptan Murat Evcima'nın gemide bir gün önce işe başladığı belirtildi. Bununla bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekildi.
6: Murat Evcima'nın kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
5: Ayrıca çarpışmanın ardından Evcima'nın dışında köprü üstünde kimsenin bulunmadığına da bu durumun sancağa dönüş ve çatışmayı önleyici manevra yapmayı engellediğine dikkat çekildi. Alsu gemisinin çatışmayı önleme manevrasını yapmaması da kusur olarak belirlendi. Ön raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS adı verilen gemi tanımlama sistemi cihazının kapalı veya arızalı olduğu yazıldı. Bu durumun bölgedeki diğer gemiler için de tehlike oluşturduğu ve geminin hayalet gemi modunda seyrettiği ifade edildi. Telsiz mütabakatının da ihlal edildiği kusurlar arasında sıralandı.
6: Karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son yarım mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun prova hattını kesmesi kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur.
5: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS verisinin deniz takip uygulamalarına göre kazadan en son 8 saat önce sinyal verdiği ortaya çıktı. Kuru yük gemisi saat 19.06'da Çanakkale Gelibolu'nun 14 deniz mili açıklarında seyrine devam ediyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle o saatten çarpışma anına kadar hayalet gemi olarak seyrini sürdürdü. Bilirkişi heyeti ayrıca ek deliller talebinde bulundu. Gözaltında bulunan Alsu'nun 6 personeli hakim karşısına çıktı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evciman çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bazı açıklamalarda bulundu. Panel sistemi kullanan, hukuki işlemi olmayan vatandaşları mağdur eden 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi deniyor. Ama ayrıntısına bakalım. Mustafa Berber şimdi karşımızda. Mustafa.
3: Zehra, Adalet Bakanı Akın Gürlek senin de belirttiğin gibi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü bir soruşturma aslında bu. Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla vatandaşlara ait kişisel verileri ele geçirerek panel adı verilen sorgulama sisteminde kullanıldığını tespit etmişti. Yapılan incelemede bu sistemle hukuk sistemi hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı, abonelik sistemiyle kullandırıldığı, bazı hukuk bürolarının da herhangi bir adli işlemi olmayan vatandaşlara borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldığı gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur ettiği ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın ilk aşamasında bu sistemi kuran, işleten ve gelir sağlayan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakkında kamu davası açılmıştı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte de 31 avukatın bu sistemi kullandığı tespit edildi. 31 avukat hakkında gözaltı kararı verilirken 39 hukuk, farklı hukuk bürosunda da arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiğini Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu.
0: Önemli bir açıklamaydı. Mustafa Berber ayrıntısını aktardı. Şimdi bir konuşma var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstal açıklama yapıyor.
7: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat olayın üzerinde takip ediyor ve onun da bize taziye mesajlarını getirdiler ve o doğrultuda da bu bir taraftan da acılı ailelerimizle bir araya geldiler. Acılı ailelerimizin bütün sorunlarını ve arama kurtarma çalışmaları hakkında kendilerine bilgi verdi. Biz de her sabah bilginiz üzere hem ailelerle hem basına açıklama yapıyoruz. Ve şimdi ailelere de akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu. Ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri Ercümen Paşa'ya, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Barış Kuvvetleri Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri Ercümen Paşa'ya, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Barış Kuvvetleri Komutanımıza, Güvenlik Kuvvetleri Komutanımıza, Alemdar gemisinde çalışan bütün değerli asker kardeşlerimize ve katkı koyan herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü 554 metre derinlikteki denizin dibinde yapılan çalışmaların zor olduğunu, biraz zamana ihtiyaç olduğunu, bunu ailelerle de paylaştığımı ama bir insana kadar ulaşına kadar bu çalışmaların devam edeceğini ve bu çalışmalar neticesinde de bu kazaya sebep her ne neyse arkadaşlar, ihmal, burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek. Ve bu doğrultuda biz malumunuz Cumhuriyet Meclisimiz tatil olduğu için Ekim'in ilk haftasında olağanüstü toplantısına başlayacak. Ama Ekim ve normal açılışına başlamadan önce biz hükümet olarak bu kazanın araştırması için Cumhuriyet Meclisimize biz bir araştırma önergesi veriyoruz. Ve bu konuda Cumhuriyet Meclisimizde de bir araştırma komitesi kurulması için ve çalışmaların Cumhuriyet Meclisi'nde başlaması için dünden itibaren bu müracaatımızı da yapmış bulunmaktayız. Bunu da buradan halkıma duyurmak istedim. Evet, bir kez daha değerli arkadaşlar, hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ben yine akşama halkıma bilgi vereceğim, ailelere bilgi vereceğim. O doğrultuda inşallah bütün naaşlarımıza tek tek ulaşmış olacağız.
8: Efendim, öngörülen bir süre var mı? Bir zaman var mı? Yani emareler var demişti Sayın Cevdet Yılmaz. Yani görünüyor ama çıkarıldıktan sonra mı bildiriliyor? Nasıl?
7: Değerli basın mensupları, umut hiçbir zaman tükenmez. Biz umutların gerçeğe dönüşmesi için deniz kuvvetlerimiz her bireyden en alttan en üste kadar 7/24 çalışmalarını devam ederler. Ama o doğrultuda kesin ne zaman sonuçlanacağı teknik bir konu olduğu için onu cevaplayamıyoruz. Çünkü tamamen konu teknik konu ve bilinmesini isterim ki çok zor şartlarda 554 metre derinlikteki bir çalışmadan bahsederek arkadaşlar. Burada da hepiniz bu bilinci ve bu çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilmenizi istiyorum.
8: Kimlik tespitiyle ilgili bir geçme var mı efendim? Bir kişiyle ilgili bir gelişme?
7: Yok, daha şimdi gitti. Nalban Torlu Hastanesi kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerimize duyuracak.
8: İyi, peki, kişiyle ilgili.
9: Teşekkür ederim.
7: Evet. Hadi, teşekkür ederim arkadaşlar.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel açıklama yaptı. Pazar günü meydana gelen bu katamaran faciasında artık günler geride kaldı. TCG Alemdar çalışmalarına devam ediyor ve ettikçe de aslında naaşlara ulaşılmaya başlandı. Ünal Üstel'in açıklamalarından notları aktarayım, ben sizlere toparlayalım. İki kadın naaşına daha ulaşıldı dedi ve böylelikle aslında çıkartılan 4 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığını ifade edebiliriz ve vefat edenlerin sayısı da böylelikle 12'ye yükselmiş oldu. 16 kişi daha aranıyor, bunu da belirtelim. Ünal Üstel de ifade etti, çok zor bir çalışma, 554 metre derinlikte yürütülen çok zorlu bir çalışma olduğunu bir kez daha ifade etti. Hem TCG Alemdar çalışanlarına, hem Türkiye Cumhuriyeti'nde bu anlamda çalışanlara, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu anlamda çalışan herkese teşekkürlerini iletti. Burada nasıl bir sistemin yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalar yapılıyor, naaşlar çıkartılıyor. Sonrasında yakınlar bilgilendiriliyor dedi. Ve bugüne dair, bu saate dair basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı. Çalışmalar tabii orada hala devam ediyor. Çok zorlu koşullarda. Ünal Üstel'in de ifade ettiği gibi 554 metre derinlikte TCG Alemdar o çalışmaları sürdürüyor. Geniş kapsamlı çalışmalardan bahsediyoruz tabii. Şimdi o gemiden çıkartılan cansız bedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Vefat sayısı 12 oldu. Bir kez daha tekrar edelim ama hala 16 kişi aranıyor. 16 kayıp var. Onlara ulaşmak için de yine o çalışmalar devam ettiriliyor. Gülistan Doku soruşturmasından bir haberle devam edelim. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada Eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden tam da o dakikalarda geçtiği ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yöne sürüldü.
1: İddiaya göre jandarma komutan yardımcısı ve eşi Gülistan Doku'nun kaybolduğu dakikalarda onunla aynı köprüdeydi. Hatta o sırada komutan yardımcısının eşi valinin eşini aramıştı. Zanlıların Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor. Şüpheli çift ifadelerinde Gülistan'ı görmediklerini ve araçlarını almadıklarını öne sürdü. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada önemli aşama kaydedildi. Son olarak eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Gülistan saat 12.25'te Sarı Saltuk Köprüsü'nde görülmüştü. 2 dakika sonra eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın bulunduğu araç köprüden geçti. Burçin Hızlı Kahraman tam o anda dönemin Tunceli valisi Tuncay Soneli'nin eşi Handan Soneli aradı. Jandarma komutan yardımcısı ifadesinde biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız dedi. Eşi Burçin Hızlı Kahraman da Gülistan'ı görmediklerini savundu. 12 dakikalık o görüşmede Handan Soner'le katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını iddia etti. Kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet ifadesini kullandı. Gülistan'ın kaybolduğu dakikada araçlarının oradan geçmesini ve telefon görüşmesini kötü bir tesadüf olarak değerlendirdi. Daha önce güvenlik kameraları için ölü nokta yoktu diyen komutan yardımcısı bu ifadesini de değiştirdi. O bölgede yanılmış olabilirim dedi. Sarı Saltuk Viyadüğü'nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirtti. Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın Gülistan Doku'yu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden alarak olayla bağlantılı başka şüphelilere teslim ettiği değerlendiriliyor.
0: Her gün maalesef sizlerle bir kadın cinayeti haberi buluşturuyoruz, buluşturmak zorunda kalıyoruz. Bu kez adres Kahramanmaraş'tı. Bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Olay 12 Şubat ilçesi Mercimektepe mahallesinde meydana geldi. 56 yaşındaki Tevfik Bahri Açık, eşi Dilek Bahri Açık'la sokak ortasında tartışmaya başladı. Tevfik Bahri Açık aracından çıkardığı pompalı tüfekle 49 yaşındaki eşini ateş etti. Zanlı daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerinde yapılan incelemede 4 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Geçelim Diyarbakır'a. Bir kız çocuğu balkondan düşmek üzereydi. Korkuluklara tutunan kızı çevredeki bir kişi 3. kattaki balkona tırmanarak kurtardı. Görüntüler Bağlar ilçesindeki TOKİ konutlarında kaydedildi. 5 katlı binanın 3. katındaki balkondan bir kız çocuğu düşmek üzereydi. Onu ilk olarak yakınları tuttu. Ancak çocuk balkonun korkuluk demirlerine tutunuyordu. Tam da o sırada çevredekiler çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Bir kişi tırmanarak kızı kurtardı. Sınırlarımızın dışına çıkıp Çin'den bir haberi getirelim ekranlarınıza. Ülkenin güneyinde Fujian eyaletinde 3 katlı bir bina şiddetli yağışların yol açtığı selde yıkıldı. Ülkenin güneyinde etkili olan Saudel tayfunu nedeniyle şiddetli yağışlar meydana geldi. Artan yağışlar kent ve kırsal bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Oluşan sel sularına dayanamayan bir bina saniyeler içerisinde çöktü. Görüntülerde bir kişinin şemsiye ile çöken binayı izlediği görüldü. Yerel yetkililer okulların kapatılması ve toplu taşıma hizmetlerinin durdurulması gibi acil durum önlemleri aldı. Çin'den başka bir haberi getirelim ekranlarınıza bu kez de. Çin hükümeti ülke içinde tüketimi artırmayı hedefliyor. Bu hedef için birçok düzenleme ve teşvik hayata geçirilecek. 2030 yılına kadar 8,5 trilyon dolarlık harcama bekleniyor.
9: Çin 2030'a kadar 8,5 trilyon dolarlık tüketim harcaması hedefliyor. Çin Ticaret Bakanlığı, tüketim mallarına yönelik harcamaları artırmak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. Eylem planına göre 2030 yılına kadar otomobil, ev aletleri, iletişim ekipmanı ve hazır giyim gibi sektörlerde satış hacmi korunacak. Tüketimi artırmak amacıyla otomobil tüketiminin sanayi zinciri boyunca genişletilmesi, yaşlılara ve çocuklara yönelik ev uygulamalarının artırılması öngörülüyor. Mal tüketimini teşvik etmek amacıyla dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcamaların artırılması, günlük tüketim ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesi, özel nitelikli ürünlerin tüketiminin desteklenmesi ve üst segment ürünlere talebin geliştirilmesi amaçlanıyor. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da akıllı robot satışları %95, kamera satışları %24,7 ve robot süpürge satışları %19,4 arttı. Yeni enerji araçlarının otomobil pazarındaki payının ise %65,1'e yükseldiği bildirildi.
0: Trump bir isteğini daha hayata geçirmiş gibi görünüyor. Amerikan dolarının üzerinde artık Donald Trump'ın yüzü de var. Ülkenin 250. yıl dönümü çerçevesinde üzerinde Başkan Trump'ın portresinin olduğu madeni hatıra parası basıldı. 1 dolarlık madeni paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi yer alıyor. Liberty, yani özgürlük kelimesiyle 1776-2026 ibareleri dikkat çekiyor. Arka yüzünde ise başkanlık mühründeki Amerikan kartalı görseli bulunuyor. Trump son 100 yılda Amerika Birleşik Devletleri parasında portresi yer alan görevdeki ilk başkan oldu. Zira ülkenin kurucularının monarşi karşıtı duruşu sebebiyle görevdeki bir Amerikan başkanının yüzünün paraya basılması yasalara aykırı. Hazine Başkanı Scott Bessent ise özel bir dolarlar Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü sebebiyle hatıra parası olarak basıldığından bu kısıtlamanın geçersiz olduğunu savundu.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Her mevsimde, her havada,
11: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
13: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor.
11: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
14: Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
15: Yarınlar için sıfır atık.

0: Trabzon'daki yaylalarda yaşıyor, yemek tarifleri verip komşularıyla sohbet ediyor. Yayla hayatını anlatıyor. Sosyal medyada Lafir Çiçeği ismiyle açtığı hesabını 335 bin kişi takip ediyor.
1: Ne yaptın yemeğinle? Açlıkta ne yiyorsun?
2: Ya gel de bak ne yaptın?
0: 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Ufuk Sıraç Köroğlu, çevrenin temiz kalması için gösterdiği duyarlılık kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından yılın Sıfır Atık Bekçisi seçildi.
1: Uşaklar, yılın Sıfır Atık Bekçisi seçildim. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet abi şehrimize geldi.
3: Yaylalara çok çöp atanlar oluyor. Sen de o yaylalarda hem hayvanlara bakıyorsun. Bundan sonra senin yaylanın sorumlusu sensin. Gelen insanlara uyaracağız, çöp atmamalarını söyleyeceğiz. Bu işin patronu sensin. Biz seni senin yaylanın sorumlusu ilan ettik.
4: Sağ olun başkanım.
1: Bu önemli görevi layığıyla yerine getirmem lazım.
0: Ufuk'un sosyal medya hesabında kullandığı lafir çiçeğindeki lafir kelimesi bezelye anlamına geliyor.
5: Yarın dileklerime,
1: yarın dileklerime.
0: Trabzon'da çevre, iklim değişikliği ve kaynak verimliliğinin ele alındığı sıfır atık çalıştayı da tamamlandı. Kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını içeren sıfır atık hedef belgesi açıklandı.
6: Sıfır Atık Vakfı'nın yerelden ulusala israf, atık ve kaynak yönetimi anlayışıyla başlattığı çalıştaylar bu modelin fikri zeminini güçlendiren, şehirlerimizin bilgi, tecrübe ve ihtiyaçlarını milli hedeflerimizle buluşturan çok kıymetli bir istişare mekanizması. Sıfır Atık Hareketi. Bugün artık insanlığın ortak davası haline gelmiş küresel bir çevre seferberliğidir.
7: Daha yaşanılabilir bir dünya inşa etmek istiyoruz. Ve şehirlerimizin sorunlarını yerelde yaşayan paydaşlarımızla beraber tartışarak çözüm yollarını hep birlikte bulmak istiyoruz.
0: Pet şişelerin kullanımını azaltacak ücretsiz su noktaları kurulması, evlerde oluşan organik atıkların aynı şekilde toplanması, ikinci el ve takas alanlarının oluşturulması da hedefler arasında. Fındık kabuğu ve çay lifi gibi Karadeniz'e özgü atıklar da yeniden değerlendirilecek.

0: Araştırmalara göre 1 ton kağıt geri dönüştüğünde 17 yetişkin ağaç kurtarılıyor. 26.500 litre sudan tasarruf ediliyor, 177 kilogram sera gazı salımı engelleniyor. Türkiye'de 12 Temmuz 2019'dan itibaren sıfır atık yönetmeliği kapsamında kağıt atıkların yönetimi yasal bir zorunluluk.
1: Ya genelde geri dönüşme vermeye çalışıyorum kağıt atıklarını.
2: Belediyenin geri dönüşümü var bizim orada meydanda. Oraya atıyorum. Onlar da bize bir miktar para veriyorlar.
0: Kağıt atıkların ayrıştırılması için belirlenen renk kodu mavi. Yani mavi renkte olan kutular kağıt atıklar için.
3: Evde biriktiriyor musunuz kağıt atıkları?
4: Yok, hayır, biriktirmiyoruz. Onlar da çöplere gidiyor. Çöpün ucunu bağlıyoruz, direkt kapının önüne koyuyoruz, çöpçü alıp gidiyor.
5: Kağıt atıkları genellikle ayırdığımı düzenletmiyorum. Hani onlar kenarda kalıyor öyle.
0: Uzmanlara göre kağıdı çöpe atmanın ağaç kesmekten bir farkı yok.
6: Bir ton kağıt atıklar yerine biz bir ton ham madde üzerinden kağıt üretseydik yaklaşık bir tona yakın sera gazı fazla açığa çıkaracaktık. Aynı zamanda 4000 kilowatt saat enerji daha fazla tüketecektik ve 20-30 ton civarı fazladan bir su tüketimimiz olacaktı. Ek olarak aynı zamanda yaklaşık 20-25 civarında ağacın da kesilmesi önlenmiş oluyor.
0: Her kağıt geri dönüştürülemiyor. Kağıtları çöpe atarken dikkat edilmesi gerekenler var.
6: Birinci düşmanımız tırnak içerisinde yağ ve yemek atığıyla bulaşma riski. Çünkü bununla kontamine olduğu zaman o kağıt atığını sizin kağıt olarak, kağıt maddesi olarak tekrar geri kazanmanız imkansıza yakın bir şey. Kolilerin lif yapısı oldukça kaliteli. Dolayısıyla teorik olarak bunlar 5 sefer, 7 sefer, 10 sefer dahi bu kartondan elde edilen ham madde tekrar kağıt üretiminde kullanılabiliyor.

0: Yüzlerce atın üstünde koştuğu kum moloz yığınına dönüşmüyor, defalarca kullanılıyor. Kullanılan kumun geri dönüşümü dünyada örnek gösteriliyor. Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde sezon sonunda atıl duruma gelen kumlar çeşitli işlemlerden geçirilerek geri dönüştürülüyor.
1: Kum pist atığının geri dönüşümü. Biz Urfa, Diyarbakır ve Elazığ hipodromlarımızda dere kumu kullanmaktayız. 0-5'i kalmış, eğlenmiş dere kumu kullanmaktayız. Fakat her yıl atların yaptığı baskı sonucu bu hipodromlarımızda sezon sonunda bu kumlarımız atıl bir şekilde moloz olarak dökülmekteydi. Bu nedenle Fırat Üniversitesi'nin çok kıymetli akademisyenleriyle beraber çalışmaya başladık. Bu kumları geri dönüştürebilir miyiz noktasında? Kısa bir sürede laboratuvarda yaptığımız incelemeler sonucunda güvenli alanda kalarak bu kumun %50'sinin geri dönüştürebileceğimiz kanaatine vardık ve çalışmalara yürüttük.
0: Akademisyenlerle yapılan ortak çalışma sonucunda kumun geri dönüşümü için özel bir makine üretildi.
1: Akabinde özel bir makine üretildi. Yıkama ve eleme makinesi. Geleneksel sistemlere çok benzer ama ayrıştırma özelliği çok fazla bir makine bu. Bugün şunu söyleyebiliyoruz. Urfa, Diyarbakır, Elazığ hipodromlarımızdaki kullanılmış dere kumlarının %50 ile başladığımız yolda %80 ile geri dönüşüm sağladık. Dünyanın ilk geri dönüşüm pisti Elazığ'da, Türkiye'de diyebiliriz. Özelliğini yitirmiş malzemeler içinden öteleniyor, atılıyor ve mevcut kaliteli kum tekrar kullanılıyor.
0: Elazığ hipodromunda sıfır atık uygulamalarının tek örneği pis kumunun geri dönüşümü değil.
1: Elazığ hipodromunda geri dönüşüm parkımız var. Hipodromda özelliğini yitirmiş variller, bariyerler, diğer unsurlar çocuklara bir geri dönüşüm parkı haline getirildi. Çocuklar bir taraftan orada oyun oynarken bir taraftan da sıfır atık bilincini elde ediyorlar. Bir geri dönüşüm kütüphanesi yaptık. Geri dönüşüm kütüphanesi nedir? Hipodromumuzda kullanılmayan monitörler, buzdolapları birer kitaplık haline geldi.
0: Hipodromda hurda ve atık nallar birer müzik aletine de dönüştürüldü.
1: Güzel sanatlardan mezun arkadaşlarımız var. Biz hipodromlarımızdaki atıl durumda bulunan iş makinelerimizin rot parçaları, kolları, palataları, endüstriyel atıklardan heykeller yapıyoruz. Nala Senfoni isimli bir müzik grubu kurduk. Bunun içinde keman, cello, bateri bulunmakta. Bunlar tamamen kullanım ömrünü tamamlamış müzik aletleri ve atık nallardan oluşuyor.
0: Hipodromda yine atıklardan at heykelleri de yapılıyor.

0: çeşit çeşit ambalaj malzemeleri, poşet ve şişeler liste uzayıp gidiyor. Her gün oluşan milyonlarca ton plastik atık çevreyi tehdit ediyor. Bu noktada geri dönüşüm çok önemli. Asıl çözümse atığın oluşmasını önlemek. Bu aşamada süpermarketlerin de rolü büyük.
1: Mağazamızda yağ, açık bakliyat, süt ve deterjan olmak üzerine 4 tane dolum istasyonlarımız var. Tüketicilerimizin evlerinde bulunan plastik ya da cam ambalajlarla mağazalarımıza gelmesini, makinalarımıza bunları yerleştirmesini ve istediği miktarda alımı buradan gerçekleştirmesini istiyoruz.
0: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine giden müşteriler götürdükleri ambalajlarla istedikleri oranda deterjan, süt, ayçiçek yağı ve bakliyat alabiliyor.
2: Bir şey sorabilir miyim? Niye dolum tercih ettiniz?
3: Ama geri dönüşümden dolayı ben de onun için tercih ettim.
0: Ambalaj atıklarını azaltmak sadece aile bütçesine değil, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.
1: Daha önce su olarak kullandığım şeyi yanımda getirdim ve deterjan alımı yapacağım. Bu sayede kullandığımız plastikler çöp olmuyor, yeniden kazandırmış oluyoruz. Ürün istediğimiz miktarda alıyoruz, bu da israfı engelliyor.
2: Çevreye de daha faydalı olacağını düşündüğüm için özellikle bu kağıt paketlerle gayet güvenilir geliyor bana.
0: Ambalajın doğru kullanılması maliyetleri de düşürüyor.
1: %5 ile %20 arasında bir ambalaj maliyeti vardır. Müşterilerimiz bu ürünleri alırken aslında ambalajına da para ödemektedir. Bu dolum istasyonları tüketicilerimizin bütçesine katkı sağlamakta, istediği miktarı alırken israfı önlemekte, aynı zamanda ambalajları çevreye yaymayarak da toplum bilincini arttırmakta da önemli bir farkındalık oluşturmuştur. Müşterilerimizden de bu konuda önemli geri bildirimleri ve pozitif geri bildirimleri almaktayız.
0: Marketlerde yalnızca atık oluşumunu kaynağında engellemeye çalışan uygulamalar yok.
1: Müşterilerimizin evlerinde biriktirdiği cam, metal ve plastik ambalajları geri dönüşüme kazandırdığı bir istasyon. Ürünlerinizi cihaza verdikten sonra da ilgili bedel de sizin cüzdan uygulamanızda birikmeye başlıyor. Sizlerin cüzdanınızda biriken paraları alışveriş yaparak ya da hesabınıza göndererek siz de kullanabiliyorsunuz. Bu istasyonla hem çevre atıklarının azaltılmasını sağlıyoruz hem de müşterilerimiz buradan bakanlığımızın geliştirdiği doğa uygulamasıyla birikim yapmalarını sağlıyor. Eşittir çevreyi korumuş oluyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz de buradan belli bir tasarrufu yapmış oluyorlar.
4: Şişeleri geri dönüşüme gönderiyorum.
5: Motor sesleri, tamir edilen araçlar, değişen parçalar. Otosanayide yoğun bir mesai var. Bir de bunun görünmeyen tarafı atık yönetimi.
6: Üç sınıfa ayırabiliriz onları. Kimyasallar, katı atıklar var, bir de metal atıklar var.
7: Yağları bir varilde biriktiriyoruz. Belediyenin atık toplama araçları var ya da işte bununla alakalı yetkilendirdiği firmalar var. Onlara geliyorlar, buradan teslim ediyoruz. Kendi araçlarıyla alıp götürüyorlar.
5: Burası İstanbul Atatürk Otosanayi. Her gün yüzlerce araç burada bakım ve onarımdan geçiyor ve ortaya tonlarca atık çıkıyor.
8: Mesela boru çıkıyor, misket çıkıyor, yani ekstra bir şeyler çıkıyor yani.
5: Tamirhanelerde 3 farklı atık var. Kimyasal, metal ve katı. Otosanayiye her hafta atık toplama aracı geliyor.
9: Atık yağları topluyoruz, geri dönüştürüyoruz, tekrardan ülkeye kazandırıyoruz. Baz yağı yağın ham maddesi demek. Ham maddeyi aldıktan sonra istediğin şeye çevirebiliyorsun. Mesela motor yağına çevrilebiliyor, hidrolik yağına çevrilebiliyor, asansör yağına çevrilebiliyor. Çoğaltabilirsin sayıları.
5: Çoğu işletme günlük kullanım malzemelerini de geri dönüşümden temin ediyor. Konfeksiyon artıkları temizlik bezi olarak kullanılıyor. Bu sayede maliyetler de düşüyor.
6: Konfeksiyonlarda kesim artığı olan parça bezleri burada gelip pazarlayanlar oluyor. Bizim tanıdıklarımız oluyor. Onlardan alıyoruz. Burada temizlikte kullanıyoruz. Özel bir kullandığımız bir malzeme yok. Satın alan çok nadir. Geneli konfeksiyon artığı kullanıyor. O da bir şekilde değerlendirilmiş oluyor.
2: Mutfaklarda gıda israfını önlemek için sıfır atık uygulamalarını ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Şef Serhat Eliçoran'ın konuğuyuz, onun mutfağındayız. Bize gıda atıklarından bir tarif anlatacak. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
10: Merhabalar Deniz Hanım, sizler de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyoruz. Serhan Şef'im, ne tarif edeceksiniz bugün bize?
10: Şimdi bugün değerli izleyenlerimizin evlerinde en çok atık oluşturduğu ürünlerden bir salata diyebiliriz, tarator diyebiliriz, bir ürün yapacağız. Değerlendirme ürünü. Seyircilerimiz de buna çok şaşıracak. Bu ürünleri ne şekilde değerlendirdiğimizle ilgili. Burada bir kabağımız var. Kabakları soyduk. Onları kullanacağız.
2: Ana yemek yaptığınız kabakların kabukları.
10: Kabukları. Patlıcan kabukları, havuç kabukları, maydanoz ve dereotu saplarımız var. Bunları soğanla ve sarımsakla birleştireceğiz. Yine burada bir patates kabuğumuz var. Yoğurdumuz var, limonumuz var
2: ve patlıcan.
10: Patlıcan kabuklarımızdan yaptığımız bir cipsimiz var orada. Şimdi ürünlerimizi öncelikle sotelenecek hale getireceğiz. Salatamızın içerisinde çok fazla dişe gelmeyecek şekilde bir soteleme işlemi yapacağız. O yüzden de biraz küçülterek bir doğrama işlemi yapıyoruz. Biz artık zaten atık demeyi bıraktık bu ürünlere. Yine ürün gözüyle, malzeme gözüyle bakıyoruz. Bu şekilde yola çıktığımız zaman değerlendirmemizi güzel bir şekilde yapabiliyoruz bütün mutfaklarda. Bunlar restoran mutfakları olsun, evlerimizin mutfaklarında olsun. Şimdi kabaklarımı da doğrayacağım.
2: Ana yemeğin yanında bir aperatif bir salata
10: olacak. Evet, yaz aylarındayız zaten. Soğuk, ferahlatıcı, sebzeli güzel bir ürün yapacağız açıkçası.

0: Sebzelerimiz bence tamam. Bir tuz ve biber.
1: Şöyle size yardım edeceğim.
0: Çok teşekkürler. Evet şimdi Deniz Hanım, sebzelerimiz hazır. Yoğurtla karıştırıp sunum aşamasındayız.
1: Tamam.
0: Önceden sarımsaklandırdığımız bir yoğurt. Şimdi az bir şey koyup bir karıştırıp deneyeceğim. Çok güzel bir eşlikçi.
1: Salata
0: diyebiliriz, tarator diyebiliriz, aperatif diyebiliriz. Yaz aylarında yenilebilecek.
1: Sebze tarator diyebiliriz aslında.
0: Kesinlikle tamam, sebze tarator diyebiliriz. Tarator
1: koyalım adını.
0: Evet şimdi diğer tabağımızda. Patlıcan kabuklarını ince ince doğruyoruz. Çok hafif biraz unlayarak derin yağda kızartıyoruz. Yine bunun üzerine tatlandırmak için tuz, karabiber olabilir, kajun baharatı olabilir. O tarz baharatlarla tatlandırabiliriz. Üzerine bunları cips olarak kullanacağım. Burada üzerine herhangi bir yeşillik, semizotu gibi ürünler de kullanabiliriz. Artık o sizin mutfağınızda, dolabınızda ne olduğuyla alakalı. Yine maydanozun saplarından yaptığımız, mutfağımda da kullandığım bir baharat yağımız var. Bununla beraber aroma katması için şöyle ilave ediyorum. Tekrar bir zeytinyağı ile beraber servise hazır hale getiriyoruz salatamıza.
1: Ellerinize sağlık.
0: Afiyet olsun. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Evde deneyebilir ve gıda israfının önüne işte bu çeşit uygulamalarla geçebilirsiniz.

0: keyifli parçalar çıkardık. Bence sürdürülebilirlik hem üretim aşamasında hem tüketim aşamasında bizim toplum olarak farklı bir bilince çıkmamızla mümkün. Sürekli konuşuluyor, sürdürülebilirlikten bahsediliyor ama içi biraz boş kalıyor diye düşünüyorum. Aslında bunun da tam güzel bir örneği de bu yaptığımız çalışma. Bununla neyi kastediyoruz, neler yapabiliriz gösterdiğimiz bir koleksiyondu.
1: Peki bu 15 parçalık sıfır atık politikasıyla tasarladığınız tasarımlar, bunu yaptığınızda çevre ve moda endüstrisi nasıl dönüşmüş oluyor? Dönüşüm burada nerede başladı?
0: Dönüşüm başladı çünkü onu atmadık. Yani tekrardan dönüştürdük ve hayatımızda tekrar kullanmaya devam ettik. Yapılması gereken, yani yeniden kumaş kestirip onun için bir ödeme yapıp bir şey yapmadık. Sonuçta olan bir şeyi aldık. Bugün giyilebilir, kullanılabilir hale dönüştürdük. Onu bir uzun süre daha kullanacağız. Yani yok olana kadar aslında evrenin içinde kullanmaya devam edeceğiz ki artık günün birinde hani lime lime olması ne kadar sürer bilmiyorum ama güzel bir dönüşümün yolculuğunu da hep beraber izlemiş olacağız bence.
1: O zaman bu tasarımları beraber görelim mi?
0: Tabii, yapılan çalışmalardan size örnekler göstereyim. Şimdi aslında buradakilerin hepsi tamamen artık kullanım dışı kalmış, evde kullanmadıkları, kimisi sandığa kaldırılmış, kimisi işte eski diye bir kenara konmuş modeller. Mesela ben şuradan başlayayım istersen. Buradakiler eski penyeler, penyeleri kesip sonra bu şekilde böyle örüp ondan sonra ben bunu bir ceket kalıbına koydum ve renklendirdim. Bu şekilde böyle bir takım çıktı.
1: Penyelerden mesela, bir takım.
0: Penyelerden tamamen dümdüz eski artık penyelerden yapılmış bir takım da görüyoruz. Burada bir elbise, bu da aslında seçerken materyalleri de özellikle sentetikten uzak olanları tercih ettim. Daha çünkü layık buluyorum onları yaşamaya. Dolayısıyla bu gene dokuma, elde bir dokumadan yapılmış çok eski bir çarşaf takımıydı. Yıllarca kullanmışlar ve o çarşaf takımına sonra ben gene başka birinin evindeki böyle bir tığ işinle yapılmış. Bakar mısın şurada, yani bu aslında ne kadar güzel hikayesi var, yapılmış yıllarca evlerinde kullanılmış. Sonra o ikisini birbirine birleştirdik. Böyle kollarına koyup sonra yaka kenarlarına gene bu takımın kenarlarında suları vardı. Böyle tığdan yapılmış. Böyle bir elbiseye dönüştürdük.
1: Çarşaftan bir elbisemiz
0: var burada. Evet, çarşaftan ama bunda tabii çok ciddi el işçiliği var. Yıllar önce yapılmış, uğraşılmış. Bunda da gene aynı şekilde. Bu da çok güzel bir runner takımı. Hani eskiden böyle masaların üstüne konurdu, televizyonun üstüne konurdu. Sonra bardak altları ve kocaman bir takım geldi elime. O takımı görünce dedim ki yani muhteşem. Dolayısıyla onu da böyle bir gömlek, tunik gömlek ve altına da bir pantolonla takım yaptık. Hani bunu şey de yapılabilir, transparan olup içine sadece bir atlet dikilip o da giyilebilir. Hani kendini daha çok gösterir.
1: Burada örtümüzden
0: evet,
1: de
0: bu
1: bir
0: da, evet, bu runnerlardan yıllar önce yapılmış, emek verilmiş. Kim bilir belki o kişinin anneannesinin, babaannesinin yaptığı bir çeyizinde gelen bir takımdı. Halbuki bugün üstüne giyilebilir halde.
1: Şahane gerçekten. Yani bugün burada çarşaftan bir elbisemiz, masa örtüsünden bir gömleğimiz ve penyelerden de bir takımımız var.
0: Tabii, daha çok olabilir. Eşarptan çok güzel gömleklerimiz olabilir, eşarplardan. Eski gömlekleri birleştirip daha oversize büyük gömlekler yapabiliriz. Gravatlardan aksesuarlar yapabiliriz. Yapabileceğimiz çok şey var. Sadece biraz daha bakarken öyle bakmak lazım.
1: Evet, bizi izleyenler de bence bugünden sonra yine evdeki bir şeyleri dönüştürmeye başlayacaklar.
0: Bence yıl kapanından başka ne olabilir diye düşünerek bakarlarsa eminim ki çok güzel şeyler bulacaklardır. Ve sonra o hikayesi olan parçaları giymekten de çok büyük keyif alacaklardır.
1: Çok değerliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: İçin Sıfır Atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Eskişehir, Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur boyunca birden bastıracak sağanak yağmur nedeniyle dışarıda olacakların yanında şemsiye bulundurması ve ayakkabı seçimini de yağışa uygun yapması öneriliyor. Doğu Akdeniz'de de özellikle Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağışa karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Mürdüm deyince tabii en çok tatlılarda seviyoruz. Şimdi bir pasta tarifi de vermiştim ama birazcık da tuzlulara bakalım, soslara bakalım. Eriğin kurusu da yapılıyor, pestili de yapılıyor. Erik ekşisi zaten yapılıyor. Ama mürdüm eriğinin gerçekten pestili son derece lezzetli oluyor. Özellikle de kurusu aslında her yere yakışıyor. Yani et yemeklerinde aslında Osmanlı dönemine baktığımızda kuru mürdüm eriğiyle etli yahniler yapılmış. Tabii ki her zaman tatlıları tercih edenler var. Macaristan'da artık o kadar koyusu yapılıyor demiştim ki kağıt üzerinde tartılıp sarılıyor. O kadar koyu kıvamlı reçeller yapılıyor. Ama mesela Sırpça'da da erik reçeline pekmez deniliyor. Romanya'da macun dendiğinden bahsetmiştim. Mesela Hırvatistan'a gittiğimiz zaman aslında bütün reçellerin adı pekmez oluyor. Bunların hepsi aslında Osmanlı mirası. Ama Osmanlı mirası diye baktığımız zaman kurular, pestiller bunlar da çok önemli. Fakat bir de tuzlulara bakalım. Doğu komşumuz Gürcistan. Şimdi Gürcistan'da bir erik sosundan bahsetmiştim. Tikemali sos. Bunun da en güzelini ben mürdümle seviyorum. Bunu can erikle de yaparlar, sarı erikle de yaparlar, kuru erikle yaparlar. Mesela bir 250-300 gram kadar kuru eriği önceden suda ıslatırsınız. Adeta o böyle yumuşar. Su sulu değil ama sanki bir böyle pestil macunu gibi olur. İşte onunla yaptığınız zaman son derece yoğun güzel bir lezzeti olur. Ben size yaş erikten vereceğim ama bir taraftan da eriklerinizi kurutun ve kuru erikle de bunu istediğiniz zaman kışın yapın derim. Şimdi 500 gram kadar erik, yarım limonun suyu, bir limonun kabuğu, onu da rendeleyerek ekleyebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kişniş tohumu. Bu çok önemli. Kişniş tohumu olmazsa olmaz. Şimdi bunu da havanda hafifçe döveceksiniz. Tamamen parçalanmasın. Hani biraz çıt çıt ağza gelir gibi olsun. Ama mutlaka kişniş tohumu olacak. 2-3 diş sarımsak. Birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Ama bence karardır. Hadi 3-4 diş olsun. Onu da şöyle sarımsak sıkacağı ile güzel sıkın. 1 tatlı kaşığı tuz. Ama böyle bir kaya tuzu olsun. Tepeleme dolu bir kaşık. Şimdi 1-2 adet de minik acı kırmızı biber. Bu pul biber gibi de olabilir. Arnavut biberi olabilir. Acılık tamamen sizin keyfinize kalmış. Eriği ayıklayın, kabaca doğrayın ve tencereye oturtun. Kendi suyunda yumuşayana kadar şöyle bir pişirin. Tamamen artık böyle dağılır hale gelince diğer malzemeleri de ekleyin. El blenderıyla şöyle bir çekebilirsiniz de. Gene de bir şeker ayarına bakın. Çünkü erik eğer çok tatlı değilse, her ne kadar tuzlu bir sos bile olsa birazcık şeker eklemeniz gerekebilir. Yani ketçap gibi düşünün. Ketçapın da tatlısıyla tuzlusu bir aradadır aslında. Tadına bakın, zevkinize göre karar verin. Şimdi bu tam bir macun kıvamına gelince sterilize edilmiş kavanozlara koyun ve marmelat gibi saklayın. İstediğiniz zaman sosunuz et yemeklerinin yanına, özellikle de ızgara tavanın yanına hazır. Afiyet olsun, takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar. Doğa Konuşmaları.
4: Böcekler, omurgasızlar neden önemli? İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doktor Fatih Dikmen'e sorduk.
5: Birinci olarak müthiş bir canlı çeşitliliğini barındırıyorlar. Biz insan merkezli değerlendiriyoruz her şeyi. Kendi yaşamımız açısından doğayı çünkü kullanmak ya da onu dönüştürmek durumundayız. Bu anlamda baktığımızda domates yetiştiriyorsanız sadece domatese bağımlı değilsiniz aslında. Sizin bilmediğiniz orada toprak içerisinde bir sürü mikroorganizma o domates tohumunun ya da gelişiminin tamamlanabilmesi için gerekli minerallerin sağlanmasında katkıda bulunuyor. Bakterilerin ötesinde orada birçok omurgasız hayvan o toprağın sağlıklı dönüşümünü sağlayacak katkılarda bulunuyor. Bu karbon döngüsü ya da işte mineral döngüsü için gerekli olduğu gibi toprağın altında, toprağın üstünde de bir sürü olaylar gerçekleşiyor. Bu domates çiçeğinin tozlaşması için arıların, bazen sineklerin, yani tozlaştırıcı dediğimiz ya da polinatör dediğimiz canlıların bitkilerle ilişkide olması gerekiyor. Baktığınızda bunların yaşam döngülerinde kendi içlerinde polinatörlerin tek başına çoğalması neticesinde onları iyi tüketen başka böceklerin ortaya çıkması, zararlılar diyoruz ama kendi içinde o ekosistemin döngüsünü kuruyor. Yani hani sadece insanın bir tek kalemde ürettiği bir domates için bile yaklaşık belki de 100 farklı canlı türünün etkileşimde olmasından bahsediyoruz.
2: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam.
6: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
16: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
17: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
1: Sayın dinleyenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi açılış töreninde konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
18: Ve hiç şüphesiz verinin egemenliğini tesis eden ülkeler, yarının kazananı, egemeni olacaklardır. İşte bu anlayışla bugün Ege bölgesinin en büyük veri merkezini devreye almanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Vodafone İzmir Veri Merkezi aslında Türkiye'ye kazandırdığımız yeni bir dijital kalenin adıdır da. Ve bu dijital kalelerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Temmuz ayı içerisinde de Ankara Gölbaşı'nda 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak olan TürkSat veri merkezimizin temellerini atarak inşaatımıza başlamıştık. Böylece bir yanda kamunun kritik dijital yükünü taşıyacak dev bir kale yükselirken diğer yanda özel sektörün gücüyle bölgesel ve uluslararası kapasiteyi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım işte bu kaleleri tesis ederek büyütüyoruz. Saygıdeğer misafirler, sektörümüzün değerli temsilcileri. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik çok şükür. Bugün geniş band internet abone sayımız 101 milyona yaklaşarak nüfusumuzun %20'sinden fazlasını aşmış durumda. Fiber optik ağ altyapımız 720 bin kilometreye yani dünya çapını neredeyse 18 kat dolaşacak bir uzunluğa erişmiş durumda.
19: Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Vodafone İzmir Veri Merkezi açılış töreninde konuştu. Ekranlarınıza getirdik. Artık saat itibariyle de Haber Merkezi Kuşağı'nın 3. saatine başlamış bulunmaktayız. Hemen bağlantılarla başlayalım bu saate. Girne'deki gemi faciasından üzücü bir haber geldi. Alabor olduktan sonra batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye ulaştı. Kayıp 16 kişi içinse bekleyiş sürüyor. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV temsilcisi Selim Sayar'ın notlarıyla karşımızda. Selim, son gelişmeleri senden dinleyelim.
20: Zehra, iki kadın yolcunun naaşına daha ulaşıldı. Arkamda Alemdar ve Işın gemilerini görüyor olmanız lazım. 7-24 iki gemide büyük titizlikle kayıpları aramaya çalışıyor ve üzücü haberi Başbakan Ünal Üstel duyurdu. İki kadın yolcunun naaşına daha ulaştı gemiler ve böylece deniz faciasında göz göre gelen deniz faciasında vefat edenlerin sayısı 12 oldu. Hali hazırda 16 kayıp aranıyor. Ancak olayın üzerinden 6 gün geçti. Umutlar yavaş yavaş tükeniyor. Gemiler görevdeler 7-24. Sadece deniz dibi 550 metre denizin dibinde olan batık ve civarı değil, havadan da arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Başbakan Ünal Üstel açıklamayı yaptı. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti gemileri Işın ve Alemdar'a teşekkür etti, personeline teşekkür etti. Son derece titiz, önemli bir çalışma icra ettiklerinden övgüyle bahsetti. Bunun yanı sıra tabii dün mahkeme duruşmada zanlıların tutukluluk süresinin 800 gün daha uzatıldığı mahkemede çarpıcı detaylar vardı, ihmaller vardı, göz ardı edilmişlikler vardı. Başbakan bunlara da değindi. Bu olayda sorumluluğu olan hiç kimsenin bu olay yanına kalmayacak. Her kimse sorumlu olan tek tek hukuk çerçevesinde bunun hesabını verecekler dedi. Özellikle dünden beri Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ailelere yaptığı taziye ziyaretinden beri bu özellikle vurgulanıyor. Cevdet Yılmaz da bunu vurguladı. Arama kurtarma ve sonrasında da bu işin sorumlularının hesap vermesi önceliğimizdir ifadesini kullandı. Başbakan Ünal Üstel de her açıklamasında mutlaka bu işte sorumluluğu olanların, bu işte ihmalleri olan her kimse, konumu, görevi, rütbesi her kimse bunların hukuk karşısında hesap vereceğini söyledi. Alemdar ve Işın Türkiye Cumhuriyeti gemileri arkada çalışmalarını sürdürüyor 7-24. Halen kayıp 16 kişi. yolcu var. Bunların bulunması için aralıksız çalışmalar devam ediyor Zehra.
19: Selim Sayar aktardı. Girne'de son durum bu şekildeydi. Notları aldık. Elbette almaya da devam ederiz. Gelişmeler oldukça. Şimdi Silivri açıklarında batan gemiyle alakalı son durum ne? Oradan yansıyanlara da bir bakmak gerekiyor elbette. Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisinin karıştığı kazada bilirkişi ön raporu hazırlandı ve buna göre kazada iki gemi de kusurlu. Alsu gemisindeki personel deneyimsizdi, telsiz konuşmalarına uymadı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise konum belirlemeye yarayan otomatik tanımlama sistemi kapalıydı ya da arızalıydı. Soruşturmada iki tutuklama var.
0: Alsu isteneğe kır. Alsu isteneğe kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, anlaşıldı.
21: Dümene geçirilen 3. kaptanın tecrübesiz olması, çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi. Bilirkişi ön raporunda kazanın nedenleri böyle sıralandı. 2 Eylül sabah karşı rulo saç ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu adlı boş tankerin Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili açıklarında çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde içindeki 10 kişiyle birlikte sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Kazanın tek taraflı kusurla değil, birden fazla kusurla gerçekleştiği belirtildi. Raporda Alsu gemisine köprü üstünde nöbetçi olan 3. kaptan Murat Evciman'ın gemide bir gün önce işe başladığı belirtildi. Bunun da bir güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekildi.
22: Murat Evciman'ın kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
21: Ayrıca çarpışmanın ardından Evciman'ın dışında köprü üstünde kimsenin bulunmadığına da bu durumun sancağa dönüş ve çatışmayı önleyici manevra yapmayı engellediğine dikkat çekildi. Alsu gemisinin çatışmayı önleme manevrasını yapmaması da kusur olarak belirlendi.
0: Alsu iskeleye kır, Alsu iskeleye kır demiştir.
21: Ön raporda Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS adı verilen gemi tanımlama sistemi cihazının kapalı veya arızalı olduğu yazıldı. Bu durumun bölgedeki diğer gemiler için de tehlike oluşturduğu ve geminin hayalet gemi modunda seyrettiği ifade edildi. Telsiz mütabakatının da ihlal edildiği kusurlar arasında sıralandı.
22: Karşı geminin telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen son yarım mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun prova hattını kesmesi kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur.
21: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ISS verisinin deniz takip uygulamalarına göre kazadan en son 8 saat önce sinyal verdiği ortaya çıktı. Kuru yük gemisi saat 19.06'da Çanakkale-Gelibolu'nun 14 deniz mili açıklarında seyrine devam ediyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle o saatten çarpışma anına kadar hayalet gemi olarak seyrini sürdürdü. Bilirkişi heyeti ayrıca ek deliller talebinde bulundu. Gözaltında bulunan Alsu'nun 6 personeli hakim karşısına çıktı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evciman çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
19: İstanbul Sultanbeyli Otogarı'nda hareketli anlar yaşandı. DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bir şüpheli çatışma sonucu etkisiz hale getirildi. Bir yolcu yaralandı. Zanlının dur ihtarına rağmen ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyon MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak çalışmasıyla düzenlendi.
23: Polis iz üzerindeydi. Takip ettikleri şüphelinin DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu yönünde istihbarat vardı. Zanlı İstanbul Sultanbeyli Otogarı'na girdi. Araçtan iner inmez dur ihtarında bulunuldu. Şüpheli önce teslim oluyor gibi ellerini havaya kaldırdı. Sonrasında silah çekip ateş etti. Çatışma sonucu etkisiz hale getirildi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
21: Çatışmanın yaşandığı noktada polis ekipleri sabah saatlerine kadar incelemelerde bulundu.
23: Çatışmanın yaşandığı anlarda otogar hareketliydi. Bir yolcu yaralandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar bir firmaya ait ofise ve çevredeki yapılara isabet etti.
24: Polisler arkadaşa dur diyorlar. Polislere dönüp şey atıyor. Silahla atış edince burada çatışma oluyor. Onlar polisler atınca burada birisi zaten yaralanıyor. Polisler de burada ateş açıp vuruyorlar. Zaten bak dikkat ederseniz mermilerin izleri de orada şu anda.
3: Polis ekipleri zanlının peşindeydi ve sonra otogarda çatışma çıktı. Saldırgan zanlı polis ekiplerine ateş açınca polis karşılık verdi. İşte çatışmanın izleri de net bir şekilde ortada.
23: Operasyon MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak çalışmasıyla düzenlendi. Öldürülen Berkan Çey'nin 21 yaşında olduğu ve eylem hazırlığında olduğu değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süreli delil topladı. Araç ön incelemenin ardından kriminal laboratuvara götürüldü. Hedef...
19: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor ekranda.
4: İstanbul'umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz. Bu önemli. Yani İstanbul'da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız ve kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya ilişkin inşallah açıklamalar yapacaktır. Eylül ayı içerisinde hedeflediğimiz o 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yani konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Şartlarını da önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir. Bu önemli. Yani İstanbul'da hem kentsel dönüşüme, deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu ve daha da güçlendirerek inşallah devam edeceğiz. Buyurun.
5: Sayın Bakanım, mikrofon geldi.
4: Peki, buyurun. Tamam, sonra size gelirim.
5: Özür diliyorum. Rudav TV'den Adem Demir. Sayın Bakanım, de konuşmanızda çokça bahsettiniz. Yani özellikle elektrifikasyon anlamında uluslararası pek çok inisiyatif var. Sizin başkanınız bunlarla nasıl bir çalışma yürütecek, ortaklık yürütecek? Ve sizin bahsettiğiniz o %35'lik oran gerçekten yakalanabilir mi? Teşekkür ederim.
4: Yani Türkiye şu an %23 seviyesinde ve ortaya koymuş olduğumuz hedefler 2035 yılına kadar en az %35'i yakalayacağız. Ben Enerji Bakanlığımızın çalışmalarıyla bunun daha da üzerine çıkacağını düşünüyorum. İşte bugün konuşmamda da söyledim, Norveç'te satılan araçların %96'sı elektrikli. Bu yıl...
19: Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasının bir kısmını canlı olarak getirdik. Ekranlarınızda anlatmayı sürdürelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı.
23: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. 5 aylık süreçte faili tespit edilen dosya sayısı 40'a yükseldi. 46 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı olayların üzerindeki sır perdesi kalktı. Aydınlatılan son 3 dosyada 24 şüpheli tespit edildi. 22 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise tutuklandı. Dosyalara ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı, İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın son görüştüğü kişinin Fethi Dağlı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Dağlı sorgulandı, yer gösterme işlemi yapıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Fethi Dağlı hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi. 2012 yılında Mardin'de İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesi olayında da dosya 14 yıl sonra ele alındı. Alınan beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular incelendi. Tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Manisa'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin çalışmada da olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek, teknolojik imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye devam edeceklerini belirtti.
19: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Sivas Kongresi'nin tarihi bir dönemeç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir ifadelerini kullandı. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun altını çizen Cumhurbaşkanı, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum dedi. Bir kaza haberiyle devam edelim. İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı. Kaza Karadeniz Caddesi'nde yaşandı. Otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada otobüste bulunan biri bebek, 4 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Olay 12 Şubat ilçesi Mercimektepe mahallesinde meydana geldi. 56 yaşındaki Tevfik Bahri Açık, eşi Dilek Bahri Açık'la sokak ortasında tartışmaya başladı. Tevfik Bahri Açık aracından çıkardığı pompalı tüfekle 49 yaşındaki eşine ateş etti. Zanlı daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerinde yapılan incelemede 4 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kastamonu'da kanser tarama sırasında meme kanseri olduklarını öğrenen 4 arkadaş zor günleri yan yana atlattı. Süreç boyunca birbirlerine destek olarak hastalığı yendiler. İyileşmelerini ise yakınlarıyla birlikte kutladılar.
23: Aynı dönemde meme kanserine yakalandılar. Zorlu tedavi sürecini beraber atlattılar.
6: Bu yolculukta tek olmamak belki bizim en büyük avantajlarımızdan biriydi. Bu yolculukta birbirimize destek olduk. Yeri geldi birlikte ağladık ama yeri geldi birlikte de güldük.
23: Kastamonu'da hemşire olarak görev yapan Serpil Uslu, Fikri Özkan ve Ferhan Naz Kırkçeşmeli ile sekreter Şafak Kara 2025 yılında kanser taramasından geçti. Dördü de meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi sürecine birlikte başlayan 4 arkadaş zor günleri yan yana atlattı. Birbirlerine destek olarak hastalığı yendiler.
7: Ultrason çekerken arkadaşımın ağladığını hissettim. Tabii doktor hanım dedi ki ona, iyi misin? Yok hocam iyi değilim dediği zaman bir şeylerin ters gittiğini zaten anladım. Bu süreçte tek başıma olsam bu kadar güçlü olamazdım.
8: Arkadaşlarımın meme kanseri olduğunu öğrendim. Onlara destek amacıyla yanlarında olurken bir müddet sonra kendimin de meme kanseri olduğumu öğrendim. Ailem, kardeşlerim, eşim, dostum ve bunların sayesinde ben bunu çok güzel atlattım.
23: 4 arkadaş iyileşmelerini yakınlarıyla birlikte kutladı. İl Sağlık Müdürü Fevzi Küçük Yılmaz da etkinliğe katılarak kadınların sevincine ortak oldu.
19: Ankara'da Sağlıklı Çocuk Festivali düzenleniyor. Festivalin amacı çocuklarda sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu festivalde yaptığı konuşmada sağlıklı bir toplum olmamız lazım dedi.
9: Sizi sağlık elçisi ilan edeceğiz. Siz gideceksiniz, diyeceksiniz ki sigara içenlere lütfen bunu bırakın diyeceksiniz.
23: Çocukları kürsüye çağırdı. Sağlık elçisi olacaksınız dedi. Sigara içenleri uyarmalarını istedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ankara'da düzenlenen Sağlıklı Çocuk Festivali'nde konuştu.
9: Bugün yaklaşık 3 kişiden birisi maalesef sigara içiyor. Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin, yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara. Bugün kalp krizinin en önemli sebebi sigara. İkinci büyük sebebi ne? Kilo, hareketsizlik. İşte bunları bizim çözmemiz gerekiyor.
23: Festival alanına çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek oyun parkurları kuruldu. Rengarenk sağlık istasyonları da oluşturuldu. Festivalin teması ise sağlık elçilerimizle buluşuyoruz olarak belirlendi.
9: Çocuklar sağlık kültürünü bu yaşlarda alırlarsa gelecekte işte sağlık kültürü olur, sağlıklı bir toplum olur. Biz bu kadar iyi sağlık hizmeti sunarken aynı zamanda sağlıklı bir toplum da olmamız lazım. Bizim sağlıklı bir topluma, sağlıklı bir ferde ihtiyacımız var.
19: Biz Haber Merkezi kuşağını burada noktalıyoruz ama gün boyu gelişmeleri, sıcak başlıkları NTV ekranlarından takip edebilirsiniz. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
12: Ya... İnsanın içine huzur veriyor.
13: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: NTV Radyo.
1: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
0: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: İyi günler. Büyüme ve işsizlik verisiyle başladığımız haftayı enflasyon verisini konuşarak tamamlamaya hazırlanıyoruz. Ve haftayı kapatmaya hazırlanırken 10 Eylül'de yapılacak para politikası kurulundan çıkacak faiz kararına tüm gözler çevrilmiş durumda. Yeni orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritasında hangi ayrıntılar olabilir, hangi başlıklar öne çıkabilir, bunu konuşacağız. Ve elbette her programda olduğu gibi reel sektörle ilgili son gelişmelere göz atacağız. Ekonomi notlarında her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la birlikteyiz. Başlıyoruz.
1: Ağustos enflasyonu beklentilere paralel geldi. Aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon ise 57 aydır %30'un üzerinde seyrediyor. Enflasyonda kademeli geri çekilmeler devam edecek mi? Yıl sonu hedefleri tutacak mı? Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık %2,3 büyüdü. Türkiye ekonomisi böylece ard arda 24 çeyrektir büyümüş oldu. Büyümeye en yüksek katkı tarımdan geldi. Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek mi? Ekonomide yol haritası niteliği taşıyan orta vadeli program açıklanıyor. 2027-2029 yıllarını kapsayan programda neler yer alacak? Ekonomide hedefler neler olacak?
0: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi bu hafta biraz veri ağırlıklı bir ekonomi gündemi oluştu. Büyümeyle başladık, enflasyonla tamamladık. Tabii buna bağlı konuştuğumuz başka başlıklar da var. Ama önceliği bir enflasyon verisine verelim. En güncel önümüzde duran TÜİK açıklaması olarak. Ben bir hatırlatayım. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında %1,84 oranında arttı. Yıllık TÜFE Ağustos sonu itibariyle %31,51. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık artış %2,57 ve Ağustos sonu itibariyle ÜFE tarafında yıllık veri %29,95. Şimdi bir iki not var, şöyle söyleyeyim. Şimdi 57 aydır %30'un üstünde seyreden bir yıllık TÜFE olduğunu görüyoruz. Medyan enflasyon eğiliminde %23 ile son yılların en düşük düzeyine inmiş bir veri de var. Belki bir genel değerlendirmeyle başlayabiliriz hocam.
2: Şimdi tabii bu %30'un altına inecek mi inmeyecek mi tartışması biliyorsunuz yeni bir tartışma değil aslında. Evet. Biz geçtiğimiz yılda enflasyonla ilgili konuşurken hatta enflasyon raporu toplantısında da bu konu gündeme geldiğinde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı seviyesinde konuşulan bir konuydu bu. %30'un altına iner mi inmez mi konusu. Orada takıldık kaldık. Çünkü hakikaten bir şey oluyor, bir gelişme oluyor. İşte bu yurt dışı kaynaklı bir savaş gelişmesi de olabilir. Yurt içinde ekonomi etki eden, ekonomi dışı bir faktörden de kaynaklanabilir. Ama bir şekilde o %30'un altını bir türlü yakalayamadık. Maalesef hani bu yıl için beklentiler de yani o %30'un altına gelse bile yıl sonunda belki 29,5-29,7 civarında olur şeklinde dönüştü. Orada bir katılık oluştu. Bu önemli. İkinci konu şu. Riskler de hep aleyhe sonuçlar üretecek hale geldi. Yani aslında realize oldu risklerin çoğu. İşte Hürmüz kapanmaz, kapanır tartışmasında Hürmüz kapandı.
0: Maalesef kapandı.
2: Savaş uzar uzamaz tartışmasında savaş uzadı. Bu arada Ukrayna Rusya'nın kritik enerji altyapılarına zarar verdi. Motorin marjlarından çok ciddi dayak yiyor enflasyon tarafı. Evet. Biliyorsunuz bu aya zaten bir 3 lira 64 kuruşluk ÖTV zammıyla başladık. Otomatik. Ama bunun üzerine bir de bugünden geçerli 8 liraya yakın bir zam var. Şimdi bunlar birleşince enflasyon tarafındaki beklentileri de bozuyor. Geçen yıl enflasyon raporu toplantılarının raporlarından bir tanesinde çok önemli bir çalışma vardı. Hane halkının enflasyon beklentilerini şekillendiren unsurlar nelerdir diye sorduğumuzda iki tane unsur ön plana çıkıyordu. Kurdaki artış artı benzin ve motorun fiyatlarındaki artış. Çünkü doğrudan sürekli etkilediği için vatandaşı bu iki artış beklentileri de bozuyor. Beklenti kanalını da olumsuz etkiliyordu. Şimdi bütün bunlar birleşince bu ayki enflasyona baktığımda ben enflasyonun beklenti altında gelmiş olması hani hem iyi hem de yeterli değil aslında. Şimdi ben Eylül'e odaklanıyorum. Şimdi ben hatta bugün sabah sosyal medya hesabımda da bir paylaşım yaptım. Bizde bir kere kronik olarak Eylül ayı enflasyonu, yani şöyle bir zaman serisini geriye çekelim, 2000 yılına kadar çekelim. Birkaç istisnai yıl hariç her zaman Eylül enflasyonu Ağustos enflasyonunun üzerinde gelmiş.
0: Hatırlatalım hocam, evet. Geçen yıl Eylül 2025'te %3,23, Ekim'de de %2,55.
2: Evet. Bir önceki aya göre hep yüksek geliyor. Şimdi biz bu ay muhtemelen Eylül, yani Eylül enflasyonunda biraz daha radikal birkaç tane gelişme nedeniyle daha yüksek bir enflasyon göreceğiz. Şimdi öncelikle benzin fiyatı, petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. Bu önemli. Düşmedi bir türlü.
0: Evet.
2: İkincisi, petrol fiyatlarından bağımsız bu rafinerilerin almış olduğu fiziki hasar nedeniyle dünyada şu anda motorun üretim kapasitesinin sadece %70'i çalışıyor. Oradan motorun marjından gelen bir baskı var. Şimdi o tüfe sepetinin içinde ya bunların hem bir kendi ağırlığı var hem de yayılımı artırıyor. Şimdi Ağustos ayı enflasyonunda %174 alt kalemden 134'ünde artış var. Yani bu motorun fiyatlarındaki artış yayılımı da artırıyor. Enflasyon yayılımını da artırıyor. Böyle bir ulaştırma grubundan bir risk var. 2 Eylül ayı okullar açılıyor. Bunun etkisiyle oluşan bir yukarı yönlü fiyat hareketi var. 3 mevsim geçişi sebebiyle hem yaş sebze ve meyve grubunda fiyat artışları görüyoruz. Hem de giyim ve ayakkabı grubunda her yıl Eylül ayında kronik artışlar var. Evet. Şimdi bütün bunlar birleşip üzerine bir de ulaştırmanın güçlü etkisini koyduğumuzda yani çok yüksek diyebileceğimiz, Ağustos ayıyla kıyaslayamayacağımız bir Eylül enflasyonuna doğru gidiyoruz. Bu da %30'un altı konusu, yani bu yıl sonu için %30'un altı konusunu ne kadar gerçekçi kılar ondan emin değilim. Çünkü burada sonra bir de Aralık ayı var biliyorsunuz, evet. Kronik. Yani işte her yıl Aralık ayında yaşanan bir
0: geçen
2: şey
0: yıl
2: var.
0: Geçen yıl %0,89'muş Aralık tüfe.
2: İşte bunları birleştirdiğimizde gelinen noktada ben enflasyon konusunda zaten çekirdek tarafa baktığımızda oradaki göstergeler, çekirdek enflasyonun tarafındaki göstergeler de yardımcı olmuyor. Yani enerjiyi çıktık diyelim, ulaştırmayı çıktık. Orası da çok yardımcı olmuyor. O yüzden hani enflasyonda yine bu yıl %30 meselesini konuşacağız.
0: Peki. Aslında hocam kalan 5 ayda enflasyonu en çok zorlayacak alanlar nereler diye soracaktım. Yanıtlamış gibi oldunuz. Bir notu paylaşalım. %28'lik yıl sonu hedefine ulaşabilmek için kalan aylarda ortalama %1,2'lik bir tüfe gerçekleşmesine ihtiyaç var. Tabii şimdi özellikle büyüme verileriyle beraber bakınca bir talep düşüşü konusunda da bir tespit var. Bu zorlayacak alanları konuştuk ama talep düşüşü kalan aylarda bir enflasyonda yumuşama anlamında katkı sağlar mı?
2: Ya şimdi bence talep koşulları zaten maksimum desteğini verdi. Biz biraz maliyet kanalından dayak yiyeceğiz gibi önümüzdeki aylarda. Şimdi dezenflasyon sürecinde talep koşullarının destekleyici seviyesi konusu para politikası kurulu metninde de yazıyor. Onu görebiliyoruz. Belki bu ay, yani Eylül ayında biraz işte okulların açılması, mevsim geçişi talep tarafında biraz şey yapabilir. Yani hafif yukarı yönlü bir hareket yapabilir ama o da bence genele baktığımızda, ben kredi kartı harcamalarına baktığımda muhtemelen Eylül ayında biraz kredi kartı harcamalarında yukarı yönlü bir hareket göreceğiz ama genele baktığımızda bence talep koşulları dezenflasyonu destekleyici şeyde devam ediyor, patikada devam ediyor. Fakat maliyet kanalından gelen baskı çok daha fazla. Orada biraz önce enerji grubunu, ulaştırma grubunu söyledik. Diğer taraftan da işte finansman maliyeti meselesi var. Oradan yoğun bir baskı geliyor. Bu ikisi birleştiği için bence biz maliyet kanalından gelen enflasyonist baskıyı göz ardı edemeyeceğimiz seviyede bir süreçle karşı karşıyayız.
0: Peki. Hocam üfe tarafına da bakmak lazım. Orada da dikkat çekici bir durum var aslında. Yaklaşık bir yıldır %27 üstünde bir yıllık veri söz konusu. Yani bir yapışkanlık var gibi o %27 seviyesinde ama bu durumun tüfeğe yansıması, geçişkenlik etkisiyle nasıl bir yansıması olur, etkisi olur, evet, baktığımızda? Şimdi, bir risk oluşturur mu?
2: Tabii. Üfe'nin açılımı üretici fiyatları endeksi. Yani aslında maliyet kanalını hesapladığımız yer, üretici fiyatları. Şimdi orası bir türlü düşmedi. Normalde bizim beklentimiz üfe de düşer. O düşüşler tüfeğe de yansır şeklinde gelişir. Ama bunun tersi daha kötüdür. Üfe'deki artış tüfeği daha hızlı artırıyor. Yani bu geçmişte 3-6 ay arasında bir şeyi vardı, geçişkenliği vardı. Şimdi o çok hızlı. Özellikle enerji grubundan gelen baskılar çok hızlı etkiliyor enflasyon tarafını. Şimdi bu noktada üretici fiyatlarının da bir türlü gerilememesi, hatta aylık bazda baktığımızda aylık üfenin genellikle tüfe üzerinde hareket ediyor olması, oradaki makasın açılmasına neden oluyor. O da enflasyonist baskının üretici fiyatları kanalından, yani maliyet kanalından baskının devam edeceği anlamına geliyor.
0: Peki. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in enflasyon değerlendirmesi var. Onları hatırlatayım diğer başlığa geçmeden önce. Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti. Yıllık enflasyon %31,5 olarak gerçekleşti diyor Sayın Bakan. Ve temel mal enflasyonu yıllık %15,9 ile 2020 Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Yıllık kira enflasyonu da son 46 ayın en düşük seviyesine indi diyor Sayın Bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın da değerlendirmesi var. Enflasyonla mücadelemizi bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlarımızla güçlü eşgüdüm içerisinde sürdürüyoruz diyor. Sayın Yılmaz'ın değerlendirmesinde de hizmet enflasyonuna yönelik değerlendirmeyi paylaşayım. Yıllık bazda yatay seyrederken aylık bazdaki fiyat hareketlerinde küresel gerilimlerin etkisiyle yükselen ulaştırma maliyetlerinin yanı sıra kira ve eğitim fiyatlarındaki dönemsel gelişmelerin öne çıktığını belirtiyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve önümüzdeki dönemde küresel fiyatlardaki normalleşmenin sağlayacağı destek ve arz yönlü politikalardan elde edeceğimiz kazanımlarla dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirmeyi, fiyat istikrarını güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde tesis etmeyi hedefliyoruz diyor. Hocam şimdi dün açıklandı enflasyon verisi. Haliyle dün ve bugün haftayı onu önceliklendirip konuşarak tamamlıyoruz. Ama hafta başında biz büyüme verisiyle başladık bu haftaya. Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3, çeyreklik bazda ise %1,1 büyüdü. Yıllık büyüme piyasa beklentisi %2,7 idi, onun biraz altında. Çeyreklik büyüme de %1'i hafif aşmış görünüyor. Ekonomi 24 çeyrektir kesintisiz bir büyüme sergilemiş vaziyette. Yine Sayın Bakan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değerlendirmesi var. İç ve dış talebin katkısıyla dengeli bir büyüme kaydedildiğine yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın da değerlendirmesi. Yılın ilk yarısında %2,5 oranında gerçekleşen büyümede iç talepte dengelenmenin sürdüğü, net ihracatın büyümeye pozitif katkı verdiği ve sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçtiği bir görünüm ortaya koyuluyor deniliyor. Şunu sorayım hocam, siz genel olarak nasıl değerlendirdiniz büyüme rakamlarını, sonrasında enflasyonla ilişkilendirip başka bir sorum olacak.
2: Şimdi tabii büyüme verisine baktığımızda bir kere hep o konuşulan, acaba 3,5 mu 4 mü, hani tartışması olan ama potansiyel büyüme dediğimiz, bir Türkiye'nin bir potansiyel büyüme beklentisi var. Onun altında bir veri. Hı hı. Bir kere o ekonomideki aslında hani yavaşlama demeyelim ama yani büyümenin yavaşlamasını ortaya koyan bir veri. Ama bu kadar zorlu koşulların olduğu küresel bir iklimde ve içerideki sıkılaştırma programının etkilerine baktığımızda yani potansiyelin altında bir büyüme zaten enflasyonla mücadele için kullanılan bir yöntem. O yüzden çok şaşırtıcı değil. Beklenti altı gelmesi meselesi var. Yani bu yani büyümenin seviyesini tahmin edebilmek çok kolay değil. Yani bu beklentilerin nasıl oluştuğu da aslında bence tartışmalı. Ben onu aynısını enflasyonu da biliyorsunuz defalarca gündeme getirdim. Yani büyüme beklentisini neye göre oluşturuyoruz konusu da çok cevap verilebilir bir konu olmadığı için ben orada beklenti altı, beklenti üstü tartışmasına çok girmek istemiyorum. Ama potansiyelin altında bir büyüme var. Fakat bu büyüme uzun çeyrekler sonra ilk kez inşaat sektörünün daraldığı bir büyüme. Yani inşaat sektörünün daraldığı bir çeyrekte %2,3 büyüdük. Bu önemli. Çünkü bizde genelde inşaat sektörünün ittiği bir büyüme kompozisyonu vardı. Onun aksi bir görünüm var. Yani inşaat sektörü daralmış. Bu arada Türkiye ekonomisi 2,3 büyüyebilmiş. Bu önemli. Net ihracatın katkısı meselesi zaten o çok kritik, hep konuştuğumuz konulardan bir tanesi ama bütüne baktığımızda yine tüketim kanalından gelen bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bu da istemediğimiz bir büyüme profili. Ya bu böyle bir süre devam edecek. Yani bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Çünkü sıkılaştırma ağırlıklı olarak özellikle kur baskısı da yarattığı için o döviz kuru seviyesinin olduğu yer belirli oranlarda maliyetleri de, yani TL cinsinden maliyetleri de çok yukarı ittiği için rekabetçiliği kaybettiğimiz alanlar var. Bunlar içerideki üretimi zorlaştırdı. Artı istihdam verilerine baktığımızda istihdamın yani kayda değer bir kısmı imalat sanayinden çıkıp hizmetler tarafına geçiyor. Şimdi onları birleştirdiğimizde bu profil, yani büyüme kompozisyonu normal görünüyor. Hani istenilen, arzu edilen ideal tablo bu mu? Değil, ama değişkenleri ortaya koyduğumuzda bu normal bir kompozisyona işaret ediyor.
0: Hocam, her ne kadar siz tüketimden gelen bir büyümeye işaret etseniz de şimdi hane halkı tüketiminde de açık bir yavaşlama var baktığınız zaman. Onu soracağım. Yani bu yavaşlamanın manşet enflasyona yansıması konusunda ne bekleyelim, ya da şu ana kadar bunu net görebildiğimiz bir korelasyon var mı? Bir bağlantı var mı?
2: Yani aslında yani hane halkı tarafı hala endişeli görünüyor verilere baktığımızda, beklentilere baktığımızda. Sanki biraz daha zamana ihtiyacımız var. Özellikle bu enflasyonun düş, yani şimdi hane halkı beklentisi çok yüksekte oluştuğu için enflasyon düşmeyecek, dolayısıyla ben de bu fiyatlardan satın alabildiğim her şeyi satın almaya devam edeyim psikolojisine hala sahip olunduğunu görüyoruz. Bir de sosyolojik bir durum daha var. Geçmişte işte ev sahibi olmak, araba sahibi olabilmek için yapılan tasarruflar, şimdi otomobil ve ev fiyatlarının geldiği seviyeler ile gelirlerin arasındaki korelasyonun büyük oranda koptuğu bir düzlemde bireylerin çoğu, yani şu sahikle hareket ediyor: zaten bir otomobil sahibi olamayacağım, zaten bir ev sahibi olamayacağımla hareket edince o zaman tüketimi arttırmaya başlıyorlar. Orada biraz daha dengelenmeye ihtiyacımız var. Yani biz enflasyon tek haneye gelmeden, çünkü o önemli bir eşik algısal olarak da teknik olarak da. Hani biz Türkiye'de

0: Hocam şimdi iki veriyi de kısaca hatırlatayım, sonra orta vadeli programa geçelim. İşsizlik verisi açıklandı bu hafta. Temmuz ayına ilişkin veriler 0,5 puan artarak %8,1 oldu. Dün yine Ağustos ayı ihracatı açıklandı. Yıllıklandırılmış ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Ağustos'ta. %8,1 artarak 23,5 milyar dolarla rekor kırdı. Evet. Ocak-Ağustos döneminde de yine 185 milyar dolara ulaşmış durumda ihracat. Yıllıklandırılmış bazda 280,3 milyar dolarla da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Buradan orta vadeli program başlığına geçelim hocam. Evet. Pazar günü açıklanacak. Hı hı. Neler olabilir? Hedeflerde bir değişiklik bekliyor musunuz? Yapısal reform başlığında neleri görebiliriz bir yeni başlık açmak açısından?
1: Ya, açıkçası ben işte orta vadeli programın özü itibariyle statik bir politika metni olduğunu değerlendiriyorum. Dolayısıyla dönem dönem orta vadeli programın içindeki hedeflere fazla anlam yükleyebiliyoruz. Çünkü Eylül ayında yapılan bir program bu. Yani Eylül ayında belirliyorsunuz. Bir sonraki yıl, ondan sonraki yıl, ondan sonraki yıl, 3 yıllık yol haritasına ilişkin tahminler belirliyorsunuz. Ama arada bir sürü şey olabiliyor. Savaş çıkabiliyor, işte başka bir savaşın etkisi, yoğunluğu artabiliyor. Amerikan Merkez Bankası'ndan bir adım gelebiliyor. Küresel piyasalarda farklı şeyler yaşanabiliyor. Dolayısıyla ben orta vadeli programın içeriğiyle ilgili artık konunun rakamsal hedeflerden çıkartılarak yapısal konulara odaklanılması gerektiğini, bunun bir strateji yol haritasına çevrilmesi gerektiğini, sektör tespitlerinin yapılıp bu sektörlere hangi teşviklerin, desteklerin, hibelerin verileceğinin konuşulması, onun takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi biz geçtiğimiz yıl Eylül ayında yine orta vadeli program açıklandığında oturduk, konuştuk. Hedefler vardı ama arada Merkez Bankası defalarca tahmin değiştirmek zorunda kaldı.
0: Değişkenlerden dolayı. İçeride bir enflasyon raporuyla
1: birlikte. Yani o zaman da ne oluyor? Şimdi şöyle bir tartışma oluşuyor. Deniliyor ki orta vadeli programda siz 16 hedef vermiştiniz. 28 oldu. Hedefleri tutturamıyorsunuz oluyor. Ama yani orta vadeli program özü itibariyle bence yapısal konulara odaklanılması gereken bir konu. Hatta kanun kapsamında yapılmak zorunda olunan bir metin olduğunu da söyleyelim. Hani bazen hani bu kanuni bir gereği yerine getirme psikolojisi de oluşuyor olabilir. O yüzden bence bizim orta vadeli programı bu kadar yoğun baskı, yani hedef baskısından çıkarmamız gerekir diye değerlendiriyorum ben. Aksi halde bu tartışmalar devam edecek. Şimdi muhtemelen Merkez Bankası'yla eşgüdüm halinde bir yıl sonu, yani bir sonraki yıl sonu enflasyon hedefi ortaya konulacak. Ama Merkez Bankası arada belki o hedefleri değiştirecek enflasyon raporu toplantılarında. Bu sefer yine birileri çıkacak, diyecekler ki orta vadeli programda hedef buydu, tutmadı. İşte büyüme benzeri konular olacak. İşte büyüme verisi üzerinden, yani büyüme tahmini üzerinden dönüp bir kur tahmini yapılıyor. O zaten ayrı bir tartışma konusu. Bence hedefler kısmını sıyırarak orta vadeli programın yapısal reformu tarafına odaklanmamız lazım ve bana göre en önemli yapısal reform da reel sektör tarafında. Eğer bazı sektörlerden vazgeçiyorsak bunların planı ne olacak? İlave hangi sektörlere nasıl destekler sağlanacak? Bunları görmek çok doğru olabilir. Çünkü tartışma şeyde yoğunlaşıyor, yani sektörel baza kadar iniyor büyüme tartışması veya destek tartışması.
0: Evet, şimdi tam siz oraya girmişken reel sektör başlığını açalım. Bir iki dakikada onu konuşalım. Son dört dakikamız. Şimdi sanayinin gayri safi yurt içi hasıladaki payı 2021'de %25,8'di. 2025'te %18,5'a. İmalatın payı da %22,1'den %15,6'ya indi. Şimdi bunu bir not olarak tutalım hocam. Bu hafta gelen açıklamalardan iki başlığı not aldım. TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Ege Bölge Sanayi Odası'nın Ağustos ayı meclis toplantısında konuştu. Uzun süren parasal sıkılığın sanayi üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti TÜSİAD Başkanı ve geçmişte reformlarla desteklenen bir programla Enflasyonu tek haneye düşürdük. Şimdi de başarmamamız için bir neden yok diyor. Bunun koşulu temel ayağı, yani reformları eksik bırakmamak şeklinde bir değerlendirmesi var. Sanayinin kısa vadede nefes alanına, orta vadede ise kamu ve özel sektörün aynı hedefler etrafında hizalanmasına ihtiyacı

0: var diyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da üretimin ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu vurgulamış. Sanayide tarımda yaşanan daralmalar fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya, dolayısıyla enflasyonun düşürülmesine engel olmaya devam ediyor diyor. Ve bu konuda sanayinin tıkandığı bir düzende ilerlemenin söz konusu olmayacağı uyarısında bulunuyor.
1: Yani bizim hep dikkat çektiğimiz erken sanayisizleşme riskine yönelik açıklamalar en üst düzeyde. Dolayısıyla bu konuları önümüzdeki dönemde işte yapısal reform, hep işte TÜSİAD Başkanı da diyor ya reform. Evet. O yapısal reform konularını konuşmamız lazım. Ama tabii Türkiye yani bunları başaramayacak bir ülkede değil. Biz bunları başarabiliriz ama bazen bazı gelişmeleri kaçırabiliyoruz. Mesela şu anda biz ağırlıklı olarak hep şeye odaklandık. Yani enflasyonu düşürelim. Ama o arada enflasyonu düşürme pahasına nerelerde sorunlar var? Bunlara bakmamız lazım. Reel sektörde bu sorunları en çok hisseden grubun başında geliyor. Şu anda reel sektörün temel ihtiyacı acilen yüksek faizli kısa vadeli kredilerinin yapılandırılması konusu. Zaten eninde sonunda yani bir reel sektör şirketi banka yükümlülüğünü yerine getiremediğinde veya getiremeyeceğinde bankanın yapmak zorunda olduğu bir konuyu bugün daha şeffaf, yumuşak bir şekilde yapsak belki sektörler nefes alabilir.
0: Peki. Hocam şimdi son iki dakikamız, şöyle kapatalım. Şimdi enflasyonda kira etkisi her ay konuştuğumuz bir başlık. Sayın Bakan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in son açıklamasında da oradaki vurgusunu konuştuk. Bu hafta Merkez Bankası'ndan bir önemli değerlendirme raporu geldi. Deprem bölgesi ve kira fiyatları analizi. Yeniden imar süreciyle artan konut arzı kira fiyatlarını hem bölgede hem de çevresinde düşürüyor deniyor. Konut arzı artışı gerek deprem bölgesinde gerekse dolaylı etkilenen illerde kira artışlarını baskılamaya devam edecek diyor. Kira enflasyonunda büyük kırılmada tamamlanan konut sayısının 2025'te 201 binden 434 bine ulaşmasıyla başladı şeklinde bir değerlendirme var. Az önce, bizim yayından önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum da bir açıklama yaptı. İstanbul'da bu inşa edilen kiralık konutların da Eylül ayı itibariyle orada da sanki önemli bir gelişmenin haberini verdi. Bu tür gelişmeler, bu konutta arzı artıran adımlar sanki Merkez Bankası'nın da tespitlerinde olduğu gibi olumlu yansımaya devam edecek.
1: Hep konuştuğumuz konu, biliyorsunuz bir ara hem konut fiyatları çok hızlı yükselmişti hem kiralar çok hızlı yükselmişti. O zaman da hep söylediğimiz bir şey vardı. Arzı artırmadan buralara kalıcı çözüm sağlayamayız diyorduk. Onu ispat eden, aslında o hep söylediğimiz konunun reel durumunu gösteren önemli bir gelişme. Tabii önümüzdeki dönemde biz kira artışlarının enflasyonun altında kalmasının enflasyona sağladığı katkıları da göreceğiz. Çok tartışılan bir konu. Özellikle son dönemde büyük şehirlerde görmeye başladık. Mevcut kiracının kira artış oranlarıyla ödediği kira ile aynı siteye yeni gelen bir kiracının ödediği kiraya baktığımızda yeni gelen kiracının kirasının daha düşük olmaya başladığını gördük. Belki önümüzdeki aylarda veya önümüzdeki yıl bu konuda da serzenişler olabilir. Şimdi önceden ne diyorduk? Yeni kiralar çok yüksek, eski kiracının ödediği kiralar düşük kalıyor. Ev sahipleri buna problem çıkarıyor demiştik. Şimdi muhtemelen kiracılar da raice bakıp, ya benim yan dairem 30 bin lira öderken ben 50 bin lira ödüyorum, bunu bir düzeltelim demeye başlayabilir.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu haftayı da tamamladık. Önümüzdeki hafta yine ekonomi notlarıyla değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, ekonomi notlarında haftanın öne çıkan ekonomi gündem başlıklarını değerlendirdik. Her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la ekonomi notlarını konuştuk. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bıldırcınların göç günlerindeyiz. Anadolu halk takviminde bugün beklenen fırtınaya bu yüzden bıldırcın geçimi fırtınası denmiş. Her yıl olduğu gibi bugün de bir sonbaharı, bir de bıldırcını çok seven Sait Faik Abasıyanık'ı analım. Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır. Benim güzel bıldırcınım. Sensiz sonbaharın ne tadı olabilir diyor Sait Faik bir sonbahar akşamında. Ben serçeleri de, atmacaları, saka, florya, isketeleri de severim. Hatta uzak memleket kuşlarını rüyalarımda görür, bazen şiir yazacak gibi olduğum zamanlarımda papağan, tavuslar, cennet kuşları da görür gibi olurum. Ama bıldırcın, sen bizim göklerimizin muhacir kuşu. Seni sevdiğim, sana yakın olduğum kadar ne baharımızın müjdecisi, dostumuz, adeta köylümüz gibi olan çamur kulübeli, çalışkan, hiç kaçmayacaklar, yanımızda gezecekler gibi oluverip de bir gün habersiz bizden kaçan kırlangıçları, ne de o kızıl gagası, muhteşem kanatları, ince uzun, sırım gibi bacaklarıyla leyleği, damlarımızda, bacalarımızda, hemen yanı başımızda yeri olan, hayatımıza, adetlerimize, ocağımıza, hemen hemen bir nevi melankolimize karışmış olan leyleği sana tercih ederim. Doğa takvimini bugün de bıldırcının 3 heceli klasik şarkısıyla bitirelim.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Sonra sonra.
4: Herkes soru sorabilir.
5: Ne? Nasıl?
6: Niçin?
4: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
7: geçmişe dönmek de lazım.
8: Netleştirelim.
4: Bunu mu demek istedin?
7: Bu mesajın etkisi ne olacak?
6: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
4: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
3: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: Tren'in Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı 3-1 mağlup eden milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
2: Tren'in Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
3: Zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Setin sonu da çok güzel rallilere gebe oldu. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, bench'ten gelen arkadaşlarımız da çok güzel katkısı aldı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var.
2: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini milliler 25-18 kazandı. Türkiye iyi başlayamadığı ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kazanan Sultanlar maçta öne geçti. Dördüncü sette de 25-22 üstün gelen Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
4: Biraz baskıyı hissettik açıkçası. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz. Madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi. Biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. İki seti sanırım 18 sayıda tuttuk Almanya'yı. Bizi zor duruma soktular.
2: Melisa Vargas 14 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yarı finale yükselen Filenin Sultanları yarın saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye finale yükselmesi durumunda pazar günü Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
1: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün başlayacak. Lider Galatasaray'ın deplasmanda saat 20'de karşılaşacağı rakibi ise Başakşehir.
5: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Çorum Futbol Kulübü beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Şallai Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Sara, Sane Batrakov, Yunus ve Osimhen 11 ile çıkarması bekleniyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9. basamakta tamamladı. Fatih Terim Stadyumunda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Sezonun ilk derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler kariyerinde 3 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu maçlardan ikisini siyah beyazlılar kazanırken bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Dev derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi maç günü açıklanacak. Çoban Stadyumu'ndaki karşılaşma cumartesi saat 20'de başlayacak. 4. haftanın açılışındaki Başakşehir-Galatasaray maçını Kadir Sağlam, pazar akşamı oynanacak Trabzonspor Gençler Birliği maçını ise Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Brezilyalı El Cezire ile sözleşme imzaladı. 10+4 yabancı kuralı için kadrosunu düzenleyen Sarı Lacivertliler'de Talişka'nın sözleşmesi feshedildi. 32 yaşındaki futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire'ye 2 yıllık imza attı. 1,5 yıl kaldığı Fenerbahçe'de 75 maça çıkan Brezilyalı 44 gol ve 7 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu UEFA'ya veren Sarı Lacivertlerin yabancı kontenjanında 23 yaş altı futbolcu için bir isme yer bulunuyor. Sarı Lacivertliler bu geceye kadar takviye yaparsa yeni transferini Ocak ayına kadar sadece Süper Lig'de oynatabilecek.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat'tan günlerden cuma, artık hafta sonuna hazırlanıyoruz. Gündem yine çok yoğun. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Bugün dikkatle takip ettiğimiz bir gelişme var. Siyaset kulislerini de hareketlendiren bir olay. Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddialarla ilgili savcı karşısına çıkıyor. Bugün saat 16'da ifade verecek. Savcı Gökçe'ye neler soracak? Hakkındaki suçlama ya da iddialar neler? Ankara'dan canlı bağlantıyla öğreneceğiz birazdan. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni bir gelişme var. Terör örgütünün silahları nerede ve nasıl teslim edeceğine dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı sözcüsü, örgüt üyelerinin silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edeceğini söyledi. MİT de farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltılmasını denetleyecek. Daha fazla ayrıntı var, birazdan aktaracağız. Silivri ve Girne'deki gemi kazalarında bekleyiş sürüyor. Soruşturmalarda önemli gelişmeler yaşandı. Silivri'de kazaya karışan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı gözaltına alındı. Girne'de ise dikkat çeken bir ayrıntı, batan feribotun kaptanının ehliyetini Honduras'tan 3500 dolara aldığı ortaya çıktı. Bakacağız. Ve son başlık, Nepal'deki sel felaketinde 9 gün sonra mucize bir kurtuluş haberi geldi. Tünellerde mahsur kalan işçilerden ikisi kurtarıldı. Mahsur kalan ve hayatta olduğu düşünülen çok daha fazla işçi olduğu belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler ve çok daha fazlasıyla Öğle Bülteni'ne başlıyoruz. Günün gelişmesiyle başlayalım Öğle Bülteni'ne. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ayrıntılar için Ankara'ya dönelim. Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa.
1: Ahmet Arpat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmen bir soruşturma başlatmıştı Melih Gökçek hakkında, ki o soruşturmada da hakkında şu suçlama yöneltiliyordu: yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönünde iddialar. Bu iddialar bazı gazete haberleriyle gündeme gelmişti. Haberi yapan Murat Ağrel de yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmış ve geçtiğimiz hafta gelerek ifadesini vermişti. Bu hafta itibariyle de bugün saat 16'da Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne gidecek ve soruşturma savcısına ifadesini verecek. Önemli bir gelişmeydi bu. Ankara'da 1994-2017 yılları arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu Melih Gökçek ve sonrasında da bu iddiaların gündeme gelmesiyle de kendisi iddiaların asılsız olduğunu dile getirmiş. İddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu beyan etmişti. Ve ifadeye çağrılmasının ardından da hukuka ve adalete inancımız tamdır demişti. Bir kez daha bu noktada da iddiaları reddetmişti Melih Gökçek. Bugün saat 16'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelecek, ifade verecek. Resmen başlatılan bir soruşturma, yani ortada bir şikayet yok. Ancak geçtiğimiz hafta itibariyle Murat Ağrel ifadesini tanık olarak verdi. Bazı belgeleri ve dokümanları savcılığa delil olarak sunduğunu dile getirmişti. Bugün itibariyle de Melih Gökçek ifadede hangi sorulara yanıt verecek, o sorulan sorularda hangi yanıtları verecek, bunlar önemli başlıklar olacak ve 16 itibariyle biz de orada bu gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ahmet Arpat.
0: Mustafa Berber aktardı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt üyeleri silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edecek. Denetleme, kontrol mekanizması nasıl işleyecek? İşte bu soruların yanıtını NTV Ankara muhabiri Uraş Bingöl'den alacağız. Uraş.
2: Oldukça dikkat çekici bir gelişme, onu söylemek de mümkün. Terörist Türkiye sürecinde senin de söylediğin gibi yeni bir aşamaya geçiliyor. Özellikle çerçeve kanunun kabul edilmesinin ardından buradaki adımlar da hızlanıyor. Gözler şüphesiz ki oradaki örgüt elemanlarında silah ne zaman, nerede, nasıl bırakılacağındaydı. Bu konu hakkında önemli bir gelişme var. Bu noktada Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Sabah Numan sürece yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Numan, Irak Federal Hükümeti ile Irak Bölgesel Yönetimi'nin Ankara ile koordineli biçimde PKK'nın boşalttığı noktaların doldurulması için güvenlik ve askeri mekanizması kurulduğunu bildirdi. Dediğim gibi Türkiye'deki çerçeve yasanın kabulünün ardından önemli bir gelişme. Çünkü gözler sahadaydı uzun süredir. Bu noktada Erbil ve Süleymaniye sınırında silah teslimi için 5 nokta belirlendiğini açıkladı. Duhok'un Amediye ve Kanimas'ı, Erbil'in Binare ve Köysancak ilçeleriyle Süleymaniye'nin Ranya ilçesi, Seyit Sadık kasabası silahların teslim edileceği bölgeler olarak belirlendi. Bu noktada teslim edilen bütün silahlar kaydedilecek ve envantere girecek. Farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaldığı da denetlenecek. Bu denetlemeyi de bizzat Milli İstihbarat Teşkilatı yapacak. PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi bölgelerin doldurulması için de Irak'ın sınır muhafızları Peşmerge ile ilgili işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattında konuşlanacak. Böylece güvenlik boşluğunun da önlenmesi bekleniyor. Önemli bir hamle. Özellikle az önce yayının başında da söylediğim gibi sahada dikkat çeken bir hamle. Çünkü gözler çerçeve kanunun ardından sahadaydı. Bölgedeki o gelişmeler denetliyordu. Özellikle PKK'nın silah bırakma süreci bu noktada bir tartışma noktasıydı. Bu anlamda bu varılan güvenlik anlaşması da oldukça önemli.
0: Uğraş Bingöl aktardı. İstanbul Sultanbeyli Otogarı'nda dün gece hareketli anlar yaşandı. DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bir şüpheli çatışma sonucu etkisiz hale getirildi. Bir yolcu yaralandı olayda. Zanlının dur ihtarına rağmen ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyon MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak çalışmasıyla düzenlendi.
3: Polis iz üzerindeydi. Takip ettikleri şüphelinin DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu yönünde istihbarat vardı. Zanlı İstanbul Sultanbeyli Otogarı'na girdi. Araçtan iner inmez dur ihtarında bulunuldu. Şüpheli önce teslim oluyor gibi ellerini havaya kaldırdı. Sonrasında silah çekip ateş etti. Çatışma sonucu etkisiz hale getirildi. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
4: Çatışmanın yaşandığı noktada polis ekipleri sabah saatlerine kadar incelemelerde bulundu.
3: Çatışmanın yaşandığı anlarda otogar hareketliydi. Bir yolcu yaralandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar bir firmaya ait ofise ve çevredeki yapılara isabet etti.
5: Polisler arkadaşa dur diyorlar. Polislere dönüp şey atıyor. Silahla atış edince burada çatışma oluyor. Onlar polisler atınca burada birisi zaten yaralanıyor. Polisler de burada ateş açıp vuruyorlar.
4: Polis ekipleri zanlının peşindeydi ve sonra otogarda çatışma çıktı. Saldırgan zanlı polis ekiplerine ateş açınca polis karşılık verdi. İşte çatışmanın izleri de net bir şekilde ortada.
3: Operasyon MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak çalışmasıyla düzenlendi. Öldürülen Berkan Çey'nin 21 yaşında olduğu ve eylem hazırlığında olduğu değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süreli delil topladı. Araç ön incelemenin ardından kriminal laboratuvara götürüldü. Hedef otogar mıydı veya hedef neresiydi? Zanlı kimlerden talimat aldı? Araştırılıyor.
0: Girne'deki gemi faciasında üzücü bir haber geldi. Alabora olduktan sonra batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişi içinse bekleyiş sürüyor, arama sürüyor. Ayrıntıları NTV temsilcisi Selim Sayarı'dan alacağız. Selim, hem arama çalışmaları hem de soruşturma devam ediyor. İki kişinin daha cenazesine ulaşılmıştı. Son bilgiler neler?
6: Evet, Alemdar ve Işın Türkiye Cumhuriyeti gemileri aralıksız çalışıyor. Arkamda kaza noktasındalar. Görüntü yansıyor olmalı. Sürekli çalışmalar sonucunda iki kadın yolcunun naaşı bugün karaya çıkarıldı ve DNA tespitiyle kimliklerin belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü. Vefat edenlerin sayısı bu elim kazada 12'ye yükseldi. Halen 16 kayıp var. Bunların aranması için gerek denizin dibinde gerek havada her türlü imkanlar seferber edilerek 24 saat aralıksız çalışmalar sürdürülüyor. Başbakan Ünal Üstel açıkladı resmi rakamları. 2 naaşa ulaşıldığını, bunların kadın yolcular olduğunu ifade etti. 16 kişi daha aranıyor. Şu an itibariyle deniz faciasında, Kıbrıs tarihinin en büyük deniz kazasında vefat edenlerin sayısı 12 oldu. Alemdar ve Işın burada çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Başbakan Ünal Üstel de dile getirdi. Tüm mürettebata, kaptanlara, gemi komutanlarına teşekkür etti. Çok özveriyle 24 saat aralıksız bu elim kazanın kayıplarını bulmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meseleyi yakından takip ettiğini, yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da dün adaya gelerek ailelere taziyede bulunduğunu söyledi. Dolayısıyla büyük özveriyle bu çalışmaların sürdürülmekte olduğunu belirtti.
0: Selim, tabii bu yaşanan facianın siyasi bir takım sonuçları da var. Bir siyasi kriz belki çok iddialı bir tanımlama olur ama hükümet içerisinden farklı sesler yükseldiğini görüyoruz. Birkaç saat önce Başbakan'ın da açıklamaları vardı. Neler konuşuluyor, neler söyleniyor olaya ilişkin siyasette?
6: Başbakan önce Ulaştırma Bakanını görevden aldı bu meselenin soruşturulmasını selayeti açısından kendi ifadesiyle. Bütün eleştiri okları Ulaştırma Bakanının üzerindeydi. Özellikle kayıpları olan ailelerin eleştirileri Ulaştırma Bakanına hedef alıyordu. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Aynı zamanda hükümet ortağıydı. Üçlü bir koalisyon söz konusu Kıbrıs'ta. Dolayısıyla Erhan Arıklı görevden alınınca hükümetten de ayrıldı ve bir hükümet meselesi meydana geldi. Şimdiki koalisyon iki ortakla yoluna devam edecek ve 50 sandalyeli mecliste 25 sandalyeye düştüler. Ancak bu çok önemli değil çünkü Aralık ayında zaten yerel ve genel seçimlerin bir arada yapılacağı bir takvim işliyor. Dolayısıyla bu takvime kadar dışarıdan da bir milletvekilinin desteğiyle Başbakan Ünal Üstel hükümeti sürdürecek. Ünal Üstel'in açıklamaları çok önemli. Son iki gündür üstüne basarak, altını çizerek bu işin sorumluları mutlaka hukuk karşısında, kanunlar karşısında hesap verecek. Kimsenin yanına bırakmayacağız bunu. Mevkisi, görevi, pozisyonu ne olursa olsun bu işteki sorumluluğu veya yeri her ne olursa olsun en ufak sorumludan en büyük sorumluya kadar tümü bu işin hesabını verecek açıklaması yaptı. Dün adaya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da aynı açıklamaları yapmıştı. Dolayısıyla önümüzde hukuk süreci devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Çok ince ayrıntısına kadar bu soruşturma sürdürülüyor ve bir an önce sorumluların hukuk karşısında yargılanması safhasına geçileceği tahmin ediliyor. Ahmet Arpat.
0: Selim Sayar'a aktardı. Selim'in de altını çizdiği gibi Girne'de su altında arama yapan ekipler yolculara ait eşyaları da çıkartıyorlar. O eşyalardan biri de Mahmut Demir'e ait valizdi. İçinden iki çocuğuna getirmek üzere aldığı oyuncaklar çıktı. Hataylı aşçı Nihat Pancar'ın da ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden yola çıktığı öğrenildi.
3: Hamile eşini görmek için izne çıktı. Batan gemide ağabeyiyle birlikte kayboldu. Çantasından çocukları için aldığı oyuncaklar çıktı.
7: Eşyalar duruyor. Görüyorsunuz ayakkabılar. Kızların aldığı.
3: Girne açıklarında batan gemide kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Mustafa Demir ve kardeşi Mahmut Demir de kayıplar arasında. 33 ve 28 yaşındaki iki kardeş 3 ay önce çalışmak için Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. İkisi de ahşap kalıp ustasıydı. 28 yaşındaki Mahmut Demir iki çocuk babasıydı, eşi 5 aylık hamileydi. Yıllık izin alıp ailesini görmek için ağabeyiyle birlikte gemiye bindi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler Mahmut Demir'e ait valize ulaştı. Valizin içinden çocuklarına sürpriz yapmak için aldığı oyuncaklar ve hediyeler çıktı.
7: Mahmut Demir'in valizi içinde çocuklarına aldığı eşyalar duruyor. Görüyorsunuz ayakkabılar, kızlarına aldığı.
3: Demir kardeşlerin gemiye binmeden dakikalar önce birlikte yolculuk yaptıkları arkadaşları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Batan gemide Hataylı aşçı Nihat Pancar da vardı. 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. 51 yaşındaki Pancar'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden dönüş yoluna çıktığı öğrenildi.
8: En son 10.30'da kızımla görüştü. 10.30'da kızımı aradı. Dedi baba ne zaman geleceksin? Geleceğim dedi inşallah.
9: 30'unda konuştuk ama buraya geleceğini ya da yolculuk yapacağını hiçbir şey söylemedi. Şans eseri haberde gördük. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık.
3: Nihat Pancar'ın son anları gemide yolculuk yapan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisinin karıştığı kazayla ilgili hem adli süreç hem de arama çalışmaları sürüyor. Soruşturmada iki tutuklama var. Ailelerin acılı bekleyişi de devam etmekte. NTV muhabiri Ali Ablay ilk günden beri orada yayın için bizi bekliyor. Ali, önce arama çalışmalarıyla başlayalım. Son bilgiler neler? Dün İHA'lar da katılmıştı arama çalışmalarına. Neler yaşanıyor?
10: Ahmet Arpat, bildiğiniz üzere Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisiyle Alsu isimli tankerin çarpışmasının ardından 3 gündür arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Kaza Silivri'ye 18 mil açıkta, yani kıyıya 35 kilometre mesafede Marmara Denizi'nin ortası diyebileceğimiz Marmara Çukuru diyebildiğimiz bir noktada yaşandı ve burası 800 ile 1200 metre arasında derinliğe sahip bir nokta ve bölgede şu anda 11 deniz unsurunun, 5 helikopterin, 2 İHA'nın ve bir de uçağın arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyleyebiliriz. Tabi 24 saat esasıyla devam ediyor bu arama kurtarma çalışmaları. Hem sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri komutanlığının verdiği desteklerle devam ediyor arama kurtarma çalışmaları. Aynı zamanda Kıbrıs'taki gemi batması olayında giden TCG Işın gibi TCG Akın gemisi de şu anda bu bölgede sonar çalışmasını sürdürüyor ve 1000 metreye kadar sonar taraması yapıyor ve batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz aranıyor. Fakat şu ana kadar gemiye dair herhangi bir ize rastlanabilmiş değil. Fakat denizdeki 11 arama unsuru geminin üzerinden sık sık helikopterler kalkış yapıp çevrede tarama çalışması yapıyorlar ve Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair bir iz aramaya çalışıyorlar.
0: Yaşanan olayın soruşturma kısmına geçersek, iki tutuklama var demiştim. Kimler tutuklandı?
10: Ahmet Arpat şu anda geminin birinci kaptanı Ahmet Eraslan'la, Alsu gemisinin birinci kaptanı Ahmet Eraslan'la üçüncü kaptanı Murat Evcimen tutuklandı. Tutuklanma sebepleri ise taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlaması var. Tabi gemiye bir bilirkişi heyeti çıkmış ve gemide incelemelerde bulunmuşlardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından tarafından başlatılan soruşturma kapsamında özellikle Alsu gemisinde köprü üstü seyir emniyeti organizasyonunda ihmaller olduğu tespit edilmişti. İşte bu ihmaller üzerine bu iki ismin tutuklanmasına karar verildi. Çünkü bilirkişi raporunda birinci kaptanın kaza sırasında uyuduğu ve kazadan yaklaşık 10 dakika sonra köprü üstüne geldiği yer almıştı. Aynı zamanda bildiğiniz üzere kaza saat 03.15 sıralarında yaşanmıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise 03.26 sıralarında batmıştı ve bu gemiden, Alsu gemisinden ise yardım çağrısı 03.41 sıralarında yapılmıştı. Yani kazadan yaklaşık 25-30 dakika sonra bu yardım çağrısı alınmıştı ve aynı zamanda seyir sırasında Alsu gemisinin 3. kaptanı sadece ayaktaydı ve köprü üstünde başka herhangi bir personel bulunmuyordu. İşte bunlar gözü önüne alındığı haliyle savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler ve geminin 10 personelinden 6 dün adliyeye sevk edilmişti. 1. Kaptan Ahmet Erarslan'la 3. Kaptan Murat Evcimen'in tutuklanmasına karar verildi. Gemideki 10 personelden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Alsu gemisinde 10 mürettebat bulunuyordu. 1 aşçıydı. 6 kişi dün adliyeye sevk edilmişti. Diğer 3 personel için de şu anda incelemeler sürüyor. Biz de Silivri'den gelişmeleri takip ediyoruz. Burada ailelere bilgi verilmesi için bir koordinasyon merkezi kuruldu ve aileler de burada bekliyorlar. Gelecek haberleri bekliyorlar. Ailelere zaman zaman yetkililer tarafından bilgi veriliyor. Zaman zaman da Alsu gemisine sahil güvenlik yetkililerinin çıktığını görüyoruz ve bölgedeki arama kurtarma çalışmalarıyla soruşturma sürüyor.
0: Ali ablayı aktardı. Nepal'deki sel felaketinde iki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden tam 9 gün sonra sağ çıkarıldı. İki işçi Katmandu'da askeri hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
3: Nepal'den günler sonra sevindirici haber geldi. İki işçi felaketten 9 gün sonra toprak altından sağ çıkarıldı. Görüntüler 26 Ağustos'taki sel felaketiyle yerle bir olan vadiden. Arama kurtarma ekipleri günlerdir hidroelektrik santralinin tünellerinde canlı arıyordu. İşçilerin en azından bir kısmının tünellere sığındığı düşünülüyordu. Çabalar 9 gün sonra sonuç verdi. Önce ustabaşı Sanjay Shah, ardından işletme şefi Kabir Marancan toprakta açılan delikten çıkarıldı. Sanjay Shah'ın kurtarma görevlisinin sırtında kurtarma çadırına taşınırken kendinde olduğu görüldü. Kabir Marancan ise sedye ile tahliye edildi. Kurtarılan işçilere ilk müdahale çadırda yapıldı. Shah'a oksijen maskesi takıldığı görüldü. İki işçi helikopterle başkent Katmandu'da askeri hastaneye kaldırıldı. İkisinin de yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı. Enerji Bakanı'nın danışmanı Marancan'ın ellerini ve bacaklarını hareket ettiremediğini söyledi. Shah'ın yaralarının ise kritik olmadığı belirtildi. Marancan ve Shah hidroelektrik santralinden ilk kurtarılanlar oldu. Shah tünelde 3-4 kişinin daha sağ olabileceğini söyledi. Arama kurtarma çalışmaları Hindistan, Güney Kore ve Çin'den uzmanların desteğiyle sürüyor. Felakette ölü ve kayıp sayısı da artmaya devam ediyor. Can kaybı 1200'ün üzerinde, kayıplar da 5000'i geçti. Felaketin ekonomik bilançosunun da 2,5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Selin vurduğu vadide en az 7500'ü konut olmak üzere yaklaşık 20 bin bina yıkıldı. Sel felaketi 26 Ağustos'ta Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede buzul kopması sonucu meydana geldi. Sel önüne çıkan yerleşim yerlerini haritadan sildi.
0: Şimdi sırada bir özel röportaj var. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, NTV Diplomasi muhabiri ve spikeri Deniz Kilisoğlu'nun konuğu, sözü onlara bırakalım. Deniz.
11: Ahmet, vazo kırıldı, güven bitti, artık eski günlere dönmek zor. Bunu biz söylemiyoruz. Dünyadaki en önemli enerji uzmanlarından biri, en önemli diplomatlarından Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol söylüyor. İran Savaşı başladıktan 6 ay sonra bu resmi koymuştu. Biraz geriye saralım. Başında daha krizin 1979 şoklarıyla 2022 doğal krizinin toplamını aşan tarihin en büyük enerji krizi diye devam etmişti. Bazıları onu kötümser olarak niteledi. Pek çok kişi 6 ayın sonunda geldiği nokta itibariyle haklı olduğunu düşünüyor. Kendisi bizimle birlikte. Fatih Birol, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok kısa gideyim önce kriz sorularıyla. 1 ile 10 arasında neredeyiz bu krizde başından itibaren, bugün 6. ayda?
12: Valla dediğiniz doğru aslında. Bazı gözlemciler, bazı hükümetler bu savaşın çok kısa süre içerisinde biteceğini düşünüyorlardı. Ben aynı kanıda değildim. Ve şu anda 6. ayı bitirdik dediğiniz doğru. Gibi. Ve pek de yakında bitecekmiş gibi gözükmüyor. Ama bitse bile Yani bitse bile, yarın bitse bile bu artık Hürmüz Boğazı'na olan güven sarsıldı. Onun için ben artık vazo kırıldı dedim. Yani bunu Uhu ile tekrardan o vazoyu bir yere getirmek mümkün değil. Hürmüz Boğazı'na güvenin sağlanması mümkün değil. Çünkü dünya enerjisinin çok büyük bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Orası kapandı. Yani şöyle düşün, dünyayı kalbe giden damarlardan bir tanesi kapandı. O yüzden ciddi bir durumda dünya ekonomisi.
11: Bypass yollarını konuşacağız ya da Anjiyo yollarını, bilmiyorum nedir onun alternatifi, ama önce sorayım, 1 ile 10 neredeyiz?
12: Vallahi biz ona doğru hızlı adımlarla gidiyoruz.
11: Gidiyoruz, peki. Şimdi en son yaptığınız röportajda bu alternatifleri konuşacağız ama dizel ve jet yakıtı gibi bir krizi de altını çizdiniz önümüzdeki süreçte. Ne göreceğiz biz? Yani uçak iptalleri mi göreceğiz? İnsanların hayatlarına nasıl dokunacak bu?
12: Şimdi şöyle söyleyeyim. Petrol fiyatları pahalı mı deyince genelde ham petrol fiyatlarına bakılır. Tamam mı? Mesela şu anda ham petrol fiyatları 100 dolara geldi. Çok yüksek bir rakam. Özellikle bizim gibi Türkiye gibi petrolünü ithal eden ülkeler için, cari açık için son derece ciddi bir rakam. Ama ham petrol kullanmıyoruz ki. Biz ya dizel kullanıyoruz, ya benzin kullanıyoruz, ya LPG kullanıyoruz. O bakımdan bu ürünlerin fiyatına bakmak lazım. Ürünler fiyat petrolün artmasından daha fazla arttı. Onun da nedeni şu, birçok rafineri, yani ham petrolü rafineri, birçok rafineri şu anda atıl durumda. Hem Orta Doğu'da hem de Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'daki birçok rafineri vuruldu. Onlar da işlemez haline geldi. Şu anda dizel fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da tarihi seviyelere geldi. O bakımdan ekonomi için ciddi bir haber.
11: Dünün rekoru bugün kırılıyor. Bugünün rekoru ertesi gün kırılıyor.
12: Maalesef
11: böyle bir
12: öyle.
11: Denklemdeyiz. Evet. Peki şimdi bir taraftan da piyasalarda şöyle bir durum var. Yani petrol açısından baktığınız zaman savaş öyle bir noktaya geldi ki böyle bir sarmala girdik. Bir süreli, belli, sınırlı periyotta saldırılar oluyor. Sonra normalleşiyor gibi oluyor. Tekrar başlıyor.
12: Evet.
11: 90 doların altına düşmez ama iyi bir haberle de, kötü bir haberle de bir anda yükseliyor. Yani böyle bir belli bir sınırda da kaldı aslında. Böyle bakıldığı zaman bunun normali bu mu oldu artık? Ne dersiniz?
12: Şu anda konuştuğumuz sıra 96 dolar.
11: Evet.
12: Ki bayağı yüksek bir fiyat. Yani Türkiye için mesela çok yüksek bir fiyat. Birçok gelişmekte olan ülke için çok yüksek bir fiyat. Ayrıca şu anda önemli olan fiyat, konuştuğumuz bu ham petrol fiyatı, rafine ürünler fiyatları son derece önemli ve dizelin jet yakıtlarının pahalı olması ekonomiyi ciddi olarak sarsacak bütün dünyada. Ben en çok ondan korkuyorum. O yüzden bir an önce Hürmüz krizine çözüm bulunması lazım. Hürmüz Boğazı'nın mümkünse koşulsuz ve sorunsuz olarak tekrardan açılması için çalışılması lazım.
11: Çok da mümkün olmuyor. Siz aslında mesela bir röportajınızda yine söylemiştiniz. İşe alımlarda sorduğunuz iki sorudan biri Hürmüz kapanırsa ne yapılır? Ne yaparsın? Ne yapılmalıydı, yapılmadı ve bundan sonra ne yapılabilir? Alternatifler aranıyor ama onun için de 3-4 yıl diyorsunuz. Her şey yolunda giderse.
12: Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya insanlık olarak birçok böyle doğru şeyler yapıyoruz. Bir de bazı akla sığmayacak şeyler yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de bence Hürmüz. Dünya ekonomisi 120 trilyon dolarlık bir ekonomi var, dünya ekonomisi. Bunu 50 kilometrelik ufacık bir boğaza bağlı. Kapanacak mı, açılacak mı? Kapandığı zaman 120 trilyon dolar dünya ekonomisi tahmini rehine alınmış oluyor. Şu anda onu görüyoruz. Daha önce yapması gereken şey neydi? Hürmüz'e alternatifler bulunması idi.
11: Geç kalındı.
12: Geç kalındı. Şimdi herkes yapıyor. Her bir adam biraz geç kalındı ve bunun şoku kolay kolay geçecek gibi gözükmüyor.
11: Suudi Arabistan örneğin Doğu Batı hattını genişletmeye çalışıyor. Daha alternatif yollar üzerinden bakıldığı zaman nereleri söylemek
12: Suudi gerekir? Arabistan ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Doğu Batı hattını yapıyorlar. Kanada mesela şimdi Asya'ya ve Avrupa'ya yeni müşteriler arasında şey yapıyor. Norveç önemli bir karar aldı. 2 hafta kadar önce ben Norveç'teydim. O da Arktik bölgesinde petrol üretimini artırmaya başladı. Şimdi önemli olan şu, insanlar birisinden mal alırken, bu doğal gaz olabilir, nükleer olabilir. Eskiden ben sizden bir mal alıyorum, doğal gaz alıyorum. Siz 3 lira satıyorsunuz, öbürsü 4 dolara satıyor. Ben normalde size alıyorum. Çünkü daha ucuza. Ama şimdi şöyle düşünüyorlar insanlar. Eğer 4 dolardan aldığım kişi bana enerjiyi silah olarak kullanmayacaksa, jeopolitik olarak emin bir yerdesi, güvenli bir yerdesi, ben 4 dolara gidiyorum, kafam rahat gidiyor. Çünkü 3 dolarlık ucuz petrol bayağı başımıza iş açtı. O yüzden artık şu anda piyasalarda en fazla aranan şey petrol değil, gaz değil, uranyum değil, en fazla aranan şey güven.
11: O yüzden güven bitti diyorsunuz ve o yüzden güven arıyorlar. Peki stratejik enerji rezervleri konusunda 10 Mart'ta alınan bir karar vardı. %80 hala dünyada elinizin altında. Daha önce de kısa, yani dün ya da ondan önceki gün önce zaten açıklama yaptınız. Şu aşamada anladığım kadarıyla piyasaya yeniden bir şey sürmeye gerek yok gibi bir noktadasınız. Hala o noktada mı? Bunun alarm zili nerede çalacak? Hangi noktada bir dakika biz ikinci kez bu piyasaya petrol rezervlerini salalım diyeceksiniz?
12: Şimdi ben 11 Mart'ta 400 milyon varillik petrol stoklarını piyasaya arz ettiğimizi açıkladım. Bu fiyatları 20 dolar düşürdü. Eğer o olmasaydı şu anda çok daha yüksek fiyatlarda görecektik. Ve o bizim mevcut stoklarımızın %20'si tekabül ediyor. %80'i hala bize birlikte duruyor. Bunu ne zaman kullanacağız? Hangi şartlar altında kullanacağız? Ne kadarını kullanacağız? Bunu önümüzdeki günlerde ve haftalar içerisinde bakacağız. Şu an için, ama kullanmak için şu an için böyle bir planım yok.
11: Planınız yok. Gaz ihtiyacını da sorayım. Avrupa'nın sıcak kısmen kışlar geçirdiler ama bir temenniden öteye giden bir resim var mı önümüzdeki süreçte?
12: Şimdi Avrupa'nın şöyle bir zor durumda kaldı Avrupa. Şimdi bir yandan Orta Doğu'dan gelen petrol tamamıya yakın olarak durdu. Ama aynı zamanda Avrupa 2027 itibariyle bir karar almıştı. 2027 itibariyle artık Rusya'dan dolaylı da olsa gaz almama. Yani hem Rusya bitti.
11: Sıfırlı.
12: Hem burada Orta Doğu'dan gelen gazlar bitti bu İran krizinden dolayı. Avrupa için oldukça zor bir kışa giriyoruz. Burada iki tane umut var. Bir tanesi tekrardan kışın ılıman geçmesi. İkincisi de Avrupa'ya gaz ihraç eden iki ülke var. Hala biraz kapasite artırma şansı var. Birisi Norveç, birisi Amerika. Bu gazların zamanında Avrupa'ya gelmesi. Yani bu kış gene Avrupa için televizyonlardaki hava tahminlerine baktığımız bir kış olacak.
11: Ekibiniz bastırıyor, sizin de hiç vaktiniz yok biliyorum ama bütün bu denklemde, bu Venezuela Amerika Birleşik Devletleri işbirliği konusunda, bu anlaşma konusunda son olarak ne söylersiniz?
12: Bu anlaşmanın olması eğer gerçekleşirse, söylenenler, yatırımlar gerçekleşirse dünya enerji güvenliği açısından güzel bir haber olabilir.
11: Ne
12: ama zamanla göreceğiz
11: haber?
12: Acaba bunlar
11: projeksiyonumuz mutlaka vardır.
12: Şu anda 1.3 milyon varil üretiyor Venezuela. Yatırımcılar bunun kısa süre içerisinde ikiye katlanacağını düşünüyorlar. Hep beraber bakacağız.
11: Peki Fatih Birol, çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için. Zamanı kısıtlı, oradan oraya koşuyor. Türkiye'ye de kısa bir süreyle uğradı. Nijerya'dan geldi, Paris'e dönecek. NTV'nin sorularını bu arada yanıtladı. Biz özel röportajla karşınızdaydık. Ahmet, yeniden sözü sana bırakalım.
0: Deniz Kilisoğlu, teşekkürler. Devam edelim öğle bültenine. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden çatışmaya dönüldü. Financial Times, Amerikan yönetiminin artık mutabakat zaptına dönmek istemediğini, nükleeri de kapsayan yeni bir anlaşma yapmak için bastırdığını yazdı. Güney Kore'de Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi değerlendiriyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta bu hafta çatışmaya geri dönüldü. Washington iki kez Hürmüz Boğazı'nın çevresini vurdu. İran bölge ülkelerine misilleme yaptı. Arabulucu ülkeler haftalardır tarafları Haziran'da imzalanan mütabakat zaptına geri döndürmek için çabalıyordu. Financial Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi diplomatik çabalar uzayınca mütabakat zaptına geri dönmeyeceğini bildirdi. ABD yönetimi sadece Hürmüz Boğazı'nı açmak yerine Tahran'ın nükleer programını da içeren daha kapsamlı bir anlaşma için bastırıyor. Financial Times'a konuşan diplomat, ABD, İran bir anlaşmayı kabul etmeye hazırsa anlaşma istiyor ancak acele etmiyor dedi. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artık görüşme yok. Ancak arabulucular savaşan taraflar arasında arka kanalları açık tutuyor. Potansiyel yeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi oluşturulmaya çalışılıyor. Analistler her iki tarafında diğerinden bir kazanım elde edemedikçe kozlarından vazgeçmeye istekli olmadığına dikkat çekiyor. Diplomatlar da bu çıkmazın sürdürülemez olduğuna ve daha fazla tırmanma döngüsüne yol açma riskini taşıdığına vurgu yaptı. İran uzmanı Ali Vaiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ekonomik baskıyla sonuç alamayacağını söyledi. İranlıların ABD tarafını sıcak bir savaşa sürükleyeceğini belirtti. Güney Kore'dense Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına destek için askeri seçeneklerin değerlendirildiği haberi geldi. Seçenekler arasında deniz devriye uçakları, lojistik destek gemisi ve mayın temizleme birliği gönderilmesi var. Güney Kore basını tezkerenin bu ay içinde meclise gönderileceğini, yıl sona ermeden operasyona başlanacağını yazdı. Ancak hükümetten henüz karar verilmediği, seçeneklerin değerlendirildiği açıklaması geldi. Güney Kore petrol ithalatının %61'ini, nafta ithalatının %54'ünü Hürmüz Boğazı üzerinden yapıyor.
0: Beyaz Saray'ın resmi internet sitesi bu kez politik tartışmaların değil, video oyunlarının adresi oldu. Ancak Yılan ve Tetris gibi klasik oyunların uyarlamalarında göçmenler hedef alındı. Sınır dışı operasyonlarını oyuna çeviren Beyaz Saray, insan hakları örgütlerinden tepki çekti.
3: Ünlü yılan oyunu göçmen avına, Tetris'e sınır duvarı örme oyununa dönüştü. Beyaz Saray kamuoyuna ulaşmak için bu kez video oyunlarını seçti. Ancak Beyaz Saray'ın resmi sitesinde yayınlanan oyunların teması doğrudan göçmenleri hedef alıyor. Efsane yılan oyununun uyarlaması olan Rio Grande'da sınır yetkilisi Tom Homan, Meksika sınırındaki göçmenleri kovalıyor. Tetris'ten esinlenilen Duvar Ör adlı oyunda ise oyuncular yaklaşan göçmen akınına karşı sınırı savunmaya çalışıyor. Sitede ünlü oyun şirketi Sega'nın logosuna gönderme yapan MAGA görseli dikkat çekiyor. Sega. Yayınlanan tanıtım videosunda ise kazanmaktan vazgeçemiyoruz, duvarlar ürün, sınır dışı edin ifadeleri yer alıyor. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde ayrıca Amerikan kartalı uçurarak kararname çıkartma ve Trump hesaplarına para yatırma oyunları da yer alıyor. İnsan hakları örgütleri oyunların ırkçı ve yabancı düşmanı söylemler içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Beyaz Saray ise suçlamaları reddetti. Yapılan icraatların kamuoyuna aktarılmasına yenilikçi yollar denendiği savunuldu.
0: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası oğlundan şikayetçi oldu. Duruşma baba Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Silahları oğlunun bulduğunu belirten Mersinli, "Çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez, benden habersiz almıştır." diyerek kendisini savundu. Oğlunun okul saldırısı yapacağını bilmediğini iddia eden Mersinli, "Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim." dedi. Duruşmada anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları kabul etmedi. Evden çıkarken oğlunun okul çantasını gördüğünü ancak içerisinde silah bulunduğunu bilmediğini öne sürdü. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenlemiş, bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Silahlarının ait olduğu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, annesi için 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Eylül ayı ile birlikte okul hazırlıkları hızlandı. Öğrencilerin tüm gün temas ettiği kırtasiye ürünlerinin güvenli koşullarda üretilmiş olması önemli. Ürünlerin fiyatı evet önemli, fiyat da önemli ancak önce gerekli hijyen ve sağlık koşullarını karşılaması gerekiyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Yanıtı haberimizde.
13: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Tabii öğrencilerin en önemli konularından bir tanesi de aslında kırtasiye ürünleri. Bu noktada okulların açılmasına kısa bir süre kalınca da veliler kırtasiye alışverişine odaklanıyor. Yanımızda Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci var. Taha Bey, hoş geldiniz öncelikle. Şimdi size şunu sormak isteriz. Veliler bu ürün güvenliğine nasıl dikkat etsinler? Kırtasiyelerden veya farklı noktalardan alışveriş yaparken nelere odaklanabilirler?
14: Şimdi öncelikle kırtasiyede biz yaklaşık 9 aylık bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Burada ithalatçı, imalatçı, toptancı ve perakendeciler tamamen bu yeni sezona bir bayram havasında hazırlanıyor. Bu hazırlık sürecinde ürünlerimiz testlerden geçip gerekli hangi ürün hangi testlerde yapılacaksa ona göre testleri uygulanıyor. İşaretleme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. Herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Bu bağlamda gerekli olan bütün şeyi imalatçımız yapmış. Bu ürün Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de kırtasiye üretimi gelişmiş durumda. Bugün Uzak Doğu'dan sonra en fazla üretimi yapan ülkelerden biri Türkiye. Bu masada gördüğünüz ürünlerin hepsi Türkiye'de üretilmekte. Bu da bizim için bir gurur. Ve sağlık testlerinden geçmiş tamamen güvenilir ürünler, markalı ürünler. Tüketicilerimizi Türkiye'de üretilen markalı ithalatçı kimlik bilgisi olan ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Ürünün fiyatı olarak da bakarsak enflasyonun altında bir oran var. Bugün kırtasiye ürünü yaklaşık bu masada gördüğünüz ürün 7 bölgeden almış olduğumuz fiyatlara göre 2500 TL'ye dolabilmekte. Tabii ki bu ürünün özelliğine ve markasına ve tamamen kullanıma ve sınıfa göre her öğrencinin farklı sınıfı var. Farklılık göstermekte. Ama burada gördüğünüz bu seti yaklaşık 2500 TL'ye ulaşabiliyorlar, alabiliyorlar tüketiciler.
13: Şunu da sormak isterim. Pahalı ürün güvenlidir algısı var. Yani uygun fiyatta olan bir ürün de güvenli olabilir mi?
14: Bugün fiyatın güvenilir ürünle ilgisi yoktur. Tamamen ithalatçı, imalatçı. Türkiye'de üretiliyor, Uzak Doğu'da üretiliyor, Avrupa'da üretiliyor, önemli değil. Ürünün önemli olan bir kimliğinin olması. Eğer bu ürün kimlikliyse bu ürünün güvenli olup olmadığını bir kere web siteleri üzerinden, bakanlığa soruları üzerinden, bakanlıkla ilgili olan bu hatlar üzerinden o ürün hakkında bilgi alabilirler. Çünkü ürünlerin arkalarında hangi testler uygulandığı var. Bunların bazılarında QR barkodlar oluyor, oraya da girip bakabilirler. Yani bu bağlamda EN71-3 testi yapılmış mı yapılmamış mı, CE belgesi var mı yok mu? Bunlar tamamen fiyat algısıyla bir ürünün güvenli olup olup olmadığı anlaşılamaz. Bir ürün çok pahalı olabilir, teste tabi olmayabilir. Bir ürün uygun fiyatı olabilir, teste tabi olabilir. Burada fiyatla ilgili bir algı sağlık anlamına gelmez.
13: Peki, size çok teşekkür ederiz. Yanımızda Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci vardı. Bize okul öncesi güvenli kırtasiye alışverişinin detaylarını aktardı.
0: Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk hikayesi filmlere konu olan Yaren Leylek'le eşi Nazlı eski Karaağaç köyündeki yuvadan ayrıldı. Yaren ve Nazlı Afrika rotasındaki uzun yolculuklarına başladı. Yaren Leylek'le eşi Nazlı kuluçka dönemini tamamlayıp yavrularını büyüttükten sonra yola çıktı. Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu uluslararası bir üne sahip. Hikaye Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılmış, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu olmuştu. 2019 yılında Burak Doğan Soysal'ın çektiği Yaren adlı belgesel de Prag Film ödüllerinden en iyi belgesel unvanıyla dönmüştü. Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde ata tohumlarından sebze ve meyve yetiştiriliyor. Topraksız tarım örnekleri sergileniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan o bahçeyi ziyaret etti.
3: Ata tohumlarından yetiştirilen sebze ve meyvelerin bulunduğu bahçede

0: Hüseyin Erdoğan burada yetiştirilen bitki türleriyle ilgili bilgi aldı.
1: Bu tohumlarla genetiği değiştirilmemiştir.
0: Emin Erdoğan daha sonra 2024'te kurulan Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi'ne geçti. Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçeyi gezdi. Ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Daha sonra süs bitkileri üretim merkezine geçen Emin Erdoğan, burada yetiştirilen türleri inceleyerek bilgi aldı. Emin Erdoğan, Anadolu'nun zengin tarımsal biyoçeşitliliğini gözler önüne seren Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'nde yabani hayvanlar, kültür bitkileri ve tarım ürünlerinin etnobiyolojik yansımalarını yakından inceledi. Emin Erdoğan müzenin kütüphanesindeki çocuklarla da bir araya geldi. Ziyaret sonunda Bakan Yumaklı Emin Erdoğan'a Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti. Emin Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Mirasımız yerel tohum bahçesi, süs bitkileri üretim merkezi, topraksız tarım serası ve tarımsal biyoçeşitlilik müzesiyle geleceğimiz için çok kıymetli bir değer ifadelerini kullandı.
2: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Reklam.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
8: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
9: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklam.

0: Radyoda haber ve hayat var. Hayat var.
1: İstanbul, tenis dünyasının önemli bir turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 78.si düzenlenecek İstanbul Challenger TED Open heyecanı 5-13 Eylül tarihlerinde TED'in İstinye'deki kortlarında yaşanacak. TED Kulübü'nün 90. kuruluş yılına denk gelen turnuvaya dair Organizasyon Komitesi Başkanı Haydar Bekir Emre sorularımızı yanıtladı. Dünyanın en uzun soluklu 3 turnuvasından biri olduğu söyleniyor. Böyle bir geleneği İstanbul'da yaşatmak nasıl bir sorumluluk?
2: İstanbul Enternasyonel Tenis Turnuvası diye başladı. Sonrasında kentimizin adını da buna katarak İstanbul Challenger dendi. İşte ATP, o zaman ATP kuruldu. Tenis çok daha profesyonelleşti. İstanbul Challenger, TED Open adıyla devam ettik.
1: Bu yıl TED'in 90. kuruluş yılı, yani 90 yıllık bir kulüp, 78 yıllık bir turnuva. İki önemli tarih aynı anda kutlanıyor. Bu yılın sizin için özel tarafı ne?
2: 90 yıl dile kolay. 90 yıl bir taraftan, 78 yıl bir taraftan. Bu sürekliliği biliyorsunuz, yabancılar maalesef bu sürekliliği bizden çok daha önemsiyorlar. Çok daha fazla saygı duyuyorlar. Bu sebeple de yani ATP'nin nazarında süreklilik ödülünü bile aldık. Bu bir onur kaynağı bu. Böyle bir organizasyonu 78 yıldır devam ettiren 90 yıllık bir kulüp.
1: TED Open yıllar içinde dünya tenisinin çok önemli isimlerini İstanbul'da ağırladı. Bugün baktığınızda bu oyuncu bir zamanlar TED Open'da oynadı dediğiniz ve sonrasında dünya yıldızı olan isimler arasında hangileri özellikle aklınıza geliyor?
2: Valla bunlardan birincisi benim kendi dostum da olması kaydıyla dünyanın bir numarasıydı Türkiye'ye geldiğinde. Rumen Ilie Nastase bir numarayken geldi. Burada turnuvayı kazandı. Arkasından emekli olduğu vakit bile geldi burada gösteri maçını oynadı. Ondan sonra geçmişte tenis bu derece paraya hükmetmezken dünyanın nice starı geldi Türkiye'den geçti. Bob Hewitt geçti, Roy Emerson geçti. Ama sonrasında da şu anda Amerika Açık'ta seyrettiğimiz bir takım tenisçiler bile TED'den geçti. Bundan dolayı zaten uluslararası tenis camiasında bizim turnuvamızın adı Yıldız Yaratan Turnuva diye geçiyor.
1: Ve bu yıl 4 tenis efsanesi geliyor ülkemize. Richard Krajicek, Jaco Elting, Fabrice Santaro ve Cedric Piolin de TED Open için İstanbul'da. Bu 4 efsaneyi aynı organizasyonda buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
2: Bugüne kadar biz hep bir gösteri maçı organize ettik. Final maçımızdan hemen önce. Şimdi Richard Krajicek Wimbledon şampiyonu oldu. Gitti, o zamanın en büyük tenisçilerinden birisi olan Sampras'ı yendi. Ki Sampras dünyada bazuka gibi servis atan bir oyuncuydu. Krajicek öyle bir ortaya çıktı ki Sampras'ın servisi Krajicek'in yanında yumuşacık kaldı. Bu insanların gerek Richard Krajicek gerek yine Hollandalı Jaco Elting, onlar da uzun süre dünya tenis camiasında çiftleri domine eden bir ekip. Bilhassa Elting. Öbür tarafta Fransız Fabrice Santoro zaten lakabı sihirbaz. Bunun hiçbir maçı şimdiye kadar hadisesiz bitmedi. Cedric Piolin ise bugün herkes Roland Garros'ta Cedric Piolin'in insanlara yaşattığı anekdotları hiçbir zaman unutmayacaklar. Dolayısıyla iki Fransız, iki Hollandalı'ya karşı tahmin ediyorum güzel bir buçuk iki saat yaşatacaklar.
1: Dört efsane TED'in minik yıldızlarıyla da tenis oynayacak. Çocuklar açısından nasıl bir deneyim olacak sizce?
2: Bunu geçenlerde ben kendi tenisçilerimizden, ufak 16 yaş tenisçilerimizden bir tanesine sordum. Aldığım cevap, böyle bir adamla karşılıklı vurmak bana inanılmaz bir zevk ve inanılmaz bir heyecan verdi. Umarım onun ulaştığı yerlere ben de ulaşabilirim gibi bir cevap aldım.
1: Genç Türk raketler için bu turnuva ne ifade ediyor? Onlara ne kazandırıyor?
2: Bizim organizatör olarak 3 tane wild card dediğimiz bir joker verme olasılığımız var organizatör olarak. Dolayısıyla bu challenger'lardan tenisçiler aldıkları turnuvaların puanlarıyla sıralamalarını yükseltirler. Dolayısıyla bizim bu jokerlerimizin hepsini biz Türk tenisçileri için kullanıyoruz. Burada şunu bilhassa ifade etmek istiyorum ki bunu sadece kendi kulübümüzün tenisçileri için kullanmıyoruz Ayhan Bey. Örneğin ana tablo için verdiğimiz wild card dediğimiz jokerlerden bir tanesini Enka kulübünün oyuncusu ya da Taç kulübünün oyuncusu, şu anda yanılıyor olabilirim ama bizim kulübümüzün oyuncusu olmayan bir raket için kullanıyoruz. Bir diğerlerini de bu şekilde dağıtıyoruz. Dolayısıyla Türk tenisçileri gelip bu turnuvadan puan alacaklar. Şöyle söyleyeyim, ilk turda yenilseler bile puan alıyor tenisçiler. Bunlar kaybettikleri tur başına puanlarını alırlar. Dolayısıyla challenger'lardan alınan puanlar yükselme safhasında olan tenisçiler için son derece kıymetli.
1: Hafta sonu Tate kortlarına gelecek bir tenis severi neler bekliyor? Özellikle 13 Eylül'deki final günü neden kaçırılmamalı?
2: Birincisi spor izleyecekler. Canlı bir spor izleyecekler. Dünyanın en güzel sporlarından bir tanesini izleyecekler. Birincisi bu. İkincisi eğlenecekler. Üçüncüsü burada çeşitli sponsorlarımız, çeşitli olanaklar, bir piyangodan tutun kahvelerine, çaylarına kadar her şeyleri hazır olacak. Şahane bir pazar öğleden sonra geçireceklerini düşünüyorum.
1: İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul Challenger TED Open turnuvasına dair bilgileri TED Kulübü 2. Başkanı Haydar Bekir Emre NTV Radyo için anlattı.
3: Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 1-20. kilometrelerinde ve Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bilgilendiriyor.
5: Sadece yazın mı güneş koruyucu kullanılmalı?
4: Hayır. Güneşin zararlı ultraviyole ışınları yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yeryüzüne ulaşır. Bulutlu havalarda bile bu ışınların önemli bir bölümü cilde temas edebilir. Bu nedenle güneşten korunmayı mevsimsel bir uygulama olarak değil, yıl boyunca sürdürülen günlük bakım alışkanlıklarından biri olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır.
3: Her güzele bir
4: Mindus bilgilendirdi.
0: Reklam.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 28 derece. Bursa açık 29 derece. İç Anadolu'da yerel kısa süre yağış bekleniyor. Ankara 31 derece. Ege kıyıları biraz bulutlanacak. Bölgenin iç kesimlerinde kısa süre gök gürültülü yağış geçişi olacak. İzmir 34 derece. Akdeniz'de Isparta bölümü yağmurlu. Hissedilen sıcaklık Adana ve Antalya'da 40 derece. Karadeniz'de Ordu Artvin boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış var. Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Doğu'da Kars Ağrı kesimi yağışlı. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.
3: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt üyeleri silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edecek.
4: Erbil ve Süleymaniye'de silah teslimi 5 ana noktada gerçekleşecek. Teslim edilen tüm silahlar kaydedilecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Çerçeve yasanın kabulünün ardından PKK'nın fesih süreci hız kazanıyor. Bu kapsamda Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan sürece yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Numan, Irak Federal Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Ankara ile koordineli biçimde PKK'nın boşalttığı noktaların doldurulması için güvenlik ve askeri mekanizma kurulduğunu bildirdi. Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi bölgelerin doldurulması için Irak sınır muhafızları Peşmerge ile işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Böylece güvenlik boşluğunun önlenmesi hedefleniyor. Duhok'un Amadiye ve Kanimasi, Erbil'in Binare ve Köysancak ilçeleriyle Süleymaniye'nin Ranya ilçesi, Seyit Sadık kasabası silahların teslim edileceği bölgeler olarak belirlendi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, iki kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Faciada can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişi ise aranıyor.
5: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek ve bu doğrultuda biz hükümet olarak bu kazanın araştırması için Cumhuriyet Meclisimize biz bir araştırma önergesi veriyoruz ve bu konuda Cumhuriyet Meclisimizde de bir araştırma komitesi kurulması için ve çalışmaların Cumhuriyet Meclisi'nde başlaması için dünden itibaren bu müracaatımızı da yapmış bulunmaktayız.
3: Girne'de batan geminin kaptanının ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra yeni ehliyetini Honduras'tan aldığı ifade edildi. Peki her ülkeden alınan ehliyetle gemi kaptanı olunur mu? Kurallar nasıl işliyor? Ayrıntılar haberimizde.
4: Ehliyetinin süresi bitti, 10 yıl ara verdi. Girne'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetini Honduras'tan 3500 dolar yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı belirtildi. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ben kendi gemilerimde Honduras gemi adamı cüzdanına sahip kaptanları çalıştırabilirim diyor. Bu ne anlama geliyor? Sorgusuz sualsiz olarak bu Honduras ehliyetine sahip gemi kaptanları bu bayrak devletlerinde çalışabiliyorlar. 3500 dolar, 5000 dolar şeklinde ücretleri ödeyerek bunlara herhangi bir eğitime tabi olmadan alabiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, mesela Panama ve Liberya şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin gemi adamları cüzdanlarına aynı seviyedeki cüzdanları ben veririm diyor. Ama bazı ülkeler diyor ki senin hiçbir ehliyetin olup olmamasına bakmaksızın ben diyor verdiğim para karşılığında bunu sana sağlarım diyor. Mesela geçmiş yıllarda bir tane beraber çalıştığımız gemide çalıştığımız bir aşçı başım beni arayıp şey dedi. Süvarim dedi, ben de artık sizin gibi kaptan oldum dedi. Nasıl oldun dedim. İşte para verdim dedi.
4: Türkiye'de kaptan olmak kolay değil. Bir dizi sınava giriliyor ve stajlarla birlikte belli bir mertebeye gelene kadar denizde uzun süre çalışma şartı var.
6: Türk gemi adamı cüzdanı beyaz liste dediğimiz dünyanın her yerinde değer gören gerçekten çok değerli bir gemi adamı cüzdanı. Siz üniversiteden mezun oldunuz ve uzak yol vardiya zabiti oldunuz. Uzak yol vardiya zabiti olmadan önce zaten bir yılınızı stajda gemide geçiriyorsunuz. Daha sonra yaklaşık 36 ay hizmet ediyorsunuz. 36 ay hizmet etmek demek yani yılda yaklaşık 6-7 ay gemiye çıksanız yani nereden baksanız en az 6 yıl uzak yol vardiya zabiti olarak 6-7 yıl çalışıyorsunuz.
4: Türkiye'de Honduras, Mozambik gibi ülkelerden alınan kaptan ehliyetleri hemen kabul edilmiyor ve onay şartları bulunuyor.
6: Bunu ülkeler kendileri beyan ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işte ben Honduras, Cook Island, işte Panama, işte Liberya gemi adamları cüzdanlarıyla gelen kaptanları kendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemilerinde çalıştırıyorum diyebilir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok sıkı tedbirler uyguluyor. Yani siz Türk bayraklı gemilerde Honduras sadece benim işte Honduras ehliyetim var kaptanlık yapabilir miyim şeklinde gelenler zaten çalışamıyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul dosyasının daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. 5 aylık süreçte faili tespit edilen dosya sayısı 40'a yükseldi. 46 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı olayların üzerindeki sır perdesi kalktı. Aydınlatılan son 3 dosyada 24 şüpheli tespit edildi. 22 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise tutuklandı. Dosyalara ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı, İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın son görüştüğü kişinin Fethi Dağlı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Dağlı sorgulandı, yer gösterme işlemi yapıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Fethi Dağlı hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi. 2012 yılında Mardin'de İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesi olayında da dosya 14 yıl sonra ele alındı. Alınan beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular incelendi. Tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Manisa'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin çalışmada da olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek, teknolojik imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye devam edeceklerini belirtti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Yaşananlara ilişkin de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Kararın 2 ay daha uzatıldığı belirtildi. Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde taraflar arasında yaşanan gerginlik yer alıyor. Hayat devam ediyor. Hemşire Ebru Anik hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi tarafından darp edildiğini söyledi. Anik, tehditlerin devam ettiğini belirterek yetkililerden can güvenliğinin sağlanmasını talep etti.
7: Kendisinin uzaklaştırması var ve buraya girmeye çalışıyor.
8: Ben ölmek istemiyorum. Diğer sosyal medyadaki kadınlar gibi öldükten sonra paylaşılmak istemiyorum. Ne olur ben ölmeden önce sesimi duysunlar. Beni koruyun, devletime sesleniyorum.
4: Uzaklaştırma kararı vardı. Şikayetçi oldu. 26 yaşındaki hemşire Ebu Anik, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından evinin önünde darp edildi. Olay 27 Ağustos'ta İstanbul Bahçeşehir'de yaşandı.
8: 1,5 yıldır şiddete uğruyorum. Bu da hepsi uğradığım şiddetin görüntüleri. Kurtulmaya çok çalıştım, çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla, yani zorla yanında tuttu. Öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darp edildim.
4: İddiaya göre eski sevgili genç hemşireye güvenlik görevlileri ve site sakinlerinin önünde saldırdı. Anik tehditlerin devam ettiğini belirtti. Yetkililerden yardım talep etti.
8: Emniyetten çıktıktan sonra bana dalga geçer gibi tekrardan yazmış. Git istersen tekrar şikayet et.
3: Gazeteci Oya Lale Aslan halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı kararının sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle alındığı öğrenildi. Oya Lale Aslan'a halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması yöneltiliyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Aslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el koyuldu. Aslan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı.
9: İETT otobüsü seyir halindeyken otomobil çarptı. Biri bebek, 4 kişi yaralandı. Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde seyir halinde bulunan İETT otobüsü güzergahında ilerlediği sırada arayoldan çıkan otomobil otobüse çarptı. Kazanın etkisiyle araç yol kenarındaki direğe savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan biri bebek, 4 kişi yaralandı. Otobüs şoförü hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu açıkladı. Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kaza 6 Temmuz'da meydana geldi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak durumu ağırdı. 3 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çiftçi şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Şimdi ekrandaki son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntı alacağız. Marmara'da batan gemi aranıyordu. Gemiye ulaşıldı. Ulaşıldı derken yeri tespit edildi. Hemen bir telefon bağlantısı yapalım. Ali Ablay. Canlı bağlantı. Ali'yi göreceğiz karşımızda. Ali, nedir son bilgi?
10: Ahmet Arpat, bildiğin üzere bölgede 11 arama kurtarma gemisi çalışmalarını sürdürüyordu ve TCG Akın gemisi yaklaşık 1000 metreye kadar bir sonar göndererek geminin yerini tespit etmek için çalışmalarına devam ediyordu ve işte 3 gündür devam eden çalışmalar geçtiğimiz dakikalarda bir sonuç verdi ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi ve şu anda geminin gemiye ulaşılması için çalışmalar başlatıldı. Bildiğin üzere 3 gündür hem 11 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak sürekli çalışmalarını sürdürüyorlardı ve geminin tam olarak yerinin tespiti için bu çalışmalar yapılıyordu. Çünkü kazadan sonra gemi 11 dakika gibi kısa bir sürede batmış ve yeri tespit edilememişti. 800 ile 1200 metre arasında değişen bir derinlikte battığı değerlendiriliyordu. Ardından bölgeye arama kurtarma gemileri ve TCG Akın gelmişti. TCG Akın'ın sonar sistemiyle şu an da Tuğberk İmamoğlu isimli geminin nerede olduğu tespit edildi ve şu anda gemiye ulaşılması için çalışmalar başlatıldı. Tabii geminin içinde 10 mürettebat bulunuyordu. 10 mürettebatın hepsi geminin içinden veya çıkabilen başka bir noktaya sürüklenen gibi bir durum yaşandı mı? Bunlar da değerlendiriliyor. Fakat 3 gündür özellikle Tuğberk İmamoğlu gemisinin tam yerinin tespiti için zorlu bir çalışma sürdürülüyordu. Dalgalı bir deniz söz konusuydu ve sürekli TCG Akın taramalar yapıyordu. Hem 900 metre derinliğe kadar bir sonar gönderiyordu hem de çevresinde 7,5 kilometre çapında bir arama yapıyordu. Ve 3 günlük çalışmalar geçtiğimiz dakikalarda sonuç verdi. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin bulunduğu nokta tespit edildi. Bir saat öncesine kadar herhangi bir gelişme yoktu. Fakat bu gelişme az önce daha geçtiğimiz dakikalarda oldu. Şimdi ise artık Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ulaşılması ve içindeki 10 mürettebatın geminin nerelerinde olduğunun tespit edilmesi için çalışmalar yapılıyor. Dediğimiz gibi 3 gündür yoğun bir çalışma vardı bölgede ve gemi 4200 ton demir saçla birlikte 11 dakika gibi kısa bir süre içerisinde batmıştı. Marmara Denizi'nin ortası diyebileceğimiz Silivri kıyısına 18 mil yani 35 kilometre bir açıkta gerçekleşen kazanın ardından batmıştı. Ardından kazanın hemen sonrası 3.15'te yaşanmış bu kaza. 4.10'da da arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etmişlerdi ve arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. TCG Akın da bölgeye sevk edilmişti. Aynı Kıbrıs'ta yaşanan gemi kazası gibi TCG Işın'la aynı özelliklere sahip TCG Akın gemisi bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyordu. Dediğimiz gibi 900 metre, 1000 metreye kadar sonar çalışması yapıyordu. Su dibinde arama çalışmalarını sürdürüyordu ve an itibariyle Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Aslında çok zorlu bir çalışmaydı bu çünkü Marmara Denizi'nin tam ortasında derinlikler sürekli değişiyor. 800 ile 1200 metreye kadar sahip bir derinliği bulunan bir noktaydı burası ve geminin çalışmaları an itibariyle sonuç verdi ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri artık tespit edildi. Şimdi ise gemiye ulaşılması ve geminin içindeki 10 mürettebattan haber alınması için çalışmalar başlatıldı.
3: Ali Ablay aktardı. Bir sıcak gelişme daha bülten içerisinde aktarmıştık. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uygulamış. Sonrasında mahkeme tarafından 2 aylık uzaklaştırma cezası almıştı ki o 2 ay daha uzatıldı. Bu görüntüler ortaya çıktı. Şiddet görüntüleri ve sosyal medyada özellikle infiali yarattı, tartışma konusu oldu. Yeni gelişme, Berhan Şimşek CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Tekrar edelim, Berhan Şimşek CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Ankara'da aylardır alacakları için eylem yapan madencilere ödeme yapıldı. Madenciler için yapılan ödeme toplam 137 milyon lira.
11: Bu bir dayanışmaya beraber yaptık abi.
9: Türkiye Madeni Sendikası işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapıyordu.
11: Her türlü mücadele yapıldı.
9: Yaklaşık 40. gününde işçiler için sevindirici haber geldi. Edinilen bilgiye göre madencilere ödeme için Türk İş Başkanı Ergün Atalay devreye girdi. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin ardından madencilerin alacakları hesaplara yatırıldı. Edinilen bilgiye göre sadece durumları yargıda olan işçilere ödeme yapılmadı.
11: Yaklaşık 40 gündür Ankara'dan Göbeğinde hak arama mücadelesi sürdürdük. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Bireysel icra
12: ve emeklilik sistemine aktarılan paralar en kısa sürede hesaplara geçinceye kadar biz yine mücadelemizi sürdüreceğiz.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul İklim Finansmanı zirvesinde konuştu. Kurum COP31 vizyonundan iklim eyleminin finansmanına temasıyla düzenlenen organizasyonda küresel mücadelenin önemine dikkat çekti.
13: Şu gün baktığınızda iklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1.9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor. Özel sektörüyle, finansman kuruluşlarıyla, hükümetlerimizle, tüm insanlıkla birlikte bu farkı gidermemiz gerekiyor. Bunun için de iklim meselesine sadece bir çevre meselesi olarak bakmaktan tamamen vazgeçmeli. İklim meselesinin bir finans, bir kalkınma, yatırım ve teknoloji hamlesi meselesi olduğunu ve bu anlamda da ortak küresel mücadele gerektiğini hafızamıza kazımalıyız. İklim uygulama köprüsünü oluşturduk. Bu köprü sayesinde ihtiyacı olan ülkeye çözümü sunan finansmanı bu köprünün tam ortasında el sıkıştıracağız.
3: Bülteni nokta alıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: Senenin başından beri asla temposunu düşürmeyen ve o koyu gölgesini bütün dünya ülkelerinin ve piyasaların üstünden eksik etmeyen jeopolitik belirsizlik ve karanlık iklim varlığını biraz daha kuvvetlendirerek sürdürüyor. Son günlerde hani yaşanan fırtınalar veya önemli hava olayları gibi birkaç önemli gelişme oldu ve bu da jeopolitik gerginlik ve belirsizlik iklimini daha da sertleştirdi. Neydi onlar? Bir kere her şeyden önce daha evvelki tüm beyanlara ve Başkan Trump'ın bizzat savaş yakın bir zamanda artık herhalde sonlanacak gibi kuvvetli ifadelerine rağmen İran, Amerika Birleşik Devletleri çatışmasında, savaşında yeni açılımlar ve karşılıklı saldırılar oldu. Üstelik taraflar misliyle karşılık verme gibi bir takım ifadeleri ortaya koyuyorlar. Doğrulanmayan haberlere göre 1 Eylül'deki Amerikan saldırılarında İran tarafından 6 savaş pilotu hayatını kaybetti. Bunun karşılığında da İran, Körfez bölgelerindeki Amerikan üslerine saldırılarını arttırdı. J.D. Vance, başkan yardımcısı, savaşı sürdürmek ve nihai zaferi kazanmak için ellerinde çok sayıda farklı opsiyon ve alternatif bulunduğunu belirtti. Başkan Trump, sonsuza kadar yetecek cephane ve mühimmat Amerika'nın elinde gibi enteresan bir ifadede bulundu. Amerikan Savunma Bakanı emekli yüzbaşı Pete Hegseth de görevlendirme unsurlarını ordu bakımından, silahlı kuvvetler bakımından 2027 yılına kadar uzattı ve buna göre lojistik planların yeniden hazırlanmasını emretti. Sadece saatler evvel Amerikan Kara Kuvvetleri Sekreterinin veya oradaki karşılığıyla Bakan Yardımcısının silahlı kuvvetler, kara kuvvetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısının da istifa ettiğini söyleyelim. Tabii bu gelişmeler bir de durup dururken diyeceğiz. Hollanda Merkez Bankası altın stokunu, önemli bir kısmını Kuzey Amerika'dan, hem Amerika Birleşik Devletleri New York hem de Kanada Ottawa'dan Londra'ya çekince bir parça daha böyle adeta antenler yukarıya doğru çıktı. Üstelik bu basın açıklamasında da artan jeopolitik gerginlikler sebep gösterildi. Arka planda farklı unsurlar var. Onun için Hollanda'nın farklı sahiplerle hareket ettiğini söyleyelim. Örneğin standart dışı bazı altınları tekrar standart altına çekmek istiyorlar ama tabii bu tahmin edilebileceği gibi bir takım endişeli değerlendirmeleri ortaya koydu. Bakalım bu çerçevede bundan sonra nasıl bir serim olacak? Ama altın tekrar yukarı yönlü prim yapmaya başladı. Bunu da bir tarafa not etmek lazım. İçeride hiç şüphesiz en önemli gelişme beklenen enflasyon rakamıydı. Enflasyon cephesinde hani bir cümleyle, bir kelimeyle ifade etmek gerekirse yeni bir şey yok. Eski hamam, eski tas devam ediyor denilebilir. Neden? Çünkü hani hep böyle 30-35 aralığına sıkışmış bir enflasyon bandından bir türlü kurtulamıyoruz. Evet, manşete baktığınızda 3. aydır aritmetik olarak bir aşağıya doğru iniş var. Ama bizim özlediğimiz o trend haline dönen bir iniş kulvarından bahsedemiyoruz. Evet, çekirdek 2'nin altında 1.84. Ancak bundan sonraki serime baktığımızda önemli noktalarda sıkıntılar var. Bir kere tüfe dediğimiz manşet 1.84 olmakla beraber katılık ve yapışkanlık ölçeklerine baktığımızda hem çekirdek enflasyon hem yurt içi üretici fiyat endekslerine baktığımızda ki orada gerilmiş zemberek yay etkisi diyoruz. Bir düzelme yok, tam tersine bu katılık ve yapışkanlığın giderilemediği görülüyor. Bir üçüncü bacak yaygınlık, yani katılık, yapışkanlık, yaygınlık. Yani ne kadar enflasyon sirayet etmiş, yayılma oranı ne? Hani sanki enfeksiyonun yayılma oranı gibi. Bunun en basit unsurlarından bir tanesi, biz çalıştırdığımız modellerde daha kapsamlı bazı ölçeklere bakıyoruz ama en basiti, hani bu varsa, hani doktor bakıyor, evet cerrahat varsa burada enfeksiyon var. Bu görünen bir şey. Bunun ileri testleri yapılabilir ama gerek şart ortada. 174 alt sınıf kalemi üzerinden enflasyon sepeti oluşturulmuş. Bunun 134 tanesinde, yani yaklaşık %80'inde fiyatlar artmış. Yani ekonomik aktörler fiyat artışı konusunda, enflasyonan ateşine odun taşıma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ediyorlar. Bu konuda daha fazla herhalde bir ahkam kesmeye gerek yok. Katılık, yapışkanlık ve yaygınlık sendromları gündemde kaldığı müddetçe şu anda 22 küsura erişen TÜİK yıllık enflasyonu yılın geri kalan 4 ayında belki 6,5 civarının altında kalabilir, 30'un altında çıkabilir. Ama netice itibariyle enflasyonda aylardır sürdürülen dezenflasyonist politikaya karşın öngörülebilir, sürdürülebilir, korunulabilir bir iniş trendine, eğimine değil, eğilimine değil, istidadına değil, trendine geçildiğine dair hiçbir delil elde bulunmuyor. Biraz evvel ifade edildiği üzere Birleşmiş Milletler'in bir moral bozucu veya itiraf haberi ve bir başka Amerikan Nüfus İdaresi'nin çalışmasıyla tamamlayalım. Bizzat Birleşmiş Milletler'in saygın genel sekreteri Antonio Guterres, uzun zamandır gündemde olan, tedavülde olan, hani sıcaklığın 1,5 dereceyi aşmaması veya 1,5 dereceyle sınırlı kalması hedefinin artık ulaşılması imkansız bir hedef olduğunun ispatlandığını ve bu çerçevede yeniden duruma vaziyet etmenin gerektiğini söyledi. Bu bir tarafa alınması gereken, bir tarafa kaydedilmesi gereken bir gerçek. Bir de Amerikan Nüfus İdaresi'nin yayınladığı 100 küsur sayfalık dünya nüfus hareketleriyle ilgili en son çalışmada dünya tarihinde ilk defa 0-5 yaş arası nüfusa göre 65 yaş üstü nüfus oransal olarak artış gösterdi. Yani dünya ülkelerinde farklılık ve coğrafyalarda farklılık göstermek üzere dünya tarihinde ilk defa 65 yaşını aşan tırnak içinde yaşlı veya yaş almış nüfus 0 ila 5 yaşındaki henüz taze ve bebek nüfusu, çocukluğunun ilk dönemden yaşayan nüfusu geçiyor. Bunun projeksiyon olarak ne anlama geldiğini önümüzdeki dönemlerde herhalde yaşayarak görecek yeni kuşakların, ne diyelim, onlara kolay gelsin. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Eskişehir, Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur boyunca birden bastıracak sağanak yağmur nedeniyle dışarıda olacakların yanında şemsiye bulundurması ve ayakkabı seçimini de yağışa uygun yapması öneriliyor. Doğu Akdeniz'de de özellikle Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağışa karşı tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Engelsiz. Ben Büşra Emire, 2005 Niğdebor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim, oraya ayak uydurabilir miyim veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum.
7: Beni başarıya götüren üç kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
6: Kendin ve ailen için başar,
7: kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
2: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün 4 Eylül Cuma, haftanın son gününe geldik. Gündem oldukça yoğun. Hemen başlayalım. Aslında önümüzdeki hafta takip edeceğimiz önemli bir başlığa ilişkin haberle açacağız bugün Finans Kafe'yi. Haftaya malum para politikası kurulu faiz kararını açıklayacak. Ağustos enflasyonu geldi bu arada bu hafta. Beklentilere paraleldi. Rakamın ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. 10 Eylül'deki bu toplantı öncesinde yabancı bankalardan tahminler de gelmeye başladı.
1: Beklentilere paralel gelen enflasyon verisi sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Yatırım bankaları faiz kararına ilişkin tahminlerini yayınlamaya başladı. BBVA'nın değerlendirmesinde ilk faiz indirim beklentisi Aralık ayından Ekim ayına çekildi. Banka 1 puanlık indirim öngörürken 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30'da tuttu. Citibank'tan yapılan analizde ise Merkez Bankası'nın faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğu değerlendirildi. Citi yıl sonu politika faizi beklentisini %35 olarak açıkladı. İNG ekonomistleri de Merkez Bankası politikalarını değerlendirdi. Jeopolitik gerilimlerin büyüme performansını etkilediği ifade edilen analizde, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonunda faizi %35 seviyesine çekebileceği tahmin edildi.
2: Enflasyon eğer gerilecekse yılın son işte 4 ayında, bizim öngörümüz bu. Enflasyon gerilerken siz faizi sabit tutarsanız, efektifte sıkılaşmaya devam edersiniz. Enflasyondaki geri çekilmeye paralel bir indirim efektifte ek bir gevşeme sunmaz aslında. Dolayısıyla da biz yıllık enflasyondaki düşüşün devamını öngördüğümüz için Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine devam etmek için alanının sınırlı da olsa oluşacağı tahminindeyiz şu anda.
1: Merkez Bankası bu ayki toplantısını 10 Eylül'de yapacak. Piyasalarda bir faiz değişikliği beklenmiyor.
2: Piyasa faizi 37'ye geldi. Şimdi biz bunu zaten kredi faizine de çok kademeli Eylül ayı içerisinde yansımaya başladığını göreceğiz. Geçen hafta 300 bas puan faiz indirdi. Bunu yapmışken gelecek hafta ek bir faiz indirimi yapmasını biz beklemiyoruz.
0: Evet, faiz kararı için elbette enflasyon hesabı önemli ama bunun dışında döviz rezervlerine ve dövize bir eğilim olup olmadığına da bakılıyor. Merkez Bankası'nın rezerv rakamlarına bakarsak geçen hafta çok sınırlı da olsa zayıf da olsa bir gerileme takip edildi. İç tarafta döviz talebi keskin şekilde azaldı, yabancı yatırımcı hisse senedi alımlarını artırdı.
1: Merkez Bankası rezervleri sınırlı da olsa geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankanın brüt döviz rezervleri 3,1 milyar dolar azaldı, 71,1 milyar dolara indi. Aynı haftada altın rezervleri ise yükseldi. Banka rezervindeki altın miktarı 2,8 milyar dolar arttı. Böylece bankanın toplam rezervi 188,4 milyar dolardan 188,1 milyar dolara indi. İç tarafta döviz talebinde ise keskin bir düşüş takip edildi. Bankalarda yabancı para mevduatları 2,7 milyar dolar azaldı. Vatandaşın döviz hesaplarında gerileme 638 milyon dolar olurken şirketlerin yabancı para mevduatları 2 milyar dolar azaldı. Yabancı yatırımcının hisse senetlerine ilgisi yükseldi. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcıların borsadaki toplam hisse miktarı 43,2 milyar dolara çıktı. Yabancılar aynı haftada 86 milyon dolarlık tahvil sattı.
0: Evet, içeride bu gelişmeler elbette piyasalara da yansıması açısından önemli. Enflasyon hesabı, bu hesap doğrultusunda para politikasının şekli, geleceği elbette önemli ama bir yandan da tabii küresel gelişmeler takip ediliyor. Bunların başında da savaşla ilgili haber akışı geliyor. Hemen onunla birlikte de belki de aynı önemde de diyebiliriz neredeyse. Amerikan Merkez Bankası Fed'in ne yapacağı önümüzdeki dönemde çok önem kazanmış durumda. Fed'in para politikasını sıkılaştırıp sıkılaştırmayacağını, yani bir anlamda faiz artırıp artırmayacağını anlayabilmek için ya da bir indirimin söz konusu olup olmayacağını görebilmek için gelen ekonomik veriler çok önemli. İşte bu noktada bugün tarım dışı istihdam verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecek. Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ve bu veriyi piyasalar çok önemsiyor. Ekonominin genel durumunu göstermesi açısından çok önemli. İstihdam rakamı özellikle doları, altını, pek çok enstrümanı etkileyebilir gözler saat 15.30'da. Borsa İstanbul'dan başlarsak 14.000 puan mücadelesine devam ediyor hafta başından bu yana endeks. Günlük tarafta şu anda pozitif bir seyir var ama çok güçlü değil. %0,23 yukarıda endeks. Borsa haftalık bazda bakıldığında ise yatırımcısına bu hafta %4,5 civarında kaybettirdi. Dolar kurunda hafta başından bu yana yatay yükseliş var ama bugün biraz hızlandı. Her cuma olduğu gibi biraz daha yüzde olarak fazla bir artış söz konusu. Dolar 48 lira 44 kuruşa geldi. Yani %0,25 oranında dünün üzerinde seyrediyor. Euro TL dün 56 lirayı geçmişti. O da halen 56 lira 29 kuruş civarında. Ve tabii altın tarafı, ons altın cephesinde bugün yatay bir seyir var. Ama az önce de ifade ettiğim gibi gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde. Dün hafif yükselse de altın ons bazında haftayı %3 civarında kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Petrole bakarsak ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırılarla birlikte petrol bu hafta içinde 96 doları geçmişti. Bugün 93 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ve son olarak içeride altın fiyatlarına bakarsak gram altın fiyatı 6900, çeyrek altında 11.000 liranın hemen üzerindeki seviyelerde fiyatlanmakta cuma günü öğleden sonra itibarıyla. Piyasalardaki rakamlar ve görünüm böyle. Elbette küresel gündemi sayarken ilk sıraya savaşı koyuyoruz. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları özellikle enerjide arz güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Buna bir de Rusya'nın enerji ihracat kısıtlaması eklenince küresel enerji fiyatları artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'de soruları yanıtladı. Birol'a göre kriz bir süre daha devam edecek.
3: Dünya ekonomisi 120 trilyon dolarlık bir ekonomi var, dünya ekonomisi. Hı hı. Bunu 50 kilometrelik ufacık bir boğaza bağlı.
1: Küresel ekonomide jeopolitik tansiyon yüksek. Sıcak çatışmalar, karşılıklı ambargolar birbiri ardına geliyor. Tüm bu gelişmeler en çok enerji maliyetlerini etkiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'nin sorularını yanıtladı. Krizin bir süre daha devam edeceğini söyledi.
3: Bitse bile... Yani bitse bile, yarın bitse bile bu artık Hürmüz boğazına olan güven sarsıldı. Onun için ben artık vazo kırıldı dedim. Yani bunu Uhu ile tekrardan o vazoyu bir yere getirmek mümkün değil. Hürmüz boğazına güvenin sağlanması mümkün değil. Çünkü dünya enerjisinin çok büyük bir bölümü Hürmüz boğazından geçiyordu. Orası kapandı. Yani şöyle düşün, dünyayı kalbe giden damarlardan bir tanesi kapandı.
1: Petrol fiyatlarının yanı sıra işlenmiş ürünler, yani jet yakıtı, dizel, benzin gibi tüketicinin direkt olarak kullandığı ürünlerde önemli fiyat artışları yaşanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol bu durumun dünya ekonomisini sarsacağını söyledi.
3: Ham petrol kullanmıyoruz ki biz, ya dizel kullanıyoruz, ya benzin kullanıyoruz, ya LPG kullanıyoruz. O bakımdan bu ürünlerin fiyatına bakmak lazım. Ürünler... Fiyat petrolün artmasından daha fazla arttı. Onun da nedeni şu, birçok rafineri, yani ham petrolü rafineri, birçok rafineri şu anda atıl durumda. Hem Orta Doğu'da hem de Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'daki birçok rafineri vuruldu. Onlar da işlemez haline geldi. Şu anda dizel fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da tarihi seviyelere geldi. Jet yakıtlarının pahalı olması ekonomiyi ciddi olarak sarsacak.
1: Mart ayında açıklanan stratejik rezervler hala depolarda duruyor. Fatih Birol söz konusu rezervlerin yalnızca %20'sinin kullanıldığını söyledi.
3: 400 milyon varillik petrol stoklarını piyasaya arz ettiğimizi açıkladım. Bu fiyatları 20 dolar düşürdü. Eğer o olmasaydı şu anda çok daha yüksek fiyatlarda görecektik. Ve o bizim mevcut stoklarımızın %20'si. Tekabül ediyor. %80'i hala bize birlikte duruyor. Bunu ne zaman kullanacağız? Hangi şartlar altında kullanacağız? Ne kadarını kullanacağız? Bunu önümüzdeki günlerde ve haftalar içerisinde bakacağız.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

0: yapılmasının engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. ÖTV'nin düşürüldüğü bir vergi dengeleme mekanizması olan Eşel Mobil Sistemi'ne acil bir şekilde geçiş yapılması gerektiğini belirtti. Palandöken açıklamasında akaryakıt fiyatlarındaki her yükselişin taşımadan üretime, gıdadan her türlü hizmete kadar her şeyin maliyetini artırdığını vurguladı. Bu artışların maliyetler üzerindeki fiyatlara yansıması ise enflasyonu yeniden görükleme riski taşıyor, dedi. Önümüzdeki aylarda akaryakıt üzerindeki vergi yükünün daha da artacak olmasının esnaf üzerindeki maliyet baskısını artırırken vatandaşın alım gücünü de olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.
1: Bugün İzmir'de önemli bir açılış gerçekleştirildi. Vodafone'un Türkiye'deki 6. veri merkezi Damak Dijital işbirliğiyle hizmete girdi. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla kurulan veri merkezinin açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da katıldı.
2: İzmir önemli bir dijital yatırıma ev sahipliği yaptı. Vodafone ve Damak Dijital işbirliğiyle veri merkezi kuruldu. Tesisin ilk bölümü hizmete açıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
3: Verinin egemenliğini tesis eden ülkeler yarının kazananı, egemeni olacaklardır. İşte bu anlayışla bugün Ege bölgesinin en büyük veri merkezini devreye almanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım işte bu kaleleri tesis ederek büyütüyoruz.
2: Deprem riskine karşı sismik izolatörlerle inşa edilen tesiste bulut bilişim, bağlantı, siber güvenlik hizmetleri sunulacak. Yeni nesil işlemcilerle donatılan merkez, üretken yapay zeka uygulamalarının çalıştırılmasına da imkan sağlayacak.
4: 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız bu veri merkezi şu anda ilk fazla 650'den fazla kabinet ve 4 megawattlık bir bölümünü devreye alıyoruz. Bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar. Damak Dijital ile olan uzun vadeli ortaklığımız kapsamında bu yatırımı inşallah 300 milyon dolarla çıkartmayı ve kapasitemizde 20 megawata aynı konumda 20 megawata çıkartmayı hedefliyoruz.
2: İzmir'deki tesis firmanın Türkiye'deki 6. veri merkezi oldu.
1: Galata Port İstanbul Aroya Cruise'un kış programında 25 yeni sefere ev sahipliği yapacağını duyurdu. Galata Port İstanbul çıkışlı gerçekleştirilecek seferler kruvaziyer turizminin kış aylarında da devam etmesine ve İstanbul'un yıl boyunca canlı bir ana liman olarak konumlanmasına katkı sağlayacak. Galata Port İstanbul'da kış sezonu kruvaziyer hareketliliği İstanbul tarihinde ilk kez 25 sefer ve 55 bin yolcu ile 2024 yılında başlamıştı. Aroya Cruise'un yeni seferlerinin de eklenmesiyle geçen yıla göre sefer sayısında %143, yolcu sayısında ise 150 bin yolcu hedefiyle %188'lik bir artış gerçekleşecek. Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni bir aşamaya geçti. 8 aylık çalışmanın ardından ilk kez bir roket karaya başarıyla geri indirildi.
2: Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni faza geçti. Çin 8 ay süren kapsamlı teknik inceleme ve iyileştirme çalışmalarının ardından bir roketin birinci kademesini karaya başarıyla indirerek yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir adım attı. Fırlatmadan yaklaşık 138 saniye sonra roketin birinci ve ikinci kademeleri birbirinden ayrıldı. Birinci kademe daha sonra önceden planlanan geri dönüş sürecine girdi. İniş ayaklarının açılması gibi kritik manevraları başarıyla tamamladı. Roketin birinci kademesi Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Minkin ilçesinde belirlenen alana sorunsuz şekilde indi. Çin ayrıca Temmuz ayında uzun yürüyüş 10B roketinin birinci kademesini denizde konuşlandırılan özel bir ağ sistemiyle kontrollü şekilde geri indirdi. Böylece bu teknolojiyi kullanan dünyadaki ilk ülke oldu. Roketlerin geri kazanılmasında dünya genelinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri. SpaceX tarafından geliştirilen Falcon 9 bu teknolojinin en başarılı örneklerinden biri olarak biliniyor.
1: Sırada bir haber turu var. BİM Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmanın uzlaşma yoluyla sona erdirildiğini açıkladı. Şirketin ödeyeceği

0: tutar 67,2 milyon lira olarak belirlenirken %25 erken ödeme indirimiyle ödeme 50,4 milyon lira olacak. Türkiye'nin en güvenilir markaları belirlenecek. Future Bright Group, Global Marketing Summit ve Repman ekipleri Trusted Brands araştırması kapsamında sektörlerinin önde gelen 154 şirketini büyüteç altına alacak. Markalar güven ve itibar yönetimini temsil eden 7 ana boyut ve 18 alt kriter üzerinden değerlendirilecek. 14 sektörü kapsayan araştırma Ağustos-Eylül 2026 döneminde 17.200 kişiyle gerçekleştirilen kapsamlı bir online anket metodolojisiyle hayata geçirilecek. Nvidia yapay zeka şirketi Hugging Face'i yaklaşık 13 milyar dolara satın alıyor. Satın almanın Hugging Face platformunun büyütülmesi, altyapısının güçlendirilmesi ve yapay zekaya dünya genelindeki geliştiricilerle kurumların erişiminin genişletilmesi amacıyla yapılacağı bildirildi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden İran bağlantılı yaptırımları kaldırmasını istedi. Pekin yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle Çin vatandaşları ve şirketlerine uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu. Yaptırımların normal ticari ilişkileri ve küresel enerji arzını olumsuz etkilediği belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı 8 Mayıs'ta İran'ın silah alımına aracılık ettikleri ve silah sistemlerine tedarik sağladıkları gerekçesiyle 5 şirketi yaptırım listesine almıştı. Avrupa Birliği ülkeleri e-ticaret yoluyla gelen ürünlerin denetimini artırmayı ve gümrük vergilerini daha etkin şekilde toplamayı amaçlıyor. İşte bu yüzden yeni bir gümrük düzenlemesine onay çıktı. Yeni kurallara göre birlik ülkelerine Avrupa Birliği dışından ürün getirip satan e-ticaret platformları ithalatçı olarak kabul edilecek. Böylece gümrük işlemlerinin yapılması, vergilerin ödenmesi ve ürünlerin Avrupa Birliği standartlarına uygunluğundan platformlar sorumlu olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen e-ticaret şirketlerine çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Verilere göre Avrupa Birliği'nde 2025 yılında yaklaşık 6 milyar e-ticaret paketi gümrük işlemlerine tabi tutulmuştu ve bu paketlerin %90'dan fazlası Çin'den gelmişti. Ankara Sanayi Odası Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasına firmaların uyumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda orta ölçekli firmaların desteklenmesi gereken öncelikli gruplardan olduğu ifade edildi.
1: Ankara Sanayi Odası firmaların sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyumuna ilişkin rapor yayınladı. Sınırda karbon düzenleme mekanizması Avrupa Birliği'nin karbon salımını azaltmak ve karbon kaçağını önlemek için hayata geçirdiği bir iklim politikası ve vergilendirme aracı olarak tanımlanıyor. ASO'nun raporunda orta ölçekli firmaların Avrupa Birliği'nin mekanizmasına uyum sürecinde desteklenmesi gereken öncelikli gruplardan biri olduğu belirtildi. Raporda emisyonların hesaplanması ve raporlanması, enerji ve üretim süreçlerine yönelik yaptırımlarla yeşil finansmana erişim ihtiyacının teknik ve mali kapasiteleri daha sınırlı firmalar üzerinde ilave yük oluşturabileceğine de dikkat çekildi. Firma düzeyindeki veriler esas alınarak hazırlanan raporda 2013-2023 döneminde Türkiye ve Ankara sanayisinin üretim, ihracat ve finansman yapısı incelendi. Ekonometrik analizlerle sınırda karbon düzenleme mekanizması duyurusu sonrasında firmaların ihracat ve yatırım göstergelerinde ortaya çıkan değişimler değerlendirildi. Raporda Ankara'nın AB pazarındaki konumunu güçlendirdiğine işaret edilerek şehir sanayisinin ana metal ağırlıklı yapıdan daha ileri işlenmiş ürünlere yöneldiği ifade edildi. Rapora ilişkin yazılı bir açıklama yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, karbon maliyetinin uluslararası ticaretin doğrudan bir unsuru haline geldiğini belirtti. Ardıç, Ankara sanayisinin üretim gücünü korumak kadar bu gücü düşük karbonlu, verimli ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir yapıya dönüştürmek de önem taşıyor dedi.
0: Finans Kafe'nin sonuna geldik. Bu haftayı da noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
2: NTV Radyo. AstroLedge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. CastrolEdge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
15: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
16: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün başlayacak. Dev derbiye de sahne olacak haftanın açılış maçında Başakşehir Galatasaray'ı konuk edecek. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Çorum Futbol Kulübü beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Şallai Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Sara, Sane Batrakov, Yunus ve Osimhen 11 ile çıkarması bekleniyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9. basamakta tamamladı. Fatih Terim Stadyumunda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
1: Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrıldı. 10+4 yabancı kuralı için kadrosunu düzenleyen Sarı Lacivertlilerde Talişka'nın sözleşmesi feshedildi. 32 yaşındaki futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire'ye 2 yıllık imza attı. 1,5 yıl kaldığı Fenerbahçe'de 75 maça çıkan Brezilyalı 44 gol ve 7 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu UEFA'ya veren Sarı Lacivertlilerin yabancı kontenjanında 23 yaş altı futbolcu için bir isme yer bulunuyor. Sarı Lacivertliler bu geceye kadar takviye yaparsa yeni transferini Ocak ayına kadar sadece Süper Lig'de oynatabilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA listesine yetiştirdikleri yeni transferlerine kavuştu. Ümit Akdağ siyah-beyazlara, Dijuysa bordo mavililere imza attı. Alanya Spor'dan 7 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Ümit Akdağ İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlarla 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki stoper Avrupa Ligi kadrosuna da eklendi. Trabzonspor'un Mitülen'den 17 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Diju da şehre gitti. Bordo Mavililerle 4+1 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki golcü Konferans Ligi kadrosuna dahil edildi. Filenin Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı 3-1 mağlup eden milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
3: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
4: Zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Setin sonu da çok güzel rallilere gebe oldu. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, bench'ten gelen arkadaşlarımız da çok güzel katkısı aldı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Silivri açıklarındaki kazada batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin yeri tespit edildi. Ayrıntıları Ali Ablay aktaracak bize Ali.
6: Evet Ahmet Arpat, 2 Eylül gecesi saat 3.15'te yaşanan kazanın ardından bölgeye ilk yardım gemileri, ilk arama kurtarma çalışmaları saat 04.10 itibariyle ulaşmıştı ve o saatten şu saate kadar arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Çünkü Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri henüz tespit edilememişti. Fakat geçtiğimiz dakikalarda sonar arama gemisi TCG Akın gemisi tarafından geminin yeri tam olarak tespit edildi ve şu anda bölgedeki gemiler de oraya doğru hareket ediyorlar. Bildiğin üzere bölgede yaklaşık 3 gündür 11 tane arama kurtarma gemisi, 5 helikopter, 2 İHA, 1 denizaltı arama aracı, 1 uçak yoğun bir çalışma sürdürüyorlardı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli geminin sadece bir fırkateyni, bir kurtarma salı ve gemiye ait can simitleri bulunmuştu. Başka da herhangi bir ize rastlanmamıştı. Bölgeye TCG Akın gemisi gelmiş ve sonar tarama gerçekleştiriyordu. TCG Akın gemisi 1000 metreye kadar tarama yapabiliyor ve çevresinde de 7,5 kilometreye kadar bir tarama ya tarama gerçekleştirebiliyor. İşte bu taramalar, bu çalışmalar an itibariyle geçtiğimiz dakikalarda bir sonuç verdi ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi ve şimdi gemiye ulaşılması için artık çalışmalara başlandı diyebiliriz. 3 gündür geminin bulunduğu bölgedeki, yani geminin battığı tahmin edilen bölgede çalışmalar yoğunlaştırılmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda artık Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ulaşıldı ve gemiyi, yani geminin yeri tespit edildi ve şimdi ulaşılması için çalışmalar başlatıldı. Tabii gemide 10 mürettebat vardı. Onlara ulaşılması için çalışmalar bundan sonra hızlandırılacak. 10 mürettebat var demiştik. Ailelerinin Silivri sahilinde kurulan koordinasyon merkezindeki bekleyişi sürüyor. Biz de geçtiğimiz dakikalarda onlarla görüştük. Buradaki bekleyişlerine eşlik ettik. Şimdi buna dair hazırladığımız haberi izleyelim.
7: Gemide bulunan aşçıbaşı Abdülbaki Mirzalı'nın kardeşiyim ben. Acımız var.

0: gemide bulunan aşçıbaşı Abdülbaki Mirzalı'nın kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönden, bizi teselli eden bir tane cansal şu an gözükmüyor. Yani ümidimiz inşallah Allah'ın izniyle sadece abim değil, bütün mesai arkadaşlarım bir arada sağ salim bulunup burada ayrılmak.
1: Masum Mirzaoğlu, Töberk İmamoğlu'nun Abdülbaki Mirzaoğlu aşçıbaşının oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olay gecesi, olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi. Bir cansalımız kayıp, yani bir filika bulundu, bir cansal bulundu ama gemide bir tane cansal eksik. Şu an o kayıp, umudumuz o yönde inşallah bütün mürettebatla birlikte kayıp 10 tane meslek arkadaşlarıyla birlikte o cansalın içinde diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir.
2: İsmim Süreyya, Nida Aydınman'ın kızıyım ben. Güverte dosturması diye geçiyor ünvanı. Babamla salı günü konuştum en son. Öğlen civarıydı beni aradığında. İşte geldiğini, Kartal'a geleceğini söyledi. İyi olduğunu söyledi. Ben her zaman söyle baba nasılsın, iyi misin dediğim zaman iyiyim kızım, bir sıkıntı yok dedi, demişti. Gemiyle alakalı hiçbir şey söylemedi. Sadece genelde telefonunu kapatırdı, Yunan çekiyor vesaire diye. İşte o esnada dedi, ben bir daha telefonu kapatmayacağım dedi. Hep açık olacak dedi. Çok şey yapmayayım, konuşuruz deyip kapattık. Bu kadar. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umutla, umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
3: Annem olaydan önceki akşam konuşmuştu. Ben pazar günü konuşmuştum. İyiydi. Yani keyfi yerindeydi normalde. Yani çok pisine bir kaza olmuş.
4: Ben abimi istiyorum. Abimi istiyorum. Yeğenlerimin babasını istiyorum. Dayanamıyorum artık. Orada otururken acı, eve gidiyoruz acı, lütfen bir şeyler yapılsın.
5: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ayrıntılar Ankara'dan Mustafa Berber'de. Mustafa.
6: Ahmet Arpat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Ağustos Cumartesi günü itibariyle resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturmanın gerekçesi ise Melih Gökçek hakkında ortaya atılan iddialardı. İddiaya göre yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı yönünde bazı haberler ortaya atılmıştı. Bu haberlerin yayınlanması üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Haberi yazan Murat Ağrel, gazeteci Murat Ağrel geçtiğimiz pazartesi günü Ankara Adliyesi'ne gelerek burada ifade vermişti tanık sıfatıyla ve onun tanık sıfatıyla ifade vermesinin ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün Melih Gökçek'in bugün itibariyle saat 16'da Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini duyurdu. Şimdi artık gözler Melih Gökçek'e çevrilmiş durumda. Kendisi bu iddiaların asılsız olduğunu söylemişti ve haberi yapan Murat Ağrel hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu dile getirmişti. Bugün itibariyle artık soruşturma savcısına ifade verecek. Tabi Murat Ağrel bazı delil niteliğindeki belgeleri savcılığa sunduğunu belirtmişti. Ancak Melih Gökçek'in buna karşı savunması ne olacak? Hangi delilleri sunacak o da kendini aklamak için? İşte bu devam eden soruşturma kapsamında ortaya çıkmış olacak. Saat 16 olarak planlandı ancak Melih Gökçek'in yaklaşık bir 40 dakika içerisinde Ankara Adliyesi'ne gelmesini bekliyoruz. Tabii hangi kapıdan giriş yapacak? Girişte bir açıklama yapacak mı? İfade verdikten sonra bir açıklaması olacak mı? Bunlar da ilerleyen dakikalarda netlik kazanacak başlıklar arasında.
5: Mustafa Berber aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, iki kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Faciada can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişi ise aranıyor.
7: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek ve bu doğrultuda biz hükümet olarak bu kazanın araştırması için Cumhuriyet Meclisimize biz bir araştırma önergesi veriyoruz ve bu konuda Cumhuriyet Meclisimizde de bir araştırma komitesi kurulması için ve çalışmaların Cumhuriyet Meclisi'nde başlaması için dünden itibaren bu müracaatımızı da yapmış bulunmaktayız.
5: Cumhuriyete giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin bugün yıl dönümü. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayınladı.
8: 4 Eylül 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar aldık dediği Sivas Kongresi'nin üzerinden 107 yıl geçti. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Manda ve himaye asla kabul edilemeyecektir. Sivas Kongresi'ne alınan kararların her biri kritik öneme sahipti. Cumhuriyete giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayımladı.
9: Kongreyle milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır.
8: Kongreye ev sahipliği yapan Sivas'ta ve Atatürk ve Kongre Müzesi'nde de programlar düzenlendi. Sivas'ta Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. 4 Eylül Sivas Kongresi 107. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden çatışmaya dönüldü. Financial Times gazetesi Amerikan yönetiminin artık mutabakat zaptına dönmek istemediğini, nükleeri de kapsayan yeni bir anlaşma yapmak için bastırdığını yazdı. Güney Kore'de Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi değerlendiriyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta bu hafta çatışmaya geri dönüldü. Washington iki kez Hürmüz Boğazı'nın çevresini vurdu. İran bölge ülkelerine misilleme yaptı. Arabulucu ülkeler haftalardır tarafları Haziran'da imzalanan mütabakat zaptına geri döndürmek için çabalıyordu. Financial Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi diplomatik çabalar uzayınca mütabakat zaptına geri dönmeyeceğini bildirdi. ABD yönetimi sadece Hürmüz Boğazı'nı açmak yerine Tahran'ın nükleer programını da içeren daha kapsamlı bir anlaşma için bastırıyor. Financial Times'a konuşan diplomat, ABD, İran bir anlaşmayı kabul etmeye hazırsa anlaşma istiyor ancak acele etmiyor dedi. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artık görüşme yok. Ancak arabulucular savaşan taraflar arasında arka kanalları açık tutuyor. Potansiyel yeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi oluşturulmaya çalışılıyor. Analistler her iki tarafında diğerinden bir kazanım elde edemedikçe kozlarından vazgeçmeye istekli olmadığına dikkat çekiyor. Diplomatlar da bu çıkmazın sürdürülemez olduğuna ve daha fazla tırmanma döngüsüne yol açma riskini taşıdığına vurgu yaptı. İran uzmanı Ali Weiss, Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ekonomik baskıyla sonuç alamayacağını söyledi. İranlıların ABD tarafını sıcak bir savaşa sürükleyeceğini belirtti. Güney Kore'dense Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına destek için askeri seçeneklerin değerlendirildiği haberi geldi. Seçenekler arasında deniz devriye uçakları, lojistik destek gemisi ve mayın temizleme birliği gönderilmesi var. Güney Kore basını tezkerenin bu ay içinde meclise gönderileceğini, yıl sona ermeden operasyona başlanacağını yazdı. Ancak hükümetten henüz karar verilmediği, seçeneklerin değerlendirildiği açıklaması geldi. Güney Kore petrol ithalatının %61'ini, nafta ithalatının %54'ünü Hürmüz Boğazı üzerinden yapıyor.
5: Ukrayna Savaşı Rusya ve Batı Avrupa'yı karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Batı Avrupa ülkeleri özellikle Rusya'nın başta Leipzig'teki drone saldırısı girişimi nedeniyle Moskova yönetimini seçimleri manipüle etmekle suçluyor. Bunun yanında Almanya'da hafta sonu Saksonya-Anhalt'ta yapılacak yerel seçimde aşırı sağcı AfD'nin tek başına iktidar olması bekleniyor. Tüm bunları ve daha fazlasını NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca ile konuşacağız. Kayhan bu kez stüdyomuzda, hoş geldin.
10: Hoş bulduk Ahmet.
5: Şimdi Leipzig'teki saldırı, bunun üzerine tabii Almanya çok büyük bir tepki gösterdi. Bonn'daki konsolosluk kapatıldı, Berlin'deki Rus evi kapatıldı. Moskova'dan tepki var. Öncelikle bu saldırı, Almanlar nasıl emin olabildi bu işin arkasında, Leipzig Havalimanı'na yönelik bu drone saldırısı girişiminin arkasında Rusya'nın olduğuna dair?
10: Şimdi Avrupa Birliği ile Rusya ilişkileri zaten son aylarda iyice gerginleşmiş durumda Ahmet Arpat. Bunu hepimiz biliyoruz, izliyoruz. Çünkü Ukrayna'da savaş tıkanmış biçimde. Hem Ukrayna zaten Rusları tam olarak püskürtemiyor. Ruslar da zaten savaşı bir türlü istedikleri gibi ilerletemiyorlar, kazanamıyorlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de inanılmaz bir yardımı var. Hem silah hem finansal planda Ukrayna'ya. Tabii Ruslar da bu yardıma kötü gözle bakıyorlar. Esasen aslında bu pek dillendirilmek istenmiyor ama Avrupa Birliği ile Rusya arasında bir savaştan da bahsetmemiz mümkün.
5: Doğru.
10: Şimdi Avrupa, Batı Avrupa, Avrupa Birliği basınında, özellikle Fransız, Alman basınında çıkan haberlere bakacak olursak, Alman istihbaratı bu Leipzig kentindeki drone saldırısı teşebbüsünü, girişimini Ağustos ayı başında tespit etmiş. Fakat biz bunu ya da dünya kamuoyu bu saldırı teşebbüsünü Ağustos sonunda öğrendi.
5: Doğru.
10: Açıklandı bildiğin gibi. İki kişi gözaltına alındı. Birinin Rus, diğerinin Belarus uyruklu olduğu söylenmekte. Bunlarla ilgili nasıl bir işlem yapılacak onu önümüzdeki günlerde, haftalarda göreceğiz. Fakat bu özellikle Almanya ile Rusya ilişkilerini inanılmaz biçimde gerginleştirmiş durumda. Almanya kimi yaptırım kararları aldı. Fakat bunlar çok sembolik yaptırımlar. İşte Bonn'daki Rus başkonsolosluğunun kapatılması ya da Berlin'deki bir Rus kültür evinin kapatılması gibi. Rusya'nın da tabii misillemeleri olacak bunlara karşı.
5: Doğru.
10: Şu anda bu aşamada fakat her geçen gün bu ilişkiler daha da gerginleşmekte. Almanlar tabii bunun izine nasıl ya da bu işin arkasında Rusların olduğuna nasıl kanaat getirdiler ya da ispatladılar, bunu tam olarak henüz bilmiyoruz. Bu açıklanmış değil.
5: Muhtemelen istihbarat raporları da vardır.
10: Muhtemelen öyle. Fakat artık Rusların olduğunu kesinlikle söylemekteler. Hatta Alman basınına bakacak olursak, Alman basınında Rusya ile savaşta mıyız şeklinde sorular da sorulmakta son günler.
5: Tam da o soru üzerinden gidelim. Yani Rusya ne yapmak istiyor? Birazcık Avrupa'yı ya da NATO'yu mu zorluyor deniyor. Nasıl yorumlar var bu konuda?
10: Şimdi Ruslar biz yapmadık diyorlar.
5: Kabul etmiyor, doğru.
10: Şimdi Batı Avrupalılar ise Ruslar yaptı diyor. Batı Avrupa basınında çıkan yorumlara, analizlere bakacak olursak Rusya savaşı kazanamadığı için kazanamamasının sorumlusu olarak Avrupa Birliği'ni görmekte ya da Batı dünyasını görmekte ve dolayısıyla tırnak içinde söylüyorum, onları cezalandırmak ya da test etmek istiyor. Yani işte Leipzig gibi Almanya'dan Ukrayna'ya giden silah ya da Ukrayna'ya yönelik silah tedariğinin yapıldığı merkez olan Leipzig'e bir drone saldırısı teşebbüsünde bulunarak Almanları ve Batılıları test etmek istediği analizleri yapılmakta. Tabii buna kadar doğru. Şu anda bizim bunu söylememiz mümkün değil. Fakat Avrupa'da söylenenler bunlar. Bir de tabii bu test etme olayının ötesinde önümüzdeki günlerde ya da aylarda sadece Almanya'da değil birçok Avrupa ülkesinde seçimler gerçekleşecek. Bu seçimler kapsamında da zaten birkaç yıldır söylenmekte Rusların ya da Kremlin'in, Batı ağzıyla söylüyorum, Avrupa'daki birçok seçime müdahale ederek kendisine yakın partileri iktidara getirme ya da Avrupa'daki sistem karşıtı partilerin önünü açma girişimlerinde bulunduğu yorumları da
5: biraz açalım bunu. Şimdi Leipzig'teki saldırı, ben biraz önce seni anons ederken de söyledim. Hafta sonu Almanya'da Saksonya-Anhalt'ta bir seçim var, yerel seçim ve baktığımızda aşırı sağcı AfD tek başına iktidar olacakmış gibi ya da oradaki seçimi kazanacakmış gibi gözüküyor. Bu saldırılar Avrupa coğrafyasında nasıl bir damarı harekete geçiriyor? Ne anlamamız gerekir bu seçim, Leipzig seçim, yani Leipzig özelinde bu Saksonya-Anhalt'taki seçimde?
10: Şimdi bu saldırılar tabii Avrupa kamuoyunda moralleri bozan saldırılar. Bugüne kadar Avrupa bu tip saldırılara alışık değildi ya da bu saldırı teşebbüslerine ya da böyle fenomenlere, yani düşünebiliyor musunuz, Avrupa'nın ortasında Almanya gibi bir ülkenin önemli bir kentinin havalimanı üzerinde bir drone'la ya da dronlarla saldırı girişiminde bulunuluyor ifadesinin okunması, duyulması, televizyonlarda görülmesi, haberlerde yer alması bile Avrupa kamuoyunda çok negatif etki yapmakta.
5: Hava sahasının güvensiz olduğu anlamına gelir.
10: Aynen, bu birincisi.
5: Felç eder, doğru.
10: Aynen, yani Rusların bu tip bir operasyonla Avrupa kamuoyunun morallerini bozma, Avrupa'daki iktidarların konumunu zayıflatma, ki senin de söylediğin gibi hava sahası güvende değil imajı oluşuyor. O zaman ne oluyor? Otomatik olarak ister istemez iktidarda olan hükümet hedef tahtası haline geliyor.
5: Doğru.
10: Ve şu anda zaten Almanya'da Merz hükümetinin yüzleştiği gerçek de bu. Hı-hı. Ve bu ne zaman oluyor? Tam Almanya'da çok kritik bir eyalet seçiminin yapılışından birkaç hafta önce meydana geliyor bu saldırı. Hı-hı. Tam böyle seçim kampanyasının ortasında, her ne kadar pazar günü yapılacak seçim, Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim küçük bir eyalette olacak olsa da burada da çok önemli bir faktör var. O da aşırı sağcı partinin son aylarda, hatta son haftalarda anketlerde açık ara önde olması.
5: Yani sonuçta bir güvensizlik.
10: Aynen. İşte bu güvensizlik
5: olunca bir, evet, toplum içerisinde bir kaygı oluşunca böyle aşırı sağcı, evet, daha güvenlikçi partilere, aynen, yönleniyor.
10: Aynen. İster istemez böyle bir atmosfer oluşmuş durumda. Böyle bir ortam var şu anda. Tabii bu seçmeni ne kadar etkileyecek? Zaten seçmen, o bölgedeki seçmenden bahsediyorum, aşırı sağcı partiye oy vermeye meyilliydi. Şimdi bu drone saldırısı, teşebbüsü, haberleri sonrasında bu ne hale gelecek? Onu hep beraber pazar akşamı göreceğiz. Fakat bu sabah yine baktım, son anketler bu partiyi tek başına %40'ın üzerinde gösteriyor. Yani diğer kendisinden ikinci sırada görünen partiler, Hristiyan Demokrat Birlik Partileri %23, %25'lerdeler Ahmet Arpat. Yani neredeyse iki kat daha, doğru, fazla oya sahip aşırı sağcılar. Bir de tabii bu eski Doğu Almanya'da oluyor. Bunun da altını çizeyim. Vladimir Putin'in KGB ajanı iken görev yaptığı bölgeler buralar.
5: Doğru.
10: Dolayısıyla Putin'in de çok çok iyi tanıdığı bir bölgeden bahsediyoruz. Saksonya-Anhalt eyaleti. Nüfusu yanılmıyorsam 2,5 milyon kadar. Küçük bir eyalet fakat Almanya biliyorsunuz federal bir devlet. Eyaletlerin yetkileri inanılmaz. Yani dış politika ve savunma konuları dışında bütün yetkiler eyaletlerdedir. Dolayısıyla bu eyalette aşırı sağcılar tek başlarına iktidara gelirse, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa aşırı sağcı olarak etiketlendirilmiş, sınıflandırılmış bir siyasi hareket Almanya'da bir eyaletin yönetimine gelecek. Yönetimine gelmese bile farz edelim diğer partiler dev bir koalisyon kurdular. Bu parti tek başına dev bir ana muhalefet partisi olarak karşımızda duracak.
5: Peki. Peki Kayhan Karaca, teşekkür ederim. Bir canlı yayına geçmemiz gerekiyor. Sohbet için teşekkürler. Güzel bir çerçeve oldu bizim için de. Bir kez daha hoş geldin İstanbul'a da. Bunu da söyleyelim. Devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarihi Menemen Köprüsü açılış töreninde konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım.
11: Hititlerden Friklere, Likyalılardan Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara onlarca tarihe mühür vurmuş devletin ortak hikayesidir. İzmir'de binlerce yıl öncesine uzanan kadim tarihiyle bu hikayenin en dolu sayfalarından birisidir. Erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan tarihi Gediz Köprüsü de yaklaşık bir asırdır bu bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel tarihine tanıklık etmiştir. Bugün burada 1933-35 yılları arasında İzmir-Bergama eski devlet yolu üzerinde inşa edilen tarihi Gediz Köprüsü'nü aslına uygun biçimde restore ederek yeniden hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceğine sağlıklı inşa etmesi, geleceğine sahip çıkması da maalesef mümkün değildir. Bu topraklarda iz bırakan her dönem, ister antik çağ, ister Roma, ister Selçuklu, ister Osmanlı, ister Cumhuriyet dönemi olsun, hepsi Anadolu'nun ortak mirasıdır ve Anadolu'nun bir mirasın sahibi olmak değil, o mirası taşımayı bilmektir. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz sadece yollar, köprüler, limanlar, demiryol hatları inşa etmiyoruz. Aynı zamanda bu toprakların hafızasını da koruyoruz. Tarihi yapılarımızı aslına uygun bir şekilde ihya etmek ve onları gelecek nesillere dimdik ayakta teslim etmek için gece gündüz gayretle durmadan çalışıyoruz. Bu gayret, tarihi olan borcumuzu ödemenin, geçmişin emanetine sahip çıkmanın ve milletimizin ortak mirasını yaşatmanın en somut ifadesidir. Böylece bu eserler yalnızca birer yapı olarak kalmıyor, turizme, ticarete can katıyor, kültürel kimliğimizi de bir taraftan güçlendiriyor. Bugüne kadar az önce de bahsettiğim üzere son tarihi Sangaryos Köprüsü ile birlikte tarihi Hıdırlık Köprüsü, Malabadi Köprüsü, Kızılın Köprüsü, Taş Köprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır On Gözlü Köprü gibi ülkemizin birçok tarihi köprüsünü restore ettik, kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasına kazandırdığımız köprü sayısı 532'dir değerli kardeşlerim. 532 tane kadim coğrafyamızdaki eseri restore ettik. 48 tarihi köprünün de halen restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklardan birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz. Kıymetli İzmirli kardeşlerim, Menemen'in kuzeyinde Gediz Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi Buruncuk Köprüsü bölgedeki en önemli ulaşım yapılarından birisidir. 165,5 metre uzunluğu, 6,7 metre genişliği ve 5 açıklığıyla üstten betonarme kemer sistemiyle, yani bow string sistemiyle inşa edilmiş bu köprü 1935 yılında İzmir Bergama eski devlet yolu üzerinde bölgenin ulaşımını güçlendirmek amacıyla hizmete açılmıştı. Tek yönlü taşıt trafiğine uygun biçimde inşa edilen bu yapı, Anayol güzergahının değişmesinin ardından Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmete devam etmiştir. Köprümüz yıllar boyunca doğal etkenlerin, yoğun kullanımın ve zaman aşındırıcı etkenlerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan ve donatılarındaki korozyonla hasar gören köprümüzü Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdık. Köprü aydınlatmasına ilişkin imalatları da onaylı projesine göre tamamladık. Hem teknik hem de estetik bakımdan yeniden işlevsel bir kimliğe kazandırdık. Menemen'in ve İzmir'in tarihi dokusuna katkı sağlayan bu yapıyı yeniden canlandırdık. Bölgenin ulaşımına, turistik ve kültürel değerlerine yeni bir soluk kazandırdık. Bu çalışmalarımız İzmir'in, Menemen'in tarihi dokusunun korunması, bölgenin ulaşım ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakılması demek. Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Biz de bu bilinci taşıyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İzmir'de hayata geçirdiğimiz yatırımlarla değer katmaya devam ediyoruz. Değerli İzmirli kardeşlerim, son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaklaşık 349 milyar liralık yatırımı İzmir'e kazandırdık.
5: Eylül ayı ile birlikte okul hazırlıkları hızlandı. Öğrencilerin tüm gün temas ettiği kırtasiye ürünlerinin güvenlik standartlarına göre üretilmiş olması gerekiyor. Evet, fiyatları yüksek ama ürün güvenli üründür algısı doğru mu? Peki bunu nasıl anlayacağız? Ayrıntılar haberimize.
12: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Tabii öğrencilerin en önemli konularından bir tanesi de aslında kırtasiye ürünleri. Bu noktada okulların açılmasına kısa bir süre kalınca da veliler kırtasiye alışverişine odaklanıyor. Yanımızda tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci var. Taha Bey, hoş geldiniz öncelikle. Şimdi size şunu sormak isteriz. Veliler bu ürün güvenliğine nasıl dikkat etsinler? Kırtasiyelerden veya farklı noktalardan alışveriş yaparken nelere odaklanabilirler?
13: Şimdi öncelikle kırtasiyede biz bir yaklaşık 9 aylık bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Burada ithalatçı, imalatçı, toptancı ve perakendeciler tamamen bu yeni sezona bir bayram havasında hazırlanıyor. Bu hazırlık sürecinde ürünlerimiz testlerden geçip gerekli hangi ürün hangi testlerde yapılacaksa ona göre testleri uygulanıyor. İşaretleme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. Herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Bu bağlamda gerekli olan bütün şeyi imalatçımız yapmış. Bu ürün Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de kırtasiye üretimi gelişmiş durumda. Bugün Uzak Doğu'dan sonra en fazla üretimi yapan ülkelerden biri Türkiye. Bu masada gördüğünüz ürünlerin hepsi Türkiye'de üretilmekte. Bu da bizim için bir gurur. Ve sağlık testlerinden geçmiş tamamen güvenilir ürünler, markalı ürünler. Tüketicilerimizi Türkiye'de üretilen markalı ithalatçı kimlik bilgisi olan ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Ürünün fiyatı olarak da bakarsak enflasyonun altında bir oran var. Bugün kırtasiye ürünü yaklaşık bu masada gördüğünüz ürün 7 bölgeden almış olduğumuz fiyatlara göre 2500 TL'ye dolabilmekte. Tabii ki bu ürünün özelliğine ve markasına ve tamamen kullanıma ve sınıfa göre her öğrencinin farklı sınıfı var. Farklılık göstermekte. Ama burada gördüğünüz bu seti yaklaşık 2500 TL'ye ulaşabiliyorlar, alabiliyorlar tüketiciler.
12: Şunu da sormak isterim. Pahalı ürün güvenlidir algısı var. Yani uygun fiyatlı olan bir ürün de güvenli olabilir mi?
13: Bugün fiyatın güvenilir ürünle ilgisi yoktur. Tamamen ithalatçı, imalatçı. Türkiye'de üretiliyor, Uzak Doğu'da üretiliyor, Avrupa'da üretiliyor, önemli değil. Ürünün önemli olan bir kimliğinin olması. Eğer bu ürün kimlikliyse bu ürünün güvenli olup olmadığını bir kere web siteleri üzerinden, bakanlığa soruları üzerinden, bakanlıkla ilgili olan bu hatlar üzerinden o ürün hakkında bilgi alabilirler. Çünkü ürünlerin arkalarında hangi testler uygulandığı var, bunların bazılarında QR barkodlar oluyor, oraya da girip bakabilirler. Yani bu bağlamda EN71-3 testi yapılmış mı, yapılmamış mı, CE belgesi var mı, yok mu? Bunlar tamamen fiyat algısıyla bir ürünün güvenli olup olmadığı anlaşılamaz. Bir ürün çok pahalı olabilir, teste tabi olmayabilir. Bir ürün uygun fiyatı olabilir, teste tabi olabilir. Burada fiyatla ilgili bir algı sağlık anlamına gelmez.
12: Peki, size çok teşekkür ederiz. Yanımızda tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci vardı. Bize okul öncesi güvenli kırtasiye alışverişinin detaylarını aktardı.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
17: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
18: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
19: Selam, ben Piraye.
20: Ben de Rutkay.
19: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
21: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
22: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
23: Çok zengin ha. Ve?
24: Mehmet'imiz bekar.
25: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
24: Hayır, tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
25: Evleneceksin ya anne.
26: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
27: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
28: Reklam.
29: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
30: Doğa konuşmaları.
31: Böcekler, omurgasızlar neden önemli? İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doktor Fatih Dikmen'e sorduk.
32: Birinci olarak müthiş bir canlı çeşitliliğini barındırıyorlar. Biz insan merkezli değerlendiriyoruz her şeyi. Kendi yaşamımız açısından doğayı çünkü kullanmak ya da onu dönüştürmek durumundayız. Bu anlamda baktığımızda domates yetiştiriyorsanız sadece domatese bağımlı değilsiniz aslında. Sizin bilmediğiniz orada toprak içerisinde bir sürü mikroorganizma o domates tohumunun ya da gelişiminin tamamlanabilmesi için gerekli minerallerin sağlanmasında katkıda bulunuyor. Bakterilerin ötesinde orada birçok omurgasız hayvan o toprağın sağlıklı dönüşümünü sağlayacak katkılarda bulunuyor. Bu karbon döngüsü ya da işte mineral döngüsü için gerekli olduğu gibi toprağın altında, toprağın üstünde de bir sürü olaylar gerçekleşiyor. Bu domates çiçeğinin tozlaşması için arıların, bazen sineklerin, yani tozlaştırıcı dediğimiz ya da polinatör dediğimiz canlıların bitkilerle ilişkide olması gerekiyor. Baktığınızda bunların yaşam döngülerinde kendi içlerinde polinatörlerin tek başına çoğalması neticesinde onları iyi tüketen başka böceklerin ortaya çıkması, zararlılar diyoruz ama kendi içinde o ekosistemin döngüsünü kuruyor. Yani hani sadece insanın bir tek kalemde ürettiği bir domates için bile yaklaşık belki de 100 farklı canlı türünün etkileşimde olmasından bahsediyoruz.
30: Doğa konuşmaları.
29: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
33: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
0: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Herman Melville'in Denizci Billy Budd isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Yiğit Yavuz çevirmiş. 1819'da New York'ta doğan Melville, 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu. Ailesinin durumu itibarıyla pek şanslı bir çocukluk geçirdiğini söyleyemiyoruz. Küçük yaşta babasını kaybedince hem okuyup hem de çalışmak zorunda kalıyor. Tarım işçiliği, banka memurluğu, öğretmenlik gibi işlerde çalışırken bir yandan da New York'ta mühendislik eğitimi görüyor ama okula devam etmeyip New York'tan Liverpool'a giden bir ticaret gemisinde işe giriyor. Bu ilk deniz seyahatini Redburn isimli kitabında anlatıyor Melville. New York'a geri döndüğünde bir süre daha öğretmenlik yapsa da duramıyor. Bir kez içine açık denizlerin virüsü girmiş ya, serde de gençlik var ki o ara 20'li yaşlarının başında, bir balina avı gemisinde iş buluyor. Melville 1,5 yıllık seferin ardından yolda Marquez Adaları'nda gemiden atlıyor ve bir süre Tipi yerlileriyle yaşıyor. O günlerini de kitaplaştırıyor sonradan. Tipi, Polinezya hayatına bir bakış adıyla. Polinezya Adaları'ndan yine bir gemiye atlayıp uzak rotalara doğru yola çıkıyor. 1844 yılına gelindiğinde tamam diyor ve karada mazmut bir hayata geçiyor. Ama en önemlisi yazmaya başlıyor. Herman Melville 1851'de başyapıtı olarak kabul edilen Moby Dick'i yayınlıyor ama roman hiç de ilgi görmüyor. Hem İngiltere'de hem Amerika'da yayınlanıyor ama hepi topu 3000 adet satıyor. Sonraki romanları ve öyküleri de, ki bunlar arasında Katip Bartleby, Benito Sereno ve bugün bahsettiğimiz Denizci Billy Budd gibi klasikler var, onlar da ilgisizliğin sert duvarına çarpıyor. Melville'in yeniden keşfedilmesi, kitaplarının sayısız dile çevrilmesi ve birer klasik mertebesine ulaşması 1891'deki ölümünden çok sonra, ancak 1920'lerde gerçekleşiyor. Gelelim Denizci Billy Budd'a. Ölümünden sonra yayımlanan Denizci Billy Budd, Melville'in son eseri. İyilikle kötülüğün, saflıkla hinliğin karşıtlığını temel alan, alegorilerle yüklü bir anlatı Denizci Billy Budd. Melville bu romanında bir nevi düz yazı şiir denilebilecek bir üslup deniyor. Okuru adalet, masumiyet ve otorite gibi konular üzerinde düşünmeye davet ediyor. Billy Budd, Melville'in ömrü boyunca sorguladığı insanlık trajedisine çözüm sunmaktansa, yeni sorulara, yeni belirsizliklere kapı açtığı, varoluşun karanlık yönlerine, toplum hayatını şekillendiren ahlaki ikilemlere duyduğu ilgiyi yansıttığı son eseri.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
2: Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz bir bilgi birikimi yatıyor. Bizi asırlardır ayakta tutan bu güçlü birikim, kitapla, kütüphaneyle birlikte asıl anlamını kazanıyor. Malumunuz, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de, insanlar da kökleriyle yaşar. Kökleriyle ayakta kalır. Hayata ve tarihe kökleriyle tutunur. İşte bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır. İSAR Vakfımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyet müktesebatımıza ve bizi köklerimize bağlayan eserlere sahip çıkmasını bu bakımdan ayrıca önemli görüyorum. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Bakınız bizler cilt sanatında müstesna eserler vücuda getirmiş, dünyaca ünlü mücellitler yetiştirmiş bir milletiz. Merhum Samiha Ayverdi milletçe tevarüz ettiğimiz cilt sanatımızı ve sanatkarlarımızı şöyle anlatıyor. Bir Orta Asya sanatı olarak dünyaya gözlerini açan ciltçilik Avrupa'ya da ışık saçarak yoluna devam ederken Selçuklu ve Osmanlı asırlarını kaplamıştır. Cilt ve cildi süsleyen tesip adeta sanatkarın iç aleminin kağıda ve deriye akseden şekil

0: süslemeye doyamazdı. Evet, cilt sanatı ve mücellitlik bizde işte bu kadar değerli, bu kadar önemlidir. Vakfımız bünyesinde kurduğunuz mücellithanede 1000'den fazla eseri restore etmek suretiyle yeniden hayata döndürdüğünüz için sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Aynı şekilde sizleri unutulmaya yüz tutan cilt sanatımızı ihya etmeye dönük çabalarınız için de yürekten kutluyorum. Bu düşüncelerle Exim Holding'in 40. yılı ile birlikte Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programda emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Zat-ı Devletlerine yüksek müsaadelerinizi bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim, uygun görmeniz durumunda. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Exim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebubekir Tivnikli'yi bir kez daha sahneye davet edeceğim. Sevgili arkadaşlardan da yine kürsüyü arka plana doğru çekmelerini rica edeceğim. Sayın Tivnikli tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilen hediye Kanuni Sultan Süleyman'a ithaf edilen yaklaşık 500 yıllık el yazması bir eser. Müellifi hayattayken istinsah edilmiş ve günümüze ulaştığı tespit edilen en eski nüshadır. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Kitapta Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet edilen hadisler yer alıyor. Mücellitimiz tarafından restore edilerek günümüze kadar kazandırıldı. Eserin adı Ebu Eyyub el-Ensari'nin hadislerinden cihana yayılan güzel kokulu esintiler. Alkışlarınızla. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadeniz olursa efendim, şimdi sergimizin açılışı kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirilecek. Sergimizin açılışında sahnede Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızı, Sayın Valimizi, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarını, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın AK Parti İstanbul İl Başkanını, Sayın Mustafa Tivnikli'yi, Sayın Salih Usta'yı, Sayın Emre Bulut'u sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Sevgili arkadaşlarım, kurdele ve makasları getirebilirsiniz. Buyurun. Telsiz mikrofonu rica edeyim lütfen.
2: Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa sergisi programında konuştu. Cumhurbaşkanının konuşmasını canlı olarak ekrana taşıdık.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri

0: Ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
1: Doğrusu Carrefour'sa.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
7: Merhabalar. Mürdüm deyince tabii en çok tatlılarda seviyoruz. Şimdi bir pasta tarifi de vermiştim ama birazcık da tuzlulara bakalım, soslara bakalım. Eriğin kurusu da yapılıyor, pestili de yapılıyor. Erik ekşisi zaten yapılıyor ama mürdüm eriğinin gerçekten pestili son derece lezzetli oluyor. Özellikle de kurusu aslında her yere yakışıyor. Yani et yemeklerinde aslında Osmanlı dönemine baktığımızda kuru mürdüm eriğiyle etli yahniler yapılmış. Tabii ki her zaman tatlıları tercih edenler var. Macaristan'da artık o kadar koyusu yapılıyor demiştim ki kağıt üzerinde tartılıp sarılıyor. O kadar koyu kıvamlı reçeller yapılıyor. Ama mesela Sırpça'da da erik reçeline pekmez deniliyor. Romanya'da macun dendiğinden bahsetmiştim. Mesela Hırvatistan'a gittiğimiz zaman aslında bütün reçellerin adı pekmez oluyor. Bunların hepsi aslında Osmanlı mirası. Ama Osmanlı mirası diye baktığımız zaman kurular, pestiller bunlar da çok önemli. Fakat bir de tuzlulara bakalım. Doğu komşumuz Gürcistan. Şimdi Gürcistan'da bir erik sosundan bahsetmiştim. Tikemali sos. Bunun da en güzelini ben mürdümle seviyorum. Bunu can erikle de yaparlar, sarı erikle de yaparlar, kuru erikle yaparlar. Mesela bir 250-300 gram kadar kuru eriği önceden suda ıslatırsınız. Adeta o böyle yumuşar. Su sulu değil ama sanki bir böyle pestil macunu gibi olur. İşte onunla yaptığınız zaman son derece yoğun güzel bir lezzeti olur. Ben size yaş erikten vereceğim ama bir taraftan da eriklerinizi kurutun ve kuru erikle de bunu istediğiniz zaman kışın yapın derim. Şimdi 500 gram kadar erik, yarım limonun suyu, bir limonun kabuğu, onu da rendeleyerek ekleyebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kişniş tohumu. Bu çok önemli. Kişniş tohumu olmazsa olmaz. Şimdi bunu da havanda hafifçe döveceksiniz. Tamamen parçalanmasın. Hani biraz çıt çıt ağza gelir gibi olsun. Ama mutlaka kişniş tohumu olacak. 2-3 diş sarımsak. Birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Ama bence karardır. Hadi 3-4 diş olsun. Onu da şöyle sarımsak sıkacağı ile güzel sıkın. 1 tatlı kaşığı tuz. Ama böyle bir kaya tuzu olsun. Tepelime dolu bir kaşık. Şimdi 1-2 adet de minik acı kırmızı biber. Bu pul biber gibi de olabilir. Arnavut biberi olabilir. Acılık tamamen sizin keyfinize kalmış. Eriği ayıklayın, kabaca doğrayın ve tencereye oturtun. Kendi suyunda yumuşayana kadar şöyle bir pişirin. Tamamen artık böyle dağılır hale gelince diğer malzemeleri de ekleyin. El blenderıyla şöyle bir çekebilirsiniz de. Gene de bir şeker ayarına bakın. Çünkü erik eğer çok tatlı değilse, her ne kadar tuzlu bir sos bile olsa birazcık şeker eklemeniz gerekebilir. Yani ketçap gibi düşünün. Ketçapın da tatlısıyla tuzlusu bir aradadır aslında. Tadına bakın, zevkinize göre karar verin. Şimdi bu tam bir macun kıvamına gelince sterilize edilmiş kavanozlara koyun ve marmelat gibi saklayın. İstediğiniz zaman sosunuz et yemeklerinin yanına, özellikle de ızgara tavanın yanına hazır. Afiyet olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sundu.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün başlayacak. Dev derbiye de sahne olacak haftanın açılış maçında Başakşehir Galatasaray'ı konuk edecek. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Çorum Futbol Kulübü beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Şallai Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Sara, Sane, Batrakov, Yunus ve Osimhen 11 ile çıkarması bekleniyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9. basamakta tamamladı. Fatih Terim Stadyumunda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
10: Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrıldı. 10+4 yabancı kuralı için kadrosunu düzenleyen Sarı Lacivertlilerde Talişka'nın sözleşmesi feshedildi. 32 yaşındaki futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire'ye 2 yıllık imza attı. 1,5 yıl kaldığı Fenerbahçe'de 75 maça çıkan Brezilyalı 44 gol ve 7 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu UEFA'ya veren Sarı Lacivertlilerin yabancı kontenjanında 23 yaş altı futbolcu için bir isme yer bulunuyor. Sarı Lacivertler bu geceye kadar takviye yaparsa yeni transferini Ocak ayına kadar sadece Süper Lig'de oynatabilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA listesine yetiştirdikleri yeni transferlerine kavuştu. Ümit Akdağ siyah beyazlara, Dijü ise bordo mavililere imza attı. Alanya Spor'dan 7 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Ümit Akdağ İstanbul'a geldi. Siyah beyazlarla 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki stoper Avrupa Ligi kadrosuna da eklendi. Trabzonspor'un Mitülen'den 17 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Dijü da şehre gitti. Bordo Mavililerle 4+1 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki golcü Konferans Ligi kadrosuna dahil edildi. Filenin Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı 3-1 mağlup eden milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
11: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
12: Zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Setin sonu da çok güzel rallilere gebe oldu. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, bench'ten gelen arkadaşlarımıza çok güzel katkısı aldı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var.
11: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini milliler 25-18 kazandı. Türkiye iyi başlayamadığı ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kazanan Sultanlar maçta öne geçti. Dördüncü sette de 25-22 üstün gelen Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
13: Biraz baskıyı hissettik açıkçası. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz. Madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi. Biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. İki seti sanırım 18 sayıda tuttuk Almanya'yı. Bizi zor duruma soktular.
11: Melisa Vargas 14 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yarı finale yükselen Filenin Sultanları yarın saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye finale yükselmesi durumunda pazar günü Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 16.
1: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ifade vermek için adliyede. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak bizlere. Mustafa.
2: Burcu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne geldi ve hakkında başlatılan resen soruşturma kapsamında soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek. Aslında 29 Ağustos'ta başlatılmıştı resen soruşturma ve sonrasında ise 31 Ağustos tarihinde bu iddiaları ortaya atan gazeteci Murat Ağrel tanık sıfatıyla ifade vermeye gelmişti. Ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bugün itibariyle Melih Gökçek'in saat 16'da ifadeye geleceğini duyurmuştu ki geçtiğimiz dakikalar içerisinde Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne geldi. Hakkında yürütülen soruşturmadaki iddialar yurt dışına kayıtsız para kaçırdığı yönünde iddialardı. Bu iddialara yanıt verecek. Aslında iddiaların asılsız olduğu yönünde beyanları vardı Melih Gökçek'in. Ancak Murat Ağrel de bu konuya ilişkin elindeki belgeleri savcılığa sunduğunu söylemişti. Melih Gökçek ise Ağrel hakkında suç duyurusuna bulunduğunu dile getirmişti. Melih Gökçek buraya adliyenin ana kapısından girdi. Aslında alışık olduğumuz bir durumda değil bu. Normal şartlarda ifade vermeye gelen tanınmış simalar, siyasiler ya da farklı isimler genellikle Ankara Adliyesi'nin arka kapısından içeri girerler. Çünkü orası normal vatandaş girişi yapılmayan noktalardır. Ancak burada normal vatandaşların giriş yaptığı kapıdan geçti Melih Gökçek. Gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt vermedi. Hakkında bazı iddialar vardı. Hatırlanacağı üzere eski başbakanlardan, eski başbakan yardımcılarından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarından Bülent Arınç ifadeye çağırırsa savcılık gider ifademi veririm demişti. Bu soruya da yanıt vermedi Melih Gökçek. Çok üzerime geliyorsunuz dedi. Bir gazeteci ordusu, kameramanlar görüntü almaya çalışırken, etrafı sarılmışken Melih Gökçek yürüyerek içeri girdi. Hiçbir soruya yanıt vermedi. Açıklamayı çıkışta yapacağını söyledi ve şu anda da Ankara Adliyesi'nde soruşturma savcısına ifade veriyor ki hukuka güvencimiz sonsuz ifadelerinde kullanmıştı Melih Gökçek. Şimdi hakkında başlatılan bir resen soruşturma var. Yurt dışına, özellikle Almanya'ya para kaçırıldı, kayıt dışı para gönderildi ve bu iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte başlatılan o resen soruşturmada Melih Gökçek'e sorular sorulacak, yanıtlar alınacak ve son durumda bu ifadenin ardından netleşmiş olacak Burcu.
1: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası oğlundan şikayetçi oldu. Duruşma baba Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Silahları oğlunun bulduğunu belirten Mersinli, çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez, benden habersiz almıştır diyerek kendisini savundu. Oğlunun saldırı yapacağını bilmediğini iddia eden Mersinli, olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları kabul etmedi. Evden çıkarken oğlunun okul çantasını gördüğünü ancak içerisinde silah bulunduğunu bilmediğini öne sürdü. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli eğitim gördüğü Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenlemiş, bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, annesi için 22,5 yıla kadar hapis talep ediliyor. Komedyen Deniz Göktaş'a Ölü Deniz isimli gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Göktaş hakkında 3 suçlamayla iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Göktaş hakkında Ölü Deniz ismiyle yayınlanan gösterisinde sarf ettiği söz ve ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla, suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asya Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu dosyadan tahliye edilen Göktaş, tutukluluk incelemesinde farklı suçtan yeniden tutuklanmıştı. İzmir'de Çiğli Belediyesi'ne ait tesislere silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralanan yok. Olay gece saatlerinde belediyenin tesisleri kapalıyken yaşandı. Motosikletle bölgeye giden iki kişiden biri içeri doğru tabancayla ateş açtı. Zanlılar daha sonra olay yerinden ayrıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. İki hafta önce de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahlı saldırı düzenlenmiş, bir şüpheli gözaltına alınmıştı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivision.com.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Bankanın güzeli.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Reklam.
12: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
13: Kanser vakalarında enfeksiyonlar ne kadar etkili? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez NTV Radyo'da açıklık getirdi.
14: Kanserin kendisi bulaşıcı değildir ama kansere neden olan bazı enfeksiyonlar bulaşıcıdır. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun da zaten aşısı var. Önlemini alabiliyoruz ki bugün bu konuda çok şanslıyız. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki gençlerimizin %90'ını aşılayabilirsek diyor. %70 hastayı öncü lezyonlarını tedavi edebilirsek, %90 hastayı tedavi edebilirsek 2030 yılında dünya yüzeyinde rahim ağzı kanseri diye bir kanser kalmayacak. Çiçek hastalığı gibi. Bundan biz korumuş olacağız diyor. Dolayısıyla bu zaten bizim elimizde olan bir şeyken aşılara da dikkat etmemiz lazım. Diğer taraftan hepatit B aşıları karaciğer kanserini özellikle riskli gruplarda koruyan en önemli aşılardan bir tanesi. Bunu da artık hem çevresel faktör hem de kendimizin engelleyebileceğimiz bir faktör olarak değerlendirebiliriz.
10: Her güzele bir Mindus.
12: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
15: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
17: Eskişehir, Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur boyunca birden bastıracak sağanak yağmur nedeniyle dışarıda olacakların yanında şemsiye bulundurması ve ayakkabı seçimini de yağışa uygun yapması öneriliyor. Doğu Akdeniz'de de özellikle Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağışa karşı tedbirli olunmalı.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Derbi Özel'den merhaba. Süper Lig başladı. Derbi sezonu da erken başladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş tarihlerinde Süper Lig'de ilk defa bu kadar erken bir derbide karşı karşıya geliyor. Dördüncü haftada Kadıköy'de Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yarın akşam saat 20'de başlayacak. Stüdyoda konuklarımızla birlikte derbiyi konuşacağız. Teknik direktör Murat Şahin. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ortak soruyla...
1: Ev sahibi o.
0: Ortak bir soruyla başlıyoruz. Her derbinin havası farklıdır ama. Hocam sizin çok olacak ondan eminim. Sahada olabilir, kulübede olabilir. Unutamadığınız sizin için en özel Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hangisi diye başlayalım. Cüneyt Kaşeler sonra...
1: Yani Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olarak iki tane aslında özel maç var. Biri Fenerbahçe'deyken ama anılarım çok da iyi olmayan, yani Uçen'in ayağının kırıldığı bir maç var. O da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiydi. Beşiktaş'tayken de hem futbolcuyken hem de antrenörken iki tane 4-3'lük maç var. Unutulmaz. İkisi de 10 kişiyle.
0: İkisi de Kadıköy'de.
1: İkisi de Kadıköy'de. Birine Panku kaleye geçtiğin maçta. Düşün bendeki şansı, Panku geçirdim yani bir şeyi. Biz geçemedik o maçta.
2: Çünkü hakkımız da olmuştu. Evet, oyuncu. O yüzden.
1: Hatta Panku'nun seçilme şeyi hikayesiyle ilgili şöyle anlatabilir. Biz antrenmanlardan sonra oyuncular sever kaleye geçmeyi. Ben Panku'ya şut atardım yani o zamandan aklımda kalmıştı. Rıza Hoca işte o zaman Cengiz Hoca vardı kaleci antrenörü. O zaman orada bir tabii ki kaos oldu. Ronaldo çok geçmek istedi. Orada Panku'nun seçilmesinde büyük payım var yani. Çünkü Panku'yla alışkanlığımız olduğu için antrenmanlardan sonra seviyordu o. Dedim yani Panku yapar dedim. O da
2: penaltıyı söylediniz mi hangi köşeye atlasın diye?
1: Yok o kadar da. O zaman daha tam analizler o kadar gelişmemişti. Onu söylemedik ama orada öyle güzel bir anım var yani.
0: Cüneyt Kaşeler sizin.
2: Osijek zamanı. Beşiktaş'ın bu arada şöyle bir dönem vardır. Fenerbahçe'yi sürekli yendi. Hatırlarsınız Gordon Milne dönemi. Evet. Bir de öyle normal yenmiyor yani. 3 attıklarında sevinmiyorlardı. 4-5 falan evet, gidiyor evet.
0: O dönemi bitiren de Uçen'in golü.
2: İşte o maç. O maçtayız. Numaralı tribündeyiz. Fenerbahçe'nin hocası da Osijek. Aykut Kocaman'ı oyuna almıyor. Fenerbahçe 1-1'e getirmiş maçı ama ikinci gol içinde böyle herkes bekliyor. Cengiz falan var o zaman işte sonradan oyuna girmişti ikinci yarıda. Biz bağırıyoruz işte Aykut al, Aykut al Türkçe. Sonra biri dedi ki abi dedi adam dedi anlamıyor ki Türkçe dedi. Biri kalktı İngilizce söyledi. Ondan sonra biri çıktı dedi ki abi İngilizce de bilmiyordur dedi. Ya birini bulduk Almanca bilen gitti yedek kulübesinin arkasına. İşte her Osijek lütfen Aykut al diye Almanca söyledi. Orada bir alkış koptu. Psikolojik olarak maç orada döndü aslında ama tabii Uçen'in vurduğu gol. Yani mesela o maçı bir dönüm noktası olarak hatırlıyorum. Bir dönemin kapanışı olarak hatırlıyorum. Yoksa onun dışında hayatım orada geçti.
0: O golde yanlış hatırlamıyorsam kornerin oradan ortayı yapan da evet, Emre Aşık.
2: Emre Aşık doğru. Emre Aşık o top dönüyor tekrar geliyor. Hocam daha iyi bilir tabii.
1: Ya tribünde değildik oradaydık
0: kulübeden
1: ama.
0: Kulübeden izlediniz.
1: Tabii her anıyı sizin kadar hatırlayamıyorum vallahi. Güzel maçlar iki takım adına Fenerbahçe Beşiktaş derbileri gerçekten renkli olur. Çok böyle tarihe baktığında hep gollü maçlar
0: zaman
1: olur.
0: Zaman futbolun
1: hep
0: daha güzel. Önde olduğu
1: zaman
0: bir
1: derbi. Zaman zaman tabii ki bazı zaman Fenerbahçe üstünlüğüyle işte uzun yıllar gidiyor Beşiktaş'la gidiyor ama son zamanlara da baktığında Beşiktaş'ın Kadıköy'de özellikle ciddi bir üstünlüğü var. Bu psikolojik olarak mı artık ne derseniz deyin son yıllarda bu tekrar geriye dönmüş gibi duruyor.
0: Teknik direktörler üzerinden okumaya başlayalım maçı. Önce ev sahibi Fenerbahçe. İsmail Kartal bence üzerindeki baskıyı Şampiyonlar Ligi'ne kalma ele attı. İlk Lyon maçı öncesindeki eleştiriler bağır eleştirildi. Ben de kendi adıma o eleştiriyi yapmıştım ama rövanştaki Lyon maçı ilk yarı İsmail Kartal'ın bence bir imza maçıydı. Orada nasıl oynatması gerektiğini bence anladı. Zor geçmesi beklenen Samsunspor maçı yine çok iyi bir ilk yarı. İlk yarı 4'ten fazla gol de olabilirdi. 1-0 bitti. Bu iki maçın ardından bence derbiye çok rahat çıkacak bir İsmail Kartal olduğunu düşünüyorum. Cüneyt Kaşeler, siz İsmail Kartal'ın derbi hazırlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. 17. senesinde Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı için İsmail Kartal benim için dokunulmazdır artık. Çünkü çok büyük bir dönüşümdür bu. Yani Fenerbahçe'de zihinsel bir dönüşümü başlatan konu Şampiyonlar Ligi'dir. Ben söylüyordum, UEFA Avrupa Ligi'ne kaldığında da tıpkı Beşiktaş'ın çektiği kurayı çekebilirsin. Yarı paraya bir de onlara kaybedersin yani. Aynı fikstür devam ediyor. O yüzden İsmail Kartal bir devrim yapmıştır. Ve hocanın bundan sonra artık kart vizitinde şu yazıyor. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne sokan Şampiyonlar Ligi hocasıdır İsmail Kartal benim gözümde. Ha öte yandan Samuel Beckett'in dediği gibi işte denedin yenildin, güzel yenildin, bir daha yenil diye diye bu noktaya kadar geldi. Ama şöyle bir gerçek var. Lyon ve Fonseca kart vizit bırakırsın. Yani o, hele ilk maçta özellikle de o bağlantıları yapamadığı için doğru Fenerbahçe, baskıları da doğru yapamadığı için Lyon'un 3-4 gol atabileceği bir maçta birbirle döndükten sonra ikinci maçta çok doğru bir taktiksel dizilişle çıktı sahaya Fenerbahçe ve futbol olarak yendi. Bazen mesela Fenerbahçe Bordeaux'yu da yenmiştir zamanında ama futbol olarak değil skor olarak yenmiştir. Lyon'u futbol olarak geçti ve onun verdiği rahatlıkla bence Samsun maçının da psikolojik olarak rahatlığıyla Fenerbahçe adına, çünkü Samsun Spor bölüm sonu canavarı gibi yıllardır Fenerbahçe'ye karşı. O maçı da senin de bahsettiğin gibi sevgili Emin, taktiksel olarak çok rahat geçti Fenerbahçe. İşte Oğuz'un 5. bir sol beke gelmesi gibi çeşitlendirebiliriz. İşte derinlik vermeleri ya da geçişleri çok hızlı yapmaları. Ama bence en önemli konu buydu. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Ve bu hem İsmail Kartal'ın elini kuvvetlendirdi hem de takımın ve taraftarın üzerinden o baskıyı aldı diye düşünüyorum. Çünkü İsmail Kartal zaten 99 puan aldığı dönemde de Fenerbahçe'yi pozitif futbol oynattığı için bugün belki de hala burada. Yani teknik direktörlüğüyle ilgili bir tartışılacak bir taraf yoktu. Ama böyle bir şeye ihtiyacı var.
0: İhtiyacı var. Herkesin böyle bir reklama, bir dediğiniz gibi tabela ihtiyacı oluyordu. İsmail Kartal onu başardı. Murat Hocam, sizin gözünüzden İsmail Kartal sezona nasıl başladı? Şampiyonlar Ligi onun üzerindeki o baskıyı nasıl attı?
1: Şimdi antrenörlükte özellikle bizim ülkemizde teknik direktörlerin üstünden büyük takım çalıştırıyorsanız baskıyı falan atamazsınız. Onu bir kere rahatlayalım. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ne tabii ki bireysel olarak girdi diye İsmail Kartal'ın bir kredisi muhakkak ki olacaktır ama şöyle baktığınızda her maç, şimdi büyük takımlarda zaten sıkıntılı olan işin baskı boyutu. Şimdi Fenerbahçe 4. maçını oynayacak. Derbi oynayacak. Bir tane mağlubiyet aldı. Doğru mu?
0: Derbili deplasman.
1: Şimdi şöyle işin bu tarafına bakın. Fenerbahçe tarafına bakın. İkisi de aynı durumda aslında. Çünkü Beşiktaş da Alanya'dan mağlubiyet aldı. İstediğin kadar Avrupa'da mesela biri UEFA Kupası'na gruplarına katıldı. Biri Şampiyonlar Ligi'ne. Tabii ki çok önemli. Gönül ister ki her sene İkişer tane takımımız Şampiyonlar Ligi'ne, ikişer UEFA'ya, Konferans Ligi'ne. Mesela ben futbol adamı olarak Konferans Ligi'nde bizim artık bir takımımızın kupa alması gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz hızlı düşünüyoruz. Hep istiyoruz ki Şampiyonlar Ligi'ni alalım. Biraz mantıklı çerçevelerde baktığınızda Şampiyonlar Ligi'ni almanız şu an için söz konusu değil. Kolay değil. Yani yarıştığınız İngiltere Premier Ligi.
2: Önümüzdeki 30 sene de mümkün değil.
0: Hocam şöyle bir
1: doğru yapılanma, 30 seneyle ilgili yapılanma yaparsan olur. Paris Saint Germain'e bakın. Paris Saint Germain
0: ya paradan vazgeçip sisteme dönünce işte, üst üste iki şampiyon.
1: Yani yapılabiliyor. Gene ciddi paralar harcanıyor. Tabii ki Paris Saint Germain kadrosu hani
0: ya Mbappe, Messi'li paranın şimdiki parayla
1: maliyetlerle kurulmuş bir kadro değil. Ama bir şeyin olmadığını fark ettiler, erken fark ettiler. Biz işte onu fark edemiyoruz. Biz hala tüketme tarafındayız. Bütün takımlarımız olarak, ülke olarak. Ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. İşte biraz önce söylediği gibi 30 yıl diyor değil mi? Sen bir 10 yılı bir planlamasını yapabilirsek ki bununla ilgili şöyle örnek vereyim. Mesela Trabzonspor'la ilgili ne kadar güzel konuşmalar yapıyorken bir anda Salah'la Fabiano gelmesi, işte hocanın gitmesi falan karman çorman bir hal aldı değil mi? İşte planlamanızın gidişatından vazgeçtiğiniz için oldu bu. Yani uzun süreli planlamalar çok bizim ülkemizde sağlıklı değil. Çünkü biz işte 15-16 yaşından beri bu işin içindeyiz. Sizler de öylesiniz. Devamlı konuşuyoruz ama hiçbir zaman bu
2: uzun vade bir hafta ya.
1: Uygulamada olmuyor. İşte biraz önce söylediğim işte İsmail Kartal'ın üstünden baskı gitti mi sözüne gelirsek baskı büyük takımda gitmez.
0: Gitmez tamam.
1: Bugün Beşiktaş'ı yenersiniz. Yarın gidersiniz bir Anadolu takımına yenilirsiniz. O baskı tekrar oluşur. Yani bizde çok haftalık bakıldığı için işlere biraz sıkıntılı durum. Şu iki takım adına şöyle bir risk var. Çok erken olması derbinin ve ikisinin de birer tane mağlubiyet alması. Aslında İkisi de lige iyi başladı. Beşiktaş da ciddi transferler yaptı. Hocasına güvenini arttırdı. Gelen oyuncular katkı sağlıyorlar. Ciddi bir kadro kuruldu. Ama işte bu ciddi kadrolar sonuç almadığı zaman sorun başlıyor. Bu sefer camialar, işte başkanlar gidiyor, hocalar gidiyor. Yani çok karmaşık bir hal alıyor. Derbinin erken olması bu yönden kötü. Ben hani bunu şimdi sorsanız öyle demezler belki ama bir teknik direktör olarak iki hocaya da sorsam beraberlikle ayrılsalar bence memnun kalırlar bu haftada. Çünkü yenilgi tarafında bir tanesi, düşün, şampiyonla oynuyorsunuz, iki tane mağlubiyetle başlamış oluyorsunuz. Bir de üstüne ekstra psikolojik olarak etkisi olan derbi kaybetmiş oluyorsunuz bu kadar yatırımın üstüne. O yüzden baskının çok büyük takımlarda hiçbir zaman bitmediği
0: yani düşünüyorsunuz.
1: Okan Buruk 4 tane şampiyonluk almış. Hala Okan Buruk tartışılan bir ülkedeyiz yani. Onu
0: doğru bu.
1: O yüzden yani İsmail Kartal'ın önemli işler yaptığı, şimdi 99 puan diyorsunuz ama sahip olduğu bir kupa yok şu ana kadar.
0: İşte apolet dediğimiz, biraz önce etiket dediğimiz,
1: hedef zaten
0: Türkiye'de çok önemli.
1: Stres, baskı dediğiniz şey, biz şimdi 4 tane büyük takım var. Şöyle bakalım. 4'ü de yatırım yaptı değil mi? Ne için yaptılar? Bu sene şampiyon olalım diye. Bir tanesi olacak. 3 tanesi olmayacak. Yani 3 tanesi başarısız olacak.
0: Vincenzo Italiano kısa sürede Beşiktaş'ı bu dönüşümünü nasıl başardı? Şimdi bir Beşiktaş'ta direktörü konuşalım.
1: Ya ben şimdi sırf Italiano için değil de genel hatlarıyla futbolda bazı şeyleri konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Hani bu dönüşüm, bu iyi gidiş falan, yani biz, bu daha önce gelen hocaların da 5'te 5, 6'da 6 lige girip sezonu tamamlamamış hocaların olduğunu biliyoruz.
2: Şampiyon olduktan sonra artık seni gidenler var hocam.
1: O gruplarda varım.
2: O yüzden söyledim.
1: Hayır, onun için yani Türkiye'de bizim en büyük sıkıntımızın hem basın nezdinde, taraftar nezdinde, futbolla gönül vermiş insanlar nezdinde çok çabuk birilerini bir yerlere getirip aşağı indirebiliyoruz. Bunun ayarını yapabilmen için o senin dediğin işte biraz önceki uzun vadeli yatırımlara bakmanız lazım. Şimdi şu an mesela Italiano için işler iyi başlamış durumda. Ciddi bir yenilenme içinde Beşiktaş. Ve onunla birlikte ciddi bir oyuncu grubu da aslında son 4-5 seneye bakıldığında alınmamış iyi oyuncular bu sene kadroya katıldı gibi gözüküyor. İşte daha ciddi bir santrofor, sol kanat 4-5 yıldır en son işte biz Enkudu'yla çalışmış, hiç gelmemiş bir
2: arka
1: sol kanat.
2: Vardı.
0: Yani tamamlayacaktım. İşte forvetten solo yarattınız.
1: Ondan sonraki 5 sezon da alınmadı. Enteresan tarafı o. Yani bu kadar transfer dönemi geçirip sol kanat alınmaması da bir enteresandı. Bu sene Beşiktaş adına iyi hamleler olduğunu düşünüyorum. Hala eksikleri var. Her takımın eksiği var. Beşiktaş'ın da var. Beşiktaş için en güzel şeylerden bir tanesi gol yeme konusunda hocanın gördüğüm kadarıyla, tabii ki çalışmadığımız için tam bilemiyorum ama daha çok takım savunmasına, takım birlikteliğine önem veren bir hoca oluyor ki bu İtalyan oyun planlarında biraz ön plana çıkıyor. Çünkü İtalyanlar daha oyun disiplinine ve oyun taktiklerine daha çok önem veren bir grup.
0: Adaşı diyelim. Vincenzo Montella'dandı. Bunu anlayabiliyoruz. Bir takım üzerinde yarattığı.
1: Yani kendi inançlarıyla ilgili, oyun planlarıyla, felsefeleriyle ilgili bir şeyin üstünde diretiyorlar ve bunu sahada uygulatmaya çalışıyorlar. Beşiktaş tarafında en güzel taraf o. Bir planın olduğu, çünkü bunun yönetim tarafı da var. İşte Önder Özen geldikten sonra transferlerde belli bir hız, ayrılan oyuncular, gelen oyuncular, seçimler gayet iyi gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi birilerine metiyeler düzmek için çok erken. İki taraf adına da bu, çünkü İsmail Kartal 4. gelişi ama işin sonunda baktığınızda kazanılmış bir kupa yok ortada.
0: Doğru.
1: Çünkü şimdi Fenerbahçe'de bana kalırsa antrenör olarak iyi işler yaptığı dönemler oldu. İşte dediğin gibi 99 puan alıp bir tane mağlubiyet farkla şampiyon olmak o insanın başarısız olduğunu göstermez. Ama bizim ülkemizde maalesef şampiyon oldun mu olmadın mı? İşte Türkiye Kupası'nı aldın mı almadın mı? Veya çalıştığın kulübe bakılmıyor. Biz şimdi antrenör olarak ismini söylemeyeceğim ama bir başkanla görüştük mesela. Bir alt ligle ilgili bir görüşme yaptım. Hiç bu liglerde işte playoff oynayan bir takımda çalıştınız mı dedi mesela. Ben çalışmadım. Süper Lig'de çalıştım dedim. Yani şimdi o ligde ben çalışmadıysam ne alakası var benim alt liglerle playoff oynamamla? Yani çalıştığınız yerle ilgilidir bu. Şimdi İsmail Kartal'ın Fenerbahçe performansına bakalım. Bir de Anadolu takımındaki başarısına bakalım o zaman. Ne gelir iş?
2: Nasıl çıkartmıştı, evet.
1: Yani anladın mı? Şimdi insanlar sadece o an olduğunuz yere baktığı için diğer yaptıklarınızı çok görmüyorlar.
0: Doğru, perspektifi açmak gerekiyor. Her zaman o konuda çok haklısınız. Evet. Cüneyt Kaçalar, Vincenzo Italiano. O 5'te 5, 6'da 6 Alanya'ya kadar. Alanya yenilgisi de bence onun etiketini etkilemedi diye düşünüyorum. Vincenzo Italiano'nun Kadıköy'deki bu zor maçtaki hazırlığını siz nasıl yorumlayacaksınız?
2: Öncelikle şunu söyleyelim. Beşiktaş Alanya'da maçın hakemine, Fenerbahçe'de Ankara'da Gençler Birliği maçı hakemine kaybetti. İkisine de onu söyleyeyim. Ben kendi adıma öyle bakıyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Italiano'yu şöyle değerlendirebiliriz. Öncelikle Serdar Adalı'yı yazarım ortada bir kredi varsa. Çünkü başarısızlıkla da onu eleştireceğiz. Önder Özen'i getirdi. Önder Özen'in gelmesiyle birlikte bir gidiş yolu var Beşiktaş'ın. Yani doğrusuyla yanlışıyla eleştirebileceğiniz, üzerinde konuşabileceğiniz bir plan var. Kendisi ilk açıkladı. İlk önce hocayı getirdik dedi. Bu arada ayrıldığı kulübünden, Bologna'dan ayrılırken aslında Napoli'ye gidecekti. Yani istenmeyen bir hoca değildi Italiano, iş bulamadığı için değil. Orada Önder Özen'in kafasındaydı. Geldi buraya ve ondan sonra işte önce kaleci, sonrasında işte sol bek, ardından sol açık, 6 numara derken bir plan dahilinde gitti Beşiktaş. Ve 9 yardımcısıyla gelmesi, mesela bunlar çok değerli şeyler. Şuna katılıyorum, elbette 2 maça bakar Türkiye'de. Yani 2 maçın sonunda her şey bambaşka olabilir. Ama bir gidiş yolu olması Beşiktaş'ın, ben krediyi buna veriyorum. Yani Italiano'nun daha önceki hocaların çalıştığı kadrodan verim alabiliyorsa bir oyun planı vardır, tekrarı vardır. Ama eminim bir önceki hocaların da bir oyun planı ve tekrarı vardı. Burada ona çalışma alanını açan alanı. Başkan ve Önder Özen'e o krediyi vermek lazım. Şu anda Beşiktaş'ın ne oynadığını, nasıl oynadığını biliyor olmak çok değerli benim gözümde. Top tabii ki çizgiyi geçer geçmez ama Beşiktaş'ta 11 kim, kimin yerine kim oynar, nerede eksik var, ya bak Ocak'ta nereye transfer yapacak, bunları söyleyebiliyor olmak bile çok değerli diye düşünüyorum.
0: 11'ler üzerinden devam edelim. Birazdan bireysel karşılaştırmalara da gireceğiz ama önce Fenerbahçe'nin beklediğimiz muhtemel 11 nasıl olabilir? Kalede Ederson'u bekliyoruz. Brown Solbek, Semedo Sabek, Akeş, Skriniar tandemi oluşturacak. Önlerinde Guendouzi, Kante, hücum tarafı Oğuz solda, Greenwood sağda, İrfan Can biz yazdık. Forvet hattında da Vedat Muriç bekliyoruz ama burada şunu da görürsek şaşırmayalım. Oğuz'un sağda, Greenwood'un 10 numara pozisyonunda olduğu, Kerem'in solda olduğu bir ilk 11'de görebiliriz. Siz hocam, Murat hocam, siz nasıl bir, ya bu 11'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Size göre doğru mu ya da kim nerede oynaması gerekiyor?
1: Ya şimdi 11'lerin doğru olup olmadığını söylemek dışarıdan çok kolay. Çünkü biraz çalışmadığın zaman dışarıdan isimlere göre yorum yapabiliriz. Şimdi son dönemdeki form durumlarına baktığında çıkabilecek en ideal 11 bu gözüküyor. Bir tek işte senin dediğin gibi burada İrfan Can konusu ne kadar Samsun maçında iyi gözükse de bu maç için yeterli olmayabilir. Orada acaba başka bir İsmail plan mi yapıp üçlü orta saha, işte daha burada 2-8 gibi Kante ile şey Guendouzi, Kante'yi biraz öne alıp İsmail veya üçlü bir sağlam orta saha mı seçebilir mi? Olabilir. Olmaz değil.
0: Ama Kadıköy'de böyle bir üçlü orta saha
2: Lyon maçlarında tercih etmedi mesela.
0: Düşününce,
2: İki evet. Lyon maçında da tercih etmedi onu.
1: Abi şimdi içeride oynamanın bir önemi yok. Çünkü sonuçta bir derbi maçı oynuyorsun. Bazı zamanlar bana sorarsan sen tercih eder misin? Etmeyebilirim ama bunu mesela Kante'yi biraz öne alıp veya Guendouzi'yi biraz öne alıp İsmail'i arkada bırakıp orta sahada belki ön alanda baskı yapmak isteyecek. Şimdi oyun planını bilmemiz lazım bunu yorumlayabilmemiz için. Şimdi belki Beşiktaş burada ikinci bölge bekleyecek.
2: Beşiktaş'ın bu sene beklediği bir maç olmadı mesela.
1: Deplasmanda aynı fikirde değilim. İçeride coşkulu oynuyor, ön alan baskısını yapıyor ama
2: öyle bir rakip olmadı yani.
1: He, rakip olmadı.
0: Krolova maçının böyle bir ilk 15-20 dakikasında rakibi tarttılar. Ondan sonra tekrardan o baskılı oyunlar oynamışlardı.
1: Yani şimdi zaten bir, iki takım için de geçerli bu. Tamamen 90 dakika bir baskılı oyunu oynamanız mümkün değil. Zaten yani ona efor yetmez. Oyuncuların performansı da 90 dakikayı o eforlu oyunu kaldıracak durumda değil. Burada iki takım adına da baktığında ikisinin de 11'i aslında şu an oluşmuş durumda. Sakatlıklar da tabii ki buna öngördü. Şimdi Oğuz belki Kerem'in...
0: Oğuz'un bu çıkışını bekliyor muydunuz?
1: Şimdi Oğuz geçen sene de veya ondan geldiğinden beri Fenerbahçe'de zaman zaman bu çıkışları yakaladı. Oğuz'un devamlılıkta bazen sorun oluyor. Şu an en formda zamanı. Oğuz'la değerlendirmesi çok doğal. Çünkü Oğuz daha çok savunma arkasına hızıyla savunma arasına bloklar arasına sızabilen bir oyuncu. Bu tarz maçlarda önemli o. Çünkü
0: Muriç'le de oyunda... çok iyi anlaştılar. Anlaşıyorlar hala.
1: Aynen öyle. Muriç'in performansı önemli. Uzun süre sonra ayrıldığı takıma geri döndü. İtalya'da yaptığı işleri biliyoruz. Şu an o da sakatlıktan sonra aslında çok iyi döndü.
0: İspanya'da gidiyordu.
2: Mallorca'da evet, ikinci sırada.
1: Sakatlıktan çok iyi döndü. İki tarafında iyi olduğu taraflar var. Burada Beşiktaş'ın mesela kenarda şimdi Trossard çok önemli bir oyuncu. Ama daha hala uyum süreci, işte sakatlısı bilmem nesi daha tam sağlamış değil. Vlahovic'in burada performansı önemli olacak. Yani iki takım adına da baktığınızda Fenerbahçe'nin çıkabileceği, ben bir tek İrfan Can konusunda burada bir kararsızım. Hani orada senin dediğin gibi Greenwood'u da acaba savunmayla orta saha aralarına sokabilecek bir oyun tarzı planı
0: olabilir mi,
1: seçebilir göreceğiz mi? Onu göreceğiz.
0: Cüneyt Kaşadar, siz bu 11 üzerinden nasıl değerlendirirsiniz? Kim burada öne çıkar?
2: Samsun Spor 11'i bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Asensio yok bir kere. Asensio olmayınca zaten 10 numara konusunda şu anda Fenerbahçe'de oynayabilecek orada İrfan Can var. Ama zaten Greenwood maç içinde...
1: Kerem'in durumu önemli bence. O senin dediğin İrfan Can muhabbetini yapabilir.
2: Kerem'i orada oynatabilir. Ben onu
1: orada değil de Oğuz sağa solda oynayabilir. Mesela Kerem'i sola alıp Greenwood'u forvet arkası gibi Oğuz'u sağa alabilir. Öyle
2: az
1: bir şey
2: önce
1: de
2: şunu söyleyecektim. Greenwood zaten, Hacı de öyleydi. Sol önünde başlardı ama hiç orada bitirmezdi maçı. Ya, şimdi Greenwood da maç içinde hep arıyor.
1: Önünde oynayabilir, evet.
2: Maç içinde hep arıyor. Yani yeri geliyor 10 numaraya geliyor, yeri geliyor hatta sol açığa geliyor. İki sol açık oluyorlar orada. Dolayısıyla Greenwood'un bir mevkisi olduğunu düşünmüyorum ben. Başlangıç mevkisi var. Belki savunmada da orayı kapat diyorlardır ama Greenwood'la İrfan Can zaten Samsunspor maçında da çok değiştiler. İrfan Can sağ öne oynayabilen de bir oyuncu. Dolayısıyla onlar değişebilirler ama İrfan Can'ın 90 dakika oynar mı emin değilim. Yani maça başlayacak 11 bu olur. Ama bitirecek 11'de ben de İsmail'le bitireceğini düşünüyorum. Burada skor çok önemli. Kim öne çıkar dersen, Kante ile Guendouzi 6 ile 8'i birlikte karar vererek oynuyorlar. Yani hangisi 6 hangisi 8 bir anda karar veremeyeceğini bir şekilde oynuyorlar. O ikisinin Beşiktaş'ın orta sahasıyla olan mücadelesi önemli olacak. Bir de yani Beşiktaş kadrosunu konuşurken konuşuruz ama eğer Agbadu ve Jalo ile çıkarlarsa ben Agbadu'nun Vedat Muriç'in işine daha çok yarayacağını düşünüyorum.
0: O zaman Beşiktaş 11'i rica edelim. Kante Salih kıyaslamamız olacak. Ben maçın kritik eşleşmesinin orası olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın aslında hani muhtemel 11'i artık çok biliniyor. Bu 11'e sahip olmak, bu oyuna sahip olmak da çok büyük bir avantaj bence. Teknik adam açısından Nübel kalede, Murillo sağ bek, Rıdvan sol bek, Emirhan Jalo. Biz bu ikiliyi bekliyoruz. Önlerinde Salih, Černý, Olaitan, Orkun, Trossard ve Vlahovic. Belki burada hani hat-trick'ten sonra Vlahovic kesilir mi? Dediğiniz gibi daha yormaya yönelik bir ilk 45 mi yapmak ister Fenerbahçe savunmasını, onu bilemeyeceğiz ama beklediğimiz...
2: Oraları hem futbolcu hem de teknik adam olarak oynamış Murat Hocam daha iyi düşünür hangisiyle başlanması gerektiğini. Tabii ki bu hocaların kararı önemli ama.
1: Ya şimdi burada en az tartışmalı 11 Beşiktaş'ı şu an. Çünkü en çok...
0: Oynama alışkanlığı çok fazla.
1: Oynama alışkanlığı. Bir kere orta sahası net. Yani biraz doğru önce şimdi İrfan Can, Černý'si net, Trossard'ı net.
2: Černý midir hocam?
1: Černý'i oynatır.
2: Yani daha yeni
1: onunla başlar. Sonra devamında onunla devam eder.
2: Peki Rıdvan mıdır?
1: Rıdvan'dır. Çünkü savunması daha iyi. Daha
0: o tarafı ben şu anda Beşiktaş'ın o seviyesinde olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de oraya geleceğim. Şu ana kadar gelmiş bu transfer döneminde daha görmediğimiz oyuncular var. İşte sonradan katılan oyuncular daha göremedik.
2: Miretti var değil mi?
1: Miretti var. İşte sağ kanada aldılar.
0: Poco
1: aldılar. bir ikisini tam net göremedik. Yani gördük, o sonradan girdiler ama devamlılıkta göremedik. Otara Rıdvan'ı kesecek gibi durmuyor şu anki görüntüsü o. Rıdvan daha sağlam, daha savunması biraz daha ona göre iyi. Ama
0: Rıdvan'ın bence en büyük artısı şu anda o yüksek ortaları.
1: Doğru, ama tam hücum yönünde mesela Beşiktaş'ın en büyük artısı Murillo.
2: Sağ açık gibi oynuyor, evet.
1: Yani hücuma katkı açısından sen sadece orta olarak bakmayacaksın. Yani finale giden pozisyonlarda gol atabiliyor, gol attırabiliyor. Murillo daha çok hücuma katkısı var. Ama burada enerjik bir orta sahası var. Salih, Olaytan, Orkun. Burada sahayla bence Beşiktaş'ın uzun vadede bakıyoruz. Orkun'un performansı çok önemli oluyor. Çünkü yaratıcılıkta eksik kalıyorlar. Olaytan enerji olarak belki Beşiktaş'a, Salih zaten 6 numara oynuyor. Oyunu kurulumunda ve 2'den 3'e takımı geçirmede önemli bir rolü sahip. Ama bu derbide özellikle bence başlayan değil de bitiren 11'ler önemli olacak. Çünkü iki takımda da vazgeçilmez oyuncular var. Mesela Orkun'un oyuna kötü başlaması veya performans verememesi, Salih çıktıktan sonra Beşiktaş'ın yaşadığı sorunlar, bir sakatlık durumunda, yani alternatif olmayan oyuncular var. Akbedo olayında da ben Jalo Emirhan tandemini tercih edeceğini düşünüyorum. Yani Akbedo,
2: ben öyle olursa
1: Akbedo riskine girmeyecek.
0: Çünkü içine gelir o.
1: Akbedo da kendine göre çok değişik özellikleri var ama çok böyle sistematik, planlı oyuncu, hocaların çok tercih edeceği bir oyuncu tarzı değil diye düşünüyorum.
2: İstikrarlı değil. Evet.
1: İstikrarlı değil. Çok pozisyon hatası yapabiliyor. Biraz duygularıyla da kendi fizik gücüne inandığını düşünüyorum.
0: Geçen seneki o son maçta penaltıya sebebiyet veren isim olduğu işte için belki hala o tarafı da vardır.
1: Yani bu maçta orta sahalarda Beşiktaş şu an üçüncü adam olarak biraz önde gözüküyor. Çünkü şimdi Fenerbahçe'de acaba o biraz önce dediğim İsmail'i arkada bırakıp 8 gibi Gendüzü ile Kante'yi oynatabilir mi? Öyle olursa başa baş bir savaş çıkar o orta sahada. Biraz daha farklı bir oyun görebiliriz.
0: Cüneyt Kaşadar, sizin de yorumunuzu alayım. Sonrasında Kante Salih grafiği yapacağız.
2: Salih'e sorsak Kante ile kendini karşılaştırmaz herhalde ama kariyer
1: burada,
2: olarak.
1: Burada mecbur karşılaştırmaz.
2: Kariyer olarak ama şunu söyleyeyim. Tabii ki Türkiye Ligi'nde karşılaştırılır. Şunu söyleyecektim. Bu arada Salih ile ilgili, yani ben Salih Özcan'dan hem özür dilerim hem tebrik ederim şu anlamda. Biz o çocuğu milli takıma niye alıyorlar diye merak ediyorduk. Yani bir türlü oynamıyor ya da böyle kendisi de belki kendinden özür dileyecektir o performansla. Yani Beşiktaş'a geldi. Anakart gibi oraya bir taktılar. Yani Beşiktaş'ın bütün sorunlarını, yani abartarak söylüyorum, çözmedi mi? Yani öndeki ikiliyi rahatlattı, arkayı rahatlattı. En iyi 6 numara gözükmeyen 6 numaradır. Salih de bunu çok başarılı yapıyor. Çok çok hayranlıkla izliyorum. Ama Beşiktaş'ın bu sene en büyük transferi bence Nübel'dir. Yani müthiş bir transfer. Yani hem de o rakamlara alınması. Ya hakikaten Beşiktaş kalesinde uzun yıllardır kaleci var dedirtiyor ya. Bence bu çok değerli. Bu kadroda ben Vlahovic'le bence başlayacağını düşünüyorum. Vlahovic varsa Vlahovic'le başlarsın. Konuşulacak çok fazla bir şey yok. Yani burada Trossard, Rıdvan tarafıyla karşısındaki Fenerbahçe'deki Oğuz'la Brown eşleşmesi bence belirleyici olacak.
0: İşte burada ben şunu söyleyecektim. Oğuz'u sağ tarafa atıp Murillo'nun o üretkenliği, Rıdvan'ın o bindirmelerini etkileyebilir. O zaman Greenwood, Semedo tarafında Trossard orayı çok daha aktif kullanabilir. İşte karşılamak mı, oynamak mı, teknik adamlar buna karar verecek. O sonuca götürecektir diye düşünüyorum. Bu grafiği birazdan yine rica edeceğim ama Kante-Salih grafiğini verelim. Şimdi Kante Chelsea'de o şampiyonluk senesinde, o dönem olmadı ama 2018'de beraber dünyada istatistikte o sahipsiz topların kazanım konusunda adam bir anda bambaşka bir noktaya geldi. Ve o günden beri devam ediyor o istatistik. Fenerbahçe'de geçen sezon değil ama şu an başladığında hiç gözükmüyor gibi ama Salih birlikte müthiş iş yapıyor. 3 maç oynadı ikisi de, Kante'nin 2 ilk 11'i var. Pas isabeti 93 Kante, 90 Salih. Kazanılan ikili mücadele 4.3 Kante, 7.3 çok yüksek bir sayı Salih. Kaybedilen ikili mücadelede 1-3 Kante, 3.3 burada da Salih'in kaybettiği ikili mücadele kazandığı kadar fazla. Top kapmada eşitler 3-6, 3-3 pas arasında Salih yine önde gözüküyor. Neden bu ikiliyi kıyaslıyoruz? İki teknik adamın da oyun planındaki gözükmeyen ama en çok işleyen isimler olduğunu düşünüyorum. Roçay'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya ikisi de ya zaten kariyer olarak bu karşılaştırmayı yapamayız.
0: Yok kariyer o, tabii ki şu anda.
1: Kariyer olarak yapamayız ama iki takımın ligde mi, altı numaralarıyla veya bir karşılaştırma yapacaksak ikisi de aslında şu bu sezona iyi başladılar. Salih uzun süre geçen sene çok fazla forma şansı bulamadı biliyorsunuz Dortmund serüveninde. Ama buraya geldikten sonra Beşiktaş'la uyumu çok üst seviyede olan, şu an işte biraz önce dedim ya, Beşiktaş için vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi haline geldi. Bu 7-8 maçlık performansından bahsediyoruz. Önemli bir oyuncu, hem savunmada hem hücumda, hücumda bağlantı oyuncusu, savunmada kesici özelliğini ciddi şekilde iyi yapan. Kante'yi zaten konuşmak çok kolay değil. Yani o seviyelere gelmiş, görmüş, ciddi başarılar kazanmış bir oyuncunun hala belli bir yaşa geldikten sonra bu verimi verebiliyor olması çok önemli. Zaten bu tarz oyuncularda çok yanılmazsınız. Neden? O seviyelere zaten boşuna gelmiyorlar bu oyuncular. İnanılmaz bir profesyonellikleri var, inanılmaz bir çalışkanlık var. Bizde mesela Atiba da öyleydi. 38, 39, 40 hatta o zamanlarda bıraktı. Adamı 34'te de oynatırsanız aynı oynuyor. 40'ta da aynı oynuyor. Yani bu Kante de bu taraftan ki Kante daha üst seviye görmüş bir oyuncu. İkisi de özel oyuncu. Benim dediğim gibi burada hocaların anlayışı çok önemli. Aslında 11'leri konuşuyoruz ama plan programda hangi bölgede karşılayacaklar, hangi bölgelerde baskıyı tercih edecekler, topun geri kazanma süresi çok önemli, özellikle derbilerde çok önemli, iki tarafın birbirine üstünlüğü önemli. Burada
0: skoru aldıktan sonra tutmak mı, devam etmek mi?
1: İşte onlar çok önemli. Yani o kadar çok parametre var ki bu işin içinde. Onu bilmeden biz sadece 11'ler üstünden konuştuğumuz için siz bazen dersiniz ki Beşiktaş ikinci bölge deplasmanda oynayacak, bekleyecek. Belki adam üçüncü bölge ön alan baskısı yapacak. Yani onları bilmediğimiz için çok konuşmak doğru değil. Ama genel hatlarıyla baktığında iki erken olmasına rağmen, derbinin haftasının erken olmasına rağmen iki tane hazır takım bence karşılaşacak. Bu da maçın bence seyir zevkini biraz arttıracak gibi gözüküyor.
0: Bir diğer grafiğimiz Greenwood'la Charney'i biz eşleştirdik. Şimdi gönderilmek istenen ya da gitmek istenen bilmiyoruz orada ne olduğunu ama takımda kaldığını söyleyelim Charney'nin. 3 maç ilk 11 Greenwood'un 2. Gol 2-2 Greenwood onları Konya maçında attı. Charney aynı şekilde her maçta atıyor. Asiste Charney'nin yok, Greenwood'un 1. Yani ilk 4 hafta ama sonuçta sayılar önemli. Şut isabeti ikisinin de %75'ler olduğunu belirtelim. 7'ye 5, 6'ya 4. Orta isabette burada Greenwood öne çıkıyor. 13 ortanın bir tanesinin isabetli olması Charney konusunda soru işareti. İşte burada sizin biraz önce bahsettiniz hocam, o Mourinho'nun kullanımı öne çıkacak o sağ kanatta. Şut pasında 6'ya 5, pas isabetinde de 85'e 82. Cüneyt Kaşeler.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan Charney yabancı oyuncu. Türk olsa şey derdik değil mi? İşte bak orta yapıyor, topu sıkıyor içeriye diye. Greenwood öyle yapmıyor, pas veriyor derdik.
0: Pas veriyor.
2: Ya şimdi Greenwood çok enteresan bir oyuncu. Hani basketbolda vardır ya, hem driplingi olan hem şutu olan oyuncu. Çok terstir onu savunmak. Yani mesafe versen şut atar, yakın gelsen geçer. Bir iki ayağı var. Yani evet. Sağla da geçiyor, solla da geçiyor. Çok kötü penaltı atıyor. En kötü yanı o gördüğüm kadarıyla. Greenwood bir de hücum aklı Fenerbahçe'nin. Yani o diagonal toplar var attığı. Yeri geldiğinde sıkıştığı noktada başka yerlere geliyor ama Charney'i de ben çok beğeniyorum. Tam bir görev oyuncusu. Bir de Rangers'tan beri Fenerbahçe maçlarını boş geçmiyor.
0: Geçen sene bir Türkiye Kupası
2: hesabı var ama hani Beşiktaş'ın bunları hep söylüyorum, hocam daha iyi bilir. Yani arkasında oynayan oyuncu, diyelim ki biri çizgide oynuyordur sağ bek, ötekisi içeri kat ediyordur, uyumludur. Mesela Kerem konusunda hep o konuşulur ya, içerik o ikisi de çizgiye gidiyorsa sıkıntı olur. Arkasındaki oyuncuyla olan uyumu ve onun ne kadar rahatlattığı çok önemli ama Greenwood bir süper yıldız. Yani tıpkı

0: gibi gözüküyor. Bu konuda da eleştirimizi yapmak gerekiyor.
1: Ya ben bunu Vlahovic için söyleyeyim. Vlahovic'e çok normal insan muamelesi yapıyorlar da yani. Vlahovic hakikaten...
2: Tabii canım, çok önemli bir oyuncu.
1: Hem kendi kariyeriyle ilgili sorunlar hem de İtalyano'yu da çok öne çıkarttı. Beraber çalıştığım için geldi diye. Ben büyük bir ihtimalle şeyi konuştuklarını düşünüyorum. Hocam diyecek ki şimdi o bilmediğiniz şeyleri düşünmeyin diye. Ya bir iki sene burada oyna, sen geri dönersin büyüklüklere diye. Seni burada biz rehabilite edelim dediklerini tahmin ediyorum. Çünkü oraların oyuncu.
2: Böyle konuşmalar oluyor. Hocam. Onun için demeyeceğim öyle.
1: Sen teşekkür ederim.
2: İşte. Olmuş olabilir.
0: Harika.
2: Şimdi tanıdığımız oyuncularla zaman zaman transfer zamanlarında istediğiniz oyuncuları
1: konuşmalar
2: yapılabiliyor. Burayı anlatmıştır o da, çünkü o daha önce geldi, burayı gördü. Mirettiği de büyük ihtimalle hoca kendi,
1: yani o da kendisi
2: kendi
1: söyledi
2: getirdi. Bunlar hatta önemli. Kokar... Verecekleri performans da ona göre önemli tabii.
0: İşte teknik adamın burada o faktörü öne çıkıyor. Onları inandırması. Yani Türkiye Ligi'ne gelmiyor bu oyuncular.
2: Şimdi bizim normalde ülkemizde teknik adam faktörü. Teknik adamlığı biraz bazı zamanlara çok basite indirgiyoruz. Yani bazısı diyor işte %10 etki eder, %20 eder. Öyle bir şey yok. Her şeye etki edersin. Teknik adam nasıl %10 etki edecek? Takımı kuran o, takımı hazırlayan o, oyun planını yapan o, oyuncu değiştiren o. Bana bir anlatır mısın yani nasıl?
1: Size katılacağım. Eğer yetki vermezseniz %10 etki eder. Biraz ya, da öyle.
0: O senin dediğin takım şöyle bir şey var. Takımlar yoktu, olmaya başladı.
2: Yani bence hep vardı da biz biraz eleştirirken özellikle yani şimdi kendi ülkemden bahsediyorum. Türk antrenör olarak söylüyorum. Bizlere biraz daha bu konuda sıkıntılı yaklaşılıyor. Yani daha sert eleştiriler alabiliyor.
1: Bizim çocuk deyip.
2: Yani ülke insanı olarak kendi ülkemizde bazı yabancı olduğumuzu düşünüyorsunuz. Yani şimdi yabancı biri geldiğinde işte şunu, şu güzellemeler çok olabiliyor. Yani aa geldi işte, şu değişti falan filan. Ya daha önce başkaları da değiştirdi de. Yani kıyaslama yapmayıp antrenörleri, her antrenörü tabii ki ya Beşiktaş'a seçilmiş bir antrenörü kötü olma ihtimali var mı ya? Bir şekilde bir şeyler yapmış ki gelmiş veya Fenerbahçe'ye seçilmiş bir antrenörü yerden yere
1: şey başarmadan oraya gelemezsiniz. Şey,
2: bu antrenör değil de ha, bazı zaman biz de yaşıyoruz. Gidiyorsunuz bir takıma, oyuncu grubuyla iletişiminizde o senin dediğin etkiyi veremiyorsun. Bazı antrenör o antrenörü kötü olduğunu değil, o kulüple veya o oyuncu grubuyla o enerjiyi yakalayamadığını gösterir. Bizde öyle değil ki ya. Bir, iki tane yenildiğin zaman en kötü antrenörsün. Yendiğin zaman en iyi antrenörsün. Öyle değil. Yani biraz daha uzun vade. Antrenörlük çok kolay bir iş değil yani. Hocam. 25 tane oyuncudan bahsediyorsunuz. Tabii ki şey önemli. Burada yönetimle başkanın, işte sportif direktörlerin katkısı çok önemli. O kadar çok detay var ki. İyi oyuncu grubunun olması önemli. Ama antrenör de onlara oyuncuyu ne oynatacağını iyi anlatabilmesi lazım. Zaten antrenörlük burada başlıyor işi.
0: İşte uzun vade vurgunuzu alacağım. Burada teknik direktör de bir yerden sonra bunu düşünmüyor. Eleştirileri görüyor. Yönetimin anlayışını ve bakışını gördüğünde o da bir yerden sonra bırakıyor. Şimdi uzun vadeyi ben şöyle kullanacağım. Derbiye doğru golcüler grafiğimizi rica edeceğim. Neden bunu soruyorum? Şimdi bir maç 90 dakika. Uzun vade.
2: Evet.
0: 60'tan 70'ten sonra veya oyuncu değişiklikleri konusunda kulübeye getireceğim lafı. Kulübede kim güçlü? Burada İlhan Fakıllı'nın belki sadece bir golü var ama oynadığı tüm maçlarda Trossard'dan sonra, önce sonra sağ açığa geçti, üretebiliyor, takıma katkısı çok fazla. Kulübeden gelecek isimlerin ne kadar derbileri değiştirdiğini görüyoruz.
1: Yok.
0: Asensio yok. Biz burada golcüleri attık yani şu ana kadar. Ama Lukaku'nun henüz golü yok.
2: İşte biraz önce söylediğim, aslında biz hep başlangıç 11'lerini konuşuyoruz. Mecburen onu konuşuyoruz.
0: Biterken de yedek kulübesinde kim avantajı?
2: Burada şu önemli. Yedek kulübesinde kimin avantajlı olduğunu söylemek için oyunun gidişatı çok önemli. Şimdi geride olan takımın ihtiyacı tabii başka olacak. Veya iş beraberliğe gidiyorsa mesela atıyorum Beşiktaş tarafından diyelim maç beraberliğe gidiyor. Çok oyuncularda düşüş olmadığı sürece çok fazla yedek kulübesini kullanmayabilir. Çünkü burada vazgeçilmez oyuncular var. Nedir? İşte Orkun. Orkun mesela kötü başladı diyelim. Oyuna kötü başladı. Şimdi kulübeden bahsediyoruz. Orkun'un yerine kim girecek mesela?
0: Ya Kartal girdiğinde Beşiktaş bambaşka. Yani girmeyecek var zaten.
1: Mirett'i girerse.
0: Mirett'i girer.
2: İşte o zaman eğer işte şunu anlatıyorum. Sonradan giren oyuncunun katkısından konuşmamız için şimdi

0: Hayalimiz ne? Hep biz konuşurken taraftar da oluyor. Hep forvete bakıyoruz değil mi? Savunmada belki arıza yaşayacak. Mesela sol bek tarafı Beşiktaş'ın en tarafı bence zayıf tarafı. Stoperler çünkü Emirhan, Rıdvan zaman zaman sıkıntılar yaşayabilir. Burada Çerni ne kadar iyi düşünsek de zaman zaman inanılmaz sahada kaybolabiliyor. Oraya girdiğinde değişiklik ne olacak? Şu an bence sakatlıklardan dolayı Talisca gitti Fenerbahçe'de. Asensio yok. Bak iki tane skor gücünü taşıyabilecek oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de o sayı biraz azaldı. Şimdi biraz daha ne kadar performanslarını bilmesek de daha hala Miretti var, işte orta sahaya katabileceği oyuncu var, santrofor oh var. Burada biraz Beşiktaş bence devamında daha güçlü gözüküyor.
1: Kulübe katkısı Cüneyt Kaşar.
2: Lukaku, Kerem, Oğuz hemen aklımıza gelenler değil mi? Bunlar
1: Nene.
2: Nene Fenerbahçe'de sonradan oyuna girebilecek olanlar. Hocamın söylediğine şöyle katılıyorum. Bu maçta öne geçen çok büyük avantaj elde edecek gibi gözüküyor. Yani dönmek çok kolay değil. Bu anlamda Beşiktaş'ta da sizin de bahsettiğiniz gibi bu arada tabii Beşiktaş'ta Poco yeni gelen oyuncu Almanya'da benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Onun da katkı verebileceğini düşünüyorum ben. Hücum ama daha çok yeni geldi. Keza Oh da bu ligde geçtiğimiz sene oynamış oyunculardan bir tanesi. Ben %100 katılıyorum. Oyunun gidişatına göre kadrodan gelecek olanlar, sakatlıklar, cezalar bütün hepsi etkileyecek gibi gözüküyor. Son... Buraya kadar ki hepsi matematik. Orası hayat bilgisi. Çünkü bir rüzgar, topun bir sekmesi, bir sarı kart.
0: Abi geçen sene Beşiktaş 2-0 önde değil miydi? Orkun atıldı.
2: Şeyde ilk maçta.
0: Orkun atıldı. Çünkü hani o bilinmez. O maç başladıktan sonra bilinmez şeyi
2: daha... Hayır, ihtiyaç da ona göre bir şey.
0: Onu diyorum yani.
1: Hayat noktası orada devreye giriyor.
0: Şimdi o güçlülüğü maç içindeki oyun bize gösterecek.
1: Son bir dakika konuştuk oyuncuları, teknik direktörleri... Ben son bir dakikayı da kısa rica edeceğim. İki başkana vermek istiyorum. Planlama böyle yapıldıysa eleştirilebilir, tabii ki eleştirilecektir ama şartlar doğrultusunda ben transferlerin 10 üzerinden 7 ve 8 olduğunu düşünüyorum. Az Yıldırım, Serdal Adalı son değerlendirmemiz olsun.
0: Ya Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a göre biraz daha işi zordu. Çünkü gönderilecek oyuncu sayısı çok fazla. Yani planlama yapılırken o işi biraz daha zordu. Beşiktaş'ta eksikler belliydi. Burada önemli taraf ne? Bu eksikleri bu sefer ciddi kariyerli ve performans verebilecek oyuncularla tamamlamış olmaları. Ben iki kulübünde şu ana kadar iyi iş çıkarttığını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin de başlangıçta Aziz Yıldırım'ın, Sayın Başkan'ın işinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi derbilerde erken olmasına rağmen kaybeden taraflar için her zaman sıkıntılıdır.
1: Yani 4 haftada 2 mağlubiyet olabilir. İki
0: takım zaten birer de mağlubiyet almaları o biraz
1: Cüneyt Kaşar,
0: ellerini bağladı.
2: Aziz Yıldırım çok zorlu bir dönemde tekrar göreve geldi ve gayet iyi gidiyor şu ana kadar bence. Serdar Adalı da dediğim gibi daha önce nelerin olmayacağını gördüler. Şimdiki diziliş ve gidişat iyi gidiyor. Türkiye'de başarı da başarısızlık da başkanlara yazar.
1: Cumartesi akşam 20'de bir Süper Lig futbol şölenini yaşamak dileğiyle. Murat Çağım çok teşekkürler. Cüneyt Kaşar çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Nokta oluyoruz. Derbi yarın 20'de başlayacak. Hakemin de Halil Umut neler olduğunu hatırlatalım. Hoşçakalın.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.

0: Para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cumartesi yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor, sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bıldırcınların göç günlerindeyiz. Anadolu halk takviminde bugün beklenen fırtınaya bu yüzden bıldırcın geçimi fırtınası denmiş. Her yıl olduğu gibi bugün de bir sonbaharı, bir de bıldırcını çok seven Sait Faik Abasıyanık'ı analım. Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır. Benim güzel bıldırcınım. Sensiz sonbaharın ne tadı olabilir diyor Sait Faik bir sonbahar akşamında. Ben serçeleri de, atmacaları, saka, florya, isketeleri de severim. Hatta uzak memleket kuşlarını rüyalarımda görür, bazen şiir yazacak gibi olduğum zamanlarımda papağan, tavuslar, cennet kuşları da görür gibi olurum. Ama bıldırcın, sen bizim göklerimizin muhacir kuşu. Seni sevdiğim, sana yakın olduğum kadar ne baharımızın müjdecisi, dostumuz, adeta köylümüz gibi olan çamur kulübeli, çalışkan, hiç kaçmayacaklar, yanımızda gezecekler gibi oluverip de bir gün habersiz bizden kaçan kırlangıçları, ne de o kızıl gagası, muhteşem kanatları, ince uzun, sırım gibi bacaklarıyla leyleği, damlarımızda, bacalarımızda, hemen yanı başımızda yeri olan hayatımıza, adetlerimize, ocağımıza, hemen hemen bir nevi melankolimize karışmış olan leyleği sana tercih ederim. Doğa takvimini bugün de bıldırcının 3 heceli klasik şarkısıyla bitirelim.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
1: Bir saattir Melih Gökçek'in ifade işlemleri devam ediyor Ankara Adliyesi'nde. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz cumartesi günü Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı resmen bir soruşturma başlatmıştı. Resmen başlatılan soruşturmanın söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü de edindiğimiz bilgiler arasındaydı. Bu kapsamda da ilk olarak geçtiğimiz pazartesi günü gazeteci Murat Ağrel Ankara Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti ve onun ifadesini vermesinin ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları çarşamba günü itibariyle Melih Gökçek'in bugün Ankara Adliyesi'ne davet edildiğini, şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacağını duyurmuştu. Melih Gökçek yaklaşık bir saat önce Ankara Adliyesi'ne geldi. Şüpheli sıfatıyla ifade işlemleri başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından ifadesi alınıyor. İfade işlemleri sırasında tabii kendisine yöneltilecek bazı sorular var. Bu sorular arasında Murat Ağrel'in iddiaları, Almanya'da alındığı iddia edilen konutlar, alışveriş merkezleri ve Ağrel'in yine mahkeme savcılığa sunduğu bazı belgeler, buna ilişkin iddialar sorulacak ki Melih Gökçek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü. Tabii Almanya'daki işlemlerin kendisi adına değil, oğlu Ahmet Gökçek adına gerçekleştirilen bazı işlemler olduğunu, orada vatandaşlık ya da oturma izni alma gibi durumların söz konusu olması nedeniyle bazı işlemler yapılmış, kendisinin olayla ilgili bir bağlantısı olmadığını, gazeteci Murat Ağrel hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti. Bugün itibariyle artık ifadeye geldi Melih Gökçek. Şimdi işte bu iddialar ve kendisinin iddiaları değerlendirilecek savcılık tarafından. Tabii bazı durumlar da söz konusu. Bilindiği üzere eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarından Bülent Arınç savcılık makamı çağırırsa bildiğim konuları anlatırım 2015 öncesine ilişkin demişti. Bu noktada Melih Gökçek adliyeye girerken sorulara yanıtsız bıraktı. Bu soru kendisine soruldu, yanıtsız bıraktı. Soruşturmaya ilişkin iddiaların doğruluk payı olup olmadığı kendisine ilişkin sorulduğunda yanıtsız bıraktı. Üzerime saldırıyorsunuz dedi, gazetecilerin yoğun görüntü alma çabasına ilişkin. Ve bu kapsamda da yine Melih Gökçek çıkışta bir açıklama yapacağını da gazetecilere içeri girdiği esnada belirtti. Normalde protokol kuralları uygulandığı zaman Ankara Adliyesi'nde bu isimler, örnek verecek olsak Melih Gökçek gibi isimler, geçtiğimiz haftalarda yine ifadeye gelen, geçtiğimiz günlerde ifadeye gelen İdris Naim Şahin gibi eski bakanlardan olan isimler protokol kapısından alınır. Ancak Melih Gökçek vatandaş kapısından içeri girdi. Güvenlik eşliğinde içeri girdi. Ve bir saat öncesi itibariyle de artık ifade işlemleri başladı. İfadesinin tamamlanmasının ardından da açıklama yapmasını bekliyoruz.
0: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. Devam edelim. Yeni nesil suç örgütlerine operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir açıklama var. Ayrıntıları NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktaracak bizlere. Uğraş.
2: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bugün iki ilde, Kayseri ve Antalya'da yeni nesil suç örgütlerine ilişkin bir operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 46 şüpheli aranıyordu ama 42 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bu operasyonu duyurdu. Şu ifadeleri kullandı. 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi. Antalya'da 3 ayrı yeni nesil suç örgütünü şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı açıklamasını yaptı. Aramalarda uyuşturucu maddede ele geçirildiğini açıkladı. Yine Kayseri'de 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüphelinin tamamı tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat ve çek ve senetler, dijital materyalle uyuşturucu madde ele geçirildi denildi. Akın Gürlek mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek mesajını verdi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemideki kayıpları bulmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 554 metre derinlikteki denizaltı inen robotik denizaltı da ilk kez görüntülendi. Şimdi o görüntüleri de ekranlarınıza getireceğiz. Aramalara TCG Alemdar gemisi önderlik ediyor. 3000 metre derinlikte arama yapabilen robot gemiden bu görüntülerle, az önce de ekranlarınıza gelen görüntülerle suya indirildi. Sualtı robotu sahip olduğu yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde komuta merkezinden gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol edilebiliyor. İlk olarak enkaza giriş noktası tespit eden robotların kayıpların naaşlarını çıkarma operasyonuna başladığı da belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında sonar ve deniz dibi taramaları da gerçekleştiriliyor. Kayıpları arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracıyla yürütülüyor. Çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ederken arama faaliyetleri 7-24 aralıksız sürdürülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel iki kişinin cenazesine daha ulaşıldığını açıkladı. Faciada can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi de aranıyor. Üstel kazanın araştırılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde araştırma önergesi sunduklarını duyurdu. Her kim olursa olsun sorumluların hesap vereceğini söyledi. TCG Işın batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat geliştirebilme yeteneğine haiz ROV cihazıyla da batığa dalış yapıldı. Kayıpları arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracıyla aralıksız devam ediyor. Öte yandan batan gemide yaşamını yitiren ve naaşı enkazdan çıkarılan ilk kişi olan İsmail Kurt Lefkoşa'da toprağa verildi. Şu ana kadar 4 kişinin cenazesi su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edilmiş durumda bulunuyor. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da dün arama kurtarma çalışmalarını yerinden takip etmişti. Silivri açıklarındaki kazada batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin de yeri tespit edildi. Tutuklanan kaptanların ifadeleri de ortaya çıktı. NTV muhabiri Ali Ablay'dan önce ifadelerle başlayacağız. Çünkü çarpıcı bölümler olduğunu biliyoruz Ali. Neler aktaracaksın?
3: Evet Burcu, tutuklanan birinci ve üçüncü kaptanın ifadeleri ortaya çıktı. Aslında dediğin gibi çarpıcı detaylar var. Bunları da notlarımıza bakarak anlatalım. Kaza birinci kaptan Ahmet Erarslan verdiği ifadesinde kaza sırasında dinlendiğini söyledi. Güverte reisinin çarpıştık çarpıştık diye bağırması üzerine güverteye çıktığını belirtti. Köprü üstüne çıktığında Tuğberk İmamoğlu isimli geminin sancak kıç omuzluğundaki ışıkların yandığını gördüğünü ve yaklaşık 300 metre mesafelerinin olduğunu söyledi gemiyle. Bu görüşten 2-3 dakika sonra da Tuğberk İmamoğlu gemisinin ışıklarının gözden kaybolduğunu belirtti. Kaza noktasına hızla dönüş yaptıklarını ve 5 dakika sürdüğünü belirten kaptan, radarda baktığında ise artık Tuğberk İmamoğlu gemisinin tamamen kaybolduğunu gördüğünü ifade etti. Al şu gemisinin kaptanı Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadıklarını ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia etti. Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra söylenen manevrayı gerçekleştirdiklerini fakat Tuğberk İmamoğlu gemisinin telsiz konuşmalarına uygun hareket etmeyerek kendilerine çarptığını öne sürdü. Al su gemisi kaptanı Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydık bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi. Bizim bulunduğumuz gemiye gemi kazayı yaslama olarak hissetmiştir ifadelerini kullandı. Alsu gemisi kaptanı kendi AIS cihazlarının aktif bir şekilde çalıştığını, ancak Tuğberk İmamoğlu isimli geminin AIS cihazının kapalı olduğunu belirterek Tuğberk İmamoğlu gemisini AIS'ten görmediklerini ve yalnızca radardan takip edebildiklerini söyledi. Tutuklanan 3. kaptan Murat Evçimen de ifadesinde gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığını ve bu mesleği yaklaşık 7 aydır yaptığını, 7 aylık bir tecrübesinin bulunduğunu söyledi. Bildiğiniz üzere 3. kaptan Murat Evcimen kazada gemiyi yöneten tek kaptan durumunda bulunuyordu. Kazanın meydana geldiği esnada 3. kaptan geminin kumandasının kendisinde olduğunu da kabul etti. Tuğberk İmamoğlu gemisi iskeleye al şeklinde anons Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskeleye al şeklindeki anonsu üzerine radardan baktığında gemiyi gördüğünü ve çıplak gözle baktığında geminin fenerini görmediğini söyledi. AIS ekranından baktığında ise yine Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi görmediğini, fakat radardan baktığında ise geminin iz düşümünü gördüğünü belirtti. Üçüncü kaptan kazan oluş şeklini ise Tuğberk İmamoğlu gemisiyle aralarındaki mesafenin 500 metre kadar kalınca birden üzerlerine doğru gelmeye başladığını belirtti ve bu sırada Tuğberk İmamoğlu gemisinin manevra yapacağını düşünerek Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme diye telsizden seslendiğini, fakat sonrasında herhangi bir konuşma olmadığını ifade etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tophane'de açılan Kitaba Vefa sergisinde konuştu. Erdoğan medeniyetimizi tarif ederken genellikle Çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır ifadelerini kullandı.
4: Tıpkı medeniyetler gibi milletler de, insanlar da kökleriyle yaşar. İşte bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır. Bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt üyeleri silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek.
5: Erbil ve Süleymaniye'de silah teslimi 5 ana noktada gerçekleşecek. Teslim edilen tüm silahlar kaydedilecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Çerçeve yasanın kabulünün ardından PKK'nın fesih süreci hız kazanıyor. Bu kapsamda Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan sürece yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Numan, Irak Federal Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Ankara ile koordineli biçimde PKK'nın boşalttığı noktaların doldurulması için güvenlik ve askeri mekanizma kurulduğunu bildirdi. Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi bölgelerin doldurulması için Irak sınır muhafızları peşmerge ile işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Böylece güvenlik boşluğunun önlenmesi hedefleniyor. Duhok'un Amadiye ve Kanimasi, Erbil'in Binare ve Köysancak ilçeleriyle Süleymaniye'nin Ranya ilçesi, Seyit Sadık kasabası silahların teslim edileceği bölgeler olarak belirlendi.
0: Gökbey helikopterini kullanacak pilotların gerçek uçuş öncesinde farklı senaryoları hazırlanmasını sağlayan eğitim simülatörü göreve hazır. Havelsan tarafından hayata geçirilen sistemle acil durumlardan gece uçuşlarına kadar pek çok senaryo deneyimleniyor.
5: Gerçek uçuş koşulları birebir canlandırılıyor. Hava trafiğine dair eğitimler veriliyor. Gökbey helikopteri eğitim simülatörü göreve hazır.
6: Bu simülatörde aslında pilotlarımız sıfırdan başlayarak helikoptere gidene kadar ki tüm süreci öğreniyorlar. Motor çalıştırma olsun, kalkış eğitimleri, değişik tarzda iniş eğitimleri, görerek uçuşlar, aletli uçuşlar gibi çok değişik tarzda eğitimler alıyorlar. Bu eğitim sistemi tamamladıktan sonra da helikopterde uçmaya hazır oluyorlar.
7: Pilotlar gerçek uçuşa geçmeden önce Gökbey helikopterine yönelik temel eğitimlerin tamamını Gökbey helikopteri eğitim sisteminde alıyor. Pilotlar uçuş öncesinde uçuşun her aşamasını simülatörle deneyimleyebiliyor.
5: Havelsan, Gökbey helikopterinin geliştirilmesi ve kullanıcı eğitimlerine yönelik çalışmalar kapsamında TUSAŞ'la işbirliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Havelsan tarafından hayata geçirilen eğitim simülatörüyle pilotlar birçok farklı senaryoyu deneyimliyor.
6: Acil durumlar aslında simülatörlerin en önemli konularından birisi. Çünkü pilotlarımız normal koşulları tabii ki uçakta, helikopterde deneyebilirken acil durumları deneme şansları çok olmuyor. Örneğin bir motor sorunu olduğunda neler yapması gerektiğini burada birebir yaşayarak önceden yaşayıp görmüş oluyorlar.
7: Simülatörle pilotlara sadece uçuş eğitimi verilmiyor, farklı hava koşullarında neler yapması gerektiği de anlatılıyor. Örneğin şu anda yağmurlu bir hava simüle ediliyor ve bu hava koşullarında pilotların neler yapması gerektiği anlatılıyor.
5: Eğitimlerde gece görüş gözlüğü kullanımı da dahil olmak üzere farklı uçuş senaryoları uygulanabiliyor. Pilotların Gökbey'e yönelik teorik eğitimleri de bilgisayar tabanlı eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Gökbey genel maksat helikopteri arama kurtarma çalışmalarında, personel taşımada, doğal afetlerle mücadelede ve daha birçok operasyonda kullanılıyor. Gökbey 5 saatten uzun süre havada kalabiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı saldırıları enerjide arz güvenliğini tehlikeye soktu. Buna bir de Rusya'nın enerji ihracat kısıtlaması eklenince küresel enerji fiyatları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'de soruları yanıtladı. Birol'a göre kriz bir süre daha devam edecek.
8: Dünya ekonomisi 120 trilyon dolarlık bir ekonomi var, dünya ekonomisi. Hı hı. Bunu 50 kilometrelik ufacık bir boğaza bağlı.
5: Küresel ekonomide jeopolitik tansiyon yüksek. Sıcak çatışmalar, karşılıklı ambargolar birbiri ardına geliyor. Tüm bu gelişmeler en çok enerji maliyetlerini etkiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'nin sorularını yanıtladı. Krizin bir süre daha devam edeceğini söyledi.
8: Bitse bile, yani bitse bile, yarın bitse bile bu artık Hürmüz Boğazı'na olan güven sarsıldı. Onun için ben artık vazo kırıldı dedim. Yani bunu Uhu ile tekrardan o vazoyu bir yere getirmek mümkün değil. Hürmüz Boğazı'na güvenin sağlanması mümkün değil. Çünkü dünya enerjisinin çok büyük bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Orası kapandı. Yani şöyle düşün, dünyayı kalbe giden damarlardan bir tanesi kapandı.
5: Petrol fiyatlarının yanı sıra işlenmiş ürünler, yani jet yakıtı, dizel, benzin gibi tüketicinin direkt olarak kullandığı ürünlerde önemli fiyat artışları yaşanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol bu durumun dünya ekonomisini sarsacağını söyledi.
8: Ham petrol kullanmıyoruz ki biz, ya dizel kullanıyoruz, ya benzin kullanıyoruz, ya LPG kullanıyoruz. O bakımdan bu ürünlerin fiyatına bakmak lazım. Ürünler fiyat petrolün artmasından daha fazla arttı. Onun da nedeni şu, birçok rafineri, yani ham petrolü rafineri, birçok rafineri şu anda atıl durumda. Hem Orta Doğu'da hem de Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'daki birçok rafineri vuruldu. Onlar da işlemez haline geldi. Şu anda dizel fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da tarihi seviyelere geldi. Jet yakıtlarının pahalı olması ekonomiyi ciddi olarak sarsacak.
5: Mart ayında açıklanan stratejik rezervler hala depolarda duruyor. Fatih Birol, söz konusu rezervlerin yalnızca %20'sinin kullanıldığını söyledi.
8: 400 milyon varillik petrol stoklarını piyasaya arz ettiğimizi açıkladım. Hı hı. Bu fiyatları $20 düşürdü. Eğer o olmasaydı şu anda çok daha yüksek fiyatlarda görecektik. Ve o bizim mevcut stoklarımızın %20'si tekabül ediyor. %80'i hala bize birlikte duruyor. Bunu ne zaman kullanacağız? Hangi şartlar altında kullanacağız? Ne kadarını kullanacağız? Bunu önümüzdeki günlerde ve haftalar içerisinde bakacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden çatışmaya dönüldü. Financial Times, Amerikan yönetiminin artık mütabakat zaptına dönmek istemediğini, nükleeri de kapsayan yeni bir anlaşma yapmak için bastırdığını yazdı. Güney Kore'de Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi değerlendiriyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta bu hafta çatışmaya geri dönüldü. Washington iki kez Hürmüz Boğazı'nın çevresini vurdu. İran bölge ülkelerine misilleme yaptı. Arabulucu ülkeler haftalardır tarafları Haziran'da imzalanan mütabakat zaptına geri döndürmek için çabalıyordu. Financial Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi diplomatik çabalar uzayınca mütabakat zaptına geri dönmeyeceğini bildirdi. ABD yönetimi sadece Hürmüz Boğazı'nı açmak yerine Tahran'ın nükleer programını da içeren daha kapsamlı bir anlaşma için bastırıyor. Financial Times'a konuşan diplomat, ABD, İran bir anlaşmayı kabul etmeye hazırsa anlaşma istiyor ancak acele etmiyor dedi. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artık görüşme yok. Ancak arabulucular savaşan taraflar arasında arka kanalları açık tutuyor. Potansiyel yeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi oluşturulmaya çalışılıyor. Analistler her iki tarafında diğerinden bir kazanım elde edemedikçe kozlarından vazgeçmeye istekli olmadığına dikkat çekiyor. Diplomatlar da bu çıkmazın sürdürülemez olduğuna ve daha fazla tırmanma döngüsüne yol açma riskini taşıdığına vurgu yaptı. İran
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen için İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Ayrıntıları Baran Bile aktaracak.
9: Cenaze namazı şu sıralarda başladı. Cenaze töreni şu sıralarda başladı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen çeşitli rahatsızlıklarla, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçen yıl bir operasyon geçirmişti ve son dönemde sağlık durumu ağırlaştı ve tedavisi sürüyordu.
10: Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah. Ve biz aileyi zaten tanıyoruz, biliyoruz. Ve tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatıma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekanı âlisine kabul buyursun. İnşallah sevgili peygamberimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin. Bu vesileyle ben de bir kere burada soruyorum. Ebedi aleme yönelik haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal. Bizden yana da helal olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı ve aileye taziye dileklerini iletti. Ve ardından Acılı Baba'yla da bir görüşme gerçekleştirdi. Taziye iletini ve başsağlığı dileklerini iletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin, Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, geçen yıl bir operasyon geçirmişti. Çeşitli sağlık sorunları vardı. Tüm çabalar seferber edildi. Doktorlar elinden geleni yapıyordu. Ancak son dönemde maalesef sağlık sorunları daha ağır bir hale geldi. Ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Şu sıralarda cenaze töreni düzenleniyor. Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katıldı. Taziyeden iletti. Bakanlar, belediye başkanları ve çeşitli bürokratlar da kendisine eşlik etmekte. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyordu Fatma Zehra Önen. Fransız Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiydi. Parlak bir öğrenci olarak nitelendiriliyordu ve eğitim hayatına büyük bir önem veriyordu. Şu sıralarda artık yavaş yavaş cenaze töreninin sonlarına doğru yaklaşıyoruz ve törenin ardından Fatma Zehra Önen Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek ve burada son yolculuğuna uğurlandıktan sonra aile Kilyos Mezarlığı'nda olacak ve burada Fatma Zehra Önen toprağa verilecek.
0: Devam edelim efendim. Eski Almanya Başbakanı Merkel'in anılarını yazdığı kitap uzun süre gündemde kalmıştı. Bugüne kadar 30'dan fazla dile çevrilen kitap artık Türkçe olarak raflardaki yerini aldı.
5: 16 yıllık başbakanlığı boyunca sadece Almanya değil Avrupa Birliği'ne de damga vurdu. Siyaset sahnesinde unutulmaz izler bıraktı. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in anılarını yazdığı kitap artık Türkçe olarak raflarda. Kitap Angela Merkel'in siyasi hayatını ve dünya gündemine yön veren kritik kararlarını kendi anlatımıyla aktarıyor. Bugüne kadar 30'dan fazla dile çevrildi. Özgürlük, Anılar 1954-2021 adlı kitap Türkçe olarak da okurlarla buluştu. Merkel kitapta 2015'te Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı mülteci krizini ve Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği rolü, Türkiye son derece ağır bir yük üstlenmişti. Avrupa ise uzun süre bu yükü ya yeterince fark etmemiş ya da hakkıyla takdir etmemişti diye anlatıyor.
10: Sayın Merkel'i ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
11: Türkiye ile çok iyi ilişkiler için çabaladık el birliğiyle görüş ayrılıklarına rağmen.
5: Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisine dair kişisel gözlemlerini aktarıyor. Uzlaşma olduğunda kendisine değerli dostum diye hitap ettiğini, görüş ayrılıklarında ise müzakerelerin yavaşladığını anlatıyor.
0: Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı 2026-2027 eğitim öğretim yılına geri sayım sürerken alışverişler de hızlandı. Alışveriş tercihinde velilerle üniversite öğrencilerin tercihleri ayrışıyor. Veliler en çok ayakkabı ve giyime, öğrenciler ise bilgisayar ve tablete bakıyor.
5: Anne babanın gözü ayakkabı ve giyimde, öğrencininki bilgisayarda. Bir internet alışveriş platformu 823 veli ve 600 üniversite öğrencisiyle okula dönüş araştırması yaptı. Araştırma, veli ve öğrencilerin alışveriş tercihlerinin ayrıştığını ortaya koydu. Velilerin %75'i giyim ve ayakkabı almayı planlarken, üniversite öğrencilerinin %35'i bilgisayar ve tablet almayı planlıyor. Aynı ayrım indirim beklentilerinde de görülüyor. Velilerin %60'ı ayakkabı giyimde indirimleri beklerken öğrenciler de ilk sırayı %47 ile bilgisayar ve tablet alıyor. Okul alışverişinin yapılacağı yere karar verilirken fiyat her iki grup içinde en önemli unsur oluyor. Velilerin %59'u, öğrencilerin %62'si fiyatı en önemli kriterlerden biri olarak gösteriyor. Kalite ise velilerde %44, öğrencilerde %48 ile öne çıkıyor. Ürünün uzun süre kullanılabilmesi de hem veliler hem öğrenciler için önemli seçim kriterleri arasında yer alıyor.
0: Bu Balıkesir, Sındırgı ve Antalya Akseki ilçelerinde orman yangını çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Sındırgı ilçesi Kırsal Çölebiler Mahallesi'nde makilik alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz ve 100 personelle müdahale ediliyor. Bir yangın haberi de Antalya Akseki'den geldi. Güzelsu ve Taşlıca mahalleleri arasındaki eski mezarlık mevkisinden alevler yükseldi. Yangına 5 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sahte para operasyonu yaptı. Bir şüpheli gözaltında. Yürütülen çalışmalar sonucunda Esenyurt'ta bulunan adrese operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 2 milyon 890 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin işlemleri devam ediyor. Trabzon'da derede kayalıklar arasında sıkışan buzayı vatandaşlar kurtardı. Görüntüler Çaykara ilçesine bağlı Köknar mahallesinde kaydedildi. Yiyecek bulmak için köye inen buzayı derede kayalıkların arasına sıkıştı. Ayının mahsur kaldığını fark eden bölge halkı yardıma koştu. Vatandaşlar hayvanı kucaklayıp bir brandaya yatırdı, daha sonra dereden çıkardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen bozayı tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak. Çin'de bir hayvanat bahçesinde yavrular için bakım evi açıldı. Açılış 4 aslan ve 1 kaplan yavrusuyla yapıldı.
5: Etrafı keşfe çıktılar, birbirleriyle oynadılar. Görüntüler Çin'de bir hayvanat bahçesinden. Burası hayvanat bahçesinin yavru hayvanlara ayrılan bölümü. Tema park formatındaki hayvanat bahçesinde yeni açılan bu bölüme bakım evi deniyor. Amaç yavruların sağlıklı gelişimi için doğal ortamlarına yakın imkanlar sunmak. Görüntülerde 4 aslan ve 1 kaplan yavrusu var. Yavruların keşif turları ve oyunları bitince sıra beslenmeye geldi. Bakıcıları önce yavrulara biberonla süt içirdi, sonra et ziyafeti çektiler. Bakım evinin özel açılış töreninden geriye bu görüntüler kaldı.
12: NTV Radyo.
13: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
14: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
15: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
16: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
17: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
18: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Carrefour'salarda.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Eskişehir, Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur boyunca birden bastıracak sağanak yağmur nedeniyle dışarıda olacakların yanında şemsiye bulundurması ve ayakkabı seçimini de yağışa uygun yapması öneriliyor. Doğu Akdeniz'de de özellikle Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağışa karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün başlayacak. Dev derbiye de sahne olacak haftanın açılış maçında Başakşehir Galatasaray'ı konuk edecek. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 20'de başlayacak.
3: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Çorum Futbol Kulübü beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Şallai Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Sara, Sane Batrakov, Yunus ve Osimhen 11 ile çıkarması bekleniyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9. basamakta tamamladı. Fatih Terim Stadyumunda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
1: Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın diğer maç programı şöyle. Yarın 2 maç var. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Konyaspor ağırlayacak. Günün ve haftanın önemli maçında saat 20'de Kadıköy'de Fenerbahçe Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Pazar günü programında ise 4 karşılaşma oynanacak. Saat 17'de 2 karşılaşma var. Kasımpaşa Ahmetspor'u, Çorum Futbol Kulübü de Eyüpspor'u ağırlayacak. Saat 20'de oynanacak karşılaşmalarda Trabzonspor Gençler Birliği'ni, Kocaelispor'sa Samsunspor'u ağırlayacak. Hafta pazartesi günü oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmalarda Çaykur Rizespor Alanyaspor'la Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı. 10+4 yabancı kuralı için kadrosunu düzenleyen Sarı Lacivertlilerde Talisca'nın sözleşmesi feshedildi. 32 yaşındaki futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire'ye 2 yıllık imza attı. 1,5 yıl kaldığı Fenerbahçe'de 75 maça çıkan Brezilyalı 44 gol ve 7 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu UEFA'ya veren Sarı Lacivertlilerin yabancı kontenjanında 23 yaş altı futbolcu için bir isme yer bulunuyor. Sarı Lacivertler bu geceye kadar takviye yaparsa yeni transferini Ocak ayına kadar sadece Süper Lig'de oynatabilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA listesine yetiştirdikleri yeni transferlerine kavuştu. Ümit Akdağ siyah beyazlara, Dijuysa bordo mavililere imza attı. Alanyaspor'dan 7 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Ümit Akdağ İstanbul'a geldi. Siyah beyazlarla 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki stoper Avrupa Ligi kadrosuna da eklendi. Trabzonspor'un Mitülen'den 17 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Diju da şehre gitti. Bordo Mavililerle 4+1 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki golcü Konferans Ligi kadrosuna dahil edildi. Filenin Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı 3-1 mağlup eden milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
4: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
5: Zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Setin sonu da çok güzel rallilere gebe oldu. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, bench'ten gelen arkadaşlarımız da çok güzel katkısı aldı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var.
4: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini milliler 25-18 kazandı. Türkiye iyi başlayamadığı ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kazanan Sultanlar maçta öne geçti. Dördüncü sette de 25-22 üstün gelen Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
6: Biraz baskıyı hissettik açıkçası. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz. Madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi. Biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. İki seti sanırım 18 sayıda tuttuk Almanya'yı. Bizi zor duruma soktular.
4: Melisa Vargas 14 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yarı finale yükselen filenin sultanları yarın saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye finale yükselmesi durumunda pazar günü Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 1-20. kilometrelerinde ve Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Tekno Club üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye.

0: Önce kuruluş yılına denk gelen turnuvaya dair Organizasyon Komitesi Başkanı Haydar Bekir Emre sorularımızı yanıtladı. Dünyanın en uzun soluklu 3 turnuvasından biri olduğu söyleniyor. Böyle bir geleneği İstanbul'da yaşatmak nasıl bir sorumluluk?
1: İstanbul İnternasyonel Tenis Turnuvası diye başladı. Sonrasında kentimizin adını da buna katarak İstanbul Challenger dendi. İşte ATP, o zaman ATP kuruldu. Tenis çok daha profesyonelleşti. İstanbul Challenger TED Open adıyla devam ettik.
0: Bu yıl TED'in 90. kuruluş yılı, yani 90 yıllık bir kulüp, 78 yıllık bir turnuva. İki önemli tarih aynı anda kutlanıyor. Bu yılın sizin için özel tarafı ne?
1: 90 yıl dile kolay. 90 yıl bir taraftan, 78 yıl bir taraftan. Bu sürekliliği biliyorsunuz, yabancılar maalesef bu sürekliliği bizden çok daha önemsiyorlar. Çok daha fazla saygı duyuyorlar. Bu sebeple de yani ATP'nin nazarında süreklilik ödülünü bile aldık. Bu bir onur kaynağı bu. Böyle bir organizasyonu 78 yıldır devam ettiren 90 yıllık bir kulüp.
0: TED Open yıllar içinde dünya tenisinin çok önemli isimlerini İstanbul'da ağırladı. Bugün baktığınızda bu oyuncu bir zamanlar TED Open'da oynadı dediğiniz ve sonrasında dünya yıldızı olan isimler arasında hangileri özellikle aklınıza geliyor?
1: Valla bunlardan birincisi benim kendi dostum da olması kaydıyla dünyanın bir numarasıydı Türkiye'ye geldiğinde. Rumen Ilie Nastase bir numarayken geldi. Burada turnuvayı kazandı. Arkasından emekli olduğu vakit bile geldi burada gösteri maçını oynadı. Ondan sonra geçmişte tenis bu derece paraya hükmetmezken dünyanın nice starı geldi Türkiye'den geçti. Bob Hewitt geçti, Roy Emerson geçti. Ama sonrasında da şu anda Amerika Açık'ta seyrettiğimiz bir takım tenisçiler bile TED'den geçti. Bundan dolayı zaten uluslararası tenis camiasında bizim turnuvamızın adı Yıldız Yaratan Turnuva diye geçiyor.
0: Ve bu yıl 4 tenis efsanesi geliyor ülkemize. Richard Krajicek, Jaco Elting, Fabrice Santaro ve Cedric Piolin de TED Open için İstanbul'da. Bu 4 efsaneyi aynı organizasyonda buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Bugüne kadar biz hep bir gösteri maçı organize ettik. Final maçımızdan hemen önce. Şimdi Richard Krajicek Wimbledon şampiyonu oldu. Gitti, o zamanın en büyük tenisçilerinden birisi olan Sampras'ı yendi. Ki Sampras dünyada bazuka gibi servis atan bir oyuncuydu. Krajicek öyle bir ortaya çıktı ki Sampras'ın servisi Krajicek'in yanında yumuşacık kaldı. Bu insanların gerek Richard Krajicek gerek yine Hollandalı Jaco Elting, onlar da uzun süre dünya tenis camiasında çiftleri domine eden bir ekip. Bilhassa Elting. Öbür tarafta Fransız Fabrice Santoro zaten lakabı sihirbaz. Bunun hiçbir maçı şimdiye kadar hadisesiz bitmedi. Cedric Piolin ise bugün herkes Roland Garros'ta Cedric Piolin'in insanlara yaşattığı anekdotları hiçbir zaman unutmayacaklar. Dolayısıyla iki Fransız, iki Hollandalı'ya karşı tahmin ediyorum güzel bir buçuk iki saat yaşatacaklar.
0: Dört efsane TED'in minik yıldızlarıyla da tenis oynayacak. Çocuklar açısından nasıl bir deneyim olacak sizce?
1: Bunu geçenlerde ben kendi tenisçilerimizden, ufak 16 yaş tenisçilerimizden bir tanesine sordum. Aldığım cevap, böyle bir adamla karşılıklı vurmak bana inanılmaz bir zevk ve inanılmaz bir heyecan verdi. Umarım onun ulaştığı yerlere ben de ulaşabilirim gibi bir cevap aldım.
0: Genç Türk raketler için bu turnuva ne ifade ediyor? Onlara ne kazandırıyor?
1: Bizim organizatör olarak 3 tane wild card dediğimiz bir joker verme olasılığımız var organizatör olarak. Dolayısıyla bu challenger'lardan tenisçiler aldıkları turnuvaların puanlarıyla sıralamalarını yükseltirler. Dolayısıyla bizim bu jokerlerimizin hepsini biz Türk tenisçileri için kullanıyoruz. Burada şunu bilhassa ifade etmek istiyorum ki bunu sadece kendi kulübümüzün tenisçileri için kullanmıyoruz Ayhan Bey. Örneğin ana tablo için verdiğimiz wild card dediğimiz jokerlerden bir tanesini Enka kulübünün oyuncusu ya da Taç kulübünün oyuncusu, şu anda yanılıyor olabilirim ama bizim kulübümüzün oyuncusu olmayan bir raket için kullanıyoruz. Bir diğerlerini de bu şekilde dağıtıyoruz. Dolayısıyla Türk tenisçileri gelip bu turnuvadan puan alacaklar. Şöyle söyleyeyim, İlk turda yenilseler bile puan alıyor tenisçiler. Bunlar kaybediyor.

0: ettikleri tur başına puanlarını alırlar. Dolayısıyla Challenger'lardan alınan puanlar yükselme safhasında olan tenisçiler için son derece kıymetli.
1: Hafta sonu tet kortlarına gelecek bir tenis severi neler bekliyor? Özellikle 13 Eylül'deki final günü neden kaçırılmamalı?
0: Birincisi spor izleyecekler. Canlı bir spor izleyecekler. Dünyanın en güzel sporlarından bir tanesini izleyecekler. Birincisi bu. İkincisi eğlenecekler. Üçüncüsü burada çeşitli sponsorlarımız, çeşitli olanaklar, bir piyangodan tutun kahvelerine, çaylarına kadar her şeyleri hazır olacak. Şahane bir pazar öğleden sonra geçireceklerini düşünüyorum.
1: İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul Challenger TED Open turnuvasına dair bilgileri TED Kulübü 2. Başkanı Haydar Bekir Emre NTV Radyo için anlattı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamla kanserden uzak durmak mümkün mü? Bu faktörler kansere yakalanmamak için yeterli mi? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Sönmez NTV Radyo'da yanıtladı.
3: Sağlıklı beslenme elbette son derece önemli. Kanser riskinin azaltılmasında da önemli bir yeri var. Ama kanseri yalnızca beslenmeyle ilişkilendirmek bilimsel olarak doğru değil. Çünkü kanser tek bir nedene bağlı ortaya çıkan bir hastalık değil. Genetik özelliklerin, yaşın, çevresel maruziyetlerin, yaşam biçiminin, bazı enfeksiyonların ve zaman içerisinde hücrelerde biriken genetik değişiklikleri de rol oynadığı çok yönlü, çok faktörlü bir hastalık. Zaman içinde biriken genetik değişikliklerde derken yaşlanma da kanser riskinde, kanser olma riskinde en önemli faktörlerden bir tanesi. Bugüne kadar aslında kanserin daha çok yaşlılık hastalığı olduğunu söylüyorduk ama kanser artık gençlerde de artmaya başladı ki çevresel faktörlerin rolü oldukça fazla.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Cumartesi yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor, sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Ara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
14: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
15: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuş.

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
1: Burcu, ifade işlemlerinde ikinci saat geride kaldı. Melih Gökçek'in halihazırda Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekiline verdiği ifade devam ediyor. Resmen başlatılan bir soruşturmaydı. Hatırlanacağı üzere 29 Ağustos Cumartesi günü açılmıştı. Bu resmen soruşturma başlatılmıştı. Ardından da bu iddiaları ortaya atan gazeteci Murat Arel, haberleştiren Murat Arel, Pazartesi günü Ankara'ya gelerek Ankara Adliyesi'nde bir ifade vermişti. Tanık beyanında bulunmuştu. Ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları geçtiğimiz çarşamba günü Melih Gökçek'in bugün itibariyle adliyeye davet edildiğini, şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini söylemişti. Melih Gökçek'e yöneltilen suçlama, kayıt dışı para yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönünde bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar. Bu şüpheyle, bu suçlamayla ifadeye çağrıldı Melih Gökçek ve saatler 16'ya 10 kala gibi Ankara Adliyesi'ne geldi. Bir protokol kapısından girmedi. Ankara Adliyesi'nde vatandaşların rutin işlemlerini yapmak için gelenlerin kullandığı, bizim de hemen önünde beklediğimiz A kapısından, yani ana giriş kapısından içeriye girdi. İçeriye girerken aracını yol üzerinde bıraktı. Bir gazeteci ordusu adeta kendisini karşıladı. Hiçbir soruya yanıt vermedi Melih Gökçek. Çıkışta açıklama yapacağını belirtti ve Ankara Adliyesi'nin içerisine girdi. Peki iddialar neydi? Ona bakacak olursak Burcu, Melih Gökçek'in oğlu ve oğlunun eşi üzerinden Almanya'da bulunan bazı şirketlere para aktarıldı. Orada bir konut, alışveriş merkezi satın alma gibi durumların tespit edildi. Bu para aktarma işinin kayıt dışı yöntemlerle yapıldığı iddiaları vardı. Bu iddiaları Melih Gökçek yalanladı. Ve iddiayı haber yapan gazeteci Murat Ağırel hakkında da bir suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Murat Ağırel ise iddialarının delillere, belgelere dayandığı yönünde bir beyanda bulundu ve ardından da geldiğinde, geçtiğimiz hafta buraya geldiğinde verdiği ifadeyle suçlamaları, Melih Gökçek hakkındaki iddialara ilişkin belgeleri de savcılığa sunmuş. İşte bugün o belgeler, iddialar Melih Gökçek'e soruluyor. Yaklaşık 2 saati aşkın süredir de Melih Gökçek savcıya ifade veriyor. Sonrasındaysa ifade işlemleri bitecek. Tabii savcılığın burada bir talebi olacak mı, olmayacak mı, bunu göreceğiz. İfadesinin ardından serbest mi bırakılacak? Bu ilerleyen dakikalarda netlik kazanacak bir durum tabii ki. Her ihtimal olabilir. Çünkü yürütülen bir soruşturma var. Ve ardından da eğer Melih Gökçek çıkıp bir açıklama yaparsa, savcılıktaki beyanları ya da hakkındaki iddialara ilişkin adliyeye giriş sırasında yanıt vermediği soruları tekrar kendisine yönelteceğiz. Bunun için de ifade sürecinin bitmesi bekliyoruz. O ifadede ikinci saat geride kaldı. Artık yavaş yavaş sona gelindiğini tahmin edebiliyoruz. Tabii bu netlik kazanmış bir durum değil. Uzun saatlerde sürebilir ifade işlemi. Ancak gözler Melih Gökçek hakkında verilecek karara çevrilmiş durumda.
0: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. Silivri açıklarında Asotiz isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi ama 10 gemiciden hala haber yok. Asu gemisini kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. Ali Ablay Silivri'den yayına hazır. Asu gemisinin kaptanları ifadelerinde neler söyledi? Ali, hemen sözü sana bırakalım.
2: Burcu, kazanın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmış ve Alsu gemisinin mürettebatında bulunan 10 kişiden 9'u hakkında şüpheli sıfatıyla başlatılan işlemler kapsamında ifade alınmıştı ve dün mürettebattan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Sevkin ardındansa geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la geminin 3. kaptanı Murat Evcimen tutuklandı ve ifadelerine ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan 1. kaptan Ahmet Erarslan, kaza sırasında dinlendiğini ve çarpıştık bağırışları üzerine köprü üstüne çıktığını söyledi. Köprü üstüne çıktığında ise Tuğberk İmamoğlu gemisinin ışıklarını gördüğünü ve geminin yaklaşık 300 metre mesafede olduğunu gördüğünü söyledi. Birkaç dakika sonra ise geminin ışıklarının kaybolduğunu, kaza noktasına dönüşlerinin yaklaşık 5 dakika kadar sürdüğünü ve sonra sonrasında radarda gemiyi göremediklerini ifade etti. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kendilerine çarptığını savunan Erarslan, telsizden verilen iskeleye al talimatına da uygun manevra yaptıklarını öne sürdü. Tutuklanan diğer 3. Kaptan Murat Evcimen ise kazadan bir gün önce gemiye katıldığını ve 7 aylık bir denizcilik tecrübesi bulunduğunu söyledi. Kaza sırasında geminin kumandasının kendisinde olduğunu belirtti. Tuğberk İmamoğlu'nun iskeleye al anonsu üzerine radardan gemiyi gördüğünü ancak çıplak gözle geminin fenerini görmediğini ifade etti. İki gemi arasındaki mesafe yaklaşık 500 metreye düştüğünde Tuğberk İmamoğlu'nun üzerlerine doğru gelmeye başladığını, telsizden üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde uyarıda bulunduğunu, fakat daha sonrasında geminin üstlerine gelmeye devam ettiğini ve kazanın da bu şekilde yaşandığını belirtti.
0: Peki Ali, yeri de tespit edildi geminin. Bundan sonra çalışmalar nasıl yürütülecek?
2: Evet Burcu, bildiğiniz üzere çalışmalar 2 Eylül gece 3.15'te yaşanan kazanın ardından 04.10 itibariyle başlamıştı ve bölgeye 11 arama kurtarma gemisi, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, 1 denizaltı arama aracı gönderilmişti ve bugün bu 3 günlük aramaların ardından saat 15 sıralarında TCG Akın gemisi tarafından Tuğberk İmamoğlu isimli geminin bulunduğu nokta artık tespit edildi ve Kıbrıs'taki TCG Işın gemisinin sürdürdüğü çalışmalara benzer bir sürecin yaşanması bekleniyor aslında. Şimdi ise artık geminin mürettebatına ulaşmak için bir çalışma süreci başlatılacak. Fakat 3 gündür detaylı bir çalışma sürüyordu. Çok geniş bir bölgede çalışma sürüyordu. Ancak TCG Akın'ın 1000 metreyi bulan sonar sistemleri sayesinde geminin nokta atışı olarak yeri tespit edildi. İşaretlemeler yapıldı ve gemide bulunan 10 mürettebatın, daha doğrusu gemide şu an 10 mürettebatında ordu olduğu değerlendiriliyor. Bu şekilde çalışmalar başlatılacak. Gene Kıbrıs'ta olduğu gibi TCG Işın'ın yaptığı işlem gibi bir robot indirme çalışması burada da gerçekleşebilir. Çalışmaların nasıl işleyeceği ilerleyen günlerde netleşecek. Tabii biz şu anda Silivri sahilindeyiz. Gemide bulunan 10 mürettebatın aileleri buradalar ve endişeli bekleyişleri sürüyor. Koordinasyon merkezinde bekliyorlar. Biz de bugün kendileriyle bir görüşme imkanı bulduk. Onlar da yaşadıkları süreci bizlere anlattılar. Gelin bu haberi birlikte izleyelim.
3: Gemide bulunan aşçıbaşı Abdülbaki Mirzalı'nın kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde, bizi teselli eden bir tane de Cansal şu an gözükmüyor. Yani ümidimiz inşallah Allah'ın izniyle sadece abim değil, bütün mesai arkadaşlarım bir arada sağ salim bulunup burada ayrılma.
4: Masum Mirzaoğlu, Tuğberk İmamoğlu'nun Abdülbaki Mirzaoğlu aşçıbaşının oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30, yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi. Bir cansalımız kayıp, yani bir filika bulundu, bir cansal bulundu ama gemide bir tane cansal eksik. Şu an o kayıp. Umudumuz o yönde, inşallah bütün mürettebatla birlikte, kayıp 10 tane meslek arkadaşlarıyla birlikte o cansalın içinde diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir.
5: İsim Süreyya, Nida Aydınman'ın kızıyım ben. Güvertel Osurması diye geçiyor ünvanı. Babamla salı günü konuştum en son. Öğlen civarıydı beni aradığında. İşte geldiğini, Kartal'a geleceğini söyledi. İyi olduğunu söyledi. Ben her zaman söylüyorum, baba nasılsın, iyi misin dediğimiz zaman iyiyim kızım, bir sıkıntı yok demişti. Gemiyle alakalı hiçbir şey söylemedi. Sadece genelde telefonunu kapatırdı, Yunan çekiyor vesaire diye. İşte o esnada dedi, ben bir daha telefonumu kapatmayacağım dedi. Hep açık olacak dedi. Çok şey yapmayayım, konuşuruz deyip kapattık. Bu kadar. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
6: Annem olaydan önceki akşam konuşmuştu. Ben pazar günü konuşmuştum. İyiydi. Yani keyfi yerindeydi normalde. Yani çok pis bir kaza olmuş.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel iki kişinin cenazesine daha ulaşıldığını açıkladı. Faciada can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi de aranıyor. Üstel kazanın araştırılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde araştırma önergesi sunduklarını duyurdu. Her kim olursa olsun sorumluların hesap vereceğini söyledi. TCG Işın batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat gerçekleştirilebilme yeteneğine haiz ROV cihazıyla da batığa dalış yapıldı. Kayıpları arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracı ile aralıksız devam ediyor. Öte yandan batan gemide yaşamını yitiren ve naaşı enkazdan çıkarılan ilk kişi olan İsmail Kurt, Lefkoşa'da toprağa verildi. Şu ana kadar 4 kişinin cenazesi su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edilmiş durumda bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da dün arama kurtarma çalışmalarını yerinden takip etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemideki kayıpları bulmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 554 metre derinlikteki denizaltıya inen robotik denizaltı da ilk kez görüntülendi. Aramalara TCG Alemdar gemisi önderlik ediyor. 3000 metre derinlikte arama yapabilen robot gemiden bu görüntülerle suya indirildi. Sualtı robotu sahip olduğu yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde komuta merkezinden gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol ediliyor. İlk olarak enkaza giriş noktası tespit eden robotların kayıpların naaşlarını çıkarma operasyonuna başladığı belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında sonar ve deniz dibi taramaları da gerçekleştiriliyor. Kayıpları arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracıyla yürütülüyor. Çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ederken arama faaliyetleri 7-24 aralıksız sürdürülüyor. Melih Gökçek bugün Ankara'da ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne gitti. Şu anda adliyeden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor ama canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Kısa bir açıklama yapacak Melih Gökçek. Böyle yaparsan... Evet, bugün Melih Gökçek ifade vermek için adliyeye gitti. Adliyenin ardından da şu anda çıkışta gazetecilerin sorularının karşılığında soruları cevaplaması bekleniyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere gitti.
7: Sağ olun, sol olun. Eğilebilir misiniz?
8: Ya arkadaşlar...
7: Bir sakin olun.
9: Hocam açsana.
8: Burada duruyorum. Nerede duruyorum?
7: Abi açılabilir misiniz? Kameramanlar göremiyor bakın. Kameramanlar göremiyor Sayın Başkan. Kameramanlar göremiyor efendim.
9: Başkan.
7: Lütfen uyarırsak açabilir miyiz? Lütfen efendim.
10: Sizin adamınız. Arkadaşlar.
7: Şöyle lütfen açabilir misiniz? Sayın Başkan.
0: Evet, 2017'de istifa eden Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in açıklamalarına kulak verelim.
7: Korumalar bitmişse biz zaten halledeceğiz.
11: Ya burnuma sokmayın çocuklar, ayıp oluyor yani.
12: Arkadaşlar bir dakika. Başkanım bekleyelim. İfade verdi şu anda oldukça yoğun bir ilgi de var. Basının ilgisi.
13: Hazır mıyız?
11: Hazır mıyız? Tamam mısınız arkadaşlar? Lütfen istirham ediyorum, bir sessiz olun. Tamam.
14: Buyurun başkanım.
9: Tamam mısınız zaten?
10: Efendim, savcılık daha iyi iddialar.
9: Ya siz beni dinleyeceksiniz. Ben soru sormayacaksınız.
13: Tamam, böyle.
9: Beni dinleyeceksiniz, sabredeceksiniz. Değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Lütfen sessizlik. İyi akşamlar diliyorum. İfademi yaklaşık 2 saat verdim ve çıktım. Şimdi tabii burada hepiniz ne dediniz, ne söylediniz, ne sordular gibi sualler soracaklar. Peşinen şunu söyleyeyim. Ben burada savcılığa ifade verdim. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. İnşallah Allah kısmet ederse bu savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız. Ondan sonra merak etmeyin. Hepinizden televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir. Çekinen adam abla değildir. Hatta hepiniz bilirsiniz ki ben ısrarla rakiplerimi ekrana davet edip de getiremem. İsim vermiyorum ama kimi olduğunu anlıyorsunuz. Yeni bir şey olmasın diye, tartışma ortamı olmasın diye. Şimdi ben size bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa ifade vermiyorum. İlk defa savcılığa gelmiyorum. İlk defa soruşturma geçirmiyorum. 3 bölüm halinde anlatacağım bunu. Birincisi, ben belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. 94'ten itibaren yaklaşık 9 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Muhalefette. Muhalefet beni didik didik etti. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. 500 tane. Ve bunların hepsine ifade verdim. Düşünebiliyor musunuz? SHP iktidarı. Düşünebiliyor musunuz? DSB iktidarı. Düşünebiliyor musunuz? ANAP iktidarı. Benden her şeyi sordu. Sormadığı şey kalmadı. Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsü de yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Ve hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar. Ha, gözaltına bile aldılar mı? Aldılar 98'de hatırlarsınız. Bu birinci dönem. İkinci dönem hangi dönem? Refah Partisi iktidarı dönemi, AK Partisi iktidarı dönemi. Peki Melih Gökçek, sen bu iktidar döneminde soruşturma geçirmedin mi? İnceleme geçirmedin mi? Yani rakamı şu anda net veremiyorum, yanlış söylerim çünkü saymadım onları. Ama minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. Geçirdim yani bunları. Ve verdiğim ifadeler savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığı'nda hepsi durur. Bunu bilesiniz yani. Bu ikinci dönem. Allah'ım da olsun o dönemde de bir şey çıkmadı. Peki üçüncü dönem ne? Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. Bir kere peşinen şunu söyleyeyim. İsrail'de diyorlar ki Melih Gökçek hakkında 100 tane soruşturma açıldı. Bazen 96'ya 94'e düşüyorlar filan. Ben böyle bir soruşturma benim aklımda açılmadı. Bu yalan. Bunu söyleyenler yalan söylüyor. Medyada yer verenler yalana iltifat ediyor. İltifat etmeyin. Ben toplam 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti. 4 tanesinin neticesi bana gelmedi. Ama 21 tanesi bitti. Biten soruşturmalar bir kısmı İçişleri Bakanlığı'nda, bir kısmı da savcılıklarda oldu. Ve bu soruşturmalar yapılırken bilirkişi raporları alındı. Hepsinde benim ifadem alındı. Mansur Yavaş efendim ifade vermeye bile gitmedi diyerek yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ben kaç defa Mansur'u ekrana davet ettim. Geldiğini gördünüz mü? En az 100 kere. Geldiğini gördünüz mü? Gelmedi. Niye? Haklıysan niye gelmiyorsun? Gel tartışalım. Aslına bakarsanız çocuklar şunu söyleyeyim. En büyük hakem kimdir biliyor musunuz? Vatandaş. Yani sizin bizi ekrana çıkarttığınız zaman, bizi dinledikleri zaman onlar. Yani ekrana çıkmaktan kim korkar? Haklı olmayan insan korkar. Bunu bilesiniz. Mansur Yavaş döneminde 21 tane soruşturmam bitti. Savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığı'nda. Biten bu soruşturmaların hepsine istisnasız Mansur Yavaş itiraz ettirdi. Nereye? Danıştay'a. İçişlerinden gelenler Danıştay'a gider biliyorsunuz. Savcılıklardan gelen kararlar içinde bir üst mahkemeye itiraz ettiler. O 21 tane üst mahkeme ve Danıştay'da da benim lehime onaylandı. Onaylandı. Şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. Herkes elini vicdanına koysun ve şunu düşünsün. Mansur Yavaş ekranlarda en az 3-4 kez söyledi. Ben dedi 109 tane soruşturma geçirdim. 101 tanesinden takipsizlik aldım. Hatta beni çağırmadılar bile dedi. Şimdi bir sual. Ya 109 tane soruşturma geçiriyorsun. 101 tanesinden takipsizlik alıyorsun. Ve senin için bu adalet oluyor. Güzel, tebrik ediyorum. Ama benim için ne diyor? Melek Gökçek yargılanmadı. Doğru değil. 21 defa ben de aynı kendisini metoduyla savcılığa ve işlerine ifade verdim. Ama benim buralardan takipsizlik alma yasal olmuyor. Bu nasıl iş? Kendisi alınca oluyor. Ben alınca olmuyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? Benim ifade vermediğim konu yoktur arkadaşlar. Ben hepsine verdim. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Niye endişem yok? Ben doğruları söyleyen insanım. Allah nasip eder karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım. Hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım. Şimdi konu hakkında herhangi bir bilgi vermem ve bir başka konuyu buraya dahil etmek suretiyle konuyu başka tarafa çekmek, tartışmak istemem. Peki ya bırak sana anlamıyorum. Bırak. Ya ben gazeteciyim. Sorma. Soru almıyorum. Ya bakın çocuklar. Ya sen kendin konuşuyorsun. Bak. Ben de sana cevap veriyorum. Diyorum ki cevabını al. Bir daha al. İnşallah bu soruşturma bitsin. Televizyonlarda, hepinizin televizyonlarında her konuya her türlü kararı çıkıp her türlü savunmayı, açıklamayı yaparım. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 2 saat süren ifadesinin ardından kısa bir açıklamada bulundu. Gizlilik doğrultusunda bir açıklama yapmamın mümkün olmayacağını ifade etti. Bu açıklamaların ayrıntılarını ekranlarınıza taşıdık.
13: NTV Radyo.
14: Merhaba sevgili cazseverler.
13: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
14: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Dünyasının kalbi Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 3-30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Carrefour'salarda.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Reklam. NTV Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta bugün başlayacak. Dev derbiye de sahne olacak haftanın açılış maçında Başakşehir Galatasaray'ı konuk edecek. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 20'de başlayacak.
10: Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde. Çorum Futbol Kulübü beraberliğinden sonra Erzurumspor ve Göztepe'yi yenen Sarı Kırmızılılar 4. haftanın açılışında Başakşehir'le karşılaşacak. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hafta içindeki antrenmanlarda ayağında ağrı hisseden Barış Alper Yılmaz'ın durumuna son kontrollerden sonra karar verilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Şallai Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Sara, Sane Batrakov, Yunus ve Osimhen 11 ile çıkarması bekleniyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk 3 haftayı 4 puanla 9. basamakta tamamladı. Fatih Terim Stadyumunda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
9: Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın diğer maç programı şöyle. Yarın 2 maç var. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Konyaspor ağırlayacak. Günün ve haftanın önemli maçında saat 20'de Kadıköy'de Fenerbahçe Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Pazar günü programında ise 4 karşılaşma oynanacak. Saat 17'de 2 karşılaşma var. Kasımpaşa Ahmetspor'u, Çorum Futbol Kulübü de Eyüpspor'u ağırlayacak. Saat 20'de oynanacak karşılaşmalarda Trabzonspor Gençler Birliği'ni, Kocaelispor'sa Samsunspor'u ağırlayacak. Hafta pazartesi günü oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmalarda Çaykur Rizespor Alanyaspor'la Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de Talişka ile yollar ayrıldı. 10+4 yabancı kuralı için kadrosunu düzenleyen Sarı Lajvertiler'de Talişka'nın sözleşmesi feshedildi. 32 yaşındaki futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire'ye 2 yıllık imza attı. 1,5 yıl kaldığı Fenerbahçe'de 75 maça çıkan Brezilyalı 44 gol ve 7 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu UEFA'ya veren Sarı Lajvertiler'in yabancı kontenjanında 23 yaş altı futbolcu için bir isme yer bulunuyor. Sarı Lajvertiler bu geceye kadar takviye yaparsa yeni transferini Ocak ayına kadar sadece Süper Lig'de oynatabilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA listesine yetiştirdikleri yeni transferlerine kavuştu. Ümit Akdağ siyah beyazlara, Dijuysa bordo mavillere imza attı. Alanyaspor'dan 7 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Ümit Akdağ İstanbul'a geldi. Siyah beyazlarla 4 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki stoper Avrupa Ligi kadrosuna da eklendi. Trabzonspor'un Mitülen'den 17 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Diju da şehre gitti. Bordo Mavililerle 4+1 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki golcü Konferans Ligi kadrosuna dahil edildi. Filenin Sultanları 2026 Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya'yı 3-1 mağlup eden milliler yarı finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
11: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
12: Zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Setin sonu da çok güzel rallilere gebe oldu. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, bench'ten gelen arkadaşlarımız da çok güzel katkı sağladı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz. Bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var.
11: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini milliler 25-18 kazandı. Türkiye iyi başlayamadığı ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kazanan Sultanlar maçta öne geçti. Dördüncü sette de 25-22 üstün gelen Ay Yıldızlılar Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
0: Biraz baskıyı hissettik açıkçası. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz. Madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi. Biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. İki seti sanırım 18 sayıda tuttuk Almanya'yı. Bizi zor duruma soktular.
11: Melisa Vargas 14 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yarı finale yükselen filenin sultanları yarın saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye finale yükselmesi durumunda pazar günü Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Logo yazılımın

0: Kargo.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Şansa
2: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
12: Merhabalar. Mürdüm deyince tabii en çok tatlılarda seviyoruz. Şimdi bir pasta tarifi de vermiştim ama birazcık da tuzlulara bakalım, soslara bakalım. Eriğin kurusu da yapılıyor, pestili de yapılıyor. Erik ekşisi zaten yapılıyor ama mürdüm eriğinin gerçekten pestili son derece lezzetli oluyor. Özellikle de kurusu aslında her yere yakışıyor. Yani et yemeklerinde aslında Osmanlı dönemine baktığımızda kuru mürdüm eriğiyle etli yahniler yapılmış. Tabii ki her zaman tatlıları tercih edenler var. Macaristan'da artık o kadar koyusu yapılıyor demiştim ki kağıt üzerinde tartılıp sarılıyor. O kadar koyu kıvamlı reçeller yapılıyor. Ama mesela Sırpça'da da erik reçeline pekmez deniliyor. Romanya'da macun dendiğinden bahsetmiştim. Mesela Hırvatistan'a gittiğimiz zaman aslında bütün reçellerin adı pekmez oluyor. Bunların hepsi aslında Osmanlı mirası. Ama Osmanlı mirası diye baktığımız zaman kurular, pestiller bunlar da çok önemli. Fakat bir de tuzlulara bakalım. Doğu komşumuz Gürcistan. Şimdi Gürcistan'da bir erik sosundan bahsetmiştim. Tikemali sos. Bunun da en güzelini ben mürdümle seviyorum. Bunu can erikle de yaparlar, sarı erikle de yaparlar, kuru erikle yaparlar. Mesela bir 250-300 gram kadar kuru eriği önceden suda ıslatırsınız. Adeta o böyle yumuşar. Su sulu değil ama sanki bir böyle pestil macunu gibi olur. İşte onunla yaptığınız zaman son derece yoğun güzel bir lezzeti olur. Ben size yaş erikten vereceğim ama bir taraftan da eriklerinizi kurutun ve kuru erikle de bunu istediğiniz zaman kışın yapın derim. Şimdi 500 gram kadar erik, yarım limonun suyu, bir limonun kabuğu, onu da rendeleyerek ekleyebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kişniş tohumu. Bu çok önemli. Kişniş tohumu olmazsa olmaz. Şimdi bunu da havanda hafifçe döveceksiniz. Tamamen parçalanmasın. Hani biraz çıt çıt ağza gelir gibi olsun. Ama mutlaka kişniş tohumu olacak. 2-3 diş sarımsak. Birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Ama bence karardır. Hadi 3-4 diş olsun. Onu da şöyle sarımsak sıkacağıyla güzel sıkın. 1 tatlı kaşığı tuz. Ama böyle bir kaya tuzu olsun. tepelime dolu bir kaşık. Şimdi 1-2 adet de minik acı kırmızı biber. Bu pul biber gibi de olabilir, Arnavut biberi olabilir. Acılık tamamen sizin keyfinize kalmış. Eriği ayıklayın, kabaca doğrayın ve tencereye oturtun. Kendi suyunda yumuşayana kadar şöyle bir pişirin. Tamamen artık böyle dağılır hale gelince diğer malzemeleri de ekleyin. El blenderıyla şöyle bir çekebilirsiniz de. Gene de bir şeker ayarına bakın. Çünkü erik eğer çok tatlı değilse, her ne kadar tuzlu bir sos bile olsa birazcık şeker eklemeniz gerekebilir. Yani ketçap gibi düşünün. Ketçapın da tatlısıyla tuzlusu bir aradadır aslında. Tadına bakın, zevkinize göre karar verin. Şimdi bu tam bir macun kıvamına gelince sterilize edilmiş kavanozlara koyun ve marmelat gibi saklayın. İstediğiniz zaman sosunuz et yemeklerinin yanına, özellikle de ızgara tavanın yanına hazır. Afiyet olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Preziz Giresun yolunun 50. kilometresinde ve Zonguldak-Devrek yolunun 48-50. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Herman Melville'in Denizci Billy Budd isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Yiğit Yavuz çevirmiş. 1819'da New York'ta doğan Melville, 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu. Ailesinin durumu itibarıyla pek şanslı bir çocukluk geçirdiğini söyleyemiyoruz. Küçük yaşta babasını kaybedince hem okuyup hem de çalışmak zorunda kalıyor. Tarım işçiliği, banka memurluğu, öğretmenlik gibi işlerde çalışırken bir yandan da New York'ta mühendislik eğitimi görüyor ama okula devam etmeyip New York'tan Liverpool'a giden bir ticaret gemisinde işe giriyor. Bu ilk deniz seyahatini Redburn isimli kitabında anlatıyor Melville. New York'a geri döndüğünde bir süre daha öğretmenlik yapsa da duramıyor. Bir kez içine açık denizlerin virüsü girmiş ya, serde de gençlik var ki o ara 20'li yaşlarının başında, bir balina avı gemisinde iş buluyor. Melville 1,5 yıllık seferin ardından yolda Marquez Adaları'nda gemiden atlıyor ve bir süre Tipi yerlileriyle yaşıyor. O günlerini de kitaplaştırıyor sonradan. Tipi, Polinezya hayatına bir bakış adıyla. Polinezya Adaları'ndan yine bir gemiye atlayıp uzak rotalara doğru yola çıkıyor. 1844 yılına gelindiğinde tamam diyor ve karada mazmut bir hayata geçiyor. Ama en önemlisi yazmaya başlıyor. Herman Melville 1851'de başyapıtı olarak kabul edilen Moby Dick'i yayınlıyor ama roman hiç de ilgi görmüyor. Hem İngiltere'de hem Amerika'da yayınlanıyor ama hepi topu 3000 adet satıyor. Sonraki romanları ve öyküleri de, ki bunlar arasında Katip Bartleby, Benito Sereno ve bugün bahsettiğimiz Denizci Billy Budd gibi klasikler var, onlar da ilgisizliğin sert duvarına çarpıyor. Melville'in yeniden keşfedilmesi, kitaplarının sayısız dile çevrilmesi ve birer klasik mertebesine ulaşması 1891'deki ölümünden çok sonra, ancak 1920'lerde gerçekleşiyor. Gelelim Denizci Billy Budd'a. Ölümünden sonra yayımlanan Denizci Billy Budd, Melville'in son eseri. İyilikle kötülüğün, saflıkla hinliğin karşıtlığını temel alan alegorilerle yüklü bir anlatı Denizci Billy Budd. Melville bu romanında bir nevi düz yazı şiir denilebilecek bir üslup deniyor. Okuru adalet, masumiyet ve otorite gibi konular üzerinde düşünmeye davet ediyor. Billy Budd, Melville'in ömrü boyunca sorguladığı insanlık trajedisine çözüm sunmaktansa, yeni sorulara, yeni belirsizliklere kapı açtığı, varoluşun karanlık yönlerine, toplum hayatını şekillendiren ahlaki ikilemlere duyduğu ilgiyi yansıttığı son eseri. Karikatürist ve çocuk kitapları yazarı Behiç Akın, Tombiş dizisinden yeni bir hikaye. Bizim Tombiş evden hiç anlamıyor, Gün Işığı kitaplığından çıktı. Behiç Ak, mimarlık eğitimi almış ama başta da dediğim gibi, biz onu daha ziyade karikatürist olarak tanıdık. Karikatürleri Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da sergilendi. Hem yazıp hem çizdiği çocuk kitapları yabancı dillere çevrildi. Tiyatro oyunları Avrupa ülkelerinde sahnelendi. Behiç Ak'ın daha önce de Gün Işığı kitaplığından Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği, Postayla Gelen Deniz Kabuğu, Eve Giden Küçük Tren, Bebek Annem, Gökdelene Giren Bulut, Bulutlara Şiir Yazan Çocuk, Havada Asılı Kalan Top ve Berberdeki Papağan isimli çocuk kitapları yayımlanmıştı. Bir de yetişkinler için yazdığı hikayeleri bir araya getiren Yıldızların Tembelliği ve İstanbul Senin Olacak isimli romanı var. Behiç Ak, Tombiş dizisinin son kitabında adres kavramı üzerine hem düşündürüyor hem eğlendiriyor. Memo ile arkadaşı Tombiş, Memo'nun dedesinin evine yürürken mahalleyi belirleyen işaretleri izliyorlar. Zira Memo ne evin mahallesinin sokağının adını ne de kapı numarasını biliyor. Önce bir leyleği, Leylek Muhittin'i takip ediyorlar. Sonra kokusunun peşinden giderek bir iğde ağacına ulaşıyorlar. Derken bir kedinin, pamuğun rehberliğinde sürdürüyorlar yolculuklarını. Evlerin ve mahallelerin insanları, hikayeleri, kokuları ve sesleriyle anlatılıyor.

0: evet, yorumlar böyle, uzmanların yaklaşımları böyle. Umarız daha barışçıl, terör eylemlerinin olmadığı bir yıl olur. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı, Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
1: Burası NTV Radyo.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T ve

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
3: Hayır tabii, şöyle bir şey ister miyim?
6: Evleneceksin yani.
4: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
8: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 derece

0: dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşa...

0: Akşam haberleriyle karşınızdayız. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün ifade verdi. Yaklaşık 2 saat süren ifadesinin ardından Gökçek kameraların karşısındaydı. Bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi. Adaletten endişem yok dedi.
1: Savcılığa ifade verdim. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Birincisi, ben belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim ve bunların hepsine ifade verdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. Ben toplam 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti. Ben hayatımda ilk defa ifade vermiyorum. İlk defa savcılığa gelmiyorum. İlk defa soruşturma geçirmiyorum.
0: Bu arada soruşturmada bir gelişme daha var. Bu soruşturma kapsamında Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla pazartesi günü ifade verecek. İstanbul Silivri'de Alsu isimli gemiyle çerpiştikten sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi arama çalışmalarının 3. gününde ÇCG Akın Kurtarma ve Yedekleme gemisiyle bulundu. Kayıp 10 denizci arama çalışmaları da sürüyor. Alsu gemisinin tutuklanan kaptanlarının ifadesi de ortaya çıktı. Kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
2: Alsu gemisiyle çarpışan ve ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri 3. gününde tespit edildi. Batan gemiyi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi sonar tarama yaparak buldu. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri, sahil güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Eraslan ve 3. kaptan Murat Evciman taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İfadeleri ortaya çıkan kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
3: Gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza sırasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
4: Kazanın meydana geldiği esnada 3. kaptanı olarak geminin kumandası bendeydi. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
2: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
5: Gemide bulunan aşçı başı Abdülbaki Mirzalı'nın kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde.
6: Abdülbaki Mirzaoğlu Aşçıbaşı'nın oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk.
7: İsmim Süreyya, Nida Aydınman'ın kızıyım ben. Güverte dosturması diye geçiyor ünvanı. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
2: Gemideki kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel iki kişinin cenazesine daha ulaşıldığını açıkladı. Faciada can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi de aranıyor. Üstel kazanın araştırılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde araştırma önergesi sunduklarını duyurdu. Her kim olursa olsun sorumluların hesap vereceğini söyledi. TCG Işık'ın batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat gerçekleştirilme yeteneğine sahip ROV cihazıyla da batığa dalış yapıldı. Kayıpları arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracıyla aralıksız devam ediyor. Öte yandan batan gemide yaşamını yitiren ve naaşı enkazından çıkarılan 2 kişi İsmail Kurt Lefkoşa'da toprağa verildi. Şu ana kadar 4 kişinin cenazesi su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edilmiş durumda bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da dün arama kurtarma çalışmaları yerinden takip etmişti. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları gerçekleştirildi. Akıncı taarruzu insansız hava aracından atılan mühimmatlar hareketli ve sabit hedefleri tam isabetle imha etti.

0: Hareketli hedef Akıncı'dan yerli üretim mühimmatla tam isabetle vuruldu.
1: 3, 2, 1, Bismillah, ateş.
0: Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları gerçekleştirildi. Akıncı taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hedeflerini tam isabetle imha etti. Test atışlarına ilişkin görüntüler Aselsan ve Baykar'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Test faaliyeti kapsamında ilk atış hareketsiz bir zırhlı araca yapıldı. Lazer güdümlü mühimmat LGK-82 hedefini tam isabetle vurdu. İkinci atışsa hareketli bir hedefe dönük gerçekleştirildi. Yolda ilerleyen bir arazi aracı Akıncı'dan gönderilen yeni nesil güdüm kitli mühimmat gözdeğiyle vuruldu. Test faaliyetinde kullanılan her iki kit de MK-82 tipi konvansiyonel mühimmatların akıllı mühimmat olarak kullanılmasını sağlıyor. Aselsan'ın LGK-84 güdüm kiti de iki farklı hedefi tam isabetle vurdu. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda gerçekleştirilen faaliyette LGK ailesinin ağır mühimmatlara yönelik üyesi LGK-84 ile F-16 platformundan iki ayrı atış yapıldı. İlk LGK-84 atışında zırhlı personel taşıyıcı hedef alınırken ikinci atışta tank hedefi vuruldu. Her iki mühimmatta hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getirdi.
2: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sahte para operasyonu yaptı. Bir şüpheli gözaltında. Jandarma tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Esenyurt'ta bulunan adrese operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 2 milyon 890 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin işlemleri devam ediyor. Samsun'da tramvayın geldiğini fark etmeyip raylara doğru koşan küçük kız çocuğu bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler İlk Adım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında kaydedildi. Annesinin elini bırakan küçük bir kız çocuğu raylı sistemin bulunduğu yaya geçidine doğru koşmaya başladı. O sırada tramvay geçiyordu. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı ani bir refleksle kızı tuttu. Onu tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Büyük tehlike atlatan kızı annesine teslim etti. İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Nazlı Özgür tedavisi için yıllardır eşiyle birlikte altın ve döviz biriktiriyordu. Evde olmadığı saatlerde yaklaşık 1 milyon liralık birikimi çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan iki kadın şimdi polis tarafından aranıyor.
0: Apartmana girdiler, 20 dakika sonra çıktılar. Tedavi için biriktirilen parayı çaldılar.
3: Kendimiz harcamıyoruz, kendimize tek tek toplamaya çalışıyoruz. Çok mağdurum ya. Doktor için topluyorum onları.
0: Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Eklem rahatsızlığı nedeniyle emekli olan Nazlı Özgür bir süredir tedavi görüyordu. 2 Eylül sabahı torununa bakmak için evden çıktı. Akşam döndüğünde evine hırsız girdiğini fark etti.
3: Halı yerinden böyle kaymıştı, gitmişti. Hemen çekmeceyi açtım. Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
0: İddiaya göre yaklaşık 1 milyon liralık birikim ortadan kayboldu.
3: Kutuların hepsi açıktı, yırtıktı. Başka bir yerde bir şey yok. Daireyi hiç ellememişler, hiçbir yerini ellememişler, sadece çekmece. Çekmeceyi de kapatmışlar.
0: Apartmanın güvenlik kamerasında iki kadının saat 14.20'de içeri girdiği, yaklaşık 20 dakika sonra çıktığı görülüyor. Özgür'ün şikayeti üzerine harekete geçen polis şüphelileri arıyor.
4: Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Garanti BBVA.
4: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Tazesi ya denizde ya Carrefour'sa da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
11: Doğrusu Carrefour'sa. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. En para bankanın güzeli.
19: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
20: NTV Radyo.

0: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde biz uyurken göç eden kuşları konuşmuştuk. Bazı kuşlar göç yolculuğuna biz uyurken karanlıkta çıkıyor demişti Kerem. Peki karanlıkta yollarını nasıl buluyorlar diye sordum. İlk kez göç eden genç kuşlar nereye gideceklerini nasıl biliyor? Kuşların pusulası nasıl çalışıyor? Ya da ornitologlar görmedikleri bu göç yolculuğunu nasıl takip ediyor gibi sorulara yanıt aradığımız bir bölüm olmuştu. En çok sanırım Kerem ötleyen, sinek kapan, bülbül, kızılgerdan konuştuk. Çok dolu dolu ilginç bir bölüm oldu yine.
1: Evet, ben de çok büyüleyici bulduğum bir konu bu gece göçü ve özellikle şehirlerin üzerinden olması da çok büyüleyici. Şehirde hayatta göremeyeceğimiz kuşların üzerimizden geçmesi ve bunun böyle çılgın bilim insanları ve hobiciler tarafından sesleriyle tespit edilmesi bence çok eğlenceli, güzel bir şey. Umarım ben de hayatımda daha güzel fırsatlar bulup bu tip şehir içinde ses kaydı almaya çalışacağım. Yani yapmak istediğim şeylerden biri hayatta.
0: Evet, ilk sezonda biraz bahsetmiştik zaten. Beni de çok ilgilendiren bir konu gerçekten. Peki klasik soruma geçmek istiyorum. Yine dolu dolu bir bölüm hazırladık çünkü bugün. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Neler gördün?
1: Ben hala Toronto'da, Kanada'dayım. Gene burada kozmopolit bir türden bahsedeceğim. Yani hem Kanada'da hem Kuzey Amerika'da, hatta Meksika, Güney Amerika'da, diğer taraftan Avrasya'da ve Türkiye'de de çok sık görülen bir tür gördüm. Buradaki şehir parkında dolaşırken bozdoğanlar var. Bozdoğan en küçük doğan türü Türkiye'de yaşayan. Gerçekten güvercinden bile bir küçük. Kompakt, küçük gövdeli, sivri kanatlı, çok hızlı uçan, biraz ebabili de andıran bir hayvan. Bozdoğanlar havada besleniyorlar. Özellikle kuş yakalıyorlar. Ama buradakiler böcek yakalıyorlardı. Kız böceklerini yakalayıp, yusufçukları yakalayıp havada yiyorlardı. Biz de bu davranışı Türkiye'deki bozdoğanların yaptığını görmedim. Çünkü zaten bozdoğanlar Türkiye'ye kışın geliyor. Ama derece doğanların çok yaptığını biliyoruz. Gene buradaki bir bozdoğanı görüp İstanbul'da Çamlıca'da gördüğüm derece doğanı hatırlamak da çok hoşuma gitti. Benim hikayem bu. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben İzmir'deydim Kerem. Tam şehrin göbeğinde Bostanlı'dan Konak vapuruna bindim. Biliyorsun İstanbul'da da çok sık vapura binerim. Hep yelkovanlara bakarım. İstanbul Boğazı kuşlarına çok hakimim. Ama ilk defa İzmir'den vapura bindiğimde tabii ki de farklı bir kuş gördüm. Pelikan geçti önümden ve hemen tabii ayağa kalktım. Bir İstanbullu olduğumu ya da İzmirli olmadığımı belli ettim oradaki şehirlilere. Sanırım tepeli pelikandı. Çok dikkat etmedim. Onu sana da sormak istedim. Galiba İzmir'de daha çok tepeli veya ak pelikan oluyor değil mi?
1: Hangisi oluyor demek istedin Naz? İki tane türümüz var zaten.
0: Doğru.
1: İkisi de oluyor. İkisi de oluyor ama en çok tepeli pelikan oluyor. Çünkü tepeli pelikan Türkiye'deki yerli tür. Ve özellikle Ege ve Marmara'daki lagünlerde ve deniz kenarında yakın yerlerde bulunuyorlar, göllerde. Tepeli pelikan Ege deltasında da yuva yapıyor. İzmir üzerinden geçiyor, İzmir körfezinde de besleniyor. Ak pelikan, ak leylek gibi, kanatların altı siyah beyaz. Tepeli pelikanın ise kanat altı nispeten bej ve gri'nin değişik tonları kombinasyonuyla daha çok düz, tek düz. Tek renk diyebiliriz yani. Muhtemelen çok büyük bir ihtimalle tepeli pelikan görmüşsündür. Hemen ekleyeyim. Dünyadaki en büyük pelikan türü bu arada.
0: Evet ya, son zamanlarda çok sık aslında İstanbul tarafında gözlem yaptığım için pelikanları unuttuğumu fark ettim. İyi oldu hatırlattın. Tepeli pelikan da dediğin gibi evet ak pelikana benziyor ama uçuşta sanırım grimsi kanat altı, işte kanat altının ortasından geçen açık renkli kuşağı ve grimsi beyaz gövdesiyle ayırt ediliyormuş. Onu da dinleyicilere eklemiş olalım diyorum ve bir haberimiz var. Ondan bir bahsetmek istedik. Zaman zaman biliyorsunuz bazı kuş gözlemleriyle ilgili haberlerde bulunuyoruz. Haberler paylaşıyoruz. İstanbul'da da sonbahar göçünü çok güzel organize eden bir ekip var. Sinan Talipoğlu ile Selim Ege Sağ Söz etkinlik organize ediyor. 15 Ağustos'ta 10 Kasım arasında her cumartesi ve pazar sabah 10'dan öğleden sonra 4'e kadar Çamlıca'da oluyorlar. Hem yırtıcılar hem göçmen kuşları gözledikleri, kuş gözlemcileriyle bir arada oldukları ücretsiz bir etkinlik. Herkesi oraya davet edelim bence Kerem değil mi? Sen gitmişsindir daha önce, ben bu hafta sonu gideceğim.
1: Evet, Büyük Çamlıca Tepesi'nde oluyor. Büyük Çamlıca'da Beltur Kafe'nin yanında gözlüyorlar. Bence de çok büyük bir tecrübe. İstanbul'da en şanslı olduğumuz konu zaten yırtıcı göçü, leylek göçü. Herkese tavsiye ederim.
0: O zaman yavaştan bu haftaki konumuza geçelim. Bu hafta konumuz kuşların gagası. Bir kuşa baktığımızda belki de ilk dikkatimizi çeken şeylerden biri gaga diyebiliriz. Kimisi uzun ve ince oluyor, kimi kısa ve kalın oluyor, bazıları kanca gibi kıvrılmış oluyor, bazıları da mızrak gibi sivri oluyor. Mesela flamingonun gagasıyla bir kartalınki ya da bir ağaç kakanınkiyle bir ördeğinki neredeyse aynı organ değilmiş gibi görünebiliyor. Peki bu kadar farklı gaga bize ne anlatıyor? Bugün Kerem'le dedi ki gagaların peşinden kuşların dünyasına bakalım. Ne yediklerinden, nerede yaşadıklarına, nasıl avlandıklarından, nasıl yuva kurduklarına, hatta sanırım evrimsel geçmişlerine kadar ineceğiz bugünkü bölümümüzde. İlk soru, ilk akla gelen aslında kuşların gagası aslında nedir Kerem? Yani diş mi, kemik mi, tırnak gibi bir şey mi? Nedir bu gaga?
1: Şimdi kuşların iskeletine baktığında aslında gaganın tamamını ve kafatasını da görüyorsun. Gaga bizim üst dudağımızın altında hissettiğimiz üst çene kemiği ve alt çene kemiğinin çok uzamış bir formasyon görmüş bir şekli. Gaga aslında kemik, yani ortasında bir kemik var. Fakat bu kemik bütün gaganın hepsini oluşturmuyor. Kemiğin üzerinde de bir keratin kaplama var. Keratin hem kenarların sivri olmasını hem gaganın kendisine rengini kazanmasını sağlıyor. Aynı zamanda daha boş ve uzun gagalarda da destek yapı oluşturuyor. Keratin de bizim tırnağımızı oluşturan madde. Yunanca keratos'tan geliyor. Keratos boynuz demek. Gergedanın boynuzu da, atların nalı da, bizim tırnaklarımızda hep bir protein olan keratinden üretiliyor. Hatta saçlarımızda keratin. Şampuan reklamlarında bol bol duyarsın. Gaganın da üstü bir keratin kaplama ama altında da kemik, yani kalsiyum karbonattan oluşan yapı var.
0: Süper bilgiler. Peki kuşların neden gagası var?
1: Kuşların neden gagası var? Çünkü şöyle farz edebilirsin. Mesela bir gün bir deney yapalım seninle ve elini arkadan birbirine bağlayalım. İki elini. Elin yok. Kuşların neden gagası var? Daha iyi beslenebilmek ve daha iyi elinle yapman gereken her şeyi yapabilmek için gagaları var. Yani alet olarak da gaga, beslenme aracı olarak da gaga, tüylerini temizlemek için de gaga. Ya yani elinin yaptığı her şeyi gaga yapmak zorunda çünkü kuşların eli yok. El yerine onu kanat yapmışlar. Geriye kalan da ağzı ve gagası kalmış. Dolayısıyla kuşları hayal etmek için belki de iki elini arkadan birbirine bağlayarak bir gün geçirmek ilginç bir fikir olabilir. Ama herkese tavsiye etmiyorum.
0: Çok güzel söyledin. Elleri aslında yani gagalar. Peki bir kuşun gagasına bakıp bu kesin şunu yer diyebilir miyiz?
1: Evet, bu çok önemli bir konu diyebiliriz. Çünkü gerçekten gaganın şekli, yapısı kuşun yediği besinle çok ilgili. Örneğin ötücü kuşlara baktığımızda serçe boyundaki küçük kuşlara iki tür grup veriyoruz. Bazıları sivri gagalı, bunlar böcek yakalayanlar ama kalın ve küt gagalı olanlar ise çekirdek kıranlar, yani bitkisel beslenenler. Gene balık yiyen kuşların gagalarında balığı daha rahat yiyebilmesi için değişik tırtıklar oluyor. Uzun ve kancalı olabiliyor. Her şeyi anlatabiliyor. Gagalar gerçekten yedikleri besinleri çok fazla kuşun gösteren türler. Hatta gaga boylarını görünce biyologlar doğrudan farklı gagalarda farklı türler olduklarını söyleyebiliyorlar. İlk biyologlar bu şekilde türleri tanımlamışlar.
0: Çok farklı gaga tipi var ya, bu konuda bu kesin şunu yer diyebiliyoruz diye anladım ama yanıltan örnekler de var mı?
1: Yani tabii hayvanın bir de tabii soyu ağacı var. Belli bir familyeye ait olan türler var. Ama genelde çok şaşırtan örnekler yok. Dediğim gibi uzun gagalılar böcek ve işte balıkla besleniyorlar. Mesela yalı çapkının gagasının uzun olması. Ayrı bir familyadan gelen gri balıkçılığının gagasının yalı çapkınlarıyla çok benzer olması çok ilginç bir örnek. Çünkü yalı çapkının diğer akrabaları, gök kuzgunlar veya uzaktan akrabalı olan arı kuşları falan tam o tip bir gagaya sahip değiller, uzun veya böyle sivri balık yakalamak için. Ama bütün balıkçıların hepsinde az çok aynı gaga var. Birisi daha kısa, biri daha uzun, biri daha kalın, daha ince ama format olarak aynı. Ve apayrı bir gruptan gelen yalı çapkınların da aynı gagaya sahip olması çok ilginç. Ama biz yalı çapkını deyince balık yiyen hayvan olarak düşünüyoruz. Bazı Güneydoğu Asya'daki yalı çapkınlarında böcek yediğini veya kertenkele yediğini düşünelim. Orada da aslında beklenmedik bir şey var. Balık yakalamaya daha uygun bir gaganın kertenkele yemek için de uygun olduğunu orada öğreniyoruz.
0: Biraz gaga tiplerine girdik aslında ama bazı kuşların gagaları bize neredeyse mühendislik harikası gibi geliyor. Ağaç kakan, işte flamingo, çapraz gaga, kaşıkçı ya da bu bölümün başında konuştuğumuz pelikan gibi. Bunların da gagasını biraz anlatabilir misin?
1: Evet. Çok güzel örnekler söyledin gerçekten. Kaka deyince ilk akla gelen türler. Ağaç kakana çoğu insan bilir. Ağaç kakanlar gerçekten ağaç gövdelerini kakarak hem yuvalarını kazıyorlar, hem ses çıkararak kendi alanlarını belirliyorlar. Bir de besinleri olan ağaç kabuğu içinde yaşayan kurçukları dışarı çıkarıyorlar. Üç işlevi de var bu gaganın. Yakından baktığımızda ise gerçekten baltaya benziyor. Aslında sivri değil, böyle bir balta gibi. En üst kısmı uzun ve ince, dar bir yapı. Gagasını kullanan bir hayvanı ağır çekimde, dikkatli bir şekilde izlediğimizde gagayı bir sağdan bir soldan vurduğunu, aslında küçük kamacıklar açarak ağaç içinde gerçekten ustaca oyuk kazdığını görebiliyoruz. Bu ağır çekimler çok faydalı bu konuda. Ağaç kakanı gagası da dediğim gibi gerçekten bir mühendislik harikası. Flamingo'yu biraz biliyorsundur. Daha önceki programlarda da bahsettik. Hatta balina ile karşılaştırabiliriz flamingoyu çok ilginç bir şekilde. Sen hatırlıyor musun bu hikayeyi?
0: Balina hikayesini hatırlamadım. Ama flamingo konuşmuştuk geçmiş bölümlerde, evet.
1: O zaman hemen bahsedeyim. Flamingolar çok ilginç bir gagaya sahipler. Gagalarıyla geniş gagalarını suyla dolduruyorlar. Bulundukları yer çok tuzlu. Göl kıyılarında ve tuzlu göllerde bulunan ve içinde karides, küçük tuz karideslerinin bol olduğu sular. Burada defalarca her saniye 3-5 kere ağızlarını tamamen doldurup ağızların içindeki suyu gaga kenarındaki filtrelerin kullanarak süzerek besleniyorlar. Yani röp diye bir suyu alıyor. Sonra diliyle ittiriyor suyu ve suyu dışarı atıyor. Fakat suyun içindeki mikro milimetre boyundaki küçük canlı hayvanlar ağzının içindeki filtrelere takılıyorlar. Onu da sonra yutuyor. Bu şekilde besleniyor. Yani böyle gıdım gıdım besleniyor. Yani bütün gün keten tohumu gibi minicik bir şey yiyerek beslendiğini düşün. Onun için flamingoların gerçekten günde bazen 8-10 saat beslenmeleri gerekiyor. Balinalar da aynı şekilde çok büyük su kitlelerini ağızlarına alır, suyu dışarı atarlar. Balenleriyle suyun içindeki balıkları ve küçük omurgasızları süzerler. Sonra onu yutarak beslenirler. Yani aslında bir balıkçı teknesi gibi çok geniş bir troll ya da gırgır teknesi gibi aile yakalıyormuş gibi düşün. Yani o suyun içindeki o kilolarca balığı süzebiliyor. Balinanın özelliği bu. Aynı şeyi Flamingo'nun yapması çok ilginç. Çapraz gaga demiştin değil mi?
0: Evet, çapraz gagayı da merak ediyorum.
1: Çapraz gaga bir ispinoz cinsi ve diğer ispinozlar gibi kalın ve güçlü bir gagası var. Fakat gaganın ucunda kanca var. Hem alt gagada hem de üst gagadaki kancayı biri sağa öbürü sola kıvırık. Çünkü öbür türlü gagası kapanamaz zaten. Dolayısıyla onun için adı çapraz gaga olmuş. Çapraz gaga çam gibi kozalaklı ibreli ağaçların kozalaklarındaki tohumlarla besleniyorlar. Bu tohumu da çıkarmak için çam kozalağını elinize alın. Onun içindeki küçük yarıkların arkasında tohum olduğunu düşünün. Onun içine böyle cımbız gibi, hatta belki daha özel bir ismi olan böyle penset gibi bir şeyle içeri doğru sokuyor ve çok o incecik gaga ucuyla iki kancayla tutup çıkarıyor. Daha sonra diliyle onu bir papağan gibi tohumu ağzına doğru yönlendirip gerektiğinde kalın gagasıyla parçalayıp yutuyor. Çok verimli bir tam kozalağı içinden çekirdek çıkarma makinesi diyebiliriz. O da çok ilginç. Yani o da çok uç bir örnek, çok güzel bir örnek. Çapraz gaga Türkiye'deki dağ ormanlarında bol miktarda var. 1000-1500 metrede yukarıda dolaştığında Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de çapraz gagaları en azından seslerini çok rahat duyarsınız. Bir de pelikanlardan bahsettik. İzmir'de gördüğün tepeli pelikan demiştin. Pelikanların gagası en ünlülerinden. Çok uzun bir gagası var. Diğer balık yiyen türler gibi. Fakat ekstradan bir özellik var. Dev bir kepçe şeklinde alan, esnek bir deriden oluşan ve balıkları içinde tutan bir kesesi var pelikanın. Pelikan onun için yüzyıllardır biliniyor. Onlar da balık yiyen türlerin arasında böyle bir yöntem bulmuşlar. Aslında oraya balığını koyup depolayıp yuvaya uçmak için kullanmıyor. Genellikle hep o şekilde resmedilir. Çocuk kitaplarında özellikle. Daha çok şöyle oluyor. O da bir balina gibi biraz dev bir su kütlesi içindeki balıkları yakalamak için bir anda gagasını sağa çekip o kepçenin içini suyla dolduruyor. Sonra gagasını yukarı kaldırıyor ve gıdım gıdım içindeki suyu süzüp dibinde kalan balıkları topluyor. Daha sonra onu bir şekilde yutarak besleniyor. Pelikanların en güzel yaptığı şey onlarca pelikanın, yüzlerce pelikanın aynı anda beslenmesi. Orada o gıganın ne kadar verimli olduğunu görmezseniz anlayamazsınız. Bir anda böyle dev bir balıkçı filosu gibi karabataklardan eşliğiyle beraber bir çember kuruyorlar ve bütün balıkları gölün kıyısına doğru sıkıştırıyorlar. O sırada Gagalarını eş zamanlı olarak, muhteşem bir görüntü oluyor, görmen lazım. Eş zamanlı olarak suya batırıp bir anda o bütün su kitlesinin içindeki balıkları tarıyorlar. Böylece balıkların gerçekten kaçma şansı da kalmıyor. Onun için bir pelikan çok verimli beslenemeyebilir ama bir grup pelikan bir anda çok verimli beslenebilir. Onun için pelikanlar da genellikle sürücüdürler.
0: Çok güzel anlattın Kerem. Sen anlatırken aklıma şey geldi. Manyas Kuş Cenneti'ndeki müzede ve bazı farklı işte kuş müzelerinde aslında gaga türleriyle ilgili afişler ya da işte posterler gibi şeyler vardı. Hani orada da mesela gaga türlerinin ekolojik fonksiyonunu ve uygulaması ile ilgili mesela farklı farklı işte kuş türlerini klasifiye etmişler. İşte suyu filtreleyen gagalar, işte dalarak balık avlayanlar, yalı çapkını gibi, çam tohumlarını çıkarmaya çalışanlar ya da ağaç gövdesini delmeye çalışanları, ağaç kakan gibi anlattın. Bunları böyle klasifiye edecek olsak aklına gelen böyle belli başlı şeyler var mı? Ya da mesela sert kabuklu yemişleri kırmaya yarayan gagalar ya da işte yırtıcılardan çok bahsetmedik, et parçalamaya yarayan gagalar gibi aslında farklı farklı familyalar oluşturabiliriz gagalardan, değil mi?
1: Evet, zaten sen bayağı sermiş oldun yani. Güzel örnekleri de verdik. Gagalarla ilgili olan karşılaştırmaları çok sık yapıyorlar. Bu biyolojinin temelinde karşılaştırmalı zooloji var. Yani Almanların oluşturduğu bilim adı. Bu bilim adının kendisi karşılaştırmalı zoolojiydi. Bu karşılaştırma zooloji de tam olarak bu noktaya parmak basıyor. Değişik tür hayvanların, hatta birbirine bazen akraba olan hayvanların geliştirdikleri, çevrelerine adapte olmak için geliştirdikleri değişik gaga tipleri, değişik ayak tipleri, değişik kanat tipleri. Gagalar da kuşlar açısından hep bir numara olmuş. Hatta bence gagalardan bahsederken çok hızlı bir şekilde Charles Darwin'in Galapagos adalarında yaşayan Darwin ismini uzun da anmadan olmaz. Onlar da gagalarıyla dikkat çeken bir kuş grubu. Ve oradan kuş evrimini ve genel olarak biyolojideki evrimin mekanizmalarını çözme konusunda çok done toplamış Charles Darwin gagalar sayesinde. Dediğim gibi o gaga sınıfları çok önemli ve çok güzel bir noktaya parmak bastım. Gerçekten bu tip doğa tarihi müzelerinde bunların her biri bir müze niteliğinde sergiler. Gagaları incelemelerini insanları tavsiye edebiliriz.
0: Evet, Darwin ve Spinozları'na belki başka bir bölümde bir bölüm başlığı yapabiliriz diye düşündüğüm için sormamıştım ama iyi ki ondan da bahsettik. Bir diğer sorum da bazı kıyı kuşlarının gagalarını çamura sokup avlarını bulabilmesiyle ilgili. Bunu nasıl yapıyorlar Kerem?
1: Orada bayağı ilginç bir tabu yıkılıyor. Çünkü genellikle bir gaganın sert bir yapı olduğu, ondan hissetmediği, soğuk olduğu, içinde işte kuşların, buzda yaşayan kuşların rahatlıkla orada beslenmelerini sağlayan, böyle his açısından, hareket açısından esnek olmayan bir yapı olduğu hep düşünülüyor. Fakat aslında kıyı kuşlarında şunu fark ediyorlar. Gagaların ucunda çok ciddi miktarda sinir hücresi var. Ve bu sinir hücreleri, kıyı kuşları deyince çulluk gibi kuşlardan bahsediyoruz. Bunlar yaklaşık güvercin boyunda, uzun bacaklı, suda dolaşan ve çamurlu alanlarda dolaşan kuşlar. Bazıları serçe boyunda gayet küçük, bazıları ise martı boyunda baya iri gövdeli olabiliyor. Onların hepsinin özelliği değişik boyda gagaları var ve bunlar gagalarını çamurlu veya kumlu veya milli topraklara veya işte sulara, çamurlara sokup onun altındaki omurgasızları yemeleri, onlarla beslenmeleri. Fakat nasıl oluyor da gagayı sokuyor? Yani şimdi ben böyle rastgele elime bir tane cımbız alıp ya da böyle bir pense alıp onu çamura soksam, açıp kapasam herhalde muhtemelen hiçbir kurt bilmem ne yakalayamam değil mi? Yani hani hayal edemiyorum öyle bir şey yapabileceğimi.
0: Evet.
1: Yani onların ama ucunda bir sinir hücresi çok fazla var. Dolayısıyla gagayı bir kere soktuktan sonra çevreyi dinlercesine gagayının soktuğu derinlikte çevredeki frekansları dinliyor. Çünkü bir anda bir yabancı bir cismin çamura saplandığını hissedenler bunun bir düşman olabileceğini düşünerek uzaklaşmaya veya kaçmaya çalışıyor olabilir. Onun için bu kendilerini hissettiriyorlar ya da oradaki basınç farkından bir anda rahatsız olup buna tepki veren kurtlar. Onların çok değişik isimleri var zoolojide tam hatırlamıyorum ama çok çeşitli işte şeyler var, kurt tipleri var yani bu şeyler değişiyor.
0: Sen
1: Onları bulabiliyor. Onun için onu hissediyor bir kere. Diyor ki aa biraz daha yukarıda, biraz daha aşağıda diyor, biraz daha sağda diyor. Sonra kaldırıyor gagayı öbür tarafa sokuyor. Üçüncü sefer tak sokuyor ve hissediyor ve gagasıyla o hayvanı yakalayıp dışarı çıkarıyor.
0: bundan bahsedince aklıma şu soru da geldi. Gagalar aslında sabit yapılar mı? Yani hayat boyunca büyüyor, aşınıyor ya da biçim değiştirebiliyorlar mı? Ve bir kuşun gagası kırılırsa aslında ne oluyor? Kırılabiliyor sonuçta. Yani kırık gaga gördüm diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum?
1: Çok doğru. Yani gaga genellikle bir kere büyüyor. Çünkü altında bir kemik var. Sonra kırıldığı zaman yerine çıkmıyor. Yani böyle kırık gagalı doğada da çok Hayvanlar gördük işte, martı gördüm, karga gördüm, serçe gördüm. Çok zorlanıyorlar ve yaşayamıyorlar. Ama diğer taraftan Gaga devamlı büyüyen de bir yapı. Bak onu da vurgulamam lazım. Bunu görmenin en kolay yöntemi esaret altında tutulan bazı kuşların, yani evcil kuşlar ya da evcil olarak tutulan yabani kuşlar ve hayvanat bahçesindeki kuşlar veya böyle bir şekilde yavru olarak bulunan ve yetiştirilen kuşlar. Bunlarda da aşırı gaga büyümesi var. Çünkü besleyen kişilerin o hayvanların gagalarını töplemesi için onlara bazı objeler vermesi lazım. Öbür türlü gagalar büyüdükçe büyüyor ve bazen saçma bir şekilde çok uzun olabiliyor. Bir kere bir küçük karga veya leş karga gördüğümü hatırlıyorum. Bir fotoğrafta olabilir gördüğüm şey. Üst gagası o kadar uzamış ki böyle ip ince, sivri bir diken gibi, iğne gibi kanca halinde kendi gagasının bir o kadarı daha uzamış. Ama onunla bir şekilde yaşıyordu hayvan. Dolayısıyla gaga evet büyüyen bir yapı. Özellikle o keratin devamlı büyüyor. Ama çok da yani koptuğu zaman da yerine çıkmıyor. Onu söylemek mümkün. Bir de bir şehir efsanesi var. Yok bir kartal varmış da yüzyılda bir gagasını düşürüyormuş. Sonra dağda kendi başına kalıyormuş. Öyle şeyler yok tabii. Onlar
0: Hiç
1: efsane.
0: duymamıştım. Çok iyiymiş.
1: Evet. Onlar hep geliyor yani. Onlardan kurtuluş yok bu efsanelerden. Çünkü insanın ruhunda bir efsane sevme şeyi var ya. Konusu var.
0: Peki son sorularıma geldim. Gaga'nın rengi de bize bir şey anlatıyor mu? Yani yaş, sağlık, üreme dönemi ya da eş seçimiyle ilgili ipuçları taşıyabilir mi gaga rengi kuşlarda?
1: Evet, yani bence bu çok güzel bir konu çünkü şehirdeki kuşlarda çok gördüğümüz mevzu var. Şimdi genel olarak gagaların rengi değişmiyor. Bir grup var ki onların gagalarının rengi zaman içinde çok fazla değişiyor. Bunlar martılar. Hem yılda iki kere değişiyor hem de büyüdükçe değişiyor. Şöyle anlatayım. Martı civciv olarak yumurtadan çıktıktan sonra gagası koyu gri, hatta siyahımsı. Boynuz rengi falan da diyebiliriz. Daha sonra ilk kışında o rengin içinde siyah bir gaga halkasına benzeyen bir kuyruk. Biraz daha açık kısımda. Bazen gaganın en ucu sarımsı oluyor. Sonra ikinci yılda o renk de yavaş yavaş değişiyor. Bazı sarılar veya griler ortaya çıkmaya başlıyor. Sonra bir gri siyah kombinasyonu oluyor. Sonra o griler sarıya dönüşüyor. Dolayısıyla martılarda bu renk çok değişiyor. Biz kuşların gagasından yaşını anlayabiliyoruz. Daha sonra da küçük dalgalanmalar şeklinde yaz ve kış arasında da ufak farklar oluyor. Mesela gümüş martının gagası yazın çok belirgin sapsarı ve kırmızı benekli. Ama kışa geldiğimizde o gagada o kırmızı benek siyah bir üst gagayı da kaplayan bir halka şekline dönüşebiliyor. Sarısı da biraz daha soluyor. Çok ilginç yani o martılarda devamlı bir gaga rengi değişimi var.
0: Martı zaten giysisi de değişiyor. Bir de gagasının değiştiğine o kadar dikkat etmemiştim. Ama evet sen söyleyince tabii gözümde canlandı. Ya yani neden en zor türlerimizden biri dediğimizi tekrar hatırlamış oldum Kerem bunu söylerken. Ah martılar diyorum.
1: Doğru, martılar hem zor hem de kuş gözlemciliğinde kuşçuları çok geliştirmeye müsait bir tür grubu. Çünkü orada tanımlama egzersizlerini çok güzel uygulayabiliyoruz.
0: Bir kuşun sadece gagasını gördüğümüzde hayatı hakkında neler tahmin edebiliriz?
1: Neler tahmin edebiliriz? Çok uzun bir gagaysa hayatının zor olduğunu söyleyebilirim ben. Bunu da söylemem lazım. Çünkü o zaman kafa tüylerini düzeltemez, boynunu düzeltemez. Böyle çok uzun gagalı tüylerin genellikle kuşların kafa tüyleri böyle bir dağınık olur. Böyle bir paspal olurlar yani. Diğer kısa gagalı tüyler böyle konularda daha başarılılar. Böyle komik bir durum da var yani. Mesela ne zaman bir kıyık çamur çulluğu görsem ağzı yüzü hep böyle biraz dağınık oluyor. Hani böyle sanki saç sakalı birbirine girmiş, yemek yemiş, yemeklerde sakalına takılmış gibi bir kuş yani. Yani hep böyle dağınık görüyorum. Sonra tabii bu kadar uzun gagaya hak veriyorum hayvana. Gerçekten ne yediği konusunda ezbere bir şey söylememiz mümkün gagayı görünce. Yani çok az istisnaları var ama et yiyen gagalar kancalı, tohum yiyen gagalar kalın ve küt, böcek yiyen gagalar ince, balık yiyen gagalar sivri. Hatta gene kancalı balık yiyen karabatak gagası, pelikan gagası var. Kuşun hayatını, türünü bayağı bir anlatıyor. Özellikle birbirine benzeyen türlerdeki ufak gaga farkları. Bazen dişi ve erkek kuş arasındaki gaga farkları da çok ilginç. Orada da böyle kendi aralarında bir besin paylaşımı olduğu söylenebilir. Çok ilginç bir konu gagalar. Onun için gagalara gerçekten önem vermek önemli. Kuş gözlemi sırasında mutlaka ne kuşa görüyorsanız gagasına bakmayı unutmayın ve gagasına şöyle alıcı bir gözle bakmayı unutmayın.
0: Senin anlattıklarından şunu anlıyorum aslında. Gagalar kuşların özgeçmişi gibi bir şey. Yani ne yediğinin yanında yemeğini nasıl bulduğu, hangi ortamda yaşadığı, çevresiyle nasıl ilişki kurduğu ve hatta milyonlarca yıllık evrim boyunca hangi problemleri çözmek zorunda kaldığını bile anlatabiliyor. Tabii hani sadece özgeçmişlerde olduğu gibi tek başına bütün hikayeyi anlatmıyor ama programımızda uzattığımız üzere gerçekten çok önemli bir konu gagalar. Çok da güzel anlattın Kerem, ağzına sağlık.
2: Bu programda kullandığımız kuş seslerinden Derece Doğan'ı Alper Yelimilli Eş İstanbul'da, Alaca Aşk Akın'ı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Flamingo'yu Enes Kasapoğlu Konya'da, Çapraz Gıgı'yı Mehmet Koşa Kayseri'de ve Gri Balıkçılı bendeniz Kerem Ali Boyla İstanbul'da kaydetti. Tüm kayıt yapan kuş gözlemcilerine ve kayıtları depolayan Macaulay Ses Kütüphanesi'ne ve eBird sistemine teşekkür ediyoruz.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta kuşların gagalarını konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dilerim.
3: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
4: Eve dönerken
3: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Senenin başından beri asla temposunu düşürmeyen ve o koyu gölgesini bütün dünya ülkelerinin ve piyasaların üstünden eksik etmeyen jeopolitik belirsizlik ve karanlık iklim varlığını biraz daha kuvvetlendirerek sürdürüyor. Son günlerde hani yaşanan fırtınalar veya önemli hava olayları gibi birkaç önemli gelişme oldu ve bu da jeopolitik gerginlik ve belirsizlik iklimini daha da sertleştirdi. Neydi onlar? Bir kere her şeyden önce daha evvelki tüm beyanlara ve Başkan Trump'ın bizzat savaş yakın bir zamanda artık herhalde sonlanacak gibi kuvvetli ifadelerine rağmen İran, Amerika Birleşik Devletleri çatışmasında, savaşında yeni açılımlar ve karşılıklı saldırılar oldu. Üstelik taraflar misliyle karşılık verme gibi bir takım ifadeleri ortaya koyuyorlar. Doğrulanmayan haberlere göre 1 Eylül'deki Amerikan saldırılarında İran tarafından 6 savaş pilotu hayatını kaybetti. Bunun karşılığında da İran, Körfez bölgelerindeki Amerikan üslerine saldırılarını arttırdı. J.D. Vance, başkan yardımcısı, savaşı sürdürmek ve nihai zaferi kazanmak için ellerinde çok sayıda farklı opsiyon ve alternatif bulunduğunu belirtti. Başkan Trump sonsuza kadar yetecek cephane ve mühimmat Amerika'nın elinde gibi enteresan bir ifadede bulundu. Amerikan Savunma Bakanı emekli yüzbaşı Pete Hegseth de görevlendirme unsurlarını ordu bakımından, silahlı kuvvetler bakımından 2027 yılına kadar uzattı ve buna göre lojistik planların yeniden hazırlanmasını emretti. Sadece saatler evvel Amerikan Kara Kuvvetleri Sekreterinin veya oradaki karşılığıyla Bakan Yardımcısının, silahlı kuvvetler kara kuvvetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısının da istifa ettiğini söyleyelim. Tabii bu gelişmeler bir de durup dururken diyeceğiz. Hollanda Merkez Bankası altın stokunu, önemli bir kısmını Kuzey Amerika'dan, hem Amerika Birleşik Devletleri New York hem de Kanada Ottawa'dan Londra'ya çekince bir parça daha böyle adeta antenler yukarıya doğru çıktı. Üstelik bu basın açıklamasında da artan jeopolitik gerginlikler sebep gösterildi. Arka planda farklı unsurlar var. Onun için Hollanda'nın farklı sahiplerle hareket ettiğini söyleyelim. Örneğin standart dışı bazı altınları tekrar standart altına çekmek istiyorlar ama tabii bu tahmin edilebileceği gibi bir takım endişeli değerlendirmeleri ortaya koydu. Bakalım bu çerçevede bundan sonra nasıl bir serim olacak? Ama altın tekrar yukarı yönlü prim yapmaya başladı. Bunu da bir tarafa not etmek lazım. İçeride hiç şüphesiz en önemli gelişme beklenen enflasyon rakamıydı. Enflasyon cephesinde hani bir cümleyle, bir kelimeyle ifade etmek gerekirse yeni bir şey yok. Eski hamam, eski tas devam ediyor denilebilir. Neden? Çünkü hani hep böyle 30-35 aralığına sıkışmış bir enflasyon bandından bir türlü kurtulamıyoruz. Evet, manşete baktığınızda 3. aydır aritmetik olarak bir aşağıya doğru iniş var. Ama bizim özlediğimiz o trend haline dönen bir iniş kulvarından bahsedemiyoruz. Evet, çekirdek 2'nin altında 1.84. Ancak bundan sonraki serime baktığımızda önemli noktalarda sıkıntılar var. Bir kere tüfe dediğimiz manşet 1.84 olmakla beraber katılık ve yapışkanlık ölçeklerine baktığımızda hem çekirdek enflasyon hem yurt içi üretici fiyat endekslerine baktığımızda ki orada gerilmiş zemberek yay etkisi diyoruz. Bir düzelme yok, tam tersine bu katılık ve yapışkanlığın giderilemediği görülüyor. Bir üçüncü bacak yaygınlık, yani katılık, yapışkanlık, yaygınlık. Yani ne kadar enflasyon sirayet etmiş, yayılma oranı ne? Hani sanki enfeksiyonun yayılma oranı gibi. Bunun en basit unsurlarından bir tanesi, biz çalıştırdığımız modellerde daha kapsamlı bazı ölçeklere bakıyoruz ama en basiti, hani bu varsa, hani doktor bakıyor, evet cerrah varsa burada enfeksiyon var. Bu görünen bir şey. Bunun ileri testleri yapılabilir ama gerek şart ortada. 174 alt sınıf kalemi üzerinden enflasyon sepeti oluşturulmuş. Bunun 134 tanesinde, yani yaklaşık %80'inde fiyatlar artmış. Yani ekonomik aktörler fiyat artışı konusunda, enflasyonun ateşine odun taşıma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ediyorlar. Bu konuda daha fazla herhalde bir ahkam kesmeye gerek yok. Katılık, yapışkanlık ve yaygınlık sendromları gündemde kaldığı müddetçe şu anda 22 küsura erişen TÜİK yıllık enflasyonu yılın geri kalan 4 ayında belki 6,5 civarının altında kalabilir, 30'un altında çıkabilir. Ama netice itibariyle enflasyonda aylardır sürdürülen dezenflasyonist politikaya karşın öngörülebilir, sürdürülebilir,

0: ulaşmaması veya 1,5 dereceyle sınırlı kalması hedefinin artık ulaşılması imkansız bir hedef olduğunun ispatlandığını ve bu çerçevede yeniden duruma vaziyet etmenin gerektiğini söyledi. Bu bir tarafa alınması gereken, bir tarafa kaydedilmesi gereken bir gerçek. Bir de Amerikan Nüfus İdaresi'nin yayınladığı 100 küsur sayfalık dünya nüfus hareketleriyle ilgili en son çalışmada dünya tarihinde ilk defa 0-5 yaş arası nüfusa göre 65 yaş üstü nüfus oransal olarak artış gösterdi. Yani dünya ülkelerinde farklılık ve coğrafyalarda farklılık göstermek üzere dünya tarihinde ilk defa 65 yaşını aşan tırnak içinde yaşlı veya yaş almış nüfus 0 ila 5 yaşındaki henüz taze ve bebek nüfusu, çocukluğunun ilk dönemden yaşayan nüfusu geçiyor. Bunun projeksiyon olarak ne anlama geldiğini önümüzdeki dönemlerde herhalde yaşayarak görecek yeni kuşakların, ne diyelim, onlara kolay gelsin. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki. Okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
6: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
9: Ütü deyince vatan. Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
10: Doğrusu Carrefour'sa. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

AstroLedge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. AstroLedge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: selam. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 1-20. kilometrelerinde ve Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bıldırcınların göç günlerindeyiz. Anadolu halk takviminde bugün beklenen fırtınaya bu yüzden bıldırcın geçimi fırtınası denmiş. Her yıl olduğu gibi bugün de bir sonbaharı, bir de bıldırcını çok seven Sait Faik Abasıyanık'ı analım. Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır. Benim güzel bıldırcınım. Sensiz sonbaharın ne tadı olabilir diyor Sait Faik bir sonbahar akşamında. Ben serçeleri de, atmacaları, saka, florya, isketeleri de severim. Hatta uzak memleket kuşlarını rüyalarımda görür, bazen şiir yazacak gibi olduğum zamanlarımda papağan, tavuslar, cennet kuşları da görür gibi olurum. Ama bıldırcın, sen bizim göklerimizin muhacir kuşu. Seni sevdiğim, sana yakın olduğum kadar ne baharımızın müjdecisi, dostumuz, adeta köylümüz gibi olan çamur kulübeli, çalışkan, hiç kaçmayacaklar, yanımızda gezecekler gibi oluverip de bir gün habersiz bizden kaçan kırlangıçları, ne de o kızıl gagası, muhteşem kanatları, ince uzun, sırım gibi bacaklarıyla leyleği, damlarımızda, bacalarımızda, hemen yanı başımızda yeri olan hayatımıza, adetlerimize, ocağımıza, hemen hemen bir nevi melankolimize karışmış olan leyleği sana tercih ederim. Doğa takvimini bugün de bıldırcının 3 heceli klasik şarkısıyla bitirelim.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: 1-7 Eylül tarihleri arasında seçili

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Saraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Cumartesi yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor, sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 28-30 derecelerdeyken, gece ise Kayseri ve Sivas'ta 12-13 dereceye iniyor.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan başlıklarımız var. Bakalım, hızla başlayalım. Hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Melih Gökçek sonrasında gazeteciler tarafından karşılandı, sorular soruldu. Bu arada Gökçek'in bir oğlu ve gelini de pazartesi günü ifade verecek. Girne'deki gemi faciasında kaptanın ehliyetinin süresinin dolduktan sonra 10 yıl mesleğe ara verdiği ve Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için de Honduras'tan yeni bir ehliyet aldığı ortaya çıktı. Silivri'de batan geminin de yeri bugün tespit edildi. Gemi kazalarından son gelişmeleri paylaşacağız. Kimlik, adres bilgisi, telefon bilgisi gibi kişisel verilerin bizzat onları korumakla yükümlü hukuki pozisyonlarda olan kişiler ve kurumlar tarafından yasa dışı sorgu programlarına aktarılması konusu gündemde. Hatta bu konuyla ilgili 31 avukat hakkında gözaltı kararı da var. Dikkat çeken bir soruşturma. Ayrıntılarına hep birlikte bakacağız ana haberde. Ve pazartesi günü olduğunda çocuklar okul yolunu tutacak, öğrenciler sabah itibariyle. Ve alışverişler hızlandı. Cumartesi günü de alışveriş yapılacaktır. Yarın da özellikle kırtasiye alışverişi bu noktada önemli. Yarın alışverişe çıkacaklar için bu alışverişin, güvenli kırtasiye alışverişinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin de bir haber hazırladık. Ana habere başlıyoruz. Ankara Adliyesi bugün en hareketli günlerinden birini yaşadı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülüyor. Gökçek'in hem adliyeye gelişinde yaşananlara hem de ifadesinden sonra yaptığı açıklamaya bakalım.
1: Önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok.
2: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün ifade verdi. Gökçek saatler 15.50'yi gösterdiğinde Ankara Adliyesi'ne geldi.
3: Ya üzerime saldırıyorsunuz ya.
2: Gökçek'in sakız çiğnemesi dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntüye ilişkin AK Parti Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek açıklama yaptı. Babasının şeker hastası olduğunu, ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullandığını söyledi. Osman Gökçek, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir dedi. Saatler 16'yı gösterdiğinde Gökçek'in ifade işlemi başladı. 2 saat süren ifadenin ardından Gökçek kameraların karşısına geçti. Bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi.
1: Belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti.
2: Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
0: Silivri'de çarpışan iki gemi vardı. O iki gemiden Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan gemi, Tuğberk İmamoğlu adlı gemi. O geminin yeri bugün itibariyle tespit edildi. Geminin yeri tespit edildi ama gemicilerden henüz bir haber yok. 10 gemici aranıyor. NTV muhabiri Ali Abla şimdi Silivri'de, gün boyunca da haberi takip etti, şimdi karşımızda. Ali, kaptanların ifadeleri var. Ne demişler?
4: Seda Üretir, kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Alsu gemisinin 10 mürettebatının 9'unun şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu. Dün de 6 isim adliyeye sevk edilmiş ve geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la geminin 3. kaptanını Murat Evcimen tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Diğer 4 isim ise adli kontrol şartıyla serbest kalmışlardı. Kaptan Ahmet Erarslan ifadesinde kaza esnasında odasında dinlendiğini ve çarpıştık bağırışları üzerine odasından çıkarak güverteye gittiğini ve bu sırada Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kendilerinden yaklaşık 300 metre bir mesafede olduğunu söyledi. Birkaç dakika sonra da Tuğberk İmamoğlu isimli geminin ışıklarının görüş mesafesinden artık kaybolduğunu belirtti. Kaza yaptıktan sonra 5 dakika sonra kaza noktasına döndüklerinde ise artık Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye dair herhangi bir iz görmediklerini ve radarlarında da Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi bir daha tespit edemediklerini belirtti. Öte yandan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden yapılan bir iskeleye al çağrısı vardı. Çarpışmamak için yapılan bir çağrıydı bu. Erarslan bu çağrıya uygun hareket ettiklerini de söyledi. Aynı zamanda Alsu gemisinin AİS'inin çalıştığını, yani gemilerin birbirini görmesini sağlayan sistemlerinin aktif olarak çalıştığını, fakat Tuğberk İmamoğlu isimli geminin AİS sisteminin çalışmadığını ve bu yüzden de gemiyi göremediklerini, sadece radardan takip edebildiklerini belirtti. Öte yandan 3. kaptan da tutuklanmıştı. Murat Evcimen kaza esnasında geminin kontrolü kendisindeydi ve geminin kontrolünün kendisinde olduğunu ifadesinde kabul etti ve gemiye bir gün önce katıldığını, denizcilik tecrübesinin ise sadece 7 aylık bir tecrübesi olduğunu söyledi. Kaza sırasında gene Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden iskeleye al çağrısının üzerine bu çağrıya uygun hareket ettiğini, ancak gemiyi çıplak gözle görmediğini, sadece radarda görebildiğini söyledi. Evcimen iki gemi arasındaki mesafe yaklaşık 500 metreye düştüğünde Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kendi üzerlerine kırdığını fark ettiğini ve bunun üzerine Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye üstüme doğru geliyorsun gelme diye bir çağrıda bulunduğunu da belirtti ve şu anda soruşturma sürüyor.
0: Kaptanların ifadeleri böyleydi Ali Ablay. Peki tespit edilen gemi, batan geminin yeri nasıl tespit edildi ve bundan sonra ne olacak?
4: Seda Üretir, aslında kazanın yaşandığı saatten itibaren bölgeye çok sayıda arama kurtarma gemisi sevk edilmişti. Dün bir sahil güvenlik ekipleriyle birlikte arama kurtarma bölgesine gittiğimizde 11 deniz unsuru, 5 helikopter, 2 İHA, 1 denizaltı arama aracı çalışıyordu. Fakat bunların arasında ön plana çıkan bir gemi vardı. TCG Akın. Şu anda Kıbrıs'ta yaşanan gemi kazasında çalışan TCG Işın'la aynı donanıma sahip bu gemi. Ve bölgede bir sonar taraması yapıyordu. TCG Akın'la 1000 metreye kadar bir 1000 metre derinlikte bir sonar tarama çalışması yapılabiliyor ve bölge, geminin battığı bölge Silivri kıyısına 18 mil açıkta, yani yaklaşık 35 kilometre bir mesafedeydi. İşte bu sonar tarama sırasında saat 15 sıralarında Berktuğ İmamoğlu isimli geminin battığı yer tespit edildi. Artık gemiye ulaşılması ve geminin içerisinde olduğu tahmin edilen 10 mürettebata ulaşılması için çalışmalar sürdürülecek. Tabii ki 1200 metre ile 800 metre arasında değişen bir derinlikten bahsediyoruz. Ekipleri zorlu bir çalışma bekliyor açıkçası. Bölgeye robot mu indirilecek veya başka imkanlarla mı bölgeye iniş sağlanacak? Bunlar da ekiplerin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak. Tabii biz şu anda Silivri'deyiz. Alsu gemisi de Silivri kıyılarına kadar çekildi. Zaman zaman sahil güvenlik gemileri de Alsu gemisine çıkıyorlar ve bu burada kurulan koordinasyon merkezinde Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan mürettebatın aileleri bekliyor. Biz de bugün kendileriyle bir görüşme imkanı bulduk ve yaşadıkları süreci bize anlattılar. Buradaki bekleyişlerini haberleştirdik. Şimdi onu izleyelim.
5: Gemide bulunan aşçı başı Abdülbaki Mirzalı'nın kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde. bizi teselli eden bir tane de Cansal şu an gözükmüyor. Yani ümidimiz inşallah Allah'ın izniyle sadece abim değil, bütün mesai arkadaşlarım bir arada sağ salim bulunup burada ayrılma.
6: Masum Mirzaoğlu, Tuberk İmamoğlu'nun Abdülbaki Mirzaoğlu Aşıbaşı'nın oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olay gecesi, olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi. Bir cansalımız kayıp, yani bir filika bulundu, bir cansal bulundu ama gemide bir tane cansal eksik. Şu an o kayıp. Umudumuz o yönde, inşallah bütün mürettebatla birlikte, kayıp 10 tane meslek arkadaşlarıyla birlikte o cansalın içinde diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir.
7: İsmim Süreyya, Nida Yudman'ın kızıyım ben. Güverte Dosturmosu diye geçiyor ünvanı. Babamla salı günü konuştum en son. Öğlen civarıydı beni aradığında. İşte geldiğini, Kartal'a geleceğini söyledi. İyi olduğunu söyledi. Ben her zaman söyle baba nasılsın, iyi misin dediğimiz zaman iyiyim kızım, bir sıkıntı yok dedi, demişti. Gemiyle alakalı hiçbir şey söylemedi. Sadece genelde telefonunu kapatırdı, Yunan çekiyor vesaire diye. İşte o esnada dedi, ben bir daha telefonunu kapatmayacağım dedi. Hep açık olacak dedi. Çok şey yapmayayım, konuşuruz deyip kapattık. Bu kadar. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
8: Annem olaydan önceki akşam konuşmuştu. Ben pazar günü konuşmuştum. İyiydi. Yani keyfi yerindeydi normalde. Yani çok pisine bir kaza olmuş.
0: Ve Girne'deki facia, deniz faciaları öyle başlamıştı pazar günü ve orada da kayıplar aranıyor. Cenazelerine ulaşılan bazı kayıplar da oldu. Son durumu almak için bu defa NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'ı hazır. Bugün neler oldu Selim?
9: Seda, bugün iki naaş daha denizin 554 metre dibinden çıkarıldı. Alemdar gemisi tarafından ve böylece vefat edenlerin sayısı da 12'ye yükselmiş oldu. 7.24 şu sıralarda da arkamda bu olayın meydana geldiği limandayız. 16 kişinin bulunması için aralıksız çalışılıyor. Alemdar ana arama kurtarma gemisi 800 personelle birlikte gerek gemide gerekse hava unsurlarında 9 gemi ve 11 deniz unsuruyla birlikte 24 saat 16 kişinin daha bulunması için çaba sarf ediliyor. Olay meydana geldiği andan itibaren ihmaller dikkat çekmişti. Soruşturma kapsamında kaptanın ehliyetini Honduras'tan $3,500 karşılığında satın aldığı, ikinci kaptanın yola çıkmayalım, hava son derece kötü, Taşucu Limanı kapalı demesine rağmen kaptanın inisiyatif kullanarak yola çıktığı, birçok gemide eksiklik olmasına rağmen belgeler, evrak da dahil olmak üzere bunların göz ardı edilerek bu seferin düzenlendiği ve sonunda bir facia ile sonuçlandığı sürekli gündemde. İşte bunun sorumlularının cezalandırılması da gündemde ve Başbakan'ın öncelikli gündemi Ünal Üstel bugün yaptığı açıklamada bu sorumluların cezalandırılacağını ve mutlaka hesap vereceklerini söyledi. Ünal Üstel ilk Ulaştırma Bakanı'nı görevden almıştı. Görevden almalar bugün de devam etti. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, Bakanlık Müdürü ve Limanlar Dairesi Müdürü bugün görevden alındı. Muhalefet ve iktidar bir konuda anlaşmış vaziyette. Ana Muhalefet Partisi ile iktidardaki Ulusal Birlik Partisi meclis soruşturması açılması konusunda uzlaştı. Buna göre meclis olağanüstü toplanacak. Ekim ayına kadar tatilde olan meclis bu ay bir olağanüstü toplantı yapacak ve bir meclis komisyonu, araştırma komisyonu kurulması için karar üretecekler. Bu olay deprem etkisi yarattı. Hükümet dağıldı çünkü üçlü koalisyonun ortaklarından birisi Ulaştırma Bakanı'ydı. Görevden alınınca iktidardaki pozisyonundan da ayrıldı. Ama şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi ana muhalefetteki ve iktidardaki Ulusal Birlik Partisi koalisyonun büyük ortağı bu konunun mecliste araştırılması ve sorumluların hesap vermesi konusunda uzlaştı. Esas önemli adım burada olacak Seda. Çünkü bu konu hakikaten çok can yaktı ve son derece fazla ihmal barındıran bir konu. Dolayısıyla tüm sorumluların küçük veya büyük bu konuda kimin sorumluluğu varsa bunların hukuk karşısında bu hesap vermesi için herkes uzlaşmış vaziyette. Söz tekrar sende.
0: Selim Sayar'ı soruşturmaya ilişkin son bilgileri paylaştı. İki kişiye daha ulaşıldığını söyleyerek başlamıştı anlatmasına, bağlantısına. Evet, 554 metre derinlikte bulundu, batıkta bulundu iki kişi daha ve o derinliğe inen robotik denizaltı da ilk kez görüntülendi. Bakın nasıl.
2: Sualtı robotu gemiden bu görüntülerle suya indirildi. Görüntüler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar ve TCG Işın 20 açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için çalışıyor. 554 metre derinlikteki arama çalışmaları yüksek teknoloji ve hassasiyetle yürütülüyor. Aramalara önderlik eden TCG Alemdar gemisinden denize indirilen robotik denizaltı görev yaparken görüntülendi. Sualtı robotu sahip olduğu yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde komuta merkezinden gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol ediliyor. İlk olarak enkaza giriş noktası tespit eden robotların kayıpların ağaçlarını çıkarma operasyonuna başladığı belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında sonar ve deniz dibi taramaları da gerçekleştiriliyor. Kayıp arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracıyla yürütülüyor. Çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ederken arama faaliyetleri 7-24 aralıksız sürdürülüyor.
0: Ana haberin başında özetlerde altını çizmiştik. Bu gemi faciasında kaptanın ehliyetinin süresi dolmuş. Daha sonra 10 yıl boyunca kaptanlık yapmamış. 10 yıl sonra da Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için bu başvuruyu Honduras'a yapmış. Oradan da ehliyet almış gibi bir iddia söz konusu. Peki her ülkeden alınan ehliyetle gemi kaptanı olunur mu? Nasıl olunur? Burada kurallar nedir? Bir bakalım, bununla ilgili haber hazırladık.
2: Ehliyetinin süresi bitti, 10 yıl ara verdi. Girne'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetini Honduras'tan 3500 dolar yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı belirtildi. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.
10: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ben kendi gemilerimde Honduras gemi adamı cüzdanına sahip kaptanları çalıştırabilirim diyor. Bu ne anlama geliyor? Sorgusuz sualsiz olarak bu Honduras ehliyetine sahip gemi kaptanları bu bayrak devletlerinde çalışabiliyorlar. 3500 dolar, 5000 dolar şeklinde ücretleri ödeyerek bunlara herhangi bir eğitime tabi olmadan alabiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, mesela Panama ve Liberya şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin gemi adamları cüzdanlarına aynı seviyedeki cüzdanları ben veririm diyor. Ama bazı ülkeler diyor ki senin hiçbir ehliyetin olup olmamasına bakmaksızın ben diyor verdiğim para karşılığında bunu sana sağlarım diyor. Mesela geçmiş yıllarda bir tane beraber çalıştığımız gemide çalıştığımız bir aşçı başım beni arayıp şey dedi. Süvarim dedi, ben de artık sizin gibi kaptan oldum dedi. Nasıl oldun dedim. İşte para verdim dedi.
2: Türkiye'de kaptan olmak kolay değil. Bir dizi sınava giriliyor ve stajlarla birlikte belli bir mertebeye gelene kadar denizde uzun süre çalışma şartı var.
10: Türk gemi adamı cüzdanı beyaz liste dediğimiz dünyanın her yerinde değer gören gerçekten çok değerli bir gemi adamı cüzdanı. Siz üniversiteden mezun oldunuz ve uzak yol vardiya zabiti oldunuz. Uzak yol vardiya zabiti olmadan önce zaten bir yılınızı stajda gemide geçiriyorsunuz. Daha sonra yaklaşık 36 ay hizmet ediyorsunuz. 36 ay hizmet etmek demek yani yılda yaklaşık 6-7 ay gemiye çıksanız yani nereden baksanız en az 6 yıl uzak yol vardiya zabiti olarak 6-7 yıl çalışıyorsunuz.
2: Türkiye'de Honduras, Mozambik gibi ülkelerden alınan kaptan ehliyetleri hemen kabul edilmiyor ve onay şartları bulunuyor.
10: Bunu ülkeler kendileri beyan ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte ben Honduras, Cook Island, işte Panama, işte Liberya gemi adamları cüzdanlarıyla gelen kaptanları kendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemilerinde çalıştırıyorum diyebilir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok sıkı tedbirler uyguluyor. Yani siz Türk bayraklı gemilerde Honduras, sadece benim işte Honduras ehliyetim var, kaptanlık yapabilir miyim şeklinde gelenler zaten çalışamıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı ve bir sergi açılışına gitti. Tophane'deki bu açılışta kitapla ilgili bir sergi söz konusuydu. Kitaba Vefa sergisiydi hatta ismi, serginin adı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarında kitaba ve kütüphanenin önemine değindi.
11: Ya Allah, Bismillah. Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.
2: Geçmişini unutan toplumların gelecek şansının olmadığını ifade etti. Zengin bir kültürel mirasın sahipleri izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programında verdi mesajlarını.
11: Bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'ta kitaplar da hedef oldu dedi.
11: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. Kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
12: Allahu Ekber.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine de katıldı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşama söz konusu. Bu aşamada Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizması dan söz ediliyor ve bu kapsamda da örgüt üyeleri Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada silah teslim edecek. MİT de farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek.
2: Erbil ve Süleymaniye'de silah teslimi 5 ana noktada gerçekleşecek. Teslim edilen tüm silahlar kaydedilecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Çerçeve yasanın kabulünün ardından PKK'nın fesih süreci hız kazanıyor. Bu kapsamda Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan sürece yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Numan, Irak Federal Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Ankara ile koordineli biçimde PKK'nın boşalttığı noktaların doldurulması için güvenlik ve askeri mekanizma kurulduğunu bildirdi. Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi bölgelerin doldurulması için Irak sınır muhafızları Peşmerge ile işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Böylece güvenlik boşluğunun önlenmesi hedefleniyor. Duhok'un Amadiye ve Kanimasi, Erbil'in Binare ve Köysancak ilçeleriyle Süleymaniye'nin Rania ilçesi, Seyit Sadık kasabası silahların teslim edileceği bölgeler olarak belirlendi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Ve bu görüntülerden sonra gelen tepkiler üzerine Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
2: Öfkeyle bir anda ayağa kalktı. Kadının üzerine yürüdü. Ardından da tekme attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kadına şiddet görüntüleri büyük tepki çekti. Özlem Şanver fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı. Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. İkili arasındaki gerginlik güvenlik kamerasına an be an yansırken arbedenin evin içinde de devam ettiği görüldü. Tepkiler üzerine Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
0: Bazı hukuk bürolarının vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve 24 avukat gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen yasa dışı sorgu programlarına aktarıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu programlar aylık abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Hukuki süreçlerle ilgisi olmayan kişilere de borcunuz var, hakkında haciz işlemi başlatıldı gibi mesajlar gönderildi. Soruşturma kapsamında yasa dışı programı kullandığı tespit edilen 24 avukat ve 7 sivil personel gözaltına alındı. 39 farklı avukatlık bürosunda arama kararı verildi. 16 avukatı yakalama çalışması da sürüyor. Komedyen Deniz Göktaş'a Ölü Deniz isimli gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Göktaş hakkında 3 suçlamayla bir iddianame hazırlandı. Soruşturma tamamlandı ve Göktaş hakkında Ölü Deniz ismiyle yayınlanan gösterisinde sarf ettiği söz ve ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. İstanbul 14. Asya Ceza Mahkemesi tarafından bu iddianame kabul edildi. Göktaş'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. İlk duruşması 28 Eylül'de görülecek. Bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki o feci saldırıyla ilgili davada bugün başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi ve babası suçlamaları kabul etmedi. Polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli oğlundan şikayetçi oldu.
2: Oğlum hakkında davacı ve şikayetçiyim. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında saldırganın babası kendini bu sözlerle savundu. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli ve anne Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. 10 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen babayla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan anne ilk kez hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli silahları oğlunun bulduğunu belirterek, çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez dedi. Saldırının tek failinin oğlu olduğunu söyledi. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Sanık baba okul idaresinin de ihmalinin olduğunu iddia etti. Oğlunun okulun rehberlik servisine 32 kez gittiğine dikkat çekti ve bunun nedenlerinin araştırılmasını talep etti. Çocuklarını kaybeden aileler bu savunmaya tepki gösterdi.
12: Bu yargılama ve sonunda verilecek karar, bundan sonra ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir.
2: Oğlunun psikolojik tedavisini ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları reddetti. Evden çıkarken oğlunun okul çantasını gördüğünü ancak içerisinde silah olduğunu bilmediğini söyledi. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim, farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim dedi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını söyledi. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. 5 aylık süreçte faili tespit edilen dosya sayısı 40'a yükseldi. 46 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı olayların üzerindeki sır perdesi kalktı. Aydınlatılan son 3 dosyada 24 şüpheli tespit edildi. 22 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise tutuklandı. Dosyalara ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı, İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın son görüştüğü kişinin Fethi Dağlı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Dağlı sorgulandı, yer gösterme işlemi yapıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Fethi Dağlı hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi. 2012 yılında Mardin'de İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesi olayında da dosya 14 yıl sonra ele alındı. Alınan beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular incelendi. Tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Manisa'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin çalışmada da olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek, teknolojik imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye devam edeceklerini belirtti.
0: Şehirlerde kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skuterların kontrolsüz kullanımı zaman zaman kazalara yol açıyor. Son olarak bir skuterin çarpmasıyla gazeteci Murat Yetkin'in ayağı kırıldı. Bu kazayla birlikte skuter tartışması da yeniden gündeme geldi.
13: Yaya geçidinde bekliyorum diğerleri gibi. Araçlar durdu. Biz de geçmeye başladık. Benim görmediğim açıdan başka herhangi bir geçene de çarpabilirdi. Bana çarptı. Ben kendimi yerde buldum.
2: Gazeteci Murat Yetkin'e Ankara Oran'da skuter çarptı. Ayak kemikleri kırıldı. İşlek bir AVM'nin önünde yaşanan kaza kontrolsüz skuter kullanımı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Öyle ki skuteri kullanan bir çocuktu.
13: Polisler kamera kayıtlarından bunun daha 14'ünden gün almamış bir çocuk olduğunu saptadılar. Sonra da gittik, suç duyurusunda bulunduk. Hem çarpan şahıs hem ebeveyn konusunda.
2: Son yıllarda sayıları giderek artan elektrikli skuterler artık şehir trafiğinin bir parçası. Kuralsız kullanım kazaları beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılında skuterların karıştığı yaklaşık 3000 ölümlü veya yaralanmalı kaza meydana geldi.
14: Kaldırımdan gidiyorlar, yolda gidiyorlar. Nereden gittikleri hiç belli değil. Arkadaşıma çarptılar. Sahilde oldu.
15: 18'den aşağı kullanmamalı.
2: Uzmanlara göre kazaların çoğu aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle yaşanıyor. Yasak olmasına rağmen kaldırımlarda çoğu zaman bilinçsiz kullanıcıların skuter yolu haline geliyor.
16: Trafik durumunda kesinlikle faydalı bir şey. Ama kaldırımda kullanılmaması gerekiyor. İnsan ayağı ezilebilir, çarpabilir, kendine de zarar verir.
17: Trafik yolundan gidemiyorsun, korkuyorsun. Ayna yok, bir şey yok. Mecburen kaldırımdan gitmek durumunda kalıyorsun. O da sıkıntı yaratıyor yayalar için.
2: Kazaların önüne geçilebilmesi için beklenti denetimlerin artırılması.
13: Bunun hakikaten bir trafik terörü boyutuna gelmişliği var. Çok sayıda vatandaş var bundan mağdur olan. Burada düzenleme gerekiyor, denetim gerekiyor.
0: Şimdi bir kamera görüntüsü ekrana getireceğiz. Bir çocuğun hayatı nasıl kurtuldu onu izleyeceğiz hep birlikte. Samsun'da yaşanıyor bu olay. Tramvayın geldiğini fark etmeyip raylara doğru koşan küçük bir kız çocuğu bir güvenlik görevlisinin dikkatiyle ve müdahalesiyle kurtuluyor. Kontrolsüzce fırlayan, işte yaklaşan tramvay ve kontrolsüzce fırlayan çocuğu çekip çıkaran güvenlik görevlisi. İlkadım ilçesi burası, Cumhuriyet Meydanı tramvay durağı burası. Kız çocuğu bir anda annesinin elini bırakıp raylı sistemin bulunduğu yaya geçidine doğru koşmaya başlıyor. O sırada tramvay geliyor. Güvenlik görevlisi hemen durumu fark ediyor. İsmi Muhammed Lafçı. Çok iyi bir refleks göstererek hemen kızı kolundan yakalıyor ve onu orada hemen tramvayın altında kalmaktan böylece kurtarıyor. Büyük bir tehlike atlattı kız çocuğu. Annesine teslim edildi. Amerika ile İran arasında yeniden çatışmaya dönüldü. Financial Times, Amerikan yönetiminin artık mutabakat zaptına dönmek istemediğini, nükleeri de kapsayan yeni bir anlaşma yapmak için bastırdığını yazdı. Güney Kore'de Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi değerlendiriyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta bu hafta çatışmaya geri dönüldü. Washington iki kez Hürmüz Boğazı'nın çevresini vurdu. İran bölge ülkelerine misilleme yaptı. Arabulucu ülkeler haftalardır tarafları Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına geri döndürmek için çabalıyordu. Financial Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi diplomatik çabalar uzayınca mutabakat zaptına geri dönmeyeceğini bildirdi. ABD yönetimi sadece Hürmüz Boğazı'nı açmak yerine Tahran'ın nükleer programını da içeren daha kapsamlı bir anlaşma için bastırıyor. Financial Times'a konuşan diplomat, ABD, İran bir anlaşmayı kabul etmeye hazırsa anlaşma istiyor ancak acele etmiyor dedi. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artık görüşme yok. Ancak arabulucular savaşan taraflar arasında arka kanalları açık tutuyor. Potansiyel yeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi oluşturulmaya çalışılıyor. Analistler her iki tarafında diğerinden bir kazanım elde edemedikçe kozlarından vazgeçmeye istekli olmadığına dikkat çekiyor. Diplomatlar da bu çıkmazın sürdürülemez olduğuna ve daha fazla tırmanma döngüsüne yol açma riskini taşıdığına vurgu yaptı. İran uzmanı Ali Vaiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ekonomik baskıyla sonuç alamayacağını söyledi. İranlıların ABD tarafını sıcak bir savaşa sürükleyeceğini belirtti. Güney Kore'dense Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına destek için askeri seçeneklerin değerlendirildiği haberi geldi. Seçenekler arasında deniz devriye uçakları, lojistik destek gemisi ve mayın temizleme birliği gönderilmesi var. Güney Kore basını tezkerenin bu ay içinde meclise gönderileceğini, yıl sona ermeden operasyona başlanacağını yazdı. Ancak hükümetten henüz karar verilmediği, seçeneklerin değerlendirildiği açıklaması geldi. Güney Kore petrol ithalatının %61'ini, nafta ithalatının %54'ünü Hürmüz Boğazı üzerinden yapıyor.
0: Nepal'deki sel felaketinde iki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden tam 9 gün sonra sağ çıkarıldı. Katmandu'da askeri hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındılar.
2: Nepal'den günler sonra sevindirici haber geldi. İki işçi felaketten 9 gün sonra toprak altından sağ çıkarıldı. Görüntüler 26 Ağustos'taki sel felaketiyle yerle bir olan vadiden. Arama kurtarma ekipleri günlerdir hidroelektrik santralinin tünellerinde canlı arıyordu. İşçilerin en azından bir kısmının tünellere sığındığı düşünülüyordu. Çabalar 9 gün sonra sonuç verdi. Önce ustabaşı Sanjay Shah, ardından işletme şefi Kabir Marancan toprakta açılan delikten çıkarıldı. Sanjay Shah'ın kurtarma görevlisinin sırtında kurtarma çadırına taşınırken kendinde olduğu görüldü. Kabir Marancan ise sedye ile tahliye edildi. Kurtarılan işçilere ilk müdahale çadırda yapıldı. Shah'a oksijen maskesi takıldığı görüldü. İki işçi helikopterle başkent Katmandu'da askeri hastaneye kaldırıldı. İkisinin de yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı. Enerji Bakanı'nın danışmanı Marancan'ın ellerini ve bacaklarını hareket ettiremediğini söyledi. Shah'ın yaralarının ise kritik olmadığı belirtildi. Marancan ve Shah hidroelektrik santralinden ilk kurtarılanlar oldu. Shah tünelde 3-4 kişinin daha sağ olabileceğini söyledi. Arama kurtarma çalışmaları Hindistan, Güney Kore ve Çin'den uzmanların desteğiyle sürüyor. Felakette ölü ve kayıp sayısı da artmaya devam ediyor. Can kaybı 1200'ün üzerinde, kayıplar da 5000'i geçti. Felaketin ekonomik bilançosunun da 2,5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Selin vurduğu vadide en az 7500'ü konut olmak üzere yaklaşık 20 bin bina yıkıldı. Sel felaketi 26 Ağustos'ta Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede buzul kopması sonucu meydana geldi. Sel önüne çıkan yerleşim yerlerini haritadan sildi.
0: Çin'de de güneydeki Fujian eyaletinde 3 katlı bir bina şiddetli yağışların yol açtığı selde yıkıldı. Bir tayfun etkili oluyor o bölgede, Saud El Tayfunu. Çok şiddetli yağışlar var. Kent ve kırsal bölgelerde su baskınları söz konusu. Ve işte bir bina da saniyeler içerisinde böyle çöküyor. Görüntülerde bir kişinin şemsiyeyle çöken binayı izlediği görülüyor. Yerel yetkililer okulların kapatılması ve toplu taşıma hizmetlerinin de durdurulması gibi acil bir takım önlemleri aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanı korumakla görevli gizli serviste büyük bir güvenlik skandalı yaşandı. Kurumun koruma protokollerini 35 yıldır güncellemediği ortaya çıktı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi güvenlik skandalıyla sarsıldı. Kurumun ABD başkanını çağ dışı yöntemlerle koruduğu ortaya çıktı. Hükümet Hesap Verilebilirlik Ofisi kurumun güvenlik protokollerini 1991 yılından bu yana tam 35 yıldır güncellemediğini belirledi. Rapor Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi dahil peş peşe yaşanan zafiyetlerin ardından hazırlandı. Gizli servisin geçmiş hatalardan ders almadığı da belirlendi. Son 10 yılda koruma görevlerini doğrudan aksatan 83 kritik olay tespit edildi. Gizli servisin bu vakaların yalnızca 25'inin ardından prosedür değiştirdiği, kalan risklerde ise hiçbir ek önlem almadığı ortaya çıktı. Kurumun insansız hava araçlarına karşı eski ve yetersiz yöntemlerle mücadele ettiği de belgelendi. Gizli servisin kendi koyduğu her 4 yılda bir protokolleri gözden geçirme kuralını dahi çiğnediği görüldü. Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesi dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesi de inceleme kapsamına alındı. Kongreyi çalkalayan soruşturmada ilk somut adım atıldı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla kurum sözcüsünün de aralarında bulunduğu 3 üst düzey yetkili idari izne çıkarıldı. Denetim sürecinin daha da derinleştirilmesi bekleniyor.
0: Dünya haritasının değişmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir oylama yapıldı. 164 ülkede tasarıya evet dedi. Peki bu oylama ne anlama geliyor? Niye haritayı değiştiriyorlar? Bir bakalım. Hali hazırda kullandığımız atlaslarda ve dijital harita uygulamalarında da yer alan dünya haritası 1569 yılında denizcilerin yolunu bulması için Gerardus Mercator tarafından geliştirilmiş. Yerkürenin şekli nedeniyle kuzey ve güney kutuplara yakın kara parçaları büyük, ekvator çizgisine yakın kara parçaları da küçük betimleniyor. Afrika kıtası haritada Grönland'a yakın büyüklükte ve gerçekte yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. Togo haritanın değişmesine yönelik tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sundu ve tasarıya 164 ülke evet dedi. Sadece Amerika hayır oyu verdi. 6 ülkede çekimser kaldı. Bu tasarıyı savunan Afrika ülkeleri kıtayı olduğundan küçük gösteren mevcut haritanın batı merkezli sömürgeci algıları güçlendirmiş olabileceğini savunuyor. Alternatif olaraksa 2018'de geliştirilen EcoLord haritası var. Bu projeksiyon kıtaların yüz ölçümlerini birbirine göre daha doğru yansıtıyor aslında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oylama kararı da bağlayıcı değil. Yani bir şey değişmiyor ama kabul edilen tasarıyla okul müfredatlarının ve dijital haritaların zaman içinde değişmesinin belki önü açılabilir. Okul haritalarının, atlasların önü açılabilir değişmesinin demişken, evet okullarda pazartesi günü açılacak artık. Hazırlıklar iyice hızlandı. Yani bir sonraki pazartesi 14 Eylül'de açılacak. Öğrencilerin tüm gün temas ettiği kırtasiye ürünlerinin güvenlik standartlarına göre üretilmiş olması gerekiyor. Fiyatı yüksek ürün güvenli üründür algısı doğru mu? Bunu nasıl anlayacağız bakalım.
18: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Tabii öğrencilerin en önemli konularından bir tanesi de aslında kırtasiye ürünleri. Bu noktada okulların açılmasına kısa bir süre kalınca da veliler kırtasiye alışverişine odaklanıyor. Yanımızda tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci var. Taha Bey hoş geldiniz öncelikle. Şimdi size şunu sormak isteriz. Veliler bu ürün güvenliğine nasıl dikkat etsinler? Kırtasiyelerden veya farklı noktalardan alışveriş yaparken nelere odaklanabilirler?
19: Şimdi öncelikle kırtasiyede biz bir yaklaşık 9 aylık bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Burada ithalatçı, imalatçı, toptancı ve perakendeciler tamamen bu yeni sezona bir bayram havasında hazırlanıyor. Bu hazırlık sürecinde ürünlerimiz testlerden geçip gerekli hangi ürün hangi testlerde yapılacaksa ona göre testleri uygulanıyor. İşaretleme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. Herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Bu bağlamda gerekli olan bütün şeyi imalatçımız yapmış. Bu ürün Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de kırtasiye üretimi gelişmiş durumda. Bugün Uzak Doğu'dan sonra en fazla üretimi yapan ülkelerden biri Türkiye. Bu masada gördüğünüz ürünlerin hepsi Türkiye'de üretilmekte. Bu da bizim için bir gurur. Ve sağlık testlerinden geçmiş tamamen güvenilir ürünler, markalı ürünler. Tüketicilerimizi Türkiye'de üretilen markalı ithalatçı kimlik bilgisi olan ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Ürünün fiyatı olarak da bakarsak enflasyonun altında bir oran var. Bugün kırtasiye ürünü yaklaşık bu masada gördüğünüz ürün 7 bölgeden almış olduğumuz fiyatlara göre 2500 TL'ye dolabilmekte. Tabii ki bu ürünün özelliğine ve markasına ve tamamen kullanıma ve sınıfa göre her öğrencinin farklı sınıfı var. Farklılık göstermekte. Ama burada gördüğünüz bu seti yaklaşık 2500 TL'ye ulaşabiliyorlar, alabiliyorlar tüketiciler.
18: Şunu da sormak isterim. Pahalı ürün güvenlidir algısı var. Yani uygun fiyatlı olan bir ürün de güvenli olabilir mi?
19: Bugün fiyatın güvenilir ürünle ilgisi yoktur. Tamamen ithalatçı, imalatçı. Türkiye'de üretiliyor, Uzak Doğu'da üretiliyor, Avrupa'da üretiliyor, önemli değil. Ürünün önemli olan bir kimliğinin olması. Eğer bu ürün kimlikliyse bu ürünün güvenli olup olmadığını bir kere web siteleri üzerinden, bakanlığa soruları üzerinden, bakanlıkla ilgili olan bu hatlar üzerinden o ürünün hakkında bilgi alabilirler. Çünkü ürünlerin arkalarında hangi testler uygulandığı var. Bunların bazılarında QR barkodlar oluyor, oraya da girip bakabilirler. Yani bu bağlamda EN71-3 testi yapılmış mı yapılmamış mı, CE belgesi var mı yok mu? Bunlar tamamen fiyat algısıyla bir ürünün güvenli olup olup olmadığı anlaşılamaz. Bir ürün çok pahalı olabilir, teste tabi olmayabilir. Bir ürün uygun fiyatı olabilir, teste tabi olabilir. Burada fiyatla ilgili bir algı sağlık anlamına gelmez.
18: Peki size çok teşekkür ederiz. Yanımızda Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci vardı. Bize okul öncesi güvenli kırtasiye alışverişinin detaylarını aktardı.
0: Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin ana liman tercihlerinde öne çıkan İstanbul'da turizm sezonu 12 aya yayılıyor. Galata Port İstanbul'dan 2026-2027 kış döneminde 51 sefer düzenlenmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.
2: Kruvaziyer turizmi 12 aya yayılacak. İstanbul'un canlı bir ana liman olarak konumlanması sağlanacak. Türkiye'de kruvaziyer turizminin merkezi haline gelen mega kent, uluslararası şirketlerin yeni sefer programları ve ana liman tercihleriyle dikkat çekiyor. MSC Cruises'la başlayan düzenli kış seferlerine Aroya Cruises de katıldı. Şirketin İstanbul'u ana liman olarak kullanacağı yeni programıyla Galata Port İstanbul çıkışlı 51 sefer gerçekleştirmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor. Program kapsamında Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderiye gibi Akdeniz'deki destinasyonlar

0: Gram altın 6.883, çeyrek 11.244, tam altın 44.840 lirada. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 14.012, BIST 30 16.445 puandan kapandı.
1: NTV Radyo. Cem Yılmaz'ın kalp krizi bize ne anlatıyor?
2: Bir kalp krizi akşam başlayıp sabah olmuyor. Krizin gelmesi yaklaşık 8 ile 12 yıllık bir süreç.
1: Kalp krizleri önlenebilir mi?
2: Artık çok geç de olsa, çok iyi farkına vardığımız bir madde varsa eğer kalp krizlerini 40 yaşında da görebiliyoruz.
1: Kolonoskopi ne zaman yapılmalı?
2: Aydeniz'de kolon kanseri geçirenler varsa bu taramaları 35'e 30'a bile çekmenize fayda var.
1: Burcu Kaya soruyor.
3: Neden başımız döner?
1: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu yanıtlıyor.
2: En çok gördüğümüz baş dönmesi vertigo dediğimiz baş dönmesi. İç kulağımızdaki dengelerini sağlayan küçük kristaller var. O kristallerin gereksiz ve yersiz hareketleriyle oluşur.
1: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat Cumartesi 21.15'te NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: NTV Radyo.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Hava durumu. Cumartesi yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor, sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 28-30 derecelerdeyken, gece ise Kayseri ve Sivas'ta 12-13 dereceye iniyor. Ege'de karayel sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. Manisa 34, Muğla ve Denizli 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğuda Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Yakın Plan'la karşınızdayız. Bir cuma akşamında hem dünyayı hem ülkemizi ilgilendiren konuları ele alacağız. Çok değerli isimlerle değerlendireceğiz bu akşam. Uzun zamandır dünyanın konuştuğu iki mesele, iki savaş. Biri kuzeyimizde, biri Orta Doğu'da. 5 yıla yaklaştı Ukrayna-Rusya savaşı. Zaman zaman dalgalandı, şiddetlendi. Zaman zaman biraz soğudu ama hiç bitmedi. Öte yandan 28 Şubat'tan bugüne kadar gelen de Orta Doğu'da bir Amerika-İran savaşı mevzu. Orada da aslında benzer tablolar söz konusu. Epey bir süredir sanki süt liman gibiydi. Anlaşma çok yakın gibiydi. Ama işte o Hürmüz düğümü feci bir düğüm oldu. Bir türlü çözülemedi ve tekrar hareketlenmiş gibi görünüyor. Bir yandan da açıklamalar var. Hep anlaşma telaffuz edilen, barış telaffuz edilen kelimeler. Ama tam da bunlar telaffuz edilirken bir yerlerde bu telaffuzları yapan kişilerin, ülkelerinin saldırıları da gündeme geliyor. Enteresan bir tablo söz konusu. Bugün ana haberde paylaştığımız dikkat çeken bir haber vardı ki eminim izleyen izleyicilerimizin dikkatinden kaçmamıştır. Türkiye, terörsüz Türkiye sürecinin içerisinde bir süredir ve çerçeve yasa kabul edildikten sonra artık o yasanın raftan alınıp hemen uygulanabilmesi için bazı adımların gelmesi gerekiyordu. İşte o adımlara ilişkin bir haber paylaştık. Haberde diyor ki Ankara, Erbil ve Bağdat bir güvenlik mekanizması konusunda anlaştı. Buna göre de 5 ana noktada PKK üyeleri silah bırakacaklar. Silahları teslim edecekler. Bunlar Erbil ve Süleymaniye sınırında yer alacak. Milli İstihbarat Teşkilatı da PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Ve teslim edilen tüm silahlar da tek tek kaydedilecek. Bütün bu bilgileri Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan verdi. Dedi ki bu anlaşma yapıldı. Bu Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ve PKK'nın boşalttığı noktaların doldurulması için biz askeri bir mekanizmayı kurduk. Burada Kandil, Zap, Metina çok tanıdık yerler bunlar. Bütün Türkiye izleyicilerine Gara gibi bölgelerin doldurulması için de Irak sınır muhafızları ve Peşmerge ile işbirliği içinde olacak. Irak Türkiye sınır hattında bir konuşlanma söz konusu ve bir güvenlik boşluğu oluşmasın. Bunu engelleyelim gibi bir çaba var. Yine Duhok'ta Amediye ve Kanimasi, Erbil'in Binare ve Köysancak ilçeleriyle Süleymaniye'nin Ranya ilçesi ve Seyit Sadık kasabası da silahların teslim edileceği yerler, o 5 yer olarak belirlendi. Yani önemli bir aşamaya daha aslında geçiliyor çünkü bu bilgiler artık telaffuz ediliyor, kararlara varılmış. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı bunu dikkatle takip edecek. Biz de çok uzattım girişi ama programda Sayın Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav'la hoş geldiniz Sayın Hocam, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden ve stüdyoda yine benim yanımda Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Tekin var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ankara stüdyomuzdan da bize siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz eşlik ediyor. Bütün bu konuları 2 saat boyunca saat 23'e kadar ele almaya çalışacağız. Özden Hocam, bu terörsüz Türkiye sürecinde artık az evvel ayrıntısıyla girişte anlatmaya çalıştığım bu aşama bize ne ifade ediyor? PKK'nın o bıraktığı noktaları bu şekilde doldurmak süreçte ne demek, ne işe yarayacak?
2: Çok önemli. Yani siz demin uzattım lafı dediniz ama çok önemli bilgiler aktardınız seyircilerimize. Bugün tarihi bir gün ama bu bir yıllık bir sürecin geldiği nokta, geçen sene başladı bu süreç biliyorsunuz. Aslında bir de Suriye ayağı var. Suriye'de devlet başkanı olarak işte Şara'nın gelmesi, Ocak 2025'te resmi olarak görevine başlaması, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte paralel giden pek çok gelişme oldu. 10 Mart anlaşması, daha sonra Temmuz'da silahların yakılması sembolik olarak ve bu süreçte çok önemli adımlar atıldı. Fakat belki bir başka yani aşamada da onu konuşuruz. Bunu önlemek için de çok enteresan şeyler de oldu. Fakat biz biliyoruz ki Irak Başbakanı yakın bir zamanda Türkiye'yi ziyaret etti. Bu Irak Kalkınma Yolu projesini imzaladı. Her iki tarafta Ankara'da. Bu çok önemli bir proje. Ve hemen ardından da Mekke Anlaşması imzalandı. Şimdi bunları ve burada demin söylediğiniz Zap, Metina, Gara gibi bölgelerde güç boşluğunun oluşmaması için dediniz siz. Bakın peşmergeler ve Irak güçleri birlikte hareket ediyorlar. Burada Irak'ta bir Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi var. Bir de Bağdat merkezli bir merkezi yönetim var. Çok zor süreçler Seda Hanım. Yani gerçekten bunun baltalanması için ne lazımsa yapılıyor ve yapılacak da. Hükümet, yani Türk hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı çok önemli vazifeler yapıyorlar. Yani çok müthiş bir şekilde Cumhurbaşkanımızın himayesinde taşın altına elini soktu bu hükümet. Bu çok kıymetli. Tabii bizim bu iç politikada yansımaları nasıl olacak onu daha sonra göreceğiz belki ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Irak'taki bu işbirliği, Irak Kalkınma Yolu Projesi, Bağdat'ın bölgesel yönetimin ve Ankara'nın birlikte bakın MİT daha sonra sahada bu silahların denetimini yapacak, bir envanteri oluşturulacak, Milli Güvenlik Kurulu'na bu sunulacak. 3800 kişinin silah bırakması bekleniyor ve Suriye'den de 7-8 bin PKK'lının Türkiye'ye gelmesi. Hali hazırda 230 kadar bu örgütün elebaşları var ve bir de öldürme olayına karışmış PKK'lılar var. Onlar hariç tutulmak üzere.
0: Evet, evet.
2: Diğer PKK'lıların yani PKK'lı olmuş ama hiçbir olaya karışmamışlarında durumu da tekrar değerlendirilecek anladığım kadarıyla. Tabii hükümetin yani Ankara'nın hassas olduğu noktalar var. Bu bir af değil. Hükümet bunu çok üzerinde duruyor. İkincisi bu bir eski yaşadığımız tarzda bir açılım ya da işte bir süreç değil. Bu aslında bölgeye bir istikrar getirmek, kimlik politikalarını değil de bölgedeki yerel halkın da Suriye'de bakın bir cumhuriyet kuruldu. Irak'ta bir önemli Zeydi'nin başbakanlığında bir istikrar havası yakalandı. Türkiye'de bu terörsüz Türkiye süreciyle birlikte hem ekonomik olarak hem savunma sanayisini kalkındıran bir güçlü bölgesel ülke olarak bölgede bir barış ve istikrarın kurulmasının temel adımı atıldı bugün. Yani bir yıllık süreç. Bu süreç bitmedi. Bu süreç devam ediyor Seda Hanım. Daha başka adımlar da atılacaktır eminim. Fakat tabii ki Mazlum Abdi'nin mesela Suriye Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak bir
0: rolü var.
2: Evet. Suriye Cumhurbaşkanı değil ama. Ve Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı danışmanı da değil. Bakın burada da önemli. Hala daha kimlik politikaları aslında takip ediliyor Suriye'de. Suriye'de de işler çok
0: Suriye'de kritik. Suriye'de ayrıca biraz konuşalım bence.
2: Evet.
0: Biraz
2: çünkü
0: konuşalım.
2: Bu sizin verdiğiniz bu bilgiler, bu gelişmeler Suriye'den bağımsız.
0: Elbette.
2: Kesinlikle değil.
0: Elbette.
2: Hepsi bir arada.
0: Ben SDG, YPG'nin fesih kararı ve sonrasındaki süreç elbette etkiliyor. Müsaadenizle tabii, devam edeceğiz. Tabii. Burada bir virgül koyalım sizinle. Çünkü hocam zor bir süreç olduğunun altını çizdi. Evet. Hatta Kalkınma Yolu projesi ve Mekke Anlaşması'yla da bağlantısını kurdu aslında. Çerçeveye daha biraz daha uzaktan bakarak.
2: Da var.
0: Değil mi?
2: Evet,
0: evet. Kuşkusuz var. Şimdi burada bu zor süreçlerde doğru yani bir yol haritası, bir şablon yok ki izinden gidelim. Geçmişte evet oldu bazı deneyimler ama bambaşka. Yeni, yepyeni bir sürece yola çıktık hep birlikte. Bugün ama geldiğimiz noktada Bağdat ve Erbil'in bu işbirliğinin sürece nasıl bir katkısı var? Önemi ne?
1: Çok önemli gerçekten. Burada görünen o ki bugüne kadar hem Irak merkezi hükümeti hem de Kuzey Irak'taki Kürdistan yönetimi PKK ile olan mücadelede ve atılacak adımlarda zaman zaman çekimser kalabiliyorlardı geçmişe baktığımız zaman. Ama bugün Orta Doğu'daki tabii gelişmeler, bölgesel gelişmeler de önemli bu bağlamda. Pek çok şey değişti. Bugün Türkiye hem merkezi idareyle hem de Kürdistan bölge yönetimiyle işbirliği içinde bu süreci yürütmeye çalışıyor. Elbette bu süreç umuyoruz ki başarılı olur. Ama değerli hocamın da bahsettiği gibi bu bitmiş bir şey değil. Bu bir başlangıç. Burada pek çok pürüzler çıkabilir. Normaldir. Çünkü dünyanın başka bölgelerine baktığımız zaman bir terör örgütüyle bu tür anlaşmalar yapıldığı zaman, daha doğrusu bu tür düzenlemeler yapıldığı zaman mutlaka bazı pürüzler çıkıyor. Zaman zaman geri adımlar olabiliyor iki taraf arasında da. Ama bunlar aşılabiliyor. Ve aşıldığı zaman da başarıya ulaşıyor. Zaten bunlar aşılamadığı zaman zaten o süreçler başarıyla uygulanamıyor. Şimdi burada şunu görüyoruz bölgesel olarak bence ve bu büyük bölgesel değişimin de bir parçası ortaya çıkan bu resim. O da Orta Doğu bölgesinde bir Kürt meselesi hep ola geldi. Yani bu bir gerçek. Sadece Türkiye bağlamında değil, işte İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve de Türkiye'de bu mesele uzun zamandır var. Bunu görmek lazım, kabul etmek lazım. Bugün gelinen aşamada bu bölgedeki farklı Kürt nüfusların, farklı ülkelerde yer alan Kürt nüfusların merkezi idarelerle biraz daha barışık olması ve içinde yaşadıkları ülkenin yönetimine katkı yapacak şekilde katılımlarının sağlanması yönünde bir trend ortaya çıkıyor. Yani Kuzey Irak'ta Kürt yönetimi geçmişe oranla merkezi hükümetle daha bir anlayış içinde çalışacak gibi gözüküyor. Tabii bu tür şeyler değişebilir. Birazdan o riskleri de konuşuruz. Ama Irak'ta olan o. Yine keza Suriye'de özellikle Türkiye'nin de yakın takibiyle ve teşvikiyle hem çeşitli açılardan Kürt tarafına ama özellikle de El-Şara yönetimine yani mevcut yönetime Türkiye yakından destekledi. Şimdi Türkiye'de de bir açılım süreci var. Bütün bunlar birbirini besleyen gelişmeler olarak ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Burada tabii önemli bir şey var. Bir aslında şanslı bir dönemde yaşıyoruz. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini Orta Doğu'dan ziyade başka bölgelere, özellikle Asya'ya yöneltme çabası. Bu çaba şu bakımdan önemli. Her ne kadar bugün Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail, Hamas meselesinde hem İran'la olan savaş meselesi sebebiyle Orta Doğu'da çok yoğun bir şekilde askeri faaliyetlerin içinde, diplomatik faaliyetlerin içinde gibi görünüyorsa da aslında Amerika'nın zihni, aklı bölgede değil, Orta Doğu'da değil. Ve Orta Doğu'daki ülkelerin bunu özellikle de bu Mekke İttifakı bağlamında da görüyoruz. Amerika bunu olumlu buldu, teşvik etti. Bölge ülkelerinin sorunlarına sahip çıkmasını ve rol üstlenmesini istiyor. Bu bağlamda Trump yönetimi en azından bugün Irak'taki bu gelişmeleri teşvik eden bir pozisyonda ve özellikle de Suriye'de biliyoruz ki aslında Amerika'nın bir miktar geri çekilmesi oradaki Kürt unsurlarıyla merkezi hükümetin daha kolay anlaşmasını mümkün kıldı. Çünkü daha önce Amerika özellikle Kürt gruplara çok kuvvetli destek verdiği dönemde bu uzlaşma pek kolay gözükmüyordu. Tabii burada riskler onları da
0: Suriye ile ilgili ise çok girmeyelim. Yok. Çünkü hocam da girmek istedi. Onu bir başka başlık olarak anladım ki geliyor konu. Bir Suriye konuşmamız gerekir belki de. Tamam. Ne diyecektiniz? Başka bir konu.
1: Şunu diyecektim. Burada risk var. Bir İsrail faktörüne bakılması gerekiyor. Tamam. Ama ondan belki daha önemlisi İran faktörünü de göz önüne almamız gerekiyor.
0: Bu gelişmelerden yani bütün riskler bu olan bitenden olarak rahatsız iki ülke olarak gibi mi?
1: Bazı bakımlardan rahatsız olur
0: diye
1: düşünüyorum.
0: Not aldım. İsrail ve İran diye. Bunu da konuşacağız Sayın Tekin. Sayın Yılmaz, o halde size geleyim. Şimdi Sayın Tekin'in de söylediği bir konuydu, altını çizdiği bir konuydu. Zaman zaman çekimser kalabildi Irak yönetimleri. diyelim bizimle ilgili bu mesele, ama bugün Ankara ile işbirliği yapmayı tercih ettiler. Bunun sebebi Türkiye'nin bölgedeki gücünün, ağırlığının artması mı yoksa başka bir şey mi?
3: Teşekkür ederim Seda Hanım. Şimdi ben bugün NTV'ye yakın bir yerde bir toplantıya katıldım. Toplantıya giderken de güzergah içerisinde 2012 sonu gibi, o zamanki bu çözüm süreci denilen süreç henüz başlamadan, o dönemin İçişleri Bakanı biz emsal bazı işte akademisyen kanaat önderlerini bir lokantaya davet etmişti. Orada bu meseleyi konuştuk. Sayın Bakan da böyle defterine not alıyordu. O dönemde denenen bu çözüm süreci dış alemden gelen, siz biraz önce mani olduğunuz o Suriye konusuna girmeden, Suriye üzerinden gelişen problemler yüzünden akamete uğradı. O dönemde de Türkiye bilhassa Irak'ta da problemlerle karşılaştı. Onun devamındaki dönemde de içeride de çok ciddi problemlerle karşılaştı. Onların hepsi hatırımızda. Aradan geçen 13 yıllık zaman zarfında Seda Hanım, Türkiye muazzam bir bu konuya ilişkin siyasi bir kapasite oluşturdu. Bu siyasi kapasite aynı zamanda devlet içerisinde uyum halinde hareket eden bir insicam oluşturdu. Türkiye'nin terörle mücadele ile beraber bu bölgede yürüttüğü bir ciddi egemenlik ve milletin menfaatlerine ilişkin daha geniş bir havza, yani Suriye'yi de geçen Doğu Akdeniz havzasını da içine alan Kafkaslara kadar bir alanda muazzam bir mücadele yürütüldü. Bu bölgede dengeleri sadece Türkiye'nin mücadelesi değil, biraz önce değerli hocalarımın işaret ettiği uluslararası alemdeki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç siyasetindeki gelişmeler, Biden yönetiminin, demokratların devlet dışı aktörleri tercih etmesine mukabil Trump'ın devletleri tercih eden, bölgeden çekilmeyi esas alan ve bölgedeki aktörlere hani kendi ifadeleriyle ulusal güvenlik stratejisinde hani kayışla güç aktarmayı, onların bu bölgeyi yönetmesine arzu eden bakış açısı etrafında Türkiye'nin lehine bir jeopolitik şartlar oluştu. Bu jeopolitik şartları da tahkim eden Suriye ve özellikle Irak'ta Türkiye'nin lehine bir güçler dengesi oluştu. Şimdi biz bunları konuşuyoruz. Özellikle Irak sahasına ben de gireceğim. Yani siz öyle işaret ettiniz. Irak'la ilgili dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de 30 Eylül tarihinde Irak yönetimi koalisyonun, NATO'nun Irak'tan çekilmesini istedi, biliyorsunuz. Yani Irak sahasını terk etmesini istedi. Buna bağlı olarak da Irak sahasında devlet dışı aktör olarak diyebileceğimiz hükümete bağlı olmayan silahlı güçlerin tıpkı Suriye'de olduğu gibi merkezi orduya entegre edileceği bir çerçeve çizdi. Peşmerge birlikleri kendi içerisinde bir bütünlük ve buna bağlı olarak da Irak merkezi hükümetinin kontrolü, emir komuta zincirine girecek bir güzergahı tamamladılar. Haçlı Şabi ve ona bağlı gruplar bir takım şartlar öne sürdüler. Bunun aslında tamamlayıcı, Irak sahası için, Irak'ın kendi içindeki gelişmeler bakımından tamamlayıcı devamı olacak şeylerden birisi de PKK'nın bu Irak'taki bulunduğu yerleri terk etmesi. Böylece Irak'ta kendi egemenliğine sahip çıkan bir ülke olmaya çalışıyor. Tabii hocalarım işaret etti. İran'la ilgili bölgedeki yani istikrarsızlık unsuru yine bölgeyi tehdit eden bir çerçevede ilerliyor. Ama Türkiye hem Suriye'deki rejimin değişmesi ve Suriye'de SDG'nin entegrasyon sürecinin ilerlemesi, hem de Irak'ta merkezi yönetimle ve federe bölge yönetimleriyle geliştirdiği yakın ilişkiler sayesinde fevkalade bir avantaj elde etti. Çünkü bu terörsüz Türkiye, buna bağlı olarak çıkan bu çerçeve kanunun asıl uygulanacağı yer aslında Seda Hanım, yani örgütün asıl tasfiye edileceği, kadrolar feshedileceği ve kadrolarının işte kanunda öngörülen çerçeve içerisinde entegre olacağı yerler Suriye ve Irak sahası. Çünkü Türkiye'de bu örgütün militan kadrosu neredeyse ortadan kalkmış durumda. O bakımdan da bu sahalardaki her gelişme fevkalade önemli ve Türkiye içeride hani bu görüşmeleri, içeride işte DEM, İmralı üzerinden yapılan görüşmelerle beraber özellikle sahada uygulamanın olacağı bu iki ülkede istihbari, askeri, diplomatik bir seri görüşmeyle sahayı hazırladı. Bugün o hazırlanan sahanın içerisinden gelen açıklamalarla bu çerçeve kanunun uygulanabileceği şartların ortaya çıktığını bize gösteriyor. Çünkü özellikle Irak sahasında hem sahalar terk edilecek, hem bir PKK'nın envanteri teslim edilecek, hem de bu PKK'nın kanunda öngörülen kadroları kendi durumlarını hukuki tasnife girmek için başvurarak buralar üzerinden teslim olacaklar veya işte dosyaları etrafında akıbetlerini bekleyecekler. O bakımdan özellikle Irak sahasının bu kanunun uygulanma alanı olarak fevkalade önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi görüyoruz ki bu arada geçen zaman zarfında yapılan en üst düzeydeki ziyaretlerin ve istihbarat görüşmelerinin sadece kalkınma yolu veya ikili ilişkiler çerçevesinde değil, bu konuyu hazırlayacak bir olgunluğa ulaştığı anlaşılıyor. Bunun bir hani altyapısı hazırlanmış ve iyi tarafı şu, sadece merkezi hükümet değil, Irak'taki federe yönetimin iki unsuru da bu sürecin içerisinde yer alıyor. Bu bahsettiğimiz hani uluslararası alandaki gelişmeler, bu 30 Eylül tarihi İran'daki gelişmeler aslında o federe yönetimlerin hem merkezi hükümette ilişkilerinin iyileşmesini icbar ediyor, hem de Türkiye ile ilişkilerinin iyileşmesini icbar ediyor. Yani onların niyetlerinden bağımsız olarak şartlar da bunu temin edecek bir hatta ilerliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu çerçeve kanunu uygulaması için şartların, jeopolitik şartların özellikle bu iki ülkede lehte bir şekilde tezahür ettiği anlaşılıyor. Bugün yapılan açıklamalar bu çerçeveyi önümüze net olarak koyuyor. Ama dediğim gibi bu 30 Eylül tarihine, çünkü orada İran bu çağrısına rağmen NATO hani tatmin edici bir cevap, takvim vesaire ortaya koymuş değil. Bir de Haçlı Şabi'nin durumu, İran'ın durumu burada bazı soru işaretlerine sebebiyet veriyor. O yüzden de hani bunu aynı zamanda İsrail'deki seçim, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimle beraber düşünerek bu çerçeve kanunu, şartlar Türkiye'nin lehine uygulanma ihtimali bu kadar yüksekken hani bir an önce hayata geçirmek, bu Irak'taki yapılan açıklamalarla, Suriye'deki gelişmelerle beraber çok daha hani yakın bir ufka girmiş durumda. İnşallah öyle olur.
0: İnşallah öyle olur, evet. Türkiye'deki sürece paralel bir şekilde ve Türkiye'nin ve sürecin lehine hem Suriye'de hem de Irak'taki gelişmeleri takip ediyoruz ve masaya da yatırıyoruz. Biraz daha bu konuyu konuşacağız ama kısa bir ara.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde Bağdat, Erbil ve Ankara arasındaki ortak güvenlik mekanizması haberinden yola çıkarak burada bugün süreçte geldiğimiz noktayı ilk etapta değerlendirdik. Bunu tabii değerlendirirken evet Irak, Süleymaniye, Erbil dedik ama başlangıçtan itibaren Suriye bölgesi de çok önemli ve anlamlıydı bizim için ve buradaki konuklarım da zaten hep bir şekilde lafı oraya getirdiler. Suriye'deki süreç, SDG'nin entegrasyonu süreci, yani fesih süreci ve entegrasyonla ilgili aldığı karar önemliydi. Hatta Cumhurbaşkanı'na sordukları zaman Kırgızistan dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konu için yeni bir dönemin kapısını araladığını düşünüyorum SDG'nin kendini feshetmesi ve olumlu bir gelişme diye de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı'nın bu noktada teröristik Türkiye süreciyle ilgili bazı uyarıları vardı. Dile ve eyleme dikkat etmek gerek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve belirli bir takvime sıkıştırma tartışmaları neye hizmet ettiğiyle ilgili bir soruya da hedefe odaklanılması gerekiyor dedi ve yani bir takvim meselesinden öde önümüzde bir hedef var dedi. Buradan da yola çıkarak belki hani ne zaman tamamlanır bu süreç, ne zaman silahlar tamamen teslim edilir, bunun takvimi nedir gibi bir şeyi öncelemekten ziyade biz bir hedefe bakalım mı öne çıkarmasının da bir sebebi vardır herhalde. Dil ve eylem uyarısının da tıpkı önemi gibi değil mi?
3: Tabii, çünkü reklam arasında da konuştuk. Yani bundan önce Habur sınırından girişler oldu, bir Kürt açılımı süreci yaşadı Türkiye. Ve bu süreçler aslında iktidardaki bir hükümet için oy kaybettirici bir şey. O yüzden ben hükümetin şu anda elini taşın altına soktuğunu söyledim. Özellikle onu vurgulamak istedim. Bu bir fedakarlık bir siyasi parti için, iktidar için. Fakat Cumhurbaşkanımızın bu süreçte ben hedefe kilitlenmek gerekir sözünü de çok önemli buluyorum. Çünkü hedefimiz nedir? Aslında hedef sadece Türkiye'deki, biz çünkü sınırlarımızın içerisinde PKK'nın terörizmini, yani teröristleri sıfırladık Seda Hanım. Yani bu süreç bu yüzden ilerlemeye başladı. Çok yıllarca mağaralarda yuvalanan teröristlerle Türkiye çok evladını kaybetti. Yani ben bunu Türk-Kürt diye de ayırmıyorum evlat kaybetme işinde. Güneydoğu Anadolu'daki Kürt aileler çocuklarını kaybettiler. Bu da hepimizce malum bir şey. Şimdi hedef de bu evlatlarımızın kaybının önlenmesi. Bunun dışında da demin de programın başında söylediğim gibi bölgeye istikrar ve barışın gelmesi. Bu da nasıl olacak? Benim anladığım Cumhurbaşkanımızın lafından kimlik odaklı siyaset yerine bölgedeki ulus devletlerin tahkim edilmesi. Yani tahkim edilmesinden ne kastediyorum? Konsolide edilmesi. Kimlik siyasetiyle bölünmesinin önüne geçilmesi. Biz bu PKK'nın terörizminin olduğu süreçlerde sadece Türkiye'de değil ki Suriye'de, Irak'ta, hatta İran'da halk, yani yerel halkın ölümüyle sonuçlandı ve siviller öldü aslında ararsanız. Türkiye bu terörle mücadelesinde çok önemli adımlar attı. Bunun da nedeni Türkiye savunma sanayinde önemli kazanımlar elde etti ve bu yüzden ordumuzun güçlü olması, siyasi birliğimizin güçlü olmasından dolayı biz bu teröristik Türkiye sürecini başlatabildik ve liderlik açısından da, yani güçlü bir lider olması açısından da avantajımız oldu. Bakın hem Irak'ta, hem Suriye'de, hem de İran'da ve Türkiye'de var Kürt nüfuslar, bunlar yerel nüfuslar, aileler, boylar, aşiretler. Bakın ben Suruç'a gittim, Urfa. Hemen karşısında Aynel Arap ya da Kobane diyorlar. Çünkü orada Araplarla Kürtler var. Oradaki halkla Suruç'taki halk aynı kökenden geliyor. Yani Kürtler de Araplar da birbirleriyle akrabalar. Şimdi kimlik siyasetiyle Seda Hanım, hem Suruç'u Kobane'den ya da Aynel Arap'tan ayırmışlar. Bu evler birbirlerini karşıdan karşıya görüyor. Sınırın burasındaki, Suruç'taki ev de Türk vatandaşı olarak yaşıyor aileler. Öbür tarafta da Suriye'deki Suriye vatandaşı Kürtler ya da Araplar birbirleriyle tanışıyorlar. Bu aslında çok önemli bir husus. Biz proje yaptığımızda, sahaya gittiğimizde bu beni çok etkilemişti. Aileler bir, çünkü Suriye'de bu Beşar Esad veya Suriye iç savaşıyla oradan hep Türkiye'nin sınırının içine kaçıyorlar. Çünkü orada akrabaları var. Onlar da onları misafir ediyorlar. Bu sadece Urfa değil, Hatay'da, Antep'te hep biz onları misafir ettik. Onlar çünkü bizim akrabamız. Yani kan bağı olan akrabalar ve bu kan bağı olan akrabalar Kürtler, Araplar, Türkmenler, Irak'ta Yezidiler, o sınırda. Yani bu o kadar önemli bir, aslında hepimizin farkındalığının olması gereken bir şey. Şimdi burada Cumhurbaşkanımızın hedefinde bu insanların stabil bir bölgede, barış içerisinde ve refah içerisinde yaşamasının sağlanması için de terörist faaliyetlerin önüne geçmek. Terörist faaliyetlerde en fazla kimliğe dayalı politikalarla yürütülüyor. Şimdi ben biraz evvel söyledim, bu süreçler hep baltalanmaya çalışılacak ve çalışılıyor. Geçen sene 2025 6-7 Eylül'ünde Kürt Yahudi Kongresi yapıldı. Hem de nerede yapıldı biliyor musunuz? Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı. Şimdi aynı günlerde 2026'da, bakın bu hafta yine tekrarlanıyor. Şimdi Kürt Yahudi Kongresi'nin de konuşmaların içeriğine baktığınızda, ki ben baktım, tamamen ezilmiş, işte baskı altındaki kimliklerin ortak noktası Yahudiler ve Kürtler. Şimdi bunu kim fonluyor? İsrail fonluyor. Çünkü bölgede İran'ın bu savaştan dolayı, bölge derken özellikle Suriye'yi kastediyorum.
2: Tabii bütün Kürt halkını da temsil etmiyor oradaki.
3: Etmiyor. İşte size onu söylemek istiyorum. Şimdi böyle kongreler peş peşe yapılıyor. Bakın ben size 2024 Aralık'tan 2025 Eylül'üne kadar atılan adımları, hem teröristiz Türkiye sürecinde hem de Suriye'deki bombalamalar. Bunları İsrail yapıyor ama İsrail güneyden Suriye'yi sürekli işgal ediyor ve Türkiye'yi de kuzeyden Suriye'de işgal etmekle suçluyor.
2: Evet.
3: Şu anda Suriye en kritik bölge. Kim, hangi aktörler açısından? İsrail ve Türkiye açısından. Çünkü bölgeden Rusya çekildi Ukrayna Savaşı'nda.
2: Hocamın dediği gibi Amerika'nın da zaten gözü
3: Amerika, ve Trump'la birlikte değişti. Bakın sonra ne olur bilmiyorum Trump. Bakalım Kasım ayında ne olacak. Ama Trump'ın şu andaki politikaları, buradan Rusya'yı ötelediler. İran'ı da bu savaşla buradan ötelediler. Burada bir güç boşluğu oluştu. İki tane aktör kaldı Suriye'de. Suriye çok kritik bir yer. Neden kritik bir yer biliyor musunuz? Biz 6 vilayetten oluşan bir Rojava ile ne zaman tanıştık? 2015'ten itibaren. Ben 2013'te İskoçya'dayken ilk defa bu sözcükle karşılaştım. Statelet diye. Buna state demiyorlar. Kurdish statelet. Orada duydum ben bunu. Yani devletçik anlamda. Asla Batılılar ya da İsrail ya da kimi düşünürseniz Kürtlere bir devlet kurdurmuyorlar. Yani raporlara baktığınızda, konuşmalara, kongrelere, şunlara baktığınızda, ama burada bir stripe diyorlar. Yani bir şerit. Bu da ne? Türkiye ile Suriye arasında bir Kürt state, Kurdish statelet diyorlar. Bir şerit oluşturulacaklar. Bu da 6 vilayetten oluşuyor. Türkiye ile Suriye'nin arasına, demin size söylediğim gibi, yani nasıl Suruç'la Kobani arasına bir devletçik oluşturmak. Biz bunu ne zaman bozduk? 15 Temmuz 2016 Fırat Kalkanı operasyonu, 2018 Afrin Zeytin Dalı operasyonu, 2020 operasyonu. Biz 5 tane operasyon yaptık. Sonra en son hatırladığım 2021, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama biz çok önemli operasyonlar yaptık. İşte bu Rojava dedikleri, bu Stripe yani Kurdish Statelet'i biz ortadan kaldırdık ve Suriye ile aramıza böyle bir Kürt devletçiyi kurmalarına izin vermedik. Bu Kürtlerin hakları vesairesiyle alakalı bir şey değildi bu. Bu tamamen bölgeyi tekrardan tekrardan bölmek ve kaosa sürüklemek ve terörize etmek projesiydi. Peki. Çok uzaklığımı farkındayım.
2: Burada bir araya gireyim. Teşekkür ederim. Şimdi bunu buradan da belki devam edebiliriz. Evet. Çünkü İsrail'in memnuniyetsiz olduğu bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Zaten Suriye hep diyoruz ya işte Suriye'de güçlü bir merkezi hükümetten memnun değil diye. Türkiye'nin aldığı pozisyondan memnun değil. Mekke anlaşmasından memnun değil. Dolayısıyla memnuniyetsizlik var. Bir de seçimler var Netanyahu'nun yakınında. Hal böyle olunca bir saldırgan tutum var. Evet. Türkiye lehine bir saldırgan tutum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine bir saldırgan tutum var oradan. Ama burada da pek de dikkate ve kale alınmıyorlar. Orası da açık.
3: 27 Ekim değil mi İsrail'deki seçimler?
2: Öyle tahmin ediyorum. Ekim ayındaydı.
3: 27.
2: Evet. Şimdi bir de İran diye altını çizdiniz. Evet, Türkiye'ye ve sürece lehine bazı gelişmeler var bölgede. Dediğiniz gibi Amerika'nın da ayrılmasıyla belki. Ama bir yandan da bu gidişattan memnun olmayan ülkeler var. Risk teşkil ediyor mu İsrail ve İran?
0: Tabii yani bu özellikle Türkiye'nin Irak'la ve Kürdistan yönetimiyle Kuzey Irak'taki geliştirdiği bu dostane ilişkiler, yapıcı ilişkiler, bu açılım süreci bu iki ülkeyi de çok memnun etmeyecektir. Çünkü her ne kadar İran son yıllarda belki bu konuda çok aktif olmadıysa da biliyoruz ki zaman zaman bu Kürt meselesini, Türkiye'deki Kürt meselesi de dahil olmak üzere İran zaman zaman kullanmıştır geçmişte. Daha doğrusu farklı ülkeler birbirine karşı hep bunları kullandı. Dolayısıyla bu Kürt meselesinin Türkiye açısından ve Suriye açısından çözüme kavuşmuş olması İran'ı çok memnun etmez diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey de var tabii. İran zayıf bir Suriye ister önümüzdeki dönemde. Yani bu haliyle Suriye'nin zayıf kalmasını ister. Çünkü istemediği bir rejim var aslında orada. Malum kendileri orada bir daha önce Esad yönetimini destekliyorlardı. Şu anki yönetimle pek yıldızları barışacak gibi gözükmüyor. Dolayısıyla orada merkezi idarenin güçlü olmasını istemez. Belki bir fırsat penceresi açılırsa tekrar Suriye'de etkisini arttırmak isteyecektir. Diğer taraftan İran, Irak'la Türkiye arasında örneğin bu kalkınma yolu projesi hayata geçerse burada ne olacaktır? Körfez bypass edilecektir. Yani sadece Irak petrolü ve enerjisi Türkiye üzerinden dış pazarlara erişim sağlamayacaktır. Aynı zamanda planlama o ki örneğin Kuveyt veya diğer Körfez ülkeleri de aynı güzergah üzerinden dışarıya enerji ulaştırabilecektir. Ama bu tabii ki İran'ın Körfez üzerinde özellikle bu savaştan sonra belli ki etkisi savaş öncesine göre daha fazla olacak. Yani nasıl bir barış anlaşması imzalanırsa imzalansın, İran Körfez'e daha fazla kontrol sahibi bir pozisyona gelecek gibi gözüküyor. Bu da tabii ki Körfez'in kontrol etmenin önemini bir miktar azaltmış olur uzun vadede. Bunu dolayısıyla İran istemez. Şimdi hatırlayalım, 29 Temmuz'da Iraklı başbakan ve bakanlar Türkiye'deydi.
2: Evet.
0: Bir anlaşma imzalamak üzere Ankara. Ama orada bir kriz çıktı. Hatırlarsak başbakan tamam diyordu ama Ulaştırma Bakanı'ydı sanıyorum Irak. Anlaşmayı bu kalkınma yoluyla ilgili anlaşmaları imza etmek istemedi. İmtina etti. Sonra araya başbakan girdi vesaire, aralarında konuştular ve imzalandı. Bu aslında bence İran'ın Irak'taki etkisinin güzel bir örneği. Çünkü özellikle oradaki Şii kesimler üzerinde İran oldukça etkili.
2: Ulaştırma Bakanı'nın üzerinde değil mi etkili yani?
0: Öyle olduğunu ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla çünkü oradaki hükümetler de biliyoruz ki oldukça karma hükümetler, sadece bir kesimden kişiler değil, oranın etnik, daha doğrusu dini ve etnik aynı zamanda kimliklerini yansıtan bir takım aranjmanlar var Irak Anayasası'nda. Dolayısıyla İran bu anlaşmalara, Türkiye ile olan bu anlaşmaları ilerletmesi, yürütmesi belki düşündüğümüz kadar kolay olmayabilir.
2: Bozmaya çalışanlar olacaktır, olur.
0: Olacaktır. Bir de tabii ki böyle bir projenin finansmanı meselesi var. O belki biraz ayrı bir konu ama ona da belki daha sonra değiniriz. Ama İsrail burada, İsrail sizin de belirttiğiniz gibi ne Suriye'de ne Irak'ta aslında ne de herhangi bir başka bölge ülkesinde güçlü merkezi hükümetler istemiyor. Dolayısıyla zayıf bir Irak onun işine yarıyor. Özellikle orada Kürt kesimine nüfuz edebilme olasılığı elimde olsun istiyor. Suriye'de de tabii ki merkezi hükümetin güçlü olmasını hiç istemiyor. Bir taraftan farklı etnik ve dini mezhebi grupların küçük kantonlar halinde devam etmesini istiyor. Malum özellikle güneyde Dürziler üzerinden Suriye'deki rejimi stabil olmaktan çıkarmaya yelteniyor. Ama işin belki de olumlu tarafı şu, onu söyleyerek devam edeyim ya da sonuçlandırayım. İsrail'in aslında söylemi bayağı büyük. Büyük söylemlerde bulunuyor. Ama baktığımız zaman aslında bölgedeki Kürt gruplar üzerinde çok bir etkisinin de, yani fiilen bir etkisinin de olamadığını görüyoruz. Bu da aslında şunu gösteriyor. İsrail, evet, yani bazı bakımlardan yüksek kapasiteye sahip bir ülke ama sonuçta boyutlarına baktığımız zaman, bölge halkları üzerindeki güvenilirliğine vesaire baktığımız zaman bu konuda etki etme kapasitesinde oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Bunu nereden söylüyorum ben? Suriye'de bile Suriye'de arkanızdayım dedi ama ne yapabildi? Bir şey yapamadı. Yani fiilen sahada aslında söylemlerine rağmen İsrail diyelim bu Kürt grupları çok da kışkırtamadı ya da arkasında destekleyemedi. Yani askeri anlamda olsun, diplomatik anlamda olsun destekleyemedi. Tabii burada buradaki yine hayati konu şu. İsrail ile Amerika'nın arası da açıldı. Makas açıldı, farklılıklar ortaya çıktı ve Amerikalılar burada biraz değerli Murat Bey de Ankara'dan bağlanan değerli arkadaşımız da söyledi. Ulus devletlerle iş yapmak istiyor Amerika. Artık ulus altı örgütlerle vesaire değil. Dolayısıyla Amerika'da İran ve Suriye'nin opere edebilecek güçte güçlere sahip olmasını istiyor. Bir de tabii IŞİD meselesi de bir miktar önemli burada. Irak'ta ve Suriye'de güçlü merkezi yapılar olursa IŞİD'in bir noktada tekrar canlanması mümkün olmaz diye düşünüyor olmalı.
2: Evet, peki. Bu arada evet, siz Ulaştırma Bakanı'nın imzalamak istememesi konusunu gündeme getirdiniz. Kendisi Şii koordinasyon çerçevesiyle görevdeymiş orada. Dediğiniz gibi bir aranjman, Şii, Sünni, Kürt gibi bir şey, bir kota sistemi var anlaşılan orada. Evet, öyle. Peki Sayın Yılmaz, bu bloku, bu bölümü noktalayacağız ama aslında sınırlarımız ötesinde, yani bizim süreçten de çıkıp biraz daha aslında bölgeyi anlamaya doğru evrildi burada konumuz. Bunu anlamaya çalışırken de buradaki hocalarımın da altını çizdiği, hem işte İran, Amerika'nın bölgeden artık uzaklaşma isteği ama bir anlamda bölgeyi kendi haline ama tartışmasız bir şekilde, kavgasız, gürültüsüz bir şekilde bırakmak gibi bir belki Trump'ın seçim öncesi çabası. Hatta burada belki İsrail'le arasının biraz açılması, belki Suriye konusunda. Siz hemen seçimlerde varken hem İsrail'de hem Amerika'da bölgedeki bütün bu gelişmeleri biraz daha yukarı çıkıp baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz?
4: Şimdi Seda Hanım, bu bölgedeki güç boşluğu, yani İran'ın, Rusya'nın çekilmesi ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliğinin Asya Pasifik olduğunu ilan etmesi, kendi kıtası olduğunu ilan etmesiyle beraber Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde orada bölgeye ilişkin yaptığı değerlendirmede de aslında hani uzun savaşlardan sakınmak istediğini, petrol ihtiyacının artık yerli kaynaklarla tedarik edildiğini, İsrail'in güvenliğinin de temin edildiğini söyledi ama buna rağmen İsrail'in de manipülasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Hamene'ye kafayı takması sebebiyle bu operasyon gerçekleşti, İran operasyonu. Ama buna rağmen bölgeden çekilmek istediği açık ve İsrail'de kendi gücüyle bölgeyi tanzim edebilmek kabiliyetinden uzak olduğunu görüyor. O yüzden de bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'ni, yapabilirse bazı batılı ülkeleri kullanarak bölgede bir kaos stratejisi izliyor. Dini, etnik, mezhebi, bazen hayat tarzına dayanan iç savaşlar, anlaşmazlıklar, yönetilemeyen ülkelerle bir Lübnanlaştırma projesi içerisinde karşı olduklarını istediği zaman vurabileceği, ittifak kurduklarıyla yani ilişkiler, istihbari askeri ilişkiler geliştirdiği, dolayısıyla işte İbrahim'i anlaşmayla da bunun dışında kalmış ülkelerin kendisiyle beraber olacağı bir boşluğu dolduracağı bir hegemonya inşa etmek istedi. Zaten hani Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'den dışlanmak istemesi, hem kendi içinde işte DAEŞ'in saldırı kampanyası, PKK'nın saldırı kampanyası ve nihayet FETÖ'nün darbe teşebbüsleri, nihayetinde 15 Temmuz'a kadar giden darbe teşebbüslerinin arkasında da bugün baktığımızda çok daha net görüyoruz ki Türkiye'yi bu denklemin dışında tutacak, kendi iç işlerine yoğunlaşmasını sağlayacak bir çerçeve sunmuş. Ama bunlar gerçekleşmediği gibi

0: yüzden de bunu temin etmek için gerginlik stratejisi izliyor. Hazır Amerika Birleşik Devletleri buradayken ve henüz tam ilişkileri daha da kötü bir noktaya gitmemişken, çünkü onlar da bu ilişkinin daha kötüye gidebileceğine ilişkin herhalde bir takım senaryoları zihinlerinde tartıyorlar. O yüzden de hani zaman geçmeden bir denge, kendi lehlerine bir denge oluşturmak istiyorlar ama dengede ölçüyü kaçırdıklarını işte Mekke Anlaşması bize gösteriyor. Bu bakımdan İsrail'in sadece Suriye sahasında değil, daha geniş ölçekte yürütülen bu jeopolitik mücadelede yollar ve koridorlar bahsinde de dezavantajlı bir duruma geldiğini gördük. Hatırlayacaksınız, Netanyahu Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada işte Körfez kendileri üzerinden Akdeniz hattı üzerinden Avrupa'ya ulaşan bir koridoru önerdi ve yukarıda İran, Irak, Suriye hattını da bir tür hani şeytanlar yolu gibi söylemişti. Hatırlayacaksınız, kendi yolunu da kendi güzergahını hayırlı bir yol olarak takdim etti. Buna benzer bir şekilde Doğu Akdeniz'deki o enerji havzalarından da Türkiye'yi dışlamak için bir takım ittifaklar kurma gayreti içerisinde olduğunu gördük geçmiş dönemde. Ama bugün baktığımızda İsrail'in bu hani biraz önce hocalarım da söyledi, biraz İran'a benzeyen bir maksimalist projeleri hayata geçirecek bir kapasitesi, gücü olmadığını görüyoruz. Yakıp yıkıyor, vuruyor vesaire. Amerika Birleşik Devletleri de yanında olduğunda, ama onun dışında oyun kuracak bir hani diplomatik bir kabiliyet, ittifak kuracak bir diplomatik kabiliyet oluşturamadığını ve giderek yalnız kaldığını görüyoruz. İşte bu hat üzerinde Türkiye hem Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler kurarak hem de bölgedeki bütün aktörlerle ilişkilerini ittifak kuracak düzeye taşıyan, yani hatırlayalım geçtiğimiz dönemlerde Suudi Arabistan'la ilişkimizde bir mesafe vardı, Mısır'la ilişkilerimizde bir mesafe vardı ama zaman içerisinde bunların hepsini aştı Türkiye. Bugün yakın ilişkiler kurulabiliyor ve bu aynı zamanda İsrail'in hareket alanını da daralttı. Çünkü bölge ülkeleri de özellikle bu Katar'ın vurulmasından sonra İsrail'in saldırganlığını gördükleri için İsrail'in hani o İbrahim'e anlaşmalar ya da ne vaat ettiğinden bağımsız olarak dengelenmesi gerektiğine ilişkin bir mutabakat noktasına vardılar. Yani bu mutabakat noktası da bölge ülkelerine bir türlü beraber hareket ederek İsrail'in alanını daraltmaya sevk etti. Türkiye'de bütün bunları görecek bir hani siyasi akılla diplomatik bir şekilde bunu örüyor ve hani İsrail'i sınırlandıracak bölgedeki bu boşluğu da sadece kendisi olarak değil, bölgedeki ülkelerle beraber doldurma gayretini de ikna edici bir şekilde bölge ülkelerine gösterdiği için, bölge ülkelerinin hani Irak Kalkınma Yolu örneğinde ya da Suriye'de olduğu gibi bütünlüğünü de, ya da İran Savaşı'nda olduğu gibi bütünlüğünü gözeten bir hattan baktığını da göstererek bu artan özgül ağırlığıyla İsrail'i sınırlandırmaya, diğer taraftan da bölgedeki problemleri aşmaya gayret ediyor. İşte Suriye sahası, hani biz terörsüz Türkiye'den bahsettik. Terörsüz bölge kavramı ile beraber değerlendiriyor Türkiye. Bunu aynı zamanda terörsüz bölge kavramına taşımak istediğini söyledi. Bu da sadece konuştuğumuz PKK ile sınırlı olmayan bir çerçeve çiziyor. Hani biraz önce konuştuğumuz gibi o devlet dışı aktörlerin, bunlar içerisinde muhtelif silahlı yapılar, terör örgütleri de var, tasfiyesi sürecini de beraberinde değerlendiriyor. Bunu, bu okumasını bununla birleştirmek suretiyle bunun aynı zamanda Suriye, Irak ve Lübnan'ın da ayağa kalkmasını temin edecek bir çerçeve sunduğunu görüyoruz. Bunların ilişkileri, bu ülkelerle ilişkileri yakın düzeye getirdiğini de görüyoruz.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Bu bölümü noktalayalım. Kısa bir ara verelim. Sonrasında artık hem Ukrayna-Rusya savaşında hem de İran-Amerika gündemine bakalım. Kısa bir ara.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam.
2: Rusya Devlet Başkanı Putin barış anlaşmasına ulaşma ihtimali var dedi dün. Zelenski de sonra dedi ki bazı Amerikalı müzakereciler buraya gelecek. Moskova'ya da gidecekler dedi. O bazı Amerikalı müzakereciler Trump'ın iki önemli ismi. Witkoff ve Kushner. İki özel temsilcisi. Yani bölgeye sık sık Trump'ın yolladığı isimler. Hem Putin'le Moskova'da hem de Kiev'de Zelenski ile görüşecekler. Yani hafta sonu buna ayrılmış. 5 Eylül, 6 Eylül gibi düşünebilirsiniz. Yani Kiev evet söyledi, Moskova'dan resmi bir doğrulama olmadı ama böyle bir ziyaret olacak. Şimdi bunun öncesinde Putin'in bir anlaşmaya ulaşma ihtimali var demesi ama yine de Kiev'i vurması Rusya'nın ve Kiev'in de karşılık vereceğini söylemesi gibi bir durum söz konusu. 5. yılına yaklaşıyor bu savaş. Sayın Oktav, şimdi bu aşama acaba bu kadar zaman sonra bir diplomasi mi acaba diyor bize, bir mümkün mü tekrar diye. Yoksa yine hani masaya döndüğümüzde elimiz güçlü olsun.
3: Vallahi bence masa kullanılıyor, yani diplomasi kullanılıyor. Onu da şunun için kullanıyorlar, taraflar birbirlerini dize getirmek için. Yani şunu söylemek istiyorum, aslında diplomasi sanki ümit var gibi derken bir bakıyoruz ki çatışma, evet. Mesela Ukrayna Rusya arasında şu ara sokakta sivillerin öldürülmesine kadar geldi. Yani hem Moskova, yani hem Rusya açısından hem de Ukrayna açısından söylüyorum. Gündüz saldırıları Kiev'de veyahut da insanların siren çalmadan bombaların yağdırılması, bu çok kritik bir şey. Yani tabii, çok acımasız.
2: Noktalar dışında iş enerji alanlarına da gelince orada sivil kayıplar da yaşanıyor.
3: Evet, işte. Çok güzel söylediniz. Mesela bizim 3-4 gün önce 2 tane sivil uçağımız Moskova semalarından geri döndü. Çünkü Rus hava sahası siviller için artık emniyetli değil dendi.
2: Zelenski dedi ya, bitti, kapandı Rus sahası dedi.
3: Kapandı dedi.
2: Putin de teröristsin sen dedi. Yani evet. Bu noktadan sonra...
3: Şimdi aslında Zelenski söylemiyor onu. Ona söyletiyorlar. Bu arada biz bir Karadeniz havzasında çalışıyoruz bazı hocalarımızla. Ben orada okumalar yaptıkça bu Rusya-Ukrayna savaşı özellikle Karadeniz güvenliğine de gelip dayanıyor ve bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. Son zamanlarda çok fazla Karadeniz'de yani gemilerin geçişlerinde gemiler bombalanıyor. Evet. Yani buradan Türkiye'de çok zarar görüyor ve çok olumsuz yönde etkileniyor. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiye hani yer var mı diyecek olsanız, ben burada pazarlıkta ellerini güçlendirmek için savaşı çatışmayı tırmandırdıklarını düşünüyorum.
2: Peki Trump niye yolluyor bu iki ismi oraya? Yani şimdi o da acaba ben ilginç. Hani barış seviyor ya, barışı getirmek Trump çabasıyla acaba yine Kasım arası seçimlerinde bakın orada da çabam devam ediyor, bu savaşı da evet, bitirmeye uğraşıyorum mu göstermeye çalışıyor acaba?
3: Ama o öyle yaptıkça Avrupa Birliği yetkilileri daha sertleşiyor. Yani Avrupa Birliği buna aslında hiç olumlu bakmıyor. Kızıyorlar gerçeği söylemek gerekirse. Çünkü Rusya'nın, tamam Rusya çok yara alıyor, zayıflıyor, işte seferberlik ilan edilmiyor diyor Putin vesaire, ama biz Rusya'nın içinde de çok iç politika açısından da Putin'in zayıfladığını ben açıkçası düşünüyorum. Çok hani bununla ilgili somut verilere rastlamıyorum okuma yaptıkça, fakat Avrupa Birliği'nin yetkilileri gittikçe bu savaşın da sertleşmesi için Ukrayna'ya destek veriyor. Zelenski'nin Rus hava sahası artık emniyetli değil dedirten de özellikle İngiltere ve Fransa. Yani bu da çok önemli. Karadeniz'deki bu gemilerin vurulması yine aynı şekilde İngiltere ve Fransa. Yani Ukrayna'nın dili de çok sertleşti ve onun arkasında da Avrupa Birliği'nin silah olarak daha da arttırması, yani mühimmat olarak Ukrayna'ya desteğini daha da arttırması yatıyor. Peki Trump neden Witkoff'la Kushner'i yolluyor. İşte mesela G7 zirvesinde Rus Maliye Bakanı'nı davet etti Trump ve dedi ki biz herkesle iyi geçiniriz. Şimdi bu da Avrupa'yı kızdıracak bir durum ve bence şu mesajı veriyor Trump. Amerika sizin elinizin altında garanti bir müttefik değil. Bu da Avrupa'yı çok irite eden bir şey. Yani Trump yönetimindeki bir Amerika Avrupa Birliği için garantili bir müttefik değil. Hı hı. Bir bakıyorsunuz Avrupa bir türlü bir ordusunu da kurup bir güçlenip Rusya'ya kafa tutacak düzeyde de değil.
2: Evet.
3: Şangay İşbirliği Örgütü'nün bu Bişkek'teki 25. konferansında toplantısında da Putin'in ben demecine yani konuşmasının içeriğine baktım. Benim orada en ilgimi çeken şey kendi para sistemimizi kurmamız gerekiyor demesi. Bu da çok önemli. Bir türlü ne Avrupa Birliği, ne Rusya, ne Çin kendi para sistemini kurup bu doların hakimiyetini kıramadılar. Bu o kadar uzun yıllardır çabalıyorlar ki. Yani ama bu ne kadar devam edecek onu da hiçbirimiz kestiremiyoruz. Bu savaşlar biraz da Amerika'nın uzatılmış savaş kavramı. Buna İngiliz Pentagon raporlarında ilk defa rastladım Seda Hanım. Protracted War diye bir kavram. Bu uzatılmış savaşlar Amerika'nın kendi gücünü çok fazla yaymadan süper güç konumunu devam ettirmek için bulunmuş bir formül olarak ortaya atıldı. Ve uzatılmış savaşlar bakın siz söylediniz 2027'nin 24 Şubat'ında biz 5. yılını dolduran bir Ukrayna-Rusya savaşına girdik. Şimdi bu bizim için de çok kötü bir şey. Yani kuzeyimizde sürekli bir savaş hali. Şimdi ben bunun aynısının İran savaşı için de uygulanacağını düşünüyorum. O yüzden de Hürmüz'den geçişler bloke olduğu müddetçe de Irak Kalkınma Yolu Projesi gibi alternatifler çok daha önem kazanacak. Çünkü kritik ticaret yollarının korunması ki bunda Kızıldeniz, Babil Mendeb, Karadeniz, bütün bunların Akdeniz tabii ki korunması son derece önem kazanıyor ve öne çıkıyor. Şimdi Türkiye burada savaşlardan olumsuz etkileniyor ama rolü de bir o kadar güçleniyor. Kim için ama? Sadece Avrupa Birliği, Amerika için değil. İnanın bana Rusya için de Türkiye'nin önemi daha da artıyor. Türkiye'yi kaybederse Rusya bölgede bu Ukrayna'yla yürüttüğü bu savaşta eli çok zayıflar. Şimdi Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'nün konferansında tek NATO üyesi ülke olarak çok revaçtaydı aslında. Evet. Neden? Çünkü hem NATO üyesisiniz hem de Rusya ile ilişkilerinizi koparmıyorsunuz. Bu Rusya için çok kıymetli bir şey ve bunu sürdürülür hale gelmesi lazım. Ama bir o kadar da Türkiye Rusya'dan da zarar gördü. Yani özellikle PKK özelinde söylüyorum. Rusya her zaman PKK'yı destekledi.
2: Suriye'de.
3: Moskova'da ofisi olan PKK'yı uzun yıllar biz biliyoruz ki ofisi vardı. Ve hiçbir zaman terör örgütü olarak ilan etmedi Putin PKK'yı.
2: Evet.
3: Neyse bunları burada bırakayım. Evet bunları da unutmuyoruz.
2: Peki. Peki şimdi Fransa ve İngiltere dedi hocam. Yani Zelenski'yi, Ukrayna'yı yöneten belli başlı açıklamaları yapmasına sebep olan ülkeler olarak. Şimdi hocam öyle söyleyince Almanya'daki bu başarısız drone saldırısı aklıma geldi.
3: Leipzig'te.
2: NATO.
3: Evet, evet. Leipzig'in
2: tepki gösterdiği ve bunun faili Rusya'dır diye Almanya'nın çeşitli incelemelerden sonra açıklama yaptığı bir de böyle bir gündem vardı. Burada şimdi Avrupa'nın belki konumuyla ilgili bir ek yapmak istersiniz. Bu gelişmeden de evet, yola çıkarak. Tabii. Çünkü orada da deniyor ki işte Rusya doğrudan evet Avrupa ülkesine saldırmıyor ama yani orada da Putin bir asimetrik işler peşinde diye.
0: Evet.
3: Bu zaten bayağı öncesinden beri var değil mi hocam? Size
0: var
3: benle
0: ama son zamanlarda epeyce arttı.
2: Yani NATO buna bir çizgi çekecek mi?
0: Giderek çekmek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Sizin de dediğiniz gibi bu açıktan bir savaş değil. Çünkü açıktan bir savaş NATO'nun 5. maddesi gereği bütün NATO'nun bir bütün olarak Rusya'ya bir tepki vermesini gerektiriyor. Bu tam savaş noktasına gelmeden bir takım faaliyetler, operasyonlar.
3: Ama işte, Ukrayna'yı NATO üyesi yapmıyorlar. Yani Ukrayna'yı savunuyorlar. Hayır,
0: zaten,
3: ya.
0: Ama yani, Ukrayna'nın zaten NATO üyesi olacağı yoktu.
3: Evet.
0: Yani o biraz Rusya'nın abartarak bir bahane üretmek için ortaya koyduğu da bir tezdir.
3: Hocam ama 2022'de Biden NATO zirvesi konuşmasında Ukrayna NATO'ya üye olacak dedi. Hatırlar mısınız?
2: Zelenski'nin de her fırsatı dile getirdi.
3: Dile getirdi. Ama hayır, asla bu dediği gibi hocam.
0: Zelenski'nin bir talebi var. Yani şimdi şöyle düşünün. Ukrayna'da seçimler oluyor. Ve bir grup diyor ki biz Ukrayna'yı Rusya'yla değil Avrupa'yla daha yakın görüyoruz. Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz, NATO'ya girmek istiyoruz vesaire diyor. Ve bu minvalde seçimden sonra da bir oy alıyor. İktidara gelirse bu iktidar işte biraz daha Avrupa taraftarı, Avrupa'ya yakın gibi algılanıyor. Rusya bundan hiç hoşlanmıyor. Diğer taraftan zaman zaman Rusya'ya yakın olan kişiler de seçiliyor. O zaman da tam tersi oluyor. Yani bu ama şu demek değil. Yani bu Avrupa'nın bir kabahatiymiş gibi ortaya konabilecek bir şey değil. Yani Ukrayna'nın içindeki kendi halkının önemli bir Avrupa yönelimi var. Yani Ukrayna tam böyle bir nasıl diyelim, Samuel Huntington'ın hani o torn identity dediği
3: parçalanmış
0: kimlik meselesi var. Ukrayna'nın halkının önemli bir kısmı kendini Avrupa'da görmek istiyor. Bir kısmı da, önemlice bir kısmı da Rus uygarlığı içinde kendisini görüyor. Tabii etnik background vesaire de önemli bu konuda. Neyse bunlara girmeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Şimdi siz dediniz ki buradan bir barış anlaşması çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Yani iki tarafta tabii ki müzakere etmek istediğini söylüyor. Çünkü kimse masadan kaçan taraf gibi gözükmek istemiyor. Ama şimdi Putin bunu söylerken diğer taraftan diyor ki bu savaşın diyor bazı kök sebepleri var diyor. Bu kök sebepleri diyor önce üzerinde bir anlaşalım. Ondan sonra müzakere edelim diyor. Kök sebep dediği de baktığınız zaman kök sebepler Ukrayna'nın var olması. Yani Rus tarafının talepleri öyle talepler ki o talepler karşılandığı zaman bir bağımsız Ukrayna kalmıyor geride. Dolayısıyla aslında
2: yani toprak tavizi vermesini istiyor zaten.
0: Sadece toprak değil ama yani Ukrayna'nın belli sayıda asker tutmasını zorunlu kılıyor. Belli çapta, belli seviyede ateş gücü olmasını zorunlu tutuyor. Yine iç işlerine giderek daha fazla karışıyor. Rusça'nın resmi dil olmasını istiyor vesaire. Yani öyle şeyler istiyor ki Ukrayna'nın aslında egemenliğine müdahil olmuş oluyor. Bir nevi Ukrayna'nın bir uydu devlet haline gelmesini istiyor. Biraz Belarus gibi bir devlet haline gelmesini istiyor. Şimdi bunu da tabii Ukraynalılar kabul etmiyor. Yani büyük bölümü kabul etmiyor. Ukrayna dolayısıyla burada bir varoluş yok oluş savaşı yaşıyor aslında. Mesele sadece mevcut sınırlarda Rusya'nın toprak verilmesi değil. Kaldı ki Rusya sadece işgal ettiği toprakları istemiyor. İşgal etmediği toprakları da istiyor. Örneğin o Donetsk bölgesinde o önemli bölgeyi, yani Ukrayna'nın geri kalan kısmının savunması için yaşamsal önemi haiz olan o bölgeyi de istiyor. Ukraynalılar da diyor ki biz bu bölgeyi verirsek zaten Ukrayna'yı koruyamayız artık diyor. Bir sonraki saldırıda Rusya bizi yutar diye bakıyorlar. Dolayısıyla yani Ukrayna'nın da evet onlar da müzakere etmek istiyoruz diyor ama yani karşılarına çıkan şartlara baktıkları zaman bunu kabul edebilmeleri mümkün değil. Dolayısıyla fiilen şu an anlaşmaya iki taraf da hazır değil. Bu bir gerçek. Sadece
2: ekonomik olarak birbirlerini zayıflatmadı mı bu süreç 5 yıldır?
0: Tamam.
2: İki taraf kesinlikle da dayanabilecek gibi mi yani?
0: Şöyle yani burada tabii ki Ukrayna'nın burada ekonomi tarafından ziyade biraz İran gibi düşünelim. İran da öyle bir varoluş savaşı veriyor. Yani her türlü ölüm, kalım, yokluk,
2: sonuna kadar
0: yoksulluk
2: gidecek diyorsun.
0: Onlar için ikinci planda. Ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Şimdi tabii Ukrayna, evet Amerika özellikle Biden döneminde çok yüksek miktarda yardımlarda bulunuyordu. Trump geldikten sonra bunu kesti. Daha doğrusu Amerika silah satıyor Ukrayna'ya ama bunu NATO'nun Avrupa'daki üyeleri karşılıyor. Amerika bedava vermiyor bunu. Şimdi Amerika giderek geri çekiliyor bu konularda. Yani bu diplomatik çabaları yapıyor gibi gözüküyor ama baktığımız zaman Rusya'yla gayet iyi anlaşıyor. Ukrayna, Rusya'nın buradaki hedefi Amerikalıların Ukrayna'ya baskı yapmasını sağlamak. Bunu da bir ölçüde yapıyorlar. O noktada Avrupalılar da Ukrayna'ya sakın buna uymayın, dikkat edin diyorlar. Yani savaş, bunu savaş kışkırtıcılığı olarak ifade etmek bence anlamsız. Yani burada Ukrayna gönülsüz olarak savaşa devam ediyor gibi bir durum yok. Burada Avrupa, tabii ki Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın da güvenliği haline geliyor. Çünkü Ukrayna düştüğü zaman bir sonraki aşama mesela Litvanya çok endişeli. Bir takım diğer Baltık ülkeleri topun ağzında. Polonya çok tedirgin. Avrupa bunu görüyor. Yani Rusya'yı ondan sonra durdurmak kolay olmayacaktır diye. Bunu görüyorlar. Şimdi İngiltere
2: Ankara'daki
0: burada,
2: NATO toplantısında zaten hep bunlar.
0: Evet. Şimdi İngiltere burada Amerika'nın geri çekilmesinden sonra biraz öncü bir rol oynamaya başladı. Yeni başbakan Kiev'e gitti ve çok sert bir açıklama yaptı orada. Gönüller Koalisyonu'yla da oradan bağlanarak bir toplantı yaptı. Ve Storm Shadow diye önemli bir silah sistemi var. Bu sistemi Ukrayna'nın kendi ülkesinde üretmesi için teknolojisini vereceklerini söyledi. Benzer bir silah Patriot, hatta daha önemli Patriot. Malum Trump Ankara'da Patriot'un da teknolojisini vereceğini söyledi ama yolda giderken emin değilim dedi, vazgeçti gibi gözüküyor. Şimdi Ukrayna'nın buradaki en büyük meselesi şu an, en büyük sıkışmışlığı ekonomi vesaire, bunlardan ziyade üzerine atılan Rus balistik füzelerini ve dronları karşılamakta zorlanması. Çünkü Patriot dışında balistik füzeleri karşılayabilme imkanı yok. Ve Ruslar da bu balistik füzelerle yani Kiev'deki apartmanları vesaire de vuruyorlar. Sadece askeri ve altyapı tesislerine vurmuyorlar. Ama burada Rusya'nın sıkıntısı da şu. Rusya hem içeride bir ekonomik sıkıntı yaşıyor giderek. Para rezervleri düşüyor vesaire. Bir de Ukrayna çok uzun erimli, uzak erimli drone saldırıları yapabilmeye başladılar.
2: Havaalanlarının dronlar, enerji altyapısını etkilemeye başladı Rusya.
0: Evet. Ve Rusya'da, Rusya gibi bir ülkede işte benzin, mazot kıtlığı vesaire ortaya çıktı. Hatta orada e-ticaret şirketlerinin depolarını vurdu. Rusya'da bazı malların sıkıntısı ortaya çıktı. Rusya interneti kısmak zorunda kaldı. Ve bu da özellikle St. Petersburg, Moskova gibi Rus elitlerinin yaşadığı kentlerdeki insanları rahatsız etti. Dolayısıyla bir toplumsal rahatsızlık oldu. Rus halkı son zamanlarda bu savaşı fiilen hissetmeye başladı. Daha önce uzakta bir yerde bir savaş oluyor. Bazı askerlerimiz ölüyor ama bize pek dokunmuyor havasındaydı elitler. Çünkü genellikle Rusya'da fakir kırsal kesimlerden askerler alınıyordu. Şimdi ve Rusya bir toprak kazanımı yapamadan son, özellikle son bir yılda, özellikle de son 6 ayda hemen hemen hiç ilerleyemiyor. Toprak kazanamıyor. Buna mukabil ayda 35 bin 40 bin civarında askerini ya kaybediyor ya da sakatlanıyor.
2: Acaba
0: yani ciddi sakat.
2: Barış ihtimali var diyor.
0: Efendim?
2: Putin o yüzden mi barış ihtimali var dedi acaba?
0: Şimdi aslında Putin bir barış yapmak isteyebilir ama buradan onu prestijini sarsmayacak bir çıkış bulabilmesi zor gözüküyor. Onun için bu noktada hala ısrarlı gözüküyor. Ama geçenlerde CIA Başkanı Radcliffe Moskova'ya ani bir ziyaret yaptı.
2: Evet.
0: Onunla ilgili bir takım yorumlar vardı. Bir yorum şu. Ne kadar doğrudur
2: bilemeyiz.
0: Yani
2: Avrupa
0: tabii
2: konusunda uyardı dediler ama
0: Avrupa'ya sakın saldırma dediler. Ama bir başka şey de, bakın sahada çok zor durumdasınız. Bu noktada bu savaşı bir an önce bitirelim. Ukrayna'yla bir anlaşma yapın. Yani muhtemelen 50'si hala güçlüyken Ukrayna'yla bazı ödünler karşılığında anlaşma yapın demiş olma ihtimalleri var. Tabii İran'ı vesaire tartışmışlardır ama konumuz itibariyle Amerika'nın böyle bir fırsat penceresi kolladığını düşünüyorum ama Putin'in ve Rusya'nın bunu henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha zaman ihtiyaç var.
2: Şimdi Moskova'ya o zaman önce CIA başkanını, sonra da şimdi Witkoff'la Kushner'ı gönderiyor Trump. Bakalım bir sonuç alabilecek mi? Sayın Yılmaz, şimdi Avrupa'da işte konuştuk, Almanya'daki havaalanı örneğinde olduğu gibi son dönemde böyle sabotaj, casusluk, drone saldırıları gibi söylemleri daha fazla yükseltmeye başladı Avrupa hükümetleri ve işte hibrit bir savaştan söz ediyorlar. Burada acaba gelinen noktada Trump belki bunu da önlemeye çalışıyor mu bilmiyorum ama Ukrayna-Rusya savaşı olmaktan çıkıp fiilen bir şekilde yani Ukrayna-Rusya savaşının sınırlarının dışına mı çıkıyor savaş, Avrupa'ya daha fazla yayılıyor anlamında?
4: Şimdi aslında söylem düzeyinde çıkmış durumda. Çok açık bir şekilde taraflar birbirlerini tehdit ediyorlar ve birbirlerini düşman seviyesinde gördüklerini ifade ediyorlar. Ama hani bugünkü görüşmelerden çok daha önce hatırlayacaksınız, savaşın yani ilk birkaç ayı geçmişti. Türkiye'nin çabasıyla bir masa kuruldu ve aslında taraflar bu ateşkes anlaşmasını, sonra da barış müzakerelerini görüşecek bir noktaya gelmişlerdi. Yani Rusya ve Ukrayna. Zaman zaman da şimdi o anlaşmaya atıfta bulunuyor. O anlaşmayı o zaman yani İngiltere ve o zamanki Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin engellediğini biliyoruz. Yani Türkiye'nin başarılı bir şekilde temin etmeyi çalıştığı bu anlaşma, önce ateşkesle başlayacak anlaşma çerçevesini. Aradan geçen zaman zarfında gerçekten iki ülkede biraz önce Özden Hoca'nın söylediği gibi uzun, yıpratıcı bir savaşla özellikle yıprandılar. Ukrayna'nın hani Rusya'ya karşı savaşırken evet egemenliğini, toprağını korumaya çalışıyor ama buna mukabil yani içine girdiği borç, demografisindeki muazzam kayıp, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz Ukrayna'daki işte nadir elementler üzerinde kurmak istediği hakimiyet dolayısıyla Rusya'ya karşı korunurken egemenliğini bu sefer Batı'ya karşı koruyamayacak bir noktaya gelmiş durumda. Bu tür ülkelerin içindeki Avrupacı, Avrasyacı gibi savaşların, mücadelenin nasıl vahim sonuçlar doğurabildiğini inşallah başka ülkeler de görür ve bundan ders alırlar. Ülkeler kendi menfaatleri yerine başka ülkelerin içerideki hegemonyasının bir savaşı haline gelirse bu güçlerin bir meydan savaşı, muharebe savaşı alanına da dönüşebilir. Maalesef Ukrayna buna dönüştü ve çok ağır bir bedel ödüyor, ödeyecek. Yani bu önümüzdeki yıllara da sari bir bedel olacak. Şimdi Trump'ın gelişiyle beraber Trump Biden yönetimi gibi, hatırlayacaksınız Biden ve Biden yönetimi o soğuk savaş döneminin bütün hani anlayışı, alışkanlıkları adeta yeniden sahaya çıktı ve Rusya karşısında bir mobilize olma hali söz konusu olmuştu. Trump öyle bakmıyor ve biraz önce söylediğimiz, atıfta bulunduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal strateji belgesi ve Trump'ın yaklaşımı, ama Trump'a indirgenemeyecek bir bakış açısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının kendi kıtasında ve Asya Pasifik'te olduğunu değerlendiriyor. Bu çerçevede de Avrupa'dan çekilmek eğiliminde, buna ilişkin de sık sık açıklamalar yapılıyor. Bunun nasıl olacağına ilişkin bu NATO zirvesinde dahi ana gündemlerden birisi buydu. Bu Avrupa'nın üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Yani bu güvenlik şemsiyesi kalkacak. bir yandan bunun bir maliyeti olacak, bunu ödeyecekler. Oradaki sosyal devlet uygulamalarını çökertecek, siyasi yelpazeyi sallıyor. Özellikle Almanya ve İngiltere gibi parlamenter sistemin iki başarılı örneğinin uzun zamandır bir istikrarsızlık içine girdiğini görüyoruz. Bu çerçeve içerisinde de yani Amerika Birleşik Devletleri çekildikten sonra sadece maliyeti üretmekte kalmıyor. Bunu telafi edebilecek bir zaman planlamasına da ihtiyaç var. Trump makul bir zaman planlamasına da izin vermeyecek bir hani nasıl söyleyelim plansızlık içerisinde bunu ifade ediyor. Zaman zaman sert açıklamalarda bulunuyor. Dolayısıyla Avrupa'da hal böyle olunca yakın bir tehdit olarak gördüğü Rusya'nın yıpranmasını tercih ediyor. Dolayısıyla Ukrayna'daki savaşın bitmesi halinde Rusya'nın toparlanması ve kendisini hani kendi istediği gibi de bitmezse bu savaş Avrupa üzerindeki tehdidin artması ihtimalini dikkate alarak bu savaşı uzatmak istiyor. Onlar açısından şimdi yıpratıcı savaş Rusya'nın ne kadar çok yıpranırsa Avrupa'nın güvenlik şemsiyesini kurmak için Avrupa'ya bir zaman kazandıracak. Ayrıca hani Avrupa'nın bu güvenlik şemsiyesi olmadan bütünlüğünü muhafaza etmesi de problemli bir şey olacak. Çünkü Avrupa'da iki ülkenin hani nükleer gücü var. İngiltere ve Fransa'nın, ama bu nükleer güçle bütün Avrupa'yı koruyabilirler mi? Yani ne ölçüde bir sınır çizecekler kendilerine, arada bir tampon bölge olmasını mı isterler? Bunlara bağlı olarak da Avrupa'nın kendi içerisinde de bugün olmayan ama önümüzdeki dönemlerde olabilecek kırılmalara sebebiyet verebilecek bir hani Alman başbakanları bu meseleyi jeopolitik depreme benzetmişti, hatırlayacaksınız ikisi de. Bu sebepsiz değil, çünkü bunu gerçekten çok hani ense köklerinde hissediyorlar. Şimdi biz buradan bakınca bize biraz tuhaf geliyor Seda Hanım. Hani niye bu kadar korkuyorlar, endişe ediyorlar diye. Ama hani biraz tarihe baktığımızda, tarih bilgilerine baktığımızda, çünkü Almanya bugün niye korkuyor? Çünkü yarısı zaten Rusya tarafından işgal edilmişti. Yani evet. Almanya buradan ikiye bölündü. Biraz önce hocamın işaret ettiği Baltık ülkeleri bu işgale uğramışlardı. Polonya zaten hep bunun yani şeyini hissediyor. Doğu bloğu ülkeleri bu işgali uzunca bir zaman hissettiler ve biraz milli kimlikleri, savunma anlayışları Rusça karşıtlığı üzerinden şekillendi bu Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra. Dolayısıyla anlaşılabilir bir korkuları var. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısına rağmen Avrupa bu savaşı finanse edebilir mi? Bu savaşı sadece finanse etmek değil, hani tedarik sistemiyle savaşı devam ettirebilir mi, onu bilmiyorum. O yüzden burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın ne ölçüde kararlı olduğuna ilişkin bir yere bakmak lazım. Evet. Trump gerçekten savaşı bitirmek konusunda kararlıysa Avrupa'nın üzerinde de bir baskı kurabilir ve bir hani en azından bir müzakere zemini olabilir. Çünkü burada şöyle bir şey de var. Amerika Birleşik Devletleri'ni zora sokan, işte mesela geçtiğimiz günlerde hocalarım da okumuştur, Financial Times'ta şey çıktı. Rusya'nın İran'a süpersonik füze teknolojisi aktardığına ilişkin bilgiler çıktı. Rusya ile İran arasındaki bu savunma sanayi alanındaki işbirlikleri Amerika Birleşik Devletleri'ni ciddi olarak rahatsız ediyor. O bakımdan burada kritik nokta Trump'ın gerçekten bu savaşı bitirmek isteyip istemediği. Eğer gerçekten bitirmek istiyor ve buna uygun bir diplomatik hazırlık da yaptıysa bir pencere aralanabilir. Ama burada da şöyle problem var. Hem Trump'ın hem de daha genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu diplomatik kaslarının, hocalarımın sahası, onlar daha iyi bilecektir ama diplomatik kaslarının, kabiliyetinin zayıfladığını görüyoruz. Yani çatışma dışında ittifaklarla veya anlaşmalar marifetiyle barış tesis etmek konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hani kapasite yitirmesi hali var. Trump da bunu daha ileri noktalara taşıdı. O yüzden hani istese bile mutfak çalışmaları, bu diplomatik kabiliyet yeterince iyi yapılmadığı için belki de barışı tesis etmekte de zorlanacaklar.
2: Peki. Evet, Ukrayna, Rusya artık bir Avrupa meselesi haline gelmeye başladı. Şubat ayı 5. yıl hatırlatması yaptınız. Evet. Ve öncesinde de uzatılmış savaşlar kavramı dediniz. Ve korkarım ki Amerika-İran meselesi de belki oraya doğru evriliyor mu? Bu sorunun yanıtı için kısa bir ara. Aradan sonra dönelim ve Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi değerlendiren Güney Kore'nin de olduğu, hani bir o eksikmiş gibi bilgisiyle son bölüme başlayalım. Kısa bir ara.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Bu son bölümü Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa ayırdık. Evet, Ukrayna-Rusya savaşı kadar uzun bir zaman diliminden söz etmiyoruz ama dalgalı bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Çünkü zaman zaman sakinleşen, zaman zaman yükselen bir durum söz konusu. Birkaç kez masa kurma girişimleri, anlaşmalar, mutabakat zaptları olsa da en son yine çatışmanın yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. En son bir analiz vardı. O analizde Financial Times'ın analizinde artık eski mutabakat zaptıyla Amerika Birleşik Devletleri masaya oturmaktan vazgeçti. Şimdi nükleeri de kapsayan yeni bir anlaşma yapmak istiyor İran'la gibi bir değerlendirmeydi. Bunun için bastırıyor diye. Hatta işte kapatmadan önce, yani reklam arası vermeden önce de söylemiştim. Güney Kore'de Hürmüz Boğazı'na biz de asker göndermeyi değerlendiriyoruz gibi bir açıklaması olmuş. Hürmüz yine gündemde. Çünkü Amerika işte yine iki kez Hürmüz Boğazı'nın çevresini vurdu. İran'da hemen misillemelerini yaptı. En çok da Ürdün olmak üzerine yaptı. Sayın Hocam, Sayın Özden Hocam, bu uzatılmış savaşa gidecek mi Ukrayna gibi? Şimdi uzatılmış savaş kavramını Amerika literatüründe okudunuz, değil mi? Öyle mi? Pentagon raporlarında okudunuz.
3: Evet.
2: Yani evet. Ama Arap Pentagon'un Baharı, yani Amerika'nın dahil olmadığı savaşlar için miydi
3: tabii,
2: o rapor?
3: Tabii, bölgesel
2: burada
3: savaşlar.
2: Burada mı direkt tarafı olduğu için belki?
3: Şimdi burada tarafı, ama bir de şöyle bir şey var. Bu savaşlar iç politikada da bazen lehine oluyor Trump'ın, bazen aleyhine oluyor. Mesela son gelişmelerde baktığımızda İran savaşı Trump'ın aleyhine oldu ama mesela Hexit bazı generalleri görevden aldı. Çünkü onlar İran savaşına karşı çıktılar.
2: Doğru.
3: Böyle evet, enteresan da bir gelişme oldu. Hexit mesela savaş bakanı, yani barış bakanı gibi bir şey yok Amerika'da. Bu da çok enteresan. Savaşlardan beslenen bir Amerika'nın ortaya çıktığını biz Obama döneminden sonra görüyoruz. Çünkü Obama dönemiyle başladı. Çünkü bunlar Irak'ta çok hezimete uğradılar. 2003'ü kastediyorum. Irak'tan sonra çıkardıkları ders şu: daha az maliyetli savaşlar yürüterek süper güç konumunu muhafaza etmek. Bunu da nasıl yapacaklar? Bölgesel savaşların uzatılmış savaşlara döndürülmesi. Yani Arap Baharı süreci mesela Amerika açısından çok da sakıncalı görülmeyen bir süreç. İşte o zaman da devlet dışı aktörler ortaya çıktı, IŞİD çıktı vesaire çıktı. Şimdi ama gelinen noktada bu İran savaşı hem İsrail de yıprattı. Yani İsrail'in imajını da yıprattı. Çünkü Amerikalılar sorgulamaya başladı. Biz niye bu İran savaşına para harcıyoruz? İsrail'i korumak için mi diye. Fakat ilginç bir şey, Kasım seçimlerinden öncesini yaşıyoruz şu anda. İran savaşıyla Ukrayna savaşını bir araya getirdiler. O da nedir? Rusya dediler İran'a, İran Rusya'ya arka çıkıyor.
2: Evet.
3: Bu ikisini yıpratmak için bu savaşların olması şart ki Amerika'nın düşmanı olarak görülen iki tane aktör var. Bir tanesi daha küresel bir aktör, Rusya Federasyonu. Diğeri de bölgesel bir aktör olarak da İran. Şimdi bunun üzerinden bu sefer kampanya demeyeyim de, yani bunun üzerinden bir retorik üretmeye başladılar. Kasım seçimleri hemen öncesinde ve ama tabii Amerikan iç politikasıyla da aslında değerlendirmek lazım. İç politikasını da göz önünde bulundurarak İran savaşı devam edecek mi etmeyecek mi diye değerlendirmek lazım. Mesela Güney Kore konusunu siz demin söylediniz, ona değindiniz. Aslında Trump sürekli dedi ki Avrupa Birliği ülkeleri hiçbir şekilde destek vermedi İran savaşına.
2: Çok kızdı.
3: Ben yalnız kaldım.
2: Evet.
3: Yani bunda destek vermekten de şunu kastediyor: para harcamıyorlar. Bütün dertleri onların para harcamak, harcatmak. Güney Kore'ye de teklif etti. Güney Kore hayır, ben katılmam dedi. Şimdi baktı ki işler sıkı. Bir de Hürmüz Boğazı bloke edildikten sonra o kadar azaldı ki enerji ihtiyacını, Güney Kore'nin enerji ihtiyacı açısından çok büyük handikaplar oluştu. Yani mesela %70'ini ham petrolün bu yoldan elde ediyormuş Güney Kore. Ben doğalgazı aynı şekilde, yani enerji tedariki açısından Güney Kore çok büyük bir darbe alıyor bu Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesinden dolayı ve tabii ki Amerika'yı da gücendirmemek için herhalde bu tatbikatlara ya da bu savaşa destek vereceğini söyledi ama ben hani bu gerçekleşir mi çok da emin değilim açıkçası. Ama Amerika İran Savaşı'nda yalnız kaldı ve gemilerini çekmek zorunda kaldı. Uçak gemilerini çekmek zorunda kaldı. Hı hı. Bu açıdan dış imajı da bana kalırsa, siz de aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Hep sürekli haberin içindesiniz. Yıprandı. Ama dediğim gibi bir yandan da bu Kasım seçimlerinin hemen öncesinde de İran Savaşı'nın yürütülmesinin haklılığını ortaya çıkarmak için de bir takım çabalar var. Hani bunu da göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Hı hı.
2: Şimdi Trump uzun zaman ya anlaşma ya da işi bitiririm gibi bir söylem içerisindeydi. Çok kerelerde çok ciddi tehditlerde bulundu. Ya sosyal medya üzerinden yapıyor çoğunlukla bunları ya da gazetecilere de konuştuğu oluyordu ama yani taş devrine döndürmekten, tarihin çöplüğüne evet. atmaktan gibi böyle çok ağır iddiaları oldu. İran durduğu bir yer vardı. O noktada durmaya devam etti bütün bu tehditler ve süreç ilerlediğinde aslında bugün hala Hürmüz Boğazı'nda bir saldırı olduğu zaman görüyoruz tak İran'ın misillemeleri hemen bölgeye gelebiliyor. Yani aslında bu geçen zaman da sanki yani İran'ın arka planda kendi askeri gücünü tekrar füze anlamında vesaire toplaması için sanki lehine de geçmiş. Yani Amerika bunu da görüyor olmalı bu durumda. Yani bu zaman
3: ama bence destek de alıyor sözü kesiyorum.
2: Bu süreç ama. Sonrasında yeniden bir alevlenme mi beklemek lazım bu savaşta?
0: Şimdi aslında Trump bunu seçimler olmadan bunu halletmek istedi. Ama elinde bunu halledebilecek araçlar yeterli araç olmadığını gördü. Yani nedir bu? Çok yoğun bir şekilde İran'ın bombalaması. Bunun bir kere karaya asker çıkarmadan sonuç almasının mümkün olmadığını gördü. İkincisi Amerika'nın mühimmat sorunları baş gösterdi. Özellikle Patriot mühimmatı konusunda sıkıntıları var. Dolayısıyla bölgedeki üslerini korumakta zorlanmaya başladı. Ukrayna'ya zaten vermekte olduğu Patriot mühimmatını tamamen kesti. Ukrayna'da açığa düşmeye başladı Rus saldırılarına karşı. Şimdi bunun bu gösterdi ki İran kolayca pes etmeyecek askeri yöntemlerle. Hı hı. Bu defa dedi ki yoğun bir ekonomik ablukaya alayım dedi İran'ı. Ve bu da Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldı bildiğiniz üzere. Şimdi burada da bu arada tabii ki bazı istihbaratlar alıyor. O da İran'ın özellikle Körfez etrafındaki saldırı rampalarını yenilediği. Çünkü İran da epeyce bir zarar görmüştü askeri altyapısı bakımından. Ama bu sürede onları tekrar inşa etmeye başladığı yönünde istihbaratlar alıyor.
2: Hocam,
0: olmalı
2: yardım
0: ki.
2: Yardım da alıyor dedi.
0: Evet. Amerika onları etkisiz hale getirmek için zaman zaman son günlerde saldırılar yapmaya başladı. Şimdi İran'da bunu tabii ki karşılıksız bırakma gibi bir duruma düşmek istemiyor. Buna karşı karşı atışlar yapıyor Amerika'nın bölgedeki üslerine karşı işte Ürdün'de.
2: İran'dan da ama işte hazır kazanmışken anlaşalım gibi sesler çok duyduk başbakan birkaç kez sanırım.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Pezeşkian bunu söylüyor evet. ama Pezeşkian'ın söylediklerini çok ciddiye almıyor Amerikalılar. Çünkü onlar farkında ki aslında devrim muhafızları yönetime tamamen hakim.
2: Yani o zaman Amerikalılar mı devrim muhafızları mı ciddiye almıyor Pezeşkian'ı?
0: Pezeşkian ikisi de yani
3: devrim muhafızları da almıyor.
0: Devrim muhafızları kesti. Aynen
3: yani
0: öyle.
3: Esas Müşteba Hameney ve devrim muhafızları.
2: Evet. Yani
0: yani Pezeşkian aslında biraz daha anlaşmak isteyen bir şahsiyet. Ama devrim yani onun verdiği sözler hatta Dışişleri Bakanı da biraz daha ılımlı. Ama bunlar müzakerelerde bir takım pozisyonları ortaya koyuyorlar. Ama İran'ın iç sistem içinde bunu kabul ettiremedikleri gözüküyor. Zaman zaman hatırlarsanız Amerikalılar şey diye yakınıyor. Yani her gün bir şey söylüyorlar, güvenemiyoruz diye. Tabii ki İranlılar da tam tersine Trump için söylüyor. Yani belki Trump'ın bakanları biraz daha ciddi figürler ama Trump'ın kendisi sürekli olarak pozisyon değiştiriyor ve bakanları da ona uyum sağlamaya çalışıyor büyük ölçüde. Dolayısıyla Amerika'ya olan da diplomatik güven sıfırlanmış durumda. İlginç bir makale vardı. Jim Jeffrey Türkiye'de de bir ara Amerika'nın büyükelçiliğini yapmıştı. Sonra yakın zamanda IŞİD'e karşı koalisyonun koordinatörlüğünü yapmıştı bölgede. Yani bölgeyi ve Türkiye'de dahil bölgeyi iyi bilen birisi. O diyor ki şu an için diyor bu savaşın tamamen bir barış anlaşmasıyla seçimlerden önce sönümlendirilmesi, halledilmesi mümkün değil. Oysaki Trump'ın burada biraz durumu sakinleştirmesi, petrol fiyatlarının biraz aşağı gelmesini sağlaması gerekiyor diyor seçimlerden önce. Dolayısıyla bu görece yaşanan denge, yani İran'ın bir ablukası var Körfez'de, hemen onun dışında da Amerika'nın ablukası var, çift abluka. Bir taraftan da İran'ın başka yollarla ticaret yapmasını vesaire Amerika engellemeye çalışıyor. Bunu da özellikle finans sistemi üzerinden yapıyor. Hatta J.D. Vance bugün sanıyorum pek çok ülke bize bu konuda yardım ediyor demiş. Şimdi onun anlamı aslında İran'a karşı yürüttükleri bu izolasyon faaliyetinde bu ülkeleri de belli ki yönlendiriyorlar, baskı altına alıyorlar ve dolayısıyla İran'ın ekonomik olarak çökmesini bekliyor artık Amerika şu aşamada. Bunu yaparken de tabii eğer petrol fiyatları bir miktar aşağı giderse Trump bakın işte biz enerji fiyatları aşağı geliyor, biz İran'ı ekonomik olarak batırıyoruz çünkü dışarıya petrol ihraç edemiyor söylemiyle seçimlere gidecek gibi. Ama Amerikan kamuoyundaki rakamlara göre Trump ne derse desin Amerika bu savaşı satın almıyor. Dolayısıyla bu seçimlerde büyük bir oy kaybına uğraması muhtemel.
2: Sayın Mas, siz ne dersiniz? Şimdi Amerika hocamın da söylediği gibi İran'ı ekonomik baskıyla artık bir sonuç almaya zorluyor gibi görünüyor. Yapılan işte son Hazine Bakanı'nın da açıkladığı yaptırımlar, üçüncü ülkelere yapılan tehditler vesaire. Ama bir görüşe göre de İran buna karşılık olarak Amerika tarafını sıcak savaşa çekmeye çalışıyor. Tablo bu mu sizce de?
4: Şimdi Seda Hanım, Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce siz de atıfta bulundunuz, ben de atıfta bulundum. Bu Financial Times'taki değerlendirmede Merkez Kuvvetleri Komutanı Amiral Boğaz'ı temizlediklerini ilan etti. Onu müteakiben de işte İran bu ada üzerinden yeniden bir mayınlama faaliyetine girdiğinde o adayı vurdu Amerika Birleşik Devletleri. Misilleme olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerine füze gönderdi İran. Bu arada yani o boğazı temizledik dedikleri noktada boğazdan haftalık 8 milyon varillik petrol geçmeye başlamış. Bu savaş öncesinde haftalık değil günlük özür dilerim bir ortalama almışlar. Günlük daha önce 20 milyon varil geçen Boğaz'dan şu an itibariyle 8 milyona kadar çıkarmışlar. Ama bu çatışma olunca bu beraberinde düşüyor. Düşünce de hem işte biraz önce hocamın işaret ettiği gibi Güney Kore başta olmak üzere oradan tedarikte bulunan ülkeler sıkıntı yaşıyor. Hem de Amerika Birleşik Devletleri de içeride tam da Kasım'da seçimlere giderken petrol, işte dizel fiyatlarının arttığı bir yere doğru gidiyor. Bu da onu zorluyor. Şu anda mesela yine o analizde vardı. Savaşın Nisan ayındaki zirve noktasına yakın, onu geçen bir fiyatlama söz konusu olmuş. Tam savaş seçime giderken. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri böyle bir zorluk içerisinde. Evet, yani bu çerçeve içerisinde de İran'ı ekonomik açıdan zorlayarak içeride ayaklanma tehdidiyle kendi istediği bu hem Boğaz hem de nükleer başlıklarda taviz vermeye zorluyor. İran ise bunu kabul etmiyor. İran'ın hani daha önceden itibaren zaten hani Hamene'yi öldürme kararını vermesini mümkün kılan şey de Amerika Birleşik Devletleri devrimden bu yana aslında bir tür anlaşma yapmak istedi İran'la. İran'ın petrol, doğalgaz kaynakları ve onun hani dünyaya açılmasında bir rol üstlenme konusunda. Zaten İran'ın başına bir yüzyıldır bu petrol ve doğalgaz dolayısıyla bunlar geldi ve bu gelenler yüzünden, başına gelenler yüzünden işte işgal, darbe, efendim içerideki büyük problemler İran'ın siyasi aklını Batı'yla, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde böyle hani nasıl söyleyeyim, travmatik bir hale getirdi. Yani İran tarihi üzerine çalışıp yazanlar da bu travmatik ilişki tarzını değerlendiriyorlar. Şimdi Rafsanjani'nin anlattığı bir hikaye var. İşte kendisi Cumhurbaşkanı. O zaman da yani daha aslında devrimin 10. yılı falan geçmiş. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Rafsanjani, o da birçok cumhurbaşkanı gibi pragmatik hani bir anlaşma zemininde petrol ve doğalgaz satmak suretiyle içeride hem rejimi rahatlatmak hem de halkın taleplerini karşılayacak bir çözüm bulmak istiyor. Yani seçilenler, cumhurbaşkanları genellikle daha pragmatik oluyor ama rehber ve onun etrafındaki grup, orada Hamaney, buna çok sert bir şekilde karşı çıkıyor ve her seferinde bu anlaşma imkanını ortadan kaldırıyor. O yüzden de işte Rafsanjani artık kendini tutamıyor. Diyor ki ben o dini rehber olmasına rağmen biraz hani nezaket sınırlarını, terbiye sınırlarını aşarak, ama bak bunu yaparsan hem Müslümanlar ölecek hem de nizam yani devlet zarar görecek diyor. Bunun sorumluluğunu üstleniyor musun diyor. Neticede sorumluluk sende diyor. Hamaney de gayet sakin bir şekilde evet üstleniyorum diyor. Şimdi bu Vali Nasır'ın kitabında anlatılan bir anekdot ve oradan itibaren Amerika Birleşik Devletleri zaman içerisinde Hamaney'i ortadan kaldırarak ancak İran'da İran'ı hani dünyaya açacakları, ilişki kurabilecekleri bir formülü ihdas etmişler. O formül zihinlerine o kadar yerleşmiş ki işte İsrail bu fırsat penceresini sorduğunda aslında bu savaşa da girmiş oldular ama kısa zaman içerisinde gördük ki o kilit Hamaney evet öldü ama onun yerine bu sefer kilit bir kişi üzerine değil yani devrim muhafızları etrafında bir kurum üzerinden aynı mantıkla çalışmaya başladı. Şimdi bu kilidi aşmak için de ayaklanma tehdidini kullanıyorlar. Yani şu anda yani o yazılarda falan da hep ona atıfta bulunuyor. Yani muazzam bir enflasyon var. Halk bu enflasyon karşısında bir sıkıntı yaşayacak ve ayaklanacak. Daha önce ayaklanma tecrübesi de var. Dolayısıyla İran rejimi de ya yıkılacak ya da taviz verecek. Ama İran rejimi de sizin sorunuzda olduğu gibi böyle bir zorluğu yaşamaktansa sıcak savaşı hatırlatan ve dolayısıyla içeride de bu problemi ortadan kaldıracak bir çatışma iklimini tercih edebiliyor. Devrim muhafızlarının ve onun etrafındaki o dini zümrenin bakış açısı da bu istikamette şekillenmiş durumda. Burada bir açmaz hal var. Evet yani neticede taraflar birbirlerini bir yıpratma savaşına düşürmüş oluyorlar böylece. Bu Amerika Birleşik Devletleri açısından da çok zor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin hani dünyadaki hegemonik güç olma vasfını zedeliyor. O vasfın içerisinde dünyadaki ticaret yollarının garanti edilmesi de var. Yani deniz yollarının garanti edilmesi de var. Şimdi Hürmüz Boğazı üzerinden buna meydan okuyor İran. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin o hegemonik vasfını zedeliyor. Yani Güney Kore ile ilgili de gelir gelmez onu tam ben de bilmiyorum ama hani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Asya Pasifik'e yönelik önceliklendirme gayreti muhtemelen oradaki ülkeleri de etkiliyordur, etkileyecektir. Aksi halde hani Trump'ın bu Avrupa'da yaptığı türden sert açıklamalar bu ülkelerin neredeyse iç dengelerini de sarsacak sarsıntılara sebebiyet verebilir. O yüzden Avrupa'da ikna edemediği unsurları belki de Asya'dan bazı ülkeleri ikna edecek bir ölçüde yapabilir. Ama oraya Güney Kore'nin gönderebileceği güçler

0: isterim ki savaşın başından bu yana şöyle öyle ya da böyle üsleri ülkelerinde olduğu için Amerika'nın üsleri, Körfez ülkeleri de bundan etkileniyorlar. Savaşın başından bu yana geliştirdikleri tutumdan farklı bir tutum bekler misiniz Körfez'den bundan sonra?
1: Körfez bu savaşla aslında daha önceden de biliyordu ama bu savaşta şunu çok net bir şekilde gördü ki Amerika onlar için güvenlik tedarik edici bir ülke değil. Bu çok farkındalık yarattı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri. Biraz evvel hocam söyledi. Katar'a da biliyorsunuz İsrail bir saldırı yaptı. Tam da Hamas'ın lideri Katar'dayken görüşmeler devam ederken. Dolayısıyla Körfez ülkeleri mesela Birleşik Arap Emirlikleri bu Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesinden dolayı petrolün dışarıya yani aktarılması için farklı karayolları, alternatifleri oluşturmaya çalışıyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması... nın üzerine planlar yapan yani onu üzerine gelecek projeksiyonu yapan Körfez ülkeleri var. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri yurt dışından insanların ülkesine gelmesi için bazı kolaylıklar sağlayan kararlar alıyor. Çünkü İngilizler başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden herkes kaçtı tabiri caizse. Diğer Körfez ülkeleri bir kere şöyle bir şey var. Körfez ülkelerini çok uzun 2011'den beri çalışıyorum. İran çalıştığım için. Hiçbiri birbirine benzemiyor.
0: Hepsinin koşulları
1: hepsi kendi
0: farklı.
1: İçerisinde yapıları çok farklı. Nüfusu, ekonomisi, her şeysi farklı. Fakat burada ben niye Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde duruyorum? Çünkü İbrahim Anlaşmalarını imzalayan yani ilk ülkelerden bir tanesi. Çok Batı'ya angaje olmuş bir ülke. İngilizlerin çok yatırım yaptığı bir ülke. Ama şimdi İran'ın bu bombaları yani bu saldırıları çok olumsuz etkiledi. Körfez ülkelerini başta Birleşik Arap Emirlikleri. Suudi Arabistan imzalamadı İbrahim Anlaşması'nı mesela ve bu Mekke Anlaşması umuyoruz ki pakta dönecek ve başka ülkelerin de katılımları olacak. Yani dengeler değişiyor.
0: Üye olarak Orta Doğu'da güvenlik mimarisi şekillenecek diyebiliriz. Amerika'dan hayal kırıklığına uğrayan Körfez'in etkisi.
1: Evet.
0: Peki.
1: Evet.
0: Süremiz bitti. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Özden Zeynep Oktağ bizimleydi. Profesör Doktor Ali Tekin çok teşekkür ediyorum. Doktor Murat Yılmaz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz Ankara'dan siz de katıldınız programımıza. Yakın planı noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 4 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bıldırcınların göç günlerindeyiz. Anadolu Halk Takviminde bugün beklenen fırtınaya bu yüzden bıldırcın geçimi fırtınası denmiş. Her yıl olduğu gibi bugün de bir sonbaharı, bir de bıldırcını çok seven Sait Faik Abasıyanık'ı analım. Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır. Benim güzel bıldırcınım. Sensiz sonbaharın ne tadı olabilir diyor Sait Faik bir sonbahar akşamında. Ben serçeleri de, atmacaları, saka, florya, isketeleri de severim. Hatta uzak memleket kuşlarını rüyalarımda görür, bazen şiir yazacak gibi olduğum zamanlarımda papağan, tavuslar, cennet kuşları da görür gibi olurum. Ama bıldırcın, sen bizim göklerimizin muhacir kuşu. Seni sevdiğim, sana yakın olduğum kadar ne baharımızın müjdecisi, dostumuz, adeta köylümüz gibi olan çamur kulübeli, çalışkan, hiç kaçmayacaklar, yanımızda gezecekler gibi oluverip de bir gün habersiz bizden kaçan kırlangıçları, ne de o kızıl gagası, muhteşem kanatları, ince uzun, sırım gibi bacaklarıyla leyleği, damlarımızda, bacalarımızda, hemen yanı başımızda yeri olan hayatımıza, adetlerimize, ocağımıza, hemen hemen bir nevi melankolimize karışmış olan leyleği sana tercih ederim. Doğa takvimini bugün de

0: Çıldırcı'nın 3 heceli klasik şarkısıyla bitirelim.
1: Doğa Takvimi.
2: Hava Durumu.
3: Cumartesi yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor, sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 28-30 derecelerdeyken, gece ise Kayseri ve Sivas'ta 12-13 dereceye iniyor. Ege'de, Karayel, sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. Manisa 34, Muğla ve Denizli 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğuda Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.

NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. 4 Eylül Cuma günü bugün. Günü bitiriyoruz. Haftanın son iş gününü de bitiyoruz. Hafta sonuna başlayacağız. Bugün yarınla karşınızdayız. Günün öne çıkan bazı başlıklarıyla başlayacağız bugün yarına. Sevgili seyirciler, Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı bulunduğu tutuklanan Alsu kaptanlarının ifadeleri de ortaya çıktı. Kaptanlar kazaya Tuğberk İmamoğlu gemisinin neden olduğunu savundu. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları da diğer yandan sürüyor. Son gelişmeleri aktaracağız. Ve terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. PKK mensuplarının silahlarını Erbil ve Süleymaniye sınırındaki 5 ana noktada teslim edeceği açıklandı. Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak güvenlik mekanizması kurulurken MİT de örgütün boşalttığı 72 mevzi ve sığınakta denetim yapacak. Sürecin ayrıntılarına da bakacağız bu gece. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek yaklaşık 2 saat süren ifade işleminin ardından adaletten endişem yok dedi. Pazartesi günü oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek de ifade verecek. Adliyede yaşananları ekrana getireceğiz. Ve sporda yarın yakından takip edilen iki başlık var. İlki filenin sultanları. Sultanlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan karşısında final bileti arayacak. Futbolda ise sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesindeki son durumu ve iki takımın galibiyet planlarını konuğumuzla değerlendireceğiz. Zira az önce Galatasaray 3 puanla bu haftayı geçti. Bu da önemli bir başlık oldu. Başlıyoruz efendim.

0: Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim akşam saatlerinde tırmandı. İran'ın Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'ndeki Amerikan savaş gemilerine füzeler yönelttiği, Ürdün'de Amerikan askerlerinin bulunduğu bir hava üssününde hedef alındığı iddia ediliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump da İran'ın Natanz yakınlarında inşa ettiği belirtilen yer altındaki nükleer tesisini yeniden hedef gösterdi. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Bize son gelişmeleri aktaracak. Begüm, Trump'ın hedef gösterdiği Kazma Dağı'nda ne bulunuyor? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı neden yeniden bu tesisi gündeme getirdi?
1: Erhan, ABD Başkanı Donald Trump daha önce de PKK Dağı'nın adını telaffuz etmişti. Burası yerin epey altında bulunan nükleer bir tesis. Dolayısıyla santrifüjlerin bulunduğu iddia ediliyor. Önemli noktalardan bir tanesi İran açısından. Biraz önce yaptığı açıklamada da ABD Başkanı Donald Trump PKK Dağı'nda hareket eden herkesi, her şeyi görüyoruz dedi. Eğer ters bir şey, kötü bir şey olursa, olumsuz bir şey olursa orayı sert bir şekilde vururuz ifadesini kullandı. Dün de yine Amerika'nın uzay gücüne atıfta bulunarak kameralarla bu noktanın ve İran'daki diğer önemli tesislerin yakından takip edildiğini, izlenildiğini söylemişti. Kim giriyor, kim çıkıyor çok yakından takip ediyoruz demişti Donald Trump. Bir yandan da tabii Amerikan kamuoyunda tartışılan meselelerden bir tanesi Trump yönetimi yetkililerin İran'la bu savaşı savaş ifadesiyle nitelendirmemesi. Dün ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance muharip operasyonların aylar öncesinde sona erdiği gerekçesiyle bunu bir savaş olarak karakterize etmem demişti. Bu da soruldu Trump'a. ABD Başkanı Donald Trump'a eğer bu bir savaş değilse nedir diye. Ben buna askeri çatışma diyorum dedi Trump. Bizim için çok da büyük bir şey değil dedi. Ama savaşta Amerika'nın 18 kayıp verdiği hatırlatıldı. Trump da peki biz Vietnam'da ne kadar süre kaldık dedi. 5 aydır bu çatışmalar devam ediyor ama ve 5 ayda ne yaptık biliyor musunuz? İran nükleer silahlara sahip olamıyor diyerek saldırıları savundu. Ve yaşananları da İran'la Amerika arasında ara ara alevlenen çatışmalar şeklinde tanımladı. Ne dediğinizin bir önemi yok. Büyük başarı elde ettik ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak da Orta Doğu'da başka bir takım alternatif boru hatlarının inşa edilmekte olduğunu söyledi Trump. Hürmüz Boğazı'nın kullanılmaması için benzer bir mesajı uzunca bir süredir aslında son dönemde ABD Maliye Bakanı Scott Bessent de vermişti. Yani Hürmüz Boğazı'nın önümüzdeki 1-2 sene içerisinde Hürmüz Boğazı'na çok ihtiyaç kalmayacağı mesajını vermeye devam ediyor Trump yönetimi yetkilileri. ABD basınından da iki önemli not aktaralım tam da bu konularla ilgili. New York Times'ın haberine göre İran aylardır devam eden bu savaştan kendi askeri gücüne, askeri kabiliyetlerine ilişkin daha iyi bir anlayış, daha iyi bir pozisyona geldiği ifade ediliyor. İstihbarat konusunda, İran'a ilişki istihbarat konusunda bilgi sahibi olan yetkililere göre ve İran habere göre, yetkililere göre bu savaşın ve savaşla birlikte gelen yüksek enerji fiyatlarının Trump üzerinde ve Cumhuriyetçi Parti üzerinde siyasi olarak hasar verici bir etkisi olduğunun farkında, bilincinde ve bu sebeple de en azından Amerika'da yapılacak, Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar savaşı, çatışmaları devam ettirme niyetinde olduğuna ilişkin bazı değerlendirmeler var. Bir yandan da Trump yönetiminin İran'la çatışmalar sonrasında savaş sonrası bir strateji üzerine çalıştığı ve bunun da bölge ülkeleriyle birlikte İran'ın kontrol altına alınması ve İsrail'le komşuları arasındaki normalleşme, ilişkilerin normalleşme sürecinin ve kapsamının da genişletilmesi üzerine çalıştığı ifade ediliyor. Hala hazırlık aşamasında iddiaya göre bu plan. Dolayısıyla hep ABD Başkanı Donald Trump'tan duymuştuk İbrahim anlaşmalarının kapsamının genişletilmesi konusunu. Dolayısıyla İran'la çatışmalar sonrası böyle bir hazırlık olduğu ifade ediliyor. Ama tabii bu süreç içerisinde hem Amerika'nın hem bölge ülkelerinin hem İsrail iç siyasetinin, Amerika'nın iç siyasetinin de etkisinin olması muhtemel. Çünkü iki önemli aşama var önümüzdeki yakın gelecekte. Biri Amerika'daki ara seçimler, diğeri de İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak olan seçimler. Erhan.
0: Begüm, şunu sormak isterim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda bu İran savaşına olan destek en düşük oranda. Yani her 100 Amerikalı'dan 30'u bu savaşı destekliyor. Zira Trump'ın görev onayında da ciddi bir gerileme var. Bu ikisini bir arada gördüğümüzde Amerikan medyasının bu savaşa dair bakış açısında bir değişiklik var mı son haftalarda?
1: Erhan, Kasım ayında yapılacak o ara seçim yaklaştıkça çeşitli tabii anket verileri paylaşılıyor ve her iki haftada bir gelen verilere baktığımızda da Amerikan kamuoyunun üçte ikisinin önemli çoğunluğunun bu savaşa destek vermediğini, hatta atılan adımların da çok buna değmediği şeklinde bir takım görüşler var. Sen de biraz önce atıfta bulundun, ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranı, yani halktan almış olduğu destek oranı gittikçe düşüyor ve bu açıdan aslında hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Cumhuriyetçiler zor bir yazı geride bıraktılar ve seçime de çok az var. Sadece aslında Kongre cephesine de baktığımızda sadece demokratlar değil, cumhuriyetçiler arasında da İran'la artık çatışmaların bir nihayete ermesi gerektiği, bir anlaşmaya varılması gerektiği konusunda görüşler daha yüksek sesle dile getiriliyor. Daha bundan 1-2 hafta önceydi yanılmıyorsam, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson artık bu işi toparlamak gerek diye bir ifade kullanmıştı. Çünkü hem İran Savaşı hem de İran Savaşı'nın Amerikan ekonomisine etkisi. Yani bugün benzin istasyonlarına baktığınızda, fiyatlara baktığınızda artık galon başı epey artmış durumda benzinin fiyatı. Dolayısıyla Amerikalılar açısından da ekonomi önemli bir nokta seçime giderken, en çok dikkat ettikleri nokta. Dolayısıyla seçime de az zaman kalmışken, her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump "ben bunu İran Savaşı ile ilgili kararlar alırken, süreci değerlendirirken çok bunu değerlendirme süreci içerisinde almıyorum" dese de, cumhuriyetçiler içerisinde de bu savaşın artık Amerikan ekonomisine yönelik olumsuz etkisine dair eleştiriler ve değerlendirmeler daha yüksek sesle dile getiriliyor. Ama hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ki dün Beyaz Saray'da briefingde soruları cevaplamıştı, İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasının bu savaşla birlikte sağlandığının altını çizerek Amerika'nın çabalarının dünya genelinde bir küresel bir enerji krizi çıkmasını önlediği tezini işliyorlar. Amerikan seçmeninde, Amerikan kamuoyunda bu tezler, bu savlar en azından anketlere göre diyelim çok da karşılık bulmuyor gibi görünüyor şu an için.
0: Evet Begüm, dönmez Ersöz Amerika Birleşik Devletleri'nin cephesindeki bize gelişmeleri aktardı. Bir de Tahran'a bakacağız. İran'ın Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldığı iddia edildi demiştik. İran'a dönelim. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, oradaki bilgiler nedir? Saldırılar devam ediyor mu, edecek mi? Buna yönde bir bilgi var mı?
2: Karşılıklı gerçekleşen son saldırılar sonrasında Erhan, tansiyon, askeri gerilim devam ediyor. Diplomatik girişimler de artmış durumda, ancak akşam üzerinde İran'dan, İran'ın Kirman ve İsfahan eyaletlerinden füzelerin Ürdün'de bulunan ABD üssüne ateşlendiğine dair bazı haberler, iddialar ve görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Ve hemen ardından yine İran basınında Hatemül Enbiya karargahına dayandırılarak, karargah adına bir bildiri de İran basınında yer almıştı. Ve bu bildiride söz konusu üslerden İran'a yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olunduğu ve önleyici bir saldırı gerçekleştiği yönünde bir açıklamaydı bu. Ancak devlet televizyonu kısa bir süre içerisinde buna bir yalanlama getirdi ve böyle bir açıklamanın karargah tarafından yayınlanmadığı belirtildi. Ve an itibariyle de İran basınında Körfez'de bulunan ABD savaş gemilerine doğru bazı gemi savar füzelerinin ateşlendiğine dair de iddialar İran basını içerisinde yer alıyor. Tabii İranlılar bir süredir önleyici saldırı vurgusunu özellikle yapıyorlardı, ancak şu ana kadar İran'dan füzelerin ateşlendiğine dair bir teyit gelmiş değil. Ancak sosyal medyada ve İran basını içerisinde ABD'nin Ürdün'de bulunan üssüne yönelik füzelerin ateşlendiğine dair iddialar yer aldı. ordu sözcüsü gün içerisinde konuşmuştu. Çünkü İsrail'in bir taraftan Lübnan'a yönelik saldırıları tekrar artırmışken İran'a da ani bir saldırı yapabileceği şeklinde iddialar dolaşıyor. Ordu sözcüsü buna değindi ve 40 günlük savaşa işaret ederek bu savaş süreci boyunca özellikle Ürdün'de konuşlu olan radar sistemlerini ve hava savunma sistemlerini hedef aldık. Eğer İsrail bir saldırıya kalkışırsa bunun sonucu ağır olur şeklinde bir uyarı geldi ordu sözcüsünden ve olabilecek bir saldırıya karşı hızlı bir şekilde İsrail'i hedef alacaklarını belirtti. Öte taraftan da diplomatik girişimler artmış durumda. Gün içerisinde Körfez medyasında yer alan bir haberde Pakistan, Umman ve Katar'ın Washington ve Tahran arasındaki diplomatik girişimlerini artırdığı yer almıştı. Umman Dışişleri Bakanı'ndan bu minvalde bir açıklama geldi Erhan ve Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varılması için tüm diplomatik girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz diyor. Henüz bir çözüm bulunmuş değil ancak bu süreçten geri adım atmayacağız ve bir çözüm bulmak için kararlıyız diyor Umman Dışişleri Bakanı. Ve son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de bugün Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Askeri gerilim devam ederken Erhan diplomatik girişimler de sürüyor.
0: Evet, Ali Çabuk da Tahran'dan bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin artarak süreceğini, ilişkileri geliştirmek için çalışıldığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterildiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip edilmediğini belirtti. Şimdi kuzeyimizdeki cepheye gideceğiz. Rusya ile Ukrayna arasında saldırılar sürerken diplomasi trafiği yeniden hızlanıyor gibi görünüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın önce Moskova'ya ardından pazar günü Kiev'e gitmesi planlanıyor. Taraflar arasındaki derin görüş ayrılıklarının aşılması için masaya hangi önerilerin getirileceği ise merak konusu. Şimdi ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Berktay'dan alacağız. Deniz Berktay, görüşmenin başlıklarında neler var? Ne bekleniyor bu ziyaretlerden?
3: Şimdi tabii Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde iyice savaş çığırından çıkmış durumda ve iki taraf da birbirinin cephe gerisinde çok yoğun şekilde vuruyor. Ve ayrıca Zelenski'nin geçen gün yaptığı açıklamayı hatırlarsın. Rus hava sahası artık hiçbir şekilde güvenli değildir demişti ve uluslararası firmalara Moskova'ya, Rusya'ya sefer yapmamaları çağrısında bulunmuştu. Şu anda tabii Amerika'da bir taraftan da parlamento seçimleri, ara seçimler yaklaştığı için Trump'ın bunun öncesinde, yani Ukrayna'da ve Rusya'da yapılan yorum, Trump'ın bu seçimler öncesinde burada bir sonuç alma çabasında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Kushner'le Witkoff'un yarın Moskova'da, öbür günde Kiev'de bir şekilde tarafları ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor. Fakat tabii burada Ukrayna derken yani Kiev, yani sadece Ukrayna değil, aslında bunu Ukrayna ve İngiltere olarak düşünmek lazım. Çünkü Ukrayna genelde tavırlarını İngiltere ile koordine ediyor. Ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Witkoff'un uçağının Moskova'ya varması ile ilgili olarak şunu söyledi. Onların uçağı Moskova'ya giderken biz Rusya'ya bir hava saldırısında bulunmayacağız. Bu uçağın Amerikalıların güvenliği için ve Rusya'dan da aynısını bekliyoruz şeklinde bir açıklamada bulundu. Fakat tamam, böyle bir müzakere süreci başlayabilir. Peki savaşta sona mı geliniyor diyecek olursak, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov birkaç saat önce bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Yakın dönem içerisinde, yani Eylül'ün ortaları gibi müzakereler başlayabilir. Fakat savaşta bir ateşkese gidilmesi, yani barış da demiyor, ateşin kesilmesi bile Mart ayından önce mümkün görünmüyor dedi. Dolayısıyla müzakereler başlasa bile Ukrayna'yı ve bölgeyi epey zorlu bir sonbahar ve kış dönemi bekliyor.
0: Evet, Zelenski de Rusya'nın Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Kiev'deki merkez binasını vurduğunu duyurdu az önce. Saldırının ayrıntılarında neler var? Bu saldırı kritik diplomasi trafiği öncesinde Kiev'de nasıl yorumlanıyor?
3: Evet, tam da aslında bu bahsettiğin şekilde yorumlandı. Yani tam da müzakerelerin başlamasının söz konusu olduğu bir dönemde dedi. Hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski hem de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga tam müzakerelerin başlamasının söz konusu olduğu bir dönemde Rusya böyle bir saldırı yapıyor dedi. Dolayısıyla Ukrayna tarafı buradan yola çıkarak Rusya'ya hiçbir şekilde güvenilmeyeceğini ifade ediyor. Diğer taraftan şu var, saldırının kendisine baktığımız zaman Ukrayna Güvenlik ve İstihbarat Kurumu'nun genel merkezi ve üstelik de kurum başkanının makam odası vurulmuş durumda. Savaşta bu zamana kadar bu şekilde bir saldırı olmamıştı. Yani doğrudan doğruya kritik devlet kurumlarının merkezine yönelik böyle bir saldırı olmamıştı ve üstelik de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin daha bundan birkaç gün önce bizim Ukrayna'daki karar merkezlerini, Kiev'deki karar merkezlerini vurma niyetimiz yok. Çünkü biz Ukrayna ile müzakere etmek istersek orada müzakere edecek birilerini bulmak isteriz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Onun birkaç gün sonrasında böyle bir saldırı meydana geldi. Dolayısıyla bu da tabii başlı başına savaşta tansiyonun epey yükseldiğini gösteriyor. Son olarak Zelenski yaptığı son açıklamada Ukrayna'nın da buna gereken yanıtı vereceğini ifade etti. Dolayısıyla bu cumartesi ve pazar günü Moskova ve Kiev'de Amerikalı yetkililerin yapacağı ziyaret sonrasında Ukrayna'nın da önümüzdeki hafta içerisinde Rusya'ya bir şekilde büyük bir misillemede bulunması bekleniyor.
0: Deniz Berktay bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı saldırıları enerjide arz güvenliğini tehlikeye sokuyor. Buna bir de Rusya'nın enerji ihracat kısıtlaması eklenince küresel enerji fiyatları artışta. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'de soruları yanıtladı. Birol'a göre kriz bir süre daha devam edecek.
4: Dünya ekonomisi 120 trilyon dolarlık bir ekonomi var, dünya ekonomisi. Hı hı. Bunu 50 kilometrelik ufacık bir boğaza bağlı.
5: Küresel ekonomide jeopolitik tansiyon yüksek. Sıcak çatışmalar, karşılıklı ambargolar birbiri ardına geliyor. Tüm bu gelişmeler en çok enerji maliyetlerini etkiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'nin sorularını yanıtladı. Krizin bir süre daha devam edeceğini söyledi.
4: Bitse bile, yani bitse bile, yarın bitse bile bu artık Hürmüz Boğazı'na olan güven sarsıldı. Onun için ben artık vazo kırıldı dedim. Yani bunu Uhu ile tekrardan o vazoyu bir yere getirmek mümkün değil. Hürmüz Boğazı'na güvenin sağlanması mümkün değil. Çünkü dünya enerjisinin çok büyük bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Hı hı. Orası kapandı. Yani şöyle düşün, dünyayı kalbe giden damarlardan bir tanesi kapandı.
5: Petrol fiyatlarının yanı sıra işlenmiş ürünler, yani jet yakıtı, dizel, benzin gibi tüketicinin direkt olarak kullandığı ürünlerde önemli fiyat artışları yaşanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol bu durumun dünya ekonomisini sarsacağını söyledi.
4: Ham petrol kullanmıyoruz ki biz, ya dizel kullanıyoruz, ya benzin kullanıyoruz, ya LPG kullanıyoruz. O bakımdan bu ürünlerin fiyatına bakmak lazım. Ürünler fiyat petrolün artmasından daha fazla arttı. Onun da nedeni şu, birçok rafineri, yani ham petrolü rafineri, birçok rafineri şu anda atıl durumda. Hem Orta Doğu'da hem de Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'daki birçok rafineri vuruldu. Onlar da işlemez haline geldi. Şu anda dizel fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da tarihi seviyelere geldi. Jet yakıtlarının pahalı olması ekonomiyi ciddi olarak sarsacak.
5: Mart ayında açıklanan stratejik rezervler hala depolarda duruyor. Fatih Birol söz konusu rezervlerin yalnızca %20'sinin kullanıldığını söyledi.
4: 400 milyon varillik petrol stoklarını piyasaya arz ettiğimizi açıkladım. Hı hı. Bu fiyatları 20 dolar düşürdü. Eğer o olmasaydı şu anda çok daha yüksek fiyatlarda görecektik. Ve o bizim mevcut stoklarımızın %20'si tekabül ediyor. %80'i hala bizle birlikte duruyor. Bunu ne zaman kullanacağız? Hangi şartlar altında kullanacağız? Ne kadarını kullanacağız? Bunu önümüzdeki günlerde ve haftalar içerisinde bakacağız.
0: Gemi kazalarındaki gelişmelerle devam edeceğiz. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi arama çalışmalarının 3. gününde bulundu. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Alsu gemisinin tutuklanan kaptanlarının ifadeleri de ortaya çıktı. Kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisini kusurlu olduğunu savundu.
5: Alsu gemisiyle çarpışan ve ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri 3. gününde tespit edildi. Batan gemiyi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi sonar tarama yaparak buldu. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri, sahil güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Eraslan ve 3. kaptan Murat Evciman taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İfadeleri ortaya çıkan kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
6: Gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza sırasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
7: Kazanın meydana geldiği esnada 3. kaptanı olarak geminin kumandası bendeydi. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
5: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
8: Gemide bulunan aşçıbaşı Abdülbaki Mirzalı'nın kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde.
9: Abdülbaki Mirzaoğlu aşçıbaşının oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk.
10: İsmim Süreyya, Nida Aydınman'ın kızıyım ben. Güverte dosturması diye geçiyor ünvanı. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
5: Gemideki kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Ve Girne açıklarındaki gemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası sonrası kayıplara bulmak için çalışmalar orada da aralıksız devam ediyor. Faciada can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi de aranıyor. 554 metre derinliğindeki batığa inen robotik denizaltı ise ilk kez görüntülendi.
5: Sualtı robotu gemiden bu görüntülerle suya indirildi. Görüntüler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar ve TCG Işın, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için çalışıyor. 554 metre derinlikteki arama çalışmaları yüksek teknoloji ve hassasiyetle yürütülüyor. Aramalara önderlik eden TCG Alemdar gemisinden denize indirilen robotik denizaltı görev yaparken görüntülendi. Sualtı robotu sahip olduğu yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde komuta merkezinden gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol ediliyor. İlk olarak enkaza giriş noktası tespit eden robotların kayıpların ağaçlarını çıkarma operasyonuna başladığı belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında sonar ve deniz dibi taramaları da gerçekleştiriliyor. Kayıp arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracıyla yürütülüyor. Çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ederken arama faaliyetleri 7/24 aralıksız sürdürülüyor.
0: Sevgili seyirciler, Ankara Adliyesi bugün en hareketli günlerinden birini yaşadı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülüyor. Gökçek'in hem adliyeye gelişinde yaşananlara hem de ifadesinin ardından yaptığı açıklamaya bakacağız.
11: Önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok.
5: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün ifade verdi. Gökçek saatler 15.50'yi gösterdiğinde Ankara Adliyesi'ne geldi.
12: Ya üzerime saldırıyorsunuz ya.
5: Gökçek'in sakız çiğnemesi dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntüye ilişkin AK Parti Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek açıklama yaptı. Babasının şeker hastası olduğunu, ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullandığını söyledi. Osman Gökçek, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir dedi. Saatler 16'yı gösterdiğinde Gökçek'in ifade işlemi başladı. 2 saat süren ifadenin ardından Gökçek kameraların karşısına geçti. Bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi.
13: Belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti.
5: Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Beykoz'da 2016'da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Son soruşturmada yalan tanıklık suçlamasıyla Doktor Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Savcılık Demirkol'un ifadesinde soyut beyanlarda bulunmadığı ve suç şüphesi olguları bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu. Hakimlikteki işlemlerinin ardından Nurettin Demirkol tutuklandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. El konulan şirketler arasında 206 kilogram altının ele geçirildiği kimya firması da var. Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in arandığı dönemde düzenlenen baskınlarda bir kimya fabrikasında yüklü miktarda altın ve para ele geçirilmişti. Şirketin kuyumculuk alanında faaliyet yürütmemesi şüpheli görüldü. Kimya firmasının ve sahibinin diğer firmalarının hesapları MASAK tarafından incelemeye alındı. 5 şirketin hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da şirketler hakkında el koyma kararı verdi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz'ın firar ettiği ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. Kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz efendim.
14: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
15: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: "Düz çizgi insana aittir. eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
14: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
0: Bugün yarınla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tophane'de açılan Kitaba Vefa sergisinde konuştu. Erdoğan kitabın ve kütüphanenin önemine değindi. Verdiği mesajlara bakacağız şimdi.
16: Ya Allah, Bismillah. Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.
5: Geçmişini unutan toplumların gelecek şansının olmadığını ifade etti. Zengin bir kültürel mirasın sahipleri izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programında verdi mesajlarını.
16: Bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'ta kitaplar da hedef oldu dedi.
16: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. Kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
17: Allahu Ekber.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine de katıldı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt üyeleri silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını da denetleyecek.
5: Erbil ve Süleymaniye'de silah teslimi 5 ana noktada gerçekleşecek. Teslim edilen tüm silahlar kaydedilecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Çerçeve yasanın kabulünün ardından PKK'nın fesih süreci hız kazanıyor. Bu kapsamda Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan sürece yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Numan, Irak Federal Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Ankara ile koordineli biçimde PKK'nın boşalttığı noktaların doldurulması için güvenlik ve askeri mekanizma kurulduğunu bildirdi. Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi bölgelerin doldurulması için Irak sınır muhafızları Peşmerge ile işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Böylece güvenlik boşluğunun önlenmesi hedefleniyor. Duhok'un Amadiye ve Kanimasi, Erbil'in Binare ve Köysancak ilçeleriyle Süleymaniye'nin Rania ilçesi, Seyit Sadık kasabası silahların teslim edileceği bölgeler olarak belirlendi.
0: İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Nazlı Özgür tedavisi için yıllardır eşiyle birlikte altın ve döviz biriktiriyordu. Evde olmadığı saatlerde yaklaşık 1 milyon liralık birikimi çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan iki kadın şimdi polis tarafından aranıyor.
5: Apartmana girdiler, 20 dakika sonra çıktılar. Tedavi için biriktirilen parayı çaldılar.
18: Kendimiz harcamıyoruz, kendimize tek tek toplamaya çalışıyoruz. Çok mağdurum ya. Doktor için topluyorum onları.
5: Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Eklem rahatsızlığı nedeniyle emekli olan Nazlı Özgür bir süredir tedavi görüyordu. 2 Eylül sabahı torununa bakmak için evden çıktı. Akşam döndüğünde evine hırsız girdiğini fark etti.
18: Halı yerinden böyle kaymıştı, gitmişti. Hemen çekmeceyi açtım. Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
5: İddiaya göre yaklaşık 1 milyon liralık birikim ortadan kayboldu.
18: Kutuların hepsi açıktı, yırtıktı. Başka bir yerde bir şey yok. Daireyi hiç ellememişler, hiçbir yerini ellememişler, sadece çekmece. Çekmeceyi de kapatmışlar.
5: Apartmanın güvenlik kamerasında iki kadının saat 14.20'de içeri girdiği, yaklaşık 20 dakika sonra çıktığı görülüyor. Özgür'ün şikayeti üzerine harekete geçen polis şüphelileri arıyor.
0: Kent ulaşımında kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skuterların kontrolsüz kullanımı zaman zaman kazalara neden oluyor. Son olarak bir skuterin çarpması sonucu gazeteci Murat Yetkin'in ayağı kırıldı. Kazayla birlikte skuter tartışması yeniden gündeme geldi.
17: Yaya geçidinde bekliyorum diğerleri gibi. Araçlar durdu. Biz de geçmeye başladık. Benim görmediğim açıdan başka herhangi bir geçene de çarpabilirdi. Bana çarptı. Ben kendimi yerde buldum.
5: Gazeteci Murat Yetkin'e Ankara Oran'da skuter çarptı. Ayak kemikleri kırıldı. İşlek bir AVM'nin önünde yaşanan kaza, kontrolsüz skuter kullanımı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Öyle ki skuteri kullanan bir çocuktu.
17: Polisler kamera kayıtlarından bunun daha 14'ünden gün almamış bir çocuk olduğunu saptadılar. Sonra da gittik, suç duyurusunda bulunduk. Hem çarpan şahıs hem ebeveyn konusunda.
5: Son yıllarda sayıları giderek artan elektrikli skuterler artık şehir trafiğinin bir parçası. Kuralsız kullanım kazaları beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılında skuterların karıştığı yaklaşık 3000 ölümlü veya yaralanmalı kaza meydana geldi.
19: Kaldırımdan gidiyorlar, yolda gidiyorlar. Nereden gittikleri hiç belli değil. Arkadaşıma çarptılar. Sahilde oldu.
20: 18'den aşağı kullanmamalı.
5: Uzmanlara göre kazaların çoğu aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle yaşanıyor. Yasak olmasına rağmen kaldırımlarda çoğu zaman bilinçsiz kullanıcıların skuter yolu haline geliyor.
21: Trafik durumunda kesinlikle faydalı bir şey. Ama kaldırımda kullanılmaması gerekiyor. İnsan ayağı ezilebilir, çarpabilir, kendine de zarar verir.
22: Trafik yolundan gidemiyorsun, korkuyorsun. Ayna yok, bir şey yok. Mecburen kaldırımdan gitmek durumunda kalıyorsun. O da sıkıntı yaratıyor yayalar için.
5: Kazaların önüne geçilebilmesi için beklenti denetimlerin artırılması.
17: Bunun hakikaten bir trafik terörü boyutuna gelmişliği var. Çok sayıda vatandaş var bundan mağdur olan. Burada düzenleme gerekiyor, denetim gerekiyor.
0: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Antalya ve Kayseri'de 4 yeni nesil suç örgütüne operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine geçit vermeyeceğiz mesajıyla operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Buna göre Antalya'da 3 ayrı yeni nesil suç örgütüne operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı. Kayseri'de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen ve dezenformasyon yayan 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, Türkiye milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir dedi.
23: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son iki ayda milli güvenliği ve toplumsal birliği hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 699 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandığını açıkladı. Duran, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 1335 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engeli kararları uygulanmıştır dedi.
24: Bu süreçte toplam 2034 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirilmiştir. Yapılan çalışmalar bir gerçeği açık biçimde ortaya koymaktadır. Terör örgütleri artık yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Sosyal medya ve dijital mecralar, propaganda, manipülasyon, algı operasyonları ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef alan bir araç olarak kullanılmaktadır.
23: İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital alanda aynı kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, devletimiz açısından dijital güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır ifadelerini kullandı.
24: Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilgili tüm kurumlarımızla birlikte dijital ekosistemi anlık ve çok boyutlu şekilde takip etmeyi, milli güvenliğimizi, toplumsal huzurumuzu ve birlik beraberliğimizi hedef alan her türlü tehdidi tespit ederek gerekli tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
23: Dijital alanın sahipsiz olmadığını söyleyen Duran, Türkiye milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir dedi.
0: Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı 2026-2027 eğitim öğretim yılına geri sayım sürerken alışverişler de hızlandı. Alışveriş tercihinde velilerle üniversite öğrencilerinin tercihleri ayrışıyor. Veliler en çok ayakkabı ve giyime, öğrenciler ise bilgisayar ve tablete bakıyor.
5: Anne babanın gözü ayakkabı ve giyimde, öğrencininki bilgisayarda. Bir internet alışveriş platformu 823 veli ve 600 üniversite öğrencisiyle okula dönüş araştırması yaptı. Araştırma, veli ve öğrencilerin alışveriş tercihlerinin ayrıştığını ortaya koydu. Velilerin %75'i giyim ve ayakkabı almayı planlarken, üniversite öğrencilerinin %35'i bilgisayar ve tablet almayı planlıyor. Aynı ayrım indirim beklentilerinde de görülüyor. Velilerin %60'ı ayakkabı giyimde indirimleri beklerken, öğrenciler de ilk sırayı %47 ile bilgisayar ve tablet alıyor. Okul alışverişinin yapılacağı yere karar verilirken fiyat her iki grup içinde en önemli unsur oluyor. Velilerin %59'u, öğrencilerin %62'si fiyatı en önemli kriterlerden biri olarak gösteriyor. Kalite ise velilerde %44, öğrencilerde %48 ile öne çıkıyor. Ürünün uzun süre kullanılabilmesi de hem veliler hem öğrenciler için önemli seçim kriterleri arasında yer alıyor.
0: Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni aşamaya geçti. 8 aylık çalışmanın ardından ilk kez bir roket karaya başarıyla geri indirildi.
5: Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni faza geçti. Çin 8 ay süren kapsamlı teknik inceleme ve iyileştirme çalışmalarının ardından bir roketin birinci kademesini karaya başarıyla indirerek yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir adım attı. Fırlatmadan yaklaşık 138 saniye sonra roketin birinci ve ikinci kademeleri birbirinden ayrıldı. Birinci kademe daha sonra önceden planlanan geri dönüş sürecine girdi. İniş ayaklarının açılması gibi kritik manevraları başarıyla tamamladı. Roketin birinci kademesi Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Minkin ilçesinde belirlenen alana sorunsuz şekilde indi. Çin ayrıca Temmuz ayında uzun yürüyüş 10B roketinin birinci kademesini denizde konuşlandırılan özel bir ağ sistemiyle kontrollü şekilde geri indirdi. Böylece bu teknolojiyi kullanan dünyadaki ilk ülke oldu. Roketlerin geri kazanılmasında dünya genelinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri. SpaceX tarafından geliştirilen Falcon 9 bu teknolojinin en başarılı örneklerinden biri olarak biliniyor.
0: Nepal'deki sel felaketinde iki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden tam 9 gün sonra sağ çıkarıldı. İki işçi Katmandu'da askeri hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Peki işçiler bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldı? Akut kurucularından gazeteci Tanyel Yılmaz NTV yayınında anlattı. Bu derleme ile bugün yarının ilk saat dilimini noktalayacağız. Saat başında buradayız efendim.
1: Daha uzun süreler de var. Yani arşive girince pek daha çok uzun süre sağ kalanlar oldu. Benim çok iyi hatırladığım örneklerden bir tanesi, üstelik çok daha ölümcül bir ortamda, bir Amerikalı albay Bolu'da, 2000'li yılların 90'ların sonuydu galiba. Bolu'da oğluyla beraber, 10 yaşındaki oğluyla beraber kaybolmuştu. Ortalama işte -20, -30 derecelerde 9 gün hayatta kalmayı başarmışlar. Orada bir sel ya da deprem yoktu ama yine bir hayatta kalma mucizesi vardı. Çünkü ısı kaybı, hipotermi gibi bir sorun vardı. Şimdi depremde genellikle biz neyden söz ediyoruz? Bir hayat üçgeninden söz ediyoruz. Hani enkaz sırasında veya deprem sırasında bir hani cenin pozisyonunda kendinizi bu yaşam üçgeni yaratabileceğiniz bir yere saklayın diyoruz. Bu bir çamaşır makinesi olabilir, bir bulaşık makinesi olabilir. Yani enkazın yok edemeyeceği bir küvetin kenara olabilir. Bu tip yerlerde eğer cenin pozisyonunda durursanız öncelikle o hayat yaşam üçgenini oluşturabilirsiniz ve daha az yaralanma riskine sahip olursunuz. Buradaki olayda olay çok başka. Buradaki tünel onların sonu da olabilirdi. Yani tamamen buradaki sel belli bir yerden sonra seli geçiyor artık. Toprak kaymasına doğru dönüyor. Çamur akıyor. Selle beraber direkt toprak akıyor. Dolayısıyla eğer bu tünele su olarak girseydi sel, muhtemelen oradaki herkes ölürdü. Ama demek ki selin akış alanı dışarısında kalıyor ve topraklar tünelin girişini kapadığı için daha fazla su girişini de engelliyor. İçeride dolayısıyla hava, bir kere teneffüs edebilecekleri bir havanın olması onlar için birincil yaşama unsuru. Çünkü neye ihtiyacımız var yaşamak için? Havaya ihtiyacımız var. Nefes almadan belli bir süre ayakta kalabiliriz. Onun sonrasında boğularak ölüyoruz. İkincisi su. Ya bir şekilde suya ulaşmış olabilirler. Orada belki kendi tünelde bulunan bir takım malzemeleri vardı, erzakları vardı. Onları kullanmış olabilirler. Ki enkazda veya bu tip afet durumlarında kendi idrarını içerek bile sıvı ihtiyacını karşılayan kazazedelerin olduğunu biliyoruz. Hatta çok efsanevi başka daha vahşi hayatta kalma maceraları da var. Bir futbol takımının işte yüksek dağlara düşen uçağından sonra filmi falan da çekildi.

Süreç başkaydı. Yani orada genellikle evler bizim Anadolu'daki kerpiç evler gibiydi ve böyle çok hani enkaz altında ezilerek ölen çok yoktu. Genelde boğularak ölüyordu insanlar. Ve Hintlilerin bu işte reenkarnasyon inancından ötürü de hani onun kaderinde var diye kabul edip, hatta yani bir iki şeyle kazısalar topraktan çıkarabilecekleri aile fertlerini çıkaramadıkları pozisyonlara da tanık olduk. Bunları da dinledik, duyduk. Oradaki durum başkaydı. Şimdi bu Nepal'deki olay bir kere yüksek bir yerde meydana geliyor. Nepal zaten aşağı yukarı 4000-5000'lerde bir ülke ve buzuldan gelen bir şey. Yani böyle bir ne yaptık? Karabük'teki sel faciasına müdahale ettik. Geçmişte 90'lı yıllarda hatırlıyorum. Ama böyle bir şey değildi yani. Bu başka bir şey. Bunu sadece sel demek doğru değil. Bu afetin başka bir adı olması lazım. Yani bence sel olarak geçiyor ama bu sadece sel değil. Orada eğer iki kişi hayatta kalmayı başardıysa başkaları da kalabilir. Ama tabii burada psikolojik faktörler devreye giriyor. Oradaki işçilerin sağlık, fiziksel koşulları devreye giriyor. Fizik olarak güçlü olmaları, sağlıklı olmaları, akciğerlerinin, böbreklerinin iyi çalışması, bunlar çok önemli şeyler. Tabii doktorlar, hekimler daha sağlıklı bilgi verirler bu konuyla ilgili olarak ama eminim oradaki anlaşılan labirente benzer bir tüneller sistemi var oradaki santralin orada. Eminim başka yerlerde de başka insanları bulma şansları olacaktır arama kurtarma ekiplerinin. Yeter ki o insanların hani mental olarak ve fiziksel olarak kurtulmak için mücadele etmekten vazgeçmemesi lazım.

Piyasalara bakıyoruz. Dolar 48 lira 44 kuruş, Euro 56 lira 25 kuruş, sterlin de 65 lira 45 kuruş seviyelerinde. Euro dolar paritesi 1,16, sterlin dolar paritesi 1,35.

0: Cumartesi yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor, sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 28-30 derecelerdeyken, gece ise Kayseri ve Sivas'ta 12-13 dereceye iniyor. Ege'de karayel sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. Manisa 34, Muğla ve Denizli 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğuda Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. 5 Eylül Cumartesi'ye geldik. Bugün yarının ikinci saat dilimiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. İstanbul Silivri'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu arama çalışmalarının 3. gününde bulundu. Kayıp 10 denizci arama çalışmaları da sürüyor. Hem deniz üzerinden hem de deniz altından. Alsu gemisinin tutuklanan kaptanlarının ifadesi de ortaya çıktı. Kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu iddia ediyor.
1: Alsu gemisiyle çarpışan ve ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri 3. gününde tespit edildi. Batan gemiyi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi sonar tarama yaparak buldu. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri, sahil güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Eraslan ve 3. kaptan Murat Evciman taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İfadeleri ortaya çıkan kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
2: Gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza sırasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
3: Kazanın meydana geldiği esnada 3. kaptanı olarak geminin kumandası bendeydi. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
1: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
4: Gemide bulunan aşçıbaşı Abdülbakir Mirzaoğlu'nun kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde.
5: Abdülbakir Mirzaoğlu aşçıbaşının oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk.
6: İsmim Süreyya, Nida Ayduman'ın kızıyım ben. Güvertede osurması diye geçiyor ünvanı. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
1: Gemideki kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Girne'deki gemi faciasında da kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra da Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ifade edildi. Peki her ülkeden alınan ehliyetle gemi kaptanı olunabiliyor mu? Kurallar nasıl? Detayları haberimizde.
1: Ehliyetinin süresi bitti, 10 yıl ara verdi. Girne'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetini Honduras'tan $3,500 yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı belirtildi. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ben kendi gemilerimde Honduras gemi adamı cüzdanına sahip kaptanları çalıştırabilirim diyor. Bu ne anlama geliyor? Sorgusuz sualsiz olarak bu Honduras ehliyetine sahip gemi kaptanları bu bayrak devletlerinde çalışabiliyorlar. $3,500, $5,000 şeklinde ücretleri ödeyerek bunlara herhangi bir eğitime tabi olmadan alabiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, mesela Panama ve Liberya şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin gemi adamları cüzdanlarına aynı seviyedeki cüzdanları ben veririm diyor. Ama bazı ülkeler diyor ki senin hiçbir ehliyetin olup olmamasına bakmaksızın ben diyor verdiğim para karşılığında bunu sana sağlarım diyor. Mesela geçmiş yıllarda bir tane beraber çalıştığımız, gemide çalıştığımız bir aşçıbaşım beni arayıp şey dedi. Süvarim dedi, ben de artık sizin gibi kaptan oldum dedi. Nasıl oldun dedim. İşte para verdim dedi.
1: Türkiye'de kaptan olmak kolay değil. Bir dizi sınava giriliyor ve stajlarla birlikte belli bir mertebeye gelene kadar denizde uzun süre çalışma şartı var.
7: Türk gemi adamı cüzdanı, beyaz liste dediğimiz dünyanın her yerinde değer gören gerçekten çok değerli bir gemi adamı cüzdanı. Siz üniversiteden mezun oldunuz ve uzak yol vardiya zabiti oldunuz. Uzak yol vardiya zabiti olmadan önce zaten bir yılınızı stajda gemide geçiriyorsunuz. Daha sonra yaklaşık 36 ay hizmet ediyorsunuz. 36 ay hizmet etmek demek, yani yılda yaklaşık 6-7 ay gemiye çıksanız, yani nereden baksanız en az 6 yıl uzak yol vardiya zabiti olarak 6-7 yıl çalışıyorsunuz.
1: Türkiye'de Honduras, Mozambik gibi ülkelerden alınan kaptan ehliyetleri hemen kabul edilmiyor ve onay şartları bulunuyor.
7: Bunu ülkeler kendileri beyan ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte ben Honduras, Cook Island, işte Panama, işte Liberya gemi adamları cüzdanlarıyla gelen kaptanları kendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemilerinde çalıştırıyorum diyebilir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok sıkı tedbirler uyguluyor. Yani siz Türk bayraklı gemilerde Honduras, sadece benim işte Honduras ehliyetim var, kaptanlık yapabilir miyim şeklinde gelenler zaten çalışamıyor.
0: Girne'de su altında arama yapan ekipler yolculara ait eşyaları da çıkartıyor. O eşyalardan biri de Mahmut Demir'e ait valizdi. İçinde iki çocuğuna getirmek üzere aldığı oyuncaklar çıktı. Hataylı aşçı Nihat Pancar'ın da ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden yola çıktığı öğrenildi.
1: Hamile eşini görmek için izne çıktı. Batan gemide ağabeyiyle birlikte kayboldu. Çantasından çocukları için aldığı oyuncaklar çıktı.
8: Eşyalar duruyor. Görüyorsunuz ayakkabılar. Kızların aldığı.
1: Girne açıklarında batan gemide kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Mustafa Demir ve kardeşi Mahmut Demir de kayıplar arasında. 33 ve 28 yaşındaki iki kardeş 3 ay önce çalışmak için Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. İkisi de ahşap kalıp ustasıydı. 28 yaşındaki Mahmut Demir iki çocuk babasıydı, eşi 5 aylık hamileydi. Yıllık izin alıp ailesini görmek için ağabeyiyle birlikte gemiye bindi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler Mahmut Demir'e ait valize ulaştı. Valizin içinden çocuklarına sürpriz yapmak için aldığı oyuncaklar ve hediyeler çıktı.
8: Mahmut Demir'in valizi, içinde çocuklarını aldığı eşyalar duruyor. Görüyorsunuz ayakkabılar, kızlarını aldığı.
1: Demir kardeşlerin gemiye binmeden dakikalar önce birlikte yolculuk yaptıkları arkadaşları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Batan gemide Hataylı aşçı Nihat Pancar da vardı. 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. 51 yaşındaki Pancar'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden dönüş yoluna çıktığı öğrenildi.
9: Toya son 10.30'da kızımla görüştü. 10.30'da kızımı aradı. Dedi baba ne zaman geleceksin? Geleceğim dedi inşallah.
10: 30'unda konuştuk ama buraya geleceğini ya da yolculuk yapacağını hiçbir şey söylemedi. Şans eseri haberde gördük. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık.
1: Nihat Pancar'ın son anları gemide yolculuk yapan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Bazı hukuk bürolarının vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 24 avukat gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen yasa dışı sorgu programlarına aktarıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu programlar aylık abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Hukuki gerekçeler ilgisi olmayan kişilere borcunuz var, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi mesajlar gönderildiği de belirlendi. Soruşturma kapsamında programı kullandığı tespit edilen 24 avukat ve 7 sivil personel gözaltına alındı. 39 farklı avukatlık bürosunda arama kararı verildi. 16 avukatsa aranıyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası suçlamaları kabul etmedi. Polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli oğlundan şikayetçi oldu.
1: Oğlum hakkında davacı ve şikayetçiyim. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında saldırganın babası kendini bu sözlerle savundu. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli ve anne Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. 10 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen babayla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan anne ilk kez hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli silahları oğlunun bulduğunu belirterek çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez dedi. Saldırının tek failinin oğlu olduğunu söyledi. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Sanık baba okul idaresinin de ihmalinin olduğunu iddia etti. Oğlunun okulun rehberlik servisine 32 kez gittiğine dikkat çekti ve bunun nedenlerinin araştırılmasını talep etti. Çocuklarını kaybeden aileler bu savunmaya tepki gösterdi.
11: Bu yargılama ve sonunda verilecek karar bundan sonra ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir.
1: Oğlunun psikolojik tedavisini ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları reddetti. Evden çıkarken oğlunun okul çantasını gördüğünü ancak içerisinde silah olduğunu bilmediğini söyledi. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim, farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim dedi.
0: Samsun'da tramvayın geldiğini fark etmeyip raylara doğru koşan küçük kız çocuğu bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüler İlk Adım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında kaydedildi. Annesinin elini bırakan küçük bir kız çocuğu raylı sistemin bulunduğu yaya geçidine doğru koşmaya başladı. Ancak o sırada tramvay geçiyordu. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı ani bir refleksle kızı tuttu. Onu tramvayın altından kalmaktan kurtardı. Büyük tehlike atlatan kızı annesine teslim etti. Hemşire Ebru Anik hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi tarafından darp edildiğini söyledi. Anik tehditlerin devam ettiğini belirterek yetkililerden can güvenliğinin sağlanmasını talep etti.
12: Kendisinin uzaklaştırması var ve buraya girmeye çalışıyor.
13: Ben ölmek istemiyorum. Diğer sosyal medyadaki kadınlar gibi öldükten sonra paylaşılmak istemiyorum. Ne olur ben ölmeden önce sesimi duysunlar. Beni koruyun, devletime sesleniyorum.
1: Uzaklaştırma kararı vardı. Şikayetçi oldu. 26 yaşındaki hemşire Ebu Anik, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından evinin önünde darp edildi. Olay 27 Ağustos'ta İstanbul Bahçeşehir'de yaşandı.
13: 1,5 yıldır şiddete uğruyorum. Bu da hepsi uğradığım şiddetin görüntüleri. Kurtulmaya çok çalıştım, çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla, yani zorla yanında tuttu. Öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darp edildim.
1: İddiaya göre eski sevgili genç hemşireye güvenlik görevlileri ve site sakinlerinin önünde saldırdı. Anik tehditlerin devam ettiğini belirtti. Yetkililerden yardım talep etti.
13: Emniyetten çıktıktan sonra bana dalga geçer gibi tekrardan yazmış. Git istersen tekrar şikayet et.

0: Biraz da sporun gündemiyle devam edelim. Filenin Sultanları Avrupa'da finale bir adım uzaktı. Çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar yarı finalde bugün Sırbistan'la karşılaşacak milliler. 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde yenerek kupayı kazandığı rakibi karşısında bir kez daha zafer arayacak. Sinan Erdem spor salonundaki mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdıracak. Türkiye-Sırbistan karşılaşması bugün saat 16'da başlayacak. Futbol diyelim. Süper Lig'de 4. hafta maçları dün oynanan Başakşehir-Galatasaray maçıyla start verildi. Kıyasıya geçen maçta Galatasaray duraklama dakikalarında attığı golle 3-2 kazanmayı başardı. Bugünse yeni sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Şimdi bu karşılaşmaları Hürriyet gazetesi yazarı Koray Durkal'la değerlendireceğiz. NTV yayınına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Galatasaray maçıyla başlamak isteriz. En sıcak gelişme o. Galatasaray zorlu bir galibiyet aldı. İlk yarıda Osimhen, takımın lokomotifi diyebileceğimiz futbolcu Osimhen kısa bir süre içerisinde sakatlanarak oyunu terk etti. Ardından Galatasaray biraz zorlandı. Barış Alper Yılmaz girdi. Ardından yeni transferler var. Tabii Batrakov var Galatasaray'da ve Leo var. Leo, neler söylersiniz? Galatasaray bu zorlu karşılaşmada nasıl bir futbol ortaya koydu sizce?
1: Açıkçası Galatasaray'ın soru işaretleriyle dolu bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Osimhen sahadayken hücum hattında çok verimli olan bir Galatasaray izliyoruz ama Osimhen'siz senaryoda işin ne kadar zorlaştığını bu akşam net bir şekilde gördük. Özellikle Mertens sonrası arayış Batrakov'la son buldu ki iyi bir oyuncu olduğunu net bir şekilde onun da gördük. Oyunda kaldığı süreçlerde takıma çok büyük katkı vereceğini sinyallerini verdi. Ama Galatasaray'ın hala savunma kurgusunda geçen sezona göre büyük zaaflar olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Davinson Abdülkerim tandeminin bu sezon başlangıcının çok iyi olmadığını söylemek lazım. Gerçi Okan Buruk bazı oyuncuları dinlendirerek başladı ama Osimhen'in sakatlığı sonrası bu oyuncuları tekrardan sahaya sürdü. Ama dediğim gibi Galatasaray özellikle Osimhen çıktıktan sonraki o ana kadar pozisyon vermemişti rakibine. Sonrasında çok ciddi savunma arkasında büyük boşluklar vererek rakibinin iki gol atmasına sebep oldu. Ama derbi öncesi kazanılan 3 puan Galatasaray adına bence çok önemli bir 3 puandı diyebilirim.
0: Şimdi özellikle Galatasaray taraftarları Leao'yu çok merak ediyordu. Performansını 68. dakikada girerek gösterdi. Biraz daha etkili olabileceği sinyalini verdi. Özellikle Süper Lig'de o kanatta o kadar güçlü dikine oynayan ve rakibiyle ikili mücadelelerde bu kadar baskın olan çok futbolcu yok, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani geçmişine de baktığımızda özellikle kanatta büyük boşlukları seven, geliş alanı seven, birebiri çok seven, ikiye birleri dahi çok seven bir oyuncu. O yüzden ona bu alanları yarattığınızda size hem asist imkanı hem de gol imkanı sağlayacak bir oyuncu. Bu anlamda özellikle Başakşehir'in 10 kişi kalmasından sonra o bölgeyi çok iyi kullandı. Özellikle atılan ikinci golde yine onun çok büyük bir payı vardı verdiği pasta savunmanın içine Barış Alper Yılmaz'a. O yüzden Leo zaten kumaşı çok iyi bir oyuncuydu. Ligimizde de çok fazla iş yapacağını fazlasıyla gösterdi. Ama burada dediğim gibi Okan Buruk'un bu oyuncularla birlikte rotasyonu nasıl yapacağı, ilk 11'ini nasıl netleştireceği ve hem Avrupa hem Süper Lig senaryosunu birlikte nasıl götüreceği önemli soru işaretleri bana göre bu sezon özelinde.
0: Bir de Deniz var. Deniz Gül çok geç girdi oyuna. Son dakikalarda girdi ama sizce Osimhen'le Deniz Gül birlikte oynadığında Leao kanatta bir farklı bir Galatasaray görür müyüz bu sezon?
1: Ben bu senaryoları açıkçası tabii sezon genelinde bekliyorum ama hani Galatasaray'ın farkı açtığı, rahat öne geçtiği karşılaşmalarda bu senaryoyu daha fazla deneyeceğini düşünüyorum Okan Buruk'un. Ama hani özellikle Şampiyonlar Ligi veya derbi gibi büyük maçlarda çok bu senaryoya gidebileceği kanaatinde değilim açıkçası.
0: Bir de bugünkü derbiyi konuşalım. Önemli bir derbi. Galatasaray puan kaybetmedi. Bu nedenle Fenerbahçe ve Beşiktaş için de çok önemli bir derbi. Kaybeden taraf olursa eğer ciddi anlamda yine liderden uzaklaşacaklar gibi görünüyor. Neler söylersiniz öncelikle Fenerbahçe Beşiktaş maçı için?
1: Ya açıkçası bence bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde iyi başlangıç yapan iki takım ve kadrolarını çok iyi şekillendiren, iyi takviyeler yapan iki takım. Bence kalitenin çok ön planda olacağı, yani seyir zevkinin de yüksek olacağı bir karşılaşma bekliyorum. Elbette iki takım da en başta puan kaybetmek istemeyecek. Daha dengeli bir oyun oynamaya çalışacak. Özellikle Galatasaray'ın bu akşam kazanmasından sonra. Ama ben şu anda hem iki taraf açısından baktığımda da bir tarafta Vincenzo Italiano ile çok iyi bir hava yakalayan Beşiktaş var. Bir tarafta da Şampiyonlar Ligi'ne 17-18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Fenerbahçe var ki taraftarıyla henüz bunun coşkusunu yaşayamadı. Samsun Spor deplasmanına gitti, siz de biliyorsunuz, hemen Lyon maçından sonra. O yüzden taraftarın da hem Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın bir coşkusuyla tribünleri dolduracağı hem de derbinin atmosferini farklı bir şekilde yansıtacağı bir atmosfer bekliyorum ben. O yüzden iki takım açısından da hani kadrolara da baktığımızda çok önemli oyuncular var. Ama dediğim gibi ben öncelikle kaliteli futbolun sahaya yansımasını bekliyorum.
0: Şimdi tabii Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında da bir fark var, teknik direktör farkı. Malum İsmail Kartal'ın özellikle Avrupa maçından önceki o tartışmaları çok gündemde. Eğer Fenerbahçe devam edemeseydi Şampiyonlar Ligi'ne, İsmail Kartal'ın kalıp kalmayacağı konusunda kimse bir şey söyleyemezdi eminim. Ama eğer bu maçta Fenerbahçe kaybederse teknik direktör açısından bir farklılık olur mu? Aynı şeyi Beşiktaş için de söyleyeyim. Beşiktaş bu maçta puan kaybederse takımda bir değişiklik olur mu sizce?
1: Açıkçası Beşiktaş'ta böyle bir değişikliğin olacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi Vincenzo Italiano ile Beşiktaş farklı bir hava yakaladı, iyi bir oyun oynamaya başladı. Herkese bir oyun felsefesi olduğunu gösterdi ve keyif veriyor Beşiktaş. Yani taraflı tarafsız herkes Beşiktaş'ı izlerken şu an çok büyük bir keyif alıyor. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. İsmail Kartal'la da evet eleştireceğimiz çok nokta var. Özellikle ben basın toplantıları konusunda İsmail Kartal'ı en çok eleştiren isimlerden bir tanesiyim. Ama işin bir de saha tarafı var. Hani Lyon gibi çok köklü bir takımı burada deplasmanda yenip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve Fenerbahçe'nin özellikle hani bu alanda 17-18 yıllık bir psikolojik eşiği kırması İsmail Kartal'ın da bence çok büyük bir kredi sağladı. O yüzden iki takım da kaybetse de, ki İsmail Kartal yine çok tartışılır ama iki takımdan biri de kaybetse ben teknik direktör değişikliğine gideceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki şunu sorayım. Bu sezonun ilk yarısı için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe açısından kim önde götürür, tahmin alayım sizden?
1: Ben özellikle Şampiyonlar Ligi ve Beşiktaş adına da UEFA Avrupa Ligi macerası başladığında tüm takımların mutlaka bu yorgunlukla, işte rotasyonlarla puan kayıpları yaşayacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın özellikle son yıllarda İki tarafta da çok başarılı bir şekilde hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni götürdüğünü ve bu anlamda daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Kadro yapısını korudu, eklemeler de yaptı. Her ne kadar iyi transferler yapıldı, yapılmadı yönünde tartışmalar olsa da. O yüzden ben Galatasaray'ı bu anlamda biraz daha avantajlı görüyorum. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki kadrosuna doğru eklemeler yaptı. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar gidememenin verdiği bir tecrübesizlik mutlaka olacak ama özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu oynamaya çalışacaklar. Bu anlamda ben yine Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı takibini sürdüreceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bu ilk olarak Galatasaray'ın ligi ilk yarısını daha önde götürebileceği kanaatindeyim. Fenerbahçe Beşiktaş'ın da takibi sürdüreceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Peki Sayın Urkal, teşekkür ederiz. NTV yayınına verdiğiniz için.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden çatışmaya dönüldü. Financial Times, Amerikan yönetiminin artık mutabakat zaptına dönmek istemediğini, nükleeri de kapsayan yeni bir anlaşma yapmak için bastırdığını yazdı. Güney Kore'de Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi değerlendiriyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta bu hafta çatışmaya geri dönüldü. Washington iki kez Hürmüz Boğazı'nın çevresini vurdu. İran bölge ülkelerine misilleme yaptı. Arabulucu ülkeler haftalardır tarafları Haziran'da imzalanan mütabakat zaptına geri döndürmek için çabalıyordu. Financial Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi diplomatik çabalar uzayınca mütabakat zaptına geri dönmeyeceğini bildirdi. ABD yönetimi sadece Hürmüz Boğazı'nı açmak yerine Tahran'ın nükleer programını da içeren daha kapsamlı bir anlaşma için bastırıyor. Financial Times'a konuşan diplomat, ABD, İran bir anlaşmayı kabul etmeye hazırsa anlaşma istiyor ancak acele etmiyor dedi. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artık görüşme yok. Ancak arabulucular savaşan taraflar arasında arka kanalları açık tutuyor. Potansiyel yeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi oluşturulmaya çalışılıyor. Analistler her iki tarafında diğerinden bir kazanım elde edemedikçe kozlarından vazgeçmeye istekli olmadığına dikkat çekiyor. Diplomatlar da bu çıkmazın sürdürülemez olduğuna ve daha fazla tırmanma döngüsüne yol açma riskini taşıdığına vurgu yaptı. İran uzmanı Ali Vaiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ekonomik baskıyla sonuç alamayacağını söyledi. İranlıların ABD tarafını sıcak bir savaşa sürükleyeceğini belirtti. Güney Kore'den ise Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına destek için askeri seçeneklerin değerlendirildiği haberi geldi. Seçenekler arasında deniz devriye uçakları, lojistik destek gemisi ve mayın temizleme birliği gönderilmesi var. Güney Kore basını tezkerenin bu ay içinde meclise gönderileceğini, yıl sona ermeden operasyona başlanacağını yazdı. Ancak hükümetten henüz karar verilmediği, seçeneklerin değerlendirildiği açıklaması geldi. Güney Kore petrol ithalatının %61'ini, nafta ithalatının %54'ünü Hürmüz Boğazı üzerinden yapıyor.
0: Beyaz Saray'ın resmi internet sitesi bu kez politik tartışmaların değil video oyunlarının adresi oldu. Ancak Yılan ve Tetris gibi klasik oyunların uyarlamalarında göçmenler hedef alındı. Sınır dışı operasyonlarını oyuna çeviren Beyaz Saray insan hakları örgütlerinden tepki çekti.
2: Ünlü yılan oyunu göçmen avına, Tetris'e sınır duvarı örme oyununa dönüştü. Beyaz Saray kamuoyuna ulaşmak için bu kez video oyunlarını seçti. Ancak Beyaz Saray'ın resmi sitesinde yayınlanan oyunların teması doğrudan göçmenlere hedef alıyor. Efsane yılan oyununun uyarlaması olan Rio Grande'da sınır yetkilisi Tom Homan Meksika sınırındaki göçmenleri kovalıyor. Tetris'ten esinlenilen Duvar Ör adlı oyunda ise oyuncular yaklaşan göçmen akınına karşı sınırı savunmaya çalışıyor. Sitede ünlü oyun şirketi Sega'nın logosuna gönderme yapan MAGA görseli dikkat çekiyor. Sega! Yayınlanan tanıtım videosunda ise kazanmaktan vazgeçemiyoruz, duvarlar ürün, sınır dışı edin ifadeleri yer alıyor. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde ayrıca Amerikan kartalı uçurarak kararname çıkartma ve Trump hesaplarına para yatırma oyunları da yer alıyor. İnsan hakları örgütleri, oyunların ırkçı ve yabancı düşmanı söylemler içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Beyaz Saray ise suçlamaları reddetti. Yapılan icraatların kamuoyuna aktarılmasına yenilikçi yollar denendiği savunuldu.
0: Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Grapheratitis, ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunsa da komşularla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini söyledi. Grapheratitis açıklamayı 90. Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen forumda yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında son 3 yıldaki ilişkilere dikkat çeken Grapheratitis, iki ülkenin geçmişte gerilimler ve savaşlar yaşadığını hatırlattı. Dünyadaki gerilime rağmen tarafların sakinliğini koruması gerektiğini söyledi. Yunan Bakan ayrıca ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunun görüşülmesi gerektiğini belirtti. Bu konuyu Türkiye ve Yunanistan arasındaki tek anlaşmazlık olarak gördüğünü savundu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Dimiris'in görüşmesine dikkat çeken Yunan Bakan, söz konusu görüşmenin uzun süredir planlandığını ifade etti. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları gerçekleştirildi. Akıncı, taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hareketli ve sabit hedefleri tam isabetle imha etti.

0: Hareketli hedef Akıncı'dan yerli üretim mühimmatla tam isabetle vuruldu.
1: 3, 2, 1, bismillah, ateş.
0: Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları gerçekleştirildi. Akıncı taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hedeflerini tam isabetle imha etti. Test atışlarına ilişkin görüntüler Aselsan ve Baykar'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Test faaliyeti kapsamında ilk atış hareketsiz bir zırhlı araca yapıldı. Lazer güdümlü mühimmat LGK-82 hedefini tam isabetle vurdu. İkinci atışsa hareketli bir hedefe dönük gerçekleştirildi. Yolda ilerleyen bir arazi aracı Akıncı'dan gönderilen yeni nesil güdüm kitli mühimmat gözdeğiyle vuruldu. Test faaliyetinde kullanılan her iki kit de MK-82 tipi konvansiyonel mühimmatların akıllı mühimmat olarak kullanılmasını sağlıyor. Aselsan'ın LGK-84 güdüm kiti de iki farklı hedefi tam isabetle vurdu. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda gerçekleştirilen faaliyette LGK ailesinin ağır mühimmatlara yönelik üyesi LGK-84 ile F-16 platformundan iki ayrı atış yapıldı. İlk LGK-84 atışında zırhlı personel taşıyıcı hedef alınırken ikinci atışta tank hedefi vuruldu. Her iki mühimmat da hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getirdi.
2: Ekonomideki gelişmelere bakacağız. Ağustos enflasyonu beklentilere paralel geldi. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. 10 Eylül'deki toplantı öncesi yabancı bankalardan tahminler gelmeye başladı.
0: Beklentilere paralel gelen enflasyon verisi sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Yatırım bankaları faiz kararına ilişkin tahminlerini yayınlamaya başladı. BBVA'nın değerlendirmesinde ilk faiz indirim beklentisi Aralık ayından Ekim ayına çekildi. Banka 1 puanlık indirim öngörürken 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30'da tuttu. Citibank'tan yapılan analizde ise Merkez Bankası'nın faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğu değerlendirildi. Citi yıl sonu politika faizi beklentisini %35 olarak açıkladı. İNG ekonomistleri de Merkez Bankası politikalarını değerlendirdi. Jeopolitik gerilimlerin büyüme performansını etkilediği ifade edilen analizde Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonunda faizi %35 seviyesine çekebileceği tahmin edildi.
3: Enflasyon eğer gerilecekse yılın son işte 4 ayında bizim öngörümüz bu. Enflasyon gerilerken siz faizi sabit tutarsanız efektifte sıkılaşmaya devam edersiniz. Enflasyondaki geri çekilmeye paralel bir indirim efektifte ek bir gevşeme sunmaz aslında. Dolayısıyla da biz yıllık enflasyondaki düşüşün devamını öngördüğümüz için Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine devam etmek için alanının sınırlı da olsa oluşacağı tahminindeyiz şu anda.
0: Merkez Bankası bu ayki toplantısını 10 Eylül'de yapacak. Piyasalarda bir faiz değişikliği beklenmiyor.
3: Piyasa faizi 37'ye geldi. Şimdi biz bunu zaten kredi faizine de çok kademeli Eylül ayı içerisinde yansımaya başladığını göreceğiz. Geçen hafta 300 bas puan faiz indirimi. Bunu yapmışken gelecek hafta ek bir faiz indirimi yapmasını biz beklemiyoruz.
2: Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta zayıf da olsa gerileme takip edildi. İç tarafta döviz talebi keskin şekilde azalırken yabancı yatırımcı hisse senedi alımlarını arttırdı.
0: Merkez Bankası rezervleri sınırlı da olsa geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankanın brüt döviz rezervleri 3,1 milyar dolar azaldı, 71,1 milyar dolara indi. Aynı haftada altın rezervleri ise yükseldi. Banka rezervindeki altın miktarı 2,8 milyar dolar arttı. Böylece bankanın toplam rezervi 188,4 milyar dolardan 188,1 milyar dolara indi. İç tarafta döviz talebinde ise keskin bir düşüş takip edildi. Bankalarda yabancı para mevduatları 2,7 milyar dolar azaldı. Vatandaşın döviz hesaplarında gerileme 638 milyon dolar olurken şirketlerin yabancı para mevduatları 2 milyar dolar azaldı. Yabancı yatırımcının hisse senetlerine ilgisi yükseldi. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcıların borsadaki toplam hisse miktarı 43,2 milyar dolara çıktı. Yabancılar aynı haftada 86 milyon dolarlık tahvil sattı.
2: Eylül ayıyla birlikte okul hazırlıkları da hızlandı. Öğrencilerin tüm gün temas ettiği kırtasiye ürünlerinin güvenlik standartlarına göre üretilmiş olması gerekiyor. Fiyatı yüksek ürün, güvenli üründür algısı doğru mu? Peki bunu nasıl anlayacağız? Ayrıntılarına bakalım.
4: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Tabii öğrencilerin en önemli konularından bir tanesi de aslında kırtasiye ürünleri. Bu noktada okulların açılmasına kısa bir süre kalınca da veliler kırtasiye alışverişine odaklanıyor. Yanımızda Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci var. Taha Bey, hoş geldiniz öncelikle. Şimdi size şunu sormak isteriz. Veliler bu ürün güvenliğine nasıl dikkat etsinler? Kırtasiyelerden veya farklı noktalardan alışveriş yaparken nelere odaklanabilirler?
5: Şimdi öncelikle kırtasiyede biz bir yaklaşık 9 aylık bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Burada ithalatçı, imalatçı, toptancı ve perakendeciler tamamen bu yeni sezona bir bayram havasında hazırlanıyor. Bu hazırlık sürecinde ürünlerimiz testlerden geçip gerekli hangi ürün hangi testlerde yapılacaksa ona göre testleri uygulanıyor. İşaretleme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. Herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Bu bağlamda gerekli olan bütün şeyi imalatçımız yapmış. Bu ürün Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de kırtasiye üretimi gelişmiş durumda. Bugün Uzak Doğu'dan sonra en fazla üretimi yapan ülkelerden biri Türkiye. Bu masada gördüğünüz ürünlerin hepsi Türkiye'de üretilmekte. Bu da bizim için bir gurur. Ve sağlık testlerinden geçmiş tamamen güvenilir ürünler, markalı ürünler. Tüketicilerimizi Türkiye'de üretilen markalı ithalatçı kimlik bilgisi olan ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Ürünün fiyatı olarak da bakarsak enflasyonun altında bir oran var. Bugün kırtasiye ürünü yaklaşık bu masada gördüğünüz ürün 7 bölgeden almış olduğumuz fiyatlara göre 2500 TL'ye dolabilmekte. Tabii ki bu ürünün özelliğine ve markasına ve tamamen kullanıma ve sınıfa göre her öğrencinin farklı sınıfı var. Farklılık göstermekte. Ama burada gördüğünüz bu seti yaklaşık 2500 TL'ye ulaşabiliyorlar, alabiliyorlar tüketiciler.
4: Şunu da sormak isterim. Pahalı ürün güvenlidir algısı var. Yani uygun fiyatlı olan bir ürün de güvenli olabilir mi?
5: Bugün fiyatın güvenilir ürünle ilgisi yoktur. Tamamen ithalatçı, imalatçı. Türkiye'de üretiliyor, Uzak Doğu'da üretiliyor, Avrupa'da üretiliyor, önemli değil. Ürünün önemli olan bir kimliğinin olması. Eğer bu ürün kimlikliyse bu ürünün güvenli olup olmadığını bir kere web siteleri üzerinden, bakanlığa soruları üzerinden, bakanlıkla ilgili olan bu hatlar üzerinden o ürün hakkında bilgi alabilirler. Çünkü ürünlerin arkalarında hangi testler uygulandığı var, bunların bazılarında QR barkodlar oluyor, oraya da girip bakabilirler. Yani bu bağlamda EN71E3 testi yapılmış mı, yapılmamış mı, CE belgesi var mı, yok mu? Bunlar tamamen fiyat algısıyla bir ürünün güvenli olup olup olmadığı anlaşılamaz. Bir ürün çok pahalı olabilir, teste tabi olmayabilir. Bir ürün uygun fiyatı olabilir, teste tabi olabilir. Burada fiyatla ilgili bir algı sağlık anlamına gelmez.
4: Peki, size çok teşekkür ederiz. Yanımızda Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci vardı. Bize okul öncesi güvenli kırtasiye alışverişinin detaylarını aktardı.
2: Yükseköğretim Denetleme Kurulu 23 vakıf üniversitesi hakkında ücret artışı nedeniyle inceleme başlattı. YÖK Genel Kurulu'nun kararıyla vakıf üniversitesi yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve birinci sınıf dışındaki kademelerinde ücret artış oranı %25 olarak belirlenmişti. Bazı vakıf üniversitelerinin bu sınıra uymadığına yönelik ihbar ve şikayetler üzerine kurul tarafından 23 vakıf üniversitesine inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında söz konusu yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretleriyle öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Meyve sularının üretiminde yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı meyve suyu üretimine yönelik yeni usul ve esasları belirlemek için bir tebliğ hazırlıyor. Henüz taslak aşamasındaki çalışmaya göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanacak. Taslakla ilgili kurumların görüşüne de açıldı.
0: Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor. Nektarlarda ise tatlandırıcıya şartlı şekilde izin verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuya ilişkin tebliğ taslağı hazırlandı. Tebliğ taslağına göre şeker oranı %30 oranında düşürülmüş ürünlerin satışına izin verilecek. Sektör temsilcilerinin görüşüne sunulan düzenleme, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanmasını amaçlıyor. Güncel mevzuatta Avrupa Birliği mevzuatı arasında meyve sularında bulunabilecek alkol, uçucu asit ve laktik asit miktarı ve oranı gibi farklılıklar bulunuyor. Bakanlık tarafından hazırlanan taslakta şekeri azaltılmış meyve suyu gibi yeni ürün tanıtımları da getiriliyor. Meyve nektarına ne kadar şeker veya bal eklenebileceği ürün türüne göre sınırlandırılıyor. Ayrıca meyve suları sadece doğal olarak bulunan şekerler içerir ifadesinin kullanılmasına izin verilecek. Taslak ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler önce bakanlık tarafından değerlendirilecek ve Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu'nun değerlendirmesine sunulacak. Ardından da tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.
2: Ankara Sanayi Odası Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasına firmaların uyumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda orta ölçekli firmaların desteklenmesi gereken öncelikli gruplardan olduğu ifade edildi.
0: Ankara Sanayi Odası firmaların sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyumuna ilişkin rapor yayınladı. Sınırda karbon düzenleme mekanizması Avrupa Birliği'nin karbon salımını azaltmak ve karbon kaçağını önlemek için hayata geçirdiği bir iklim politikası ve vergilendirme aracı olarak tanımlanıyor. ASO'nun raporunda orta ölçekli firmaların Avrupa Birliği'nin mekanizmasına uyum sürecinde desteklenmesi gereken öncelikli gruplardan biri olduğu belirtildi. Raporda emisyonların hesaplanması ve raporlanması, enerji ve üretim süreçlerine yönelik yaptırımlarla yeşil finansmana erişim ihtiyacının teknik ve mali kapasiteleri daha sınırlı firmalar üzerinde ilave yük oluşturabileceğine de dikkat çekildi. Firma düzeyindeki veriler esas alınarak hazırlanan raporda 2013-2023 döneminde Türkiye ve Ankara sanayisinin üretim, ihracat ve finansman yapısı incelendi. Ekonometrik analizlerle sınırda karbon düzenleme mekanizması duyurusu sonrasında firmaların ihracat ve yatırım göstergelerinde ortaya çıkan değişimler değerlendirildi. Raporda Ankara'nın AB pazarındaki konumunu güçlendirdiğine işaret edilerek şehir sanayisinin ana metal ağırlıklı yapıdan daha ileri işlenmiş ürünlere yöneldiği ifade edildi. Rapora ilişkin yazılı bir açıklama yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, karbon maliyetinin uluslararası ticaretin doğrudan bir unsuru haline geldiğini belirtti. Ardıç, Ankara sanayisinin üretim gücünü korumak kadar bu gücü düşük karbonlu, verimli ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir yapıya dönüştürmek de önem taşıyor dedi.
2: İzmir'de önemli bir açılış gerçekleştirildi. Vodafone'un Türkiye'deki 6. veri merkezi Damak Dijital İşbirliği ile hizmete girdi. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla kurulan veri merkezinin açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
0: İzmir önemli bir dijital yatırıma ev sahipliği yaptı. Vodafone ve Damak Dijital İşbirliği ile veri merkezi kuruldu. Tesisin ilk bölümü hizmete açıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
6: Verinin egemenliğini tesis eden ülkeler yarının kazananı, egemeni olacaklardır. İşte bu anlayışla bugün Ege bölgesinin en büyük veri merkezini devreye almanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım işte bu kaleleri tesis ederek büyütüyoruz.
0: Deprem riskine karşı sismik izolatörlerle inşa edilen tesiste bulut bilişim, bağlantı, siber güvenlik hizmetleri sunulacak. Yeni nesil işlemcilerle donatılan merkez, üretken yapay zeka uygulamalarının çalıştırılmasına da imkan sağlayacak.
7: 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız bu veri merkezi şu anda ilk fazla 650'den fazla kabinet ve 4 megawattlık bir bölümünü devreye alıyoruz. Bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar. Damak Dijital ile olan uzun vadeli ortaklığımız kapsamında bu yatırımı inşallah 300 milyon dolarla çıkartmayı ve kapasitemizde 20 megawata aynı konumda 20 megawata çıkartmayı hedefliyoruz.
0: İzmir'deki tesis firmanın Türkiye'deki 6. veri merkezi oldu.
2: Yeni bir gelişmeyle devam edeceğiz. Marmara Adası açıklarında Rusya bayraklı petrol yüklü bir tanker yardım talebinde bulundu. Şimdi ayrıntıları bize NTV ekibinden İlkay Dikici aktaracak. İlkay.
8: Erhan Yılmaz, Rusya'dan Çin'e seyir halinde bulunan 243 metre boyundaki 243 metre uzunluğundaki bir tanker, yüklü bir tanker, 96.544 ton ham petrol yüklü Rus bayraklı bir tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası yaşadı. Bunun üzerine ekiplerle iletişime geçti. Olay yerine geminin bulunduğu noktaya Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden Nene Hatun acil müdahale gemisiyle birlikte kurtarma 16 römorkörü sevk edildi. Bölgede güvenlik çalışması yapıldı ve 96.544 ton ham petrol yüklü Rus bayraklı gemi Nene Hatun gemisine yedeklenerek emniyete alındı. Şu sıralarda da demirletme için çekilmeye başlandı. Nene Hatun gemisi Pioner 1 isimli Rus ham petrol yüklü gemiyi Şevketiye demir sahasına çekmek için şu dakikalarda da mesaisini devam ediyor. Toparlayacak olursak Rusya'dan Çin'e giden ham petrol yüklü bir tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası yaşadı. Bölgeye Nene Hatun acil müdahale gemisiyle birlikte kurtarma 16 römorkörü sevk edildi. Nene Hatun gemisi de tankeri yedekleyerek emniyete aldı. Erhan Yılmaz.
2: Evet, İlkay Dikici aktardı. 122 cezaevi ve tutuk evinde hizmet yürüten İş Yurtları Kurumu hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünler için fuar düzenliyor. Ankara Millet Bahçesi'ndeki fuara ilgi oldukça yoğun.
0: İş Yurtları Kurumu standlar kurdu. 56.963 hükümlü ve tutuklunun ürettiği ürünler satışa sunuldu.
9: Ankara'da 10.000 metrekarelik alanda 6 farklı ana üretim grubu ve 200'den fazla iş koluyla İş Yurtları Kurumu fuarını açtı. Burada hediyelik eşyadan mobilyaya, tekstilden gıdaya kadar pek çok ürün alıcıya sunuluyor.
10: Bence herkesin gelip burada bir alışveriş yapması gerekiyor.
0: Oyuncak, kozmetik ürünleri, nevresim takımları ve el işçiliğiyle hazırlanan oyma, tavla gibi ürünlere ilgi oldukça yoğundu.
11: Dışarıda bu el işçilikte aldığınız bir malzeme muhtemelen bunun 1,5 kat, 2 katıdır.
12: Ben konservatuvar mezunuyum. Normalde yan flüt çalıyorum. Flüt. Buradan kaval aldık. Ya el işçiliği olduğu için tabii ki de daha kaliteli. Ve emek olduğu için de kıymetli ve önemli bizim için.
9: Fuar alanında en dikkat çeken noktalardan biri de mobilya standları. Hem ofis, hem ev, hem de bahçe mobilyası bulunuyor bu fuarda. İhtiyaca göre sipariş üzerine üretilen mobilyalar özellikle kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak için de üretiliyor.
0: Yöresel lezzetler de fuardaki yerini aldı. Fuar 6 Eylül pazar gününe kadar Başkent Millet Bahçesi'nde açık olacak.
2: Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin ana liman tercihlerinde öne çıkan İstanbul'da turizm sezonu 12 aya yayılıyor. Galata Port İstanbul'dan 2026-2027 kış döneminde 51 sefer düzenlenmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.
0: Kruvaziyer turizmi 12 aya yayılacak. İstanbul'un canlı bir ana liman olarak konumlanması sağlanacak. Türkiye'de kruvaziyer turizminin merkezi haline gelen megakent, uluslararası şirketlerin yeni sefer programları ve ana liman tercihleriyle dikkat çekiyor. MSC Cruises'la başlayan düzenli kış seferlerine Aroya Cruises'da katıldı. Şirketin İstanbul'u ana liman olarak kullanacağı yeni programıyla Galata Port İstanbul çıkışlı 51 sefer gerçekleştirmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor. Program kapsamında Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderiye gibi Akdeniz'deki destinasyonlar yer alacak. Galata Port İstanbul'da kış sezonu kruvaziyer hareketliliği İstanbul tarihinde ilk kez 25 sefer ve 55 bin yolcuyla 2024 yılında başlamıştı. Aroya Cruises'ın yeni seferlerinin eklenmesiyle geçen yıla göre sefer sayısında %143, yolcu sayısında ise 150 bin yolcu hedefiyle %188 artış gerçekleşecek.
2: NTV'de Ana Baba Okulu programıyla ekranlarda gördüğümüz eğitim bilimci doçent doktor Özgür Bolat'ın yıllar önce çıkardığı kitap hala adından söz ettiriyor. Beni Ödülle Cezalandırma adlı kitabı geçtiğimiz aylarda yurt dışında da satışa çıktı. Kitaba bilim dünyasından pek çok isim ön söz yazarken Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar da ön söz yazan isimler arasında yer aldı.
13: Ödül neden motivasyonu düşürür? Mutlu ve başarılı bir çocuk nasıl yetiştirilir? Ödülün çocuklar üzerindeki gizli zararları neler? NTV'de uzun dönem Anne Baba Okulu programıyla ebeveynlere rehberlik eden eğitim bilimci doçent doktor Özgür Bolat'ın Beni Ödülle Cezalandırma adlı kitabı ilk olarak 2016 yılında okurlarıyla buluştu. Kitap, uygulamalar, araştırmalar ve pratiklerle ebeveynlere uzun yıllardır yol haritası sunuyor.
14: Şimdi kitap çıkalı 10 yıl oldu. Temel argümanım şu: çocuklar bir şey yapmak istemediklerinde anne babalar ödülle o işi yaptırtıyor. Ben de şunu diyorum: ödülle çocuğa istediğinizi yaptırtabilirsiniz ama iç motivasyon oluşturamazsınız. Aslında ben bunu ebeveynler için yazdım ama bu kitabı okuyan herkes kendi çocukluğunu buldu. Aynı zamanda kendi davranışlarını da anlamlandırmaya başladı. Onun için aslında ben ödül üzerinden biraz birey olmayı anlatıyorum.
13: Kitap Ağustos 2026'da The Reward Trap, Why Rewards Backfire and the Real Science of Motivating Kids adıyla uluslararası okurla buluştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de satışa çıkan kitabın ön sözünü Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar dahil pek çok bilim insanı kaleme aldı.
14: Arkadaşım aradı. Ya dedi, Aziz Hoca dedi senin kitabını çok sevmiş dedi. Dedim Aziz Hoca benim kitabımı nereden görmüş dedi. Ben 2 yıl önce dedi ona dedi Türkiye'den dedi Türk kültürünü hatırlatan şeyler göndermiştim dedi. Senin kitabın da aklıma geldi dedi. Onu da dedi hediyelerin içine koydum. Aziz Hoca da çok beğenmiş. Ben dedim Aziz Hoca'dan rica etsek dedim bir ön söz yazabilir mi? Hoca da böyle çok güzel bir sayfa bana ön söz yazdı. Tabii kitabın çıkması büyük bir sevinç benim için ama...

0: Ödül Tırmanış 2'de sinema severler ilk filmde hayatını kaybeden Hunter karakterinin kız kardeşini izleyecek.
1: Most dangerous trail in Thailand. If it rains, the planks will be too slippery to turn back.
0: Peter ve Michael Spierig filmin yönetmen koltuğunu paylaşıyor. Saldırı, bilim kurgu, korku ve gerilimi harmanlıyor. Adrian Lingard imzalı film, çölde genetik olarak tasarlanmış süper askerlerden oluşan bir çetenin serbest kalmasının ardından kızını korumak için her şeyi göze alan bir anneyi takip ediyor.

0: Ülkede yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 31 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Piyasalara bakıyoruz. Dolar 48 lira 44 kuruş, Euro 56 lira 25 kuruş, sterlin de 65 lira 45 kuruş seviyelerinde. Euro dolar paritesi 1,16, sterlin dolar paritesi 1,35.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Akbabaların günü bugün. Uluslararası Akbaba Farkındalık Günü. Her yıl Eylül ayının ilk cumartesi günü akbabalarla ilgili bir dizi etkinlik yapılır. Amaç tüm dünyada yanlış bilinen akbabaları tanıtmak, onları takdir etmek, tehditlere karşı korumak. Eski çizgi romanlarda, eski filmlerde sadece leş yiyici olarak gösterilen akbabalar aslında doğal dünyanın çok önemli koruyucularıdırlar. Doğanın temizlik ekibinin önemli bir parçası olarak ölen hayvanların leşlerini yer, onları ortadan kaldırırken hem yaban hayatını hem de insanları tehdit edecek muhtemel hastalıkların yayılmasını önlerler. Böylece popülasyonun dengesine yardımcı olurken ekosistemlerin de sağlıklı kalmasında önemli rol oynarlar. Antarktika ve Avustralya hariç her kıtada yaşayabilen akbabalar eski ve yeni dünya akbabaları olarak ayrılır. Eski dünya akbabaları avlanmak için müthiş görme duyusunu zekice kullanırlar. Gökyüzünden avını izlerken aynı zamanda kartal ve karga gibi kuşlarla kurt ve tilki gibi etçil hayvanları da takip ederler. Çünkü iyi bir avcı olduğunu bilirler. Onlar avlarını yakalayıp etini yiyip giderken akbabalar yere inip kalan kemikleri yerler. Yani aralarında rekabet yoktur, farklı kısımlarla beslenirler. Yeni dünya akbabalarınınsa büyük bölümü çok iyi koku alma duyusuna sahiptir ve kuşlar arasında alışılmadık olan bu özelliğiyle ölü hayvanın kokusunu 2 kilometreye kadar mesafeden almalarını sağlar. Doğa takviminde bu ay akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye, ilginç bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Doğa Takvimi.
3: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Bugün yarın kuşağının son saat dilimiyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Geçtiğimiz gün soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülüyor. Gökçek'in hem adliyeye gelişinde yaşananlara hem de ifadesinin ardından yaptığı açıklamaya bakacağız.
1: Önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok.
2: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün ifade verdi. Gökçek saatler 15.50'yi gösterdiğinde Ankara Adliyesi'ne geldi.
3: Ya üzerime saldırıyorsunuz ya.
2: Gökçek'in sakız çiğnemesi dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntüye ilişkin AK Parti Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek açıklama yaptı. Babasının şeker hastası olduğunu, ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullandığını söyledi. Osman Gökçek, sayın savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir dedi. Saatler 16'yı gösterdiğinde Gökçek'in ifade işlemi başladı. 2 saat süren ifadenin ardından Gökçek kameraların karşısına geçti. Bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi.
1: Belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti.
2: Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından gelen tepkiler üzerine Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
2: Öfkeyle bir anda ayağa kalktı. Kadının üzerine yürüdü. Ardından da tekme attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kadına şiddet görüntüleri büyük tepki çekti. Özlem Şanver fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı. Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. İkili arasındaki gerginlik güvenlik kamerasına an be an yansırken arbedenin evin içinde de devam ettiği görüldü. Tepkiler üzerine Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ'daydı. Geçtiğimiz gün yeni parti Atatürkçülerin yeni partisidir dedi. Gençlere seslenen Özel, Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezip iktidar olacağız dedi.
4: Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezeceğiz. Seçim gelip de o sandık açılana kadar dünya siyasi tarihinin en büyük mücadelesini verip iktidar olacağız.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Tekirdağ'dan verdi. Özel gençlere seslendi.
4: Diyorlar ya bekar sorunu, bekar sorunu. Bir ülkenin bekar sorunu büyük ülkelerin bir ülkede hayal kurması değildir. Ama en büyük sorun, en büyük bekar sorunu ülkenin gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır.
5: Özgür Özel Tekirdağ ziyareti kapsamında Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı. CHP'den istifa ederek bir süre önce yeni partiye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel'le Çorlu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçe belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Özgür Özel öncesinde Çorlu ilçesindeydi. Partililere seslendi.
6: Yeni parti, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisini, Atatürkçülerin yeni partisini, Milliyetçilerin yeni partisini.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Beykoz'da 2016'da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada yalan tanıklık suçlamasıyla Doktor Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Savcılık Demirkol'un ifadesinde soyut beyanlarda bulunmadığı ve suç şüphesi olguları bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu. Hakimlikteki işlemlerinin ardından Nurettin Demirkol tutuklandı. Komedyen Deniz Göktaş'a Ölü Deniz isimli gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Göktaş hakkında 3 suçlamayla iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Göktaş hakkında Ölü Deniz ismiyle yayınlanan gösterisinde sarf ettiği söz ve ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. İddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. İlk duruşma 28 Eylül'de görülecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, iki kişinin cenazesine daha ulaşıldığını açıkladı. Faciada can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi de aranıyor.
7: İki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
8: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, cenazelerine ulaşılan iki kadının kimlik tespit çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır ifadelerini kullandı. Üstel ayrıca kazanın araştırılması amacıyla meclise araştırma önergesi sunduklarını duyurdu.
7: Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
8: Öte yandan batan gemide yaşamını yitiren ve naaşı enkazdan çıkarılan ilk kişi olan İsmail Kurt, Lefkoşa'da toprağa verildi. Şu ana kadar 4 kişinin cenazesi su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edilmiş durumda bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın ardından müsteşarı, bakanlık ve limanlar dairesi müdürlerini de görevden aldı.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı tarihi bir adım olarak gördüklerini söyledi. Güler, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonunda konuştu. Gündeminde Türkiye-Pakistan ilişkileri de vardı.
9: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasını da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz.
10: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın tarihi önemde olduğunu söyledi. Bakan Güler, anlaşmanın hedeflerini anlattı.
9: Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum.
10: Güler, Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen Pakistan Savunma Günü resepsiyonunda konuştu. Resepsiyona Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de katıldı.
9: Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır. Bugün bu güçlü kardeşlik, diplomasi, savunma güvenlik, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında her geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir işbirliğine dönüşmüştür.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz yakınlarında inşa ettiği belirtilen yer altındaki nükleer tesisi yeniden hedef gösterdi. Kazma Dağı olarak bilinen bölgenin çok yakında ve ağır biçimde vurulabileceğini söyledi. Trump'ın açıklamalarını ve iki ülke arasındaki gerilime dair son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
11: ABD Başkanı Donald Trump daha önce de PKK'nın adını telaffuz etmişti. Burası yerin epey altında bulunan nükleer bir tesis. Dolayısıyla santrifüjlerin bulunduğu iddia ediliyor. Önemli noktalardan bir tanesi İran açısından. Donald Trump PKK'da hareket eden herkesi, her şeyi görüyoruz dedi. Eğer ters bir şey, kötü bir şey olursa, olumsuz bir şey olursa orayı sert bir şekilde vururuz ifadesini kullandı. Bir yandan da tabii Amerikan kamuoyunda tartışılan meselelerden bir tanesi Trump yönetimi yetkililerin İran'la bu savaşı savaş ifadesiyle nitelendirmemesi. Bu da soruldu Trump'a. ABD Başkanı Donald Trump'a eğer bu bir savaş değilse nedir diye. Ben bunu askeri çatışma diyorum dedi Trump. Bizim için çok da büyük bir şey değil dedi. Ama savaşta Amerika'nın 18 kayıp verdiği hatırlatıldı. Trump da peki biz Vietnam'da ne kadar süre kaldık dedi. 5 aydır bu çatışmalar devam ediyor ama ve 5 ayda ne yaptık biliyor musunuz? İran nükleer silahlara sahip olamıyor diyerek saldırıları savundu. Ve yaşananları da İran'la Amerika arasında ara ara alevlenen çatışmalar şeklinde tanımladı. Ne dediğinizin bir önemi yok. Büyük başarı elde ettik ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak da Orta Doğu'da başka bir takım alternatif boru hatlarının inşa edilmekte olduğunu söyledi Trump. Hürmüz Boğazı'nın kullanılmaması için benzer bir mesajı uzunca bir süredir aslında son dönemde ABD Maliye Bakanı Scott Bessent de vermişti. Yani Hürmüz Boğazı'nın önümüzdeki 1-2 sene içerisinde Hürmüz Boğazı'na çok ihtiyaç kalmayacağı mesajını vermeye devam ediyor Trump yönetimi yetkilileri. ABD basınından da iki önemli not aktaralım tam da bu konularla ilgili. New York Times'ın haberine göre İran aylardır devam eden bu savaştan kendi askeri gücüne, askeri kabiliyetlerine ilişkin daha iyi bir anlayış, daha iyi bir pozisyona geldiği ifade ediliyor. İstihbarat konusunda, İran'a ilişki istihbarat konusunda bilgi sahibi olan yetkililere göre ve İran habere göre, yetkililere göre bu savaşın ve savaşla birlikte gelen yüksek enerji fiyatlarının Trump üzerinde ve Cumhuriyetçi Parti üzerinde siyasi olarak hasar verici bir etkisi olduğunun farkında, bilincinde ve bu sebeple de en azından Amerika'da yapılacak, Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar savaşı, çatışmaları devam ettirme niyetinde olduğuna ilişkin bazı değerlendirmeler var.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanı korumakla görevli gizli serviste büyük bir güvenlik skandalı yaşandı. Kurumun koruma protokollerini 35 yıldır güncellemediği ortaya çıktı.
2: Amerika Birleşik Devletleri gizli servisi güvenlik skandalıyla sarsıldı. Kurumun ABD başkanını çağ dışı yöntemlerle koruduğu ortaya çıktı. Hükümet Hesap Verilebilirlik Ofisi kurumun güvenlik protokollerini 1991 yılından bu yana tam 35 yıldır güncellemediğini belirledi. Rapor, Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi dahil peş peşe yaşanan zafiyetlerin ardından hazırlandı. Gizli servisin geçmiş hatalardan ders almadığı da belirlendi. Son 10 yılda koruma görevlerini doğrudan aksatan 83 kritik olay tespit edildi. Gizli servisin bu vakaların yalnızca 25'inin ardından prosedür değiştirdiği, kalan risklerde ise hiçbir ek önlem almadığı ortaya çıktı. Kurumun insansız hava araçlarına karşı eski ve yetersiz yöntemlerle mücadele ettiği de belgelendi. Gizli servisin kendi koyduğu her 4 yılda bir protokolleri gözden geçirme kuralını dahi çiğnediği görüldü. Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesi dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesi de inceleme kapsamına alındı. Kongreyi çalkalayan soruşturmada ilk somut adım atıldı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla kurum sözcüsünün de aralarında bulunduğu 3 üst düzey yetkili idari izne çıkarıldı. Denetim sürecinin daha da derinleştirilmesi bekleniyor.
0: Çin'in güneyindeki Fujian eyaletinde 3 katlı bir bina şiddetli yağışların yol açtığı selde yıkıldı. Ülkenin güneyinde etkili olan Saudel tayfunu nedeniyle şiddetli yağışlar meydana geldi. Artan yağışlar kent ve kırsal bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Oluşan sel sularına dayanamayan bir bina saniyeler içerisinde çöktü. Görüntülerde bir kişinin şemsiyeyle çöken binayı izlediği görüldü. Yerel yetkililer okulların kapatılması ve toplu taşıma hizmetlerinin durdurulması gibi acil durum önlemleri aldı. Nepal'deki sel felaketinde de iki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden tam 9 gün sonra sağ çıkarıldı. İki işçi Katmandu'da askeri hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
2: Nepal'den günler sonra sevindirici haber geldi. İki işçi felaketten 9 gün sonra toprak altından sağ çıkarıldı. Görüntüler 26 Ağustos'taki sel felaketiyle yerle bir olan vadiden. Arama kurtarma ekipleri günlerdir hidroelektrik santralinin tünellerinde canlı arıyordu. İşçilerin en azından bir kısmının tünellere sığındığı düşünülüyordu. Çabalar 9 gün sonra sonuç verdi. Önce ustabaşı Sanjay Shah, ardından işletme şefi Kabir Maranjan toprakta açılan delikten çıkarıldı. Sanjay Shah'ın kurtarma görevlisinin sırtında kurtarma çadırına taşınırken kendinde olduğu görüldü. Kabir Maranjan ise sedye ile tahliye edildi. Kurtarılan işçilere ilk müdahale çadırda yapıldı. Shah'a oksijen maskesi takıldığı görüldü. İki işçi helikopterle başkent Katmandu'da askeri hastaneye kaldırıldı. İkisinin de yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı. Enerji Bakanı'nın danışmanı Maranca'nın ellerini ve bacaklarını hareket ettiremediğini söyledi. Şah'ın yaralarının ise kritik olmadığı belirtildi. Maranjan ve Shah hidroelektrik santralinden ilk kurtarılanlar oldu. Shah tünelde 3-4 kişinin daha sağ olabileceğini söyledi. Arama kurtarma çalışmaları Hindistan, Güney Kore ve Çin'den uzmanların desteğiyle sürüyor. Felakette ölü ve kayıp sayısı da artmaya devam ediyor. Can kaybı 1200'ün üzerinde, kayıplar da 5000'i geçti. Felaketin ekonomik bilançosunun da 2,5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Selin vurduğu vadide en az 7500'ü konut olmak üzere yaklaşık 20 bin bina yıkıldı. Sel felaketi 26 Ağustos'ta Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede buzul kopması sonucu meydana geldi. Sel önüne çıkan yerleşim yerlerini haritadan sildi.
0: Gökbey helikopterini kullanacak pilotların gerçek uçuş öncesinde farklı senaryolara hazırlanmasını sağlayan eğitim simülatörü göreve hazır. Havelsan tarafından hayata geçirilen sistemle acil durumlardan gece uçuşlarına kadar pek çok senaryo deneyimlenebiliyor.
2: Gerçek uçuş koşulları birebir canlandırılıyor. Hava trafiğine dair eğitimler veriliyor. Gökbey helikopteri eğitim simülatörü göreve hazır.
12: Bu simülatörde aslında pilotlarımız sıfırdan başlayarak helikoptere gidene kadarki tüm süreci öğreniyorlar. Motor çalıştırma olsun, kalkış eğitimleri, değişik tarzda iniş eğitimleri, görerek uçuşlar, aletli uçuşlar gibi çok değişik tarzda eğitimler alıyorlar. Bu eğitim silsilesi tamamladıktan sonra da helikopterde uçmaya hazır oluyorlar.
13: Pilotlar gerçek uçuşa geçmeden önce Gökbey helikopterine yönelik temel eğitimlerin tamamını Gökbey helikopteri eğitim sisteminde alıyor. Pilotlar uçuş öncesinde uçuşun her aşamasını simülatörle deneyimleyebiliyor.
2: Havelsan, Gökbey helikopterinin geliştirilmesi ve kullanıcı eğitimlerine yönelik çalışmalar kapsamında TUSAŞ'la işbirliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Havelsan tarafından hayata geçirilen eğitim simülatörüyle pilotlar birçok farklı senaryoyu deneyimliyor.
12: Acil durumlar aslında simülatörlerin en önemli konularından birisi. Çünkü pilotlarımız normal koşulları tabii ki uçakta, helikopterde deneyebilirken acil durumları deneme şansları çok olmuyor. Örneğin bir motor sorunu olduğunda neler yapması gerektiğini burada birebir yaşayarak önceden yaşayıp görmüş oluyorlar.
13: Simülatörle pilotlara sadece uçuş eğitimi verilmiyor, farklı hava koşullarında neler yapması gerektiği de anlatılıyor. Örneğin şu anda yağmurlu bir hava simüle ediliyor ve bu hava koşullarında pilotların neler yapması gerektiği anlatılıyor.
2: Eğitimlerde gece görüş gözlüğü kullanımı da dahil olmak üzere farklı uçuş senaryoları uygulanabiliyor. Pilotların gökbeğe yönelik teorik eğitimleri de bilgisayar tabanlı eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Gökbey genel maksat helikopteri arama kurtarma çalışmalarında, personel taşımada, doğal afetlerle mücadelede ve daha birçok operasyonda kullanılıyor. Gökbey 5 saatten uzun süre havada kalabiliyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. 5 aylık süreçte faili tespit edilen dosya sayısı 40'a yükseldi. 46 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı olayların üzerindeki sır perdesi kalktı. Aydınlatılan son 3 dosyada 24 şüpheli tespit edildi. 22 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise tutuklandı. Dosyalara ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı, İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın son görüştüğü kişinin Fethi Dağlı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Dağlı sorgulandı, yer gösterme işlemi yapıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Fethi Dağlı hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi. 2012 yılında Mardin'de İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesi olayında da dosya 14 yıl sonra ele alındı. Alınan beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular incelendi. Tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Manisa'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin çalışmada da olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek, teknolojik imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye devam edeceklerini belirtti.
0: Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kabaeş ailesinin avukatları dosyaya ilişkin yeni taleplerde bulundu. Avukat Abdurrahman Karabulut, 30 hususta başvurularımız oldu. 2-3'ünü haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü dedi.
14: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
5: Plaka tanıma sistemi, HTS ve bas kayıtlarının tekrar incelenmesini, arama çalışmalarına katılan helikopter ve İHA'ların kayıtlarının da dosyaya eklenmesini istediler. Rojin'in kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu bölgelerin yeniden araştırılmasını talep ettiler. Kabaeş ailesi avukatları soruşturmaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.
15: Yaklaşık 30 hususta başvurularımız oldu. 2-3 başvuru haricinde, taleplerimiz haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü.
5: Soruşturmada gelinen aşamayla ilgili bilgi veren avukat Abdurrahman Karabulut, talepleriyle ilgili etkin bir araştırmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Rojin'in konuştuğu kişiler ve konuşmaların içeriğine ilişkin tespitler için sosyal medya platformlarına yazı gönderdiklerini anlattı. Karabulut, adli tıp raporlarında da eksikler olduğunu iddia etti. Savcılıktan DNA incelemelerinin genişletilmesini istediklerini açıkladı.
15: Adli tıp diyor ki, Rojin'in bedeninde iki tane erkek DNA'sı, iki erkek DNA'sı tespit ettik. Evet. Bir yıl sonra da yani 12 Ekim 2025 tarihinde de tam bir yıl sonra bu iki erkek DNA'sının Rojin'in bedeninin neresinde olduğunun açıklıyor. Sen bunu bilmiyor muydun önceden? Biliyordun. Neden bir yıl sonra açıklıyorsun?
5: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaeş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cansız bedeni 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
0: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesine bu ay start veriliyor. İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kabine toplantısında sunum yapılacağını belirtti.
16: İstanbul'umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz. İstanbul'da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz.
2: İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Kira bedelleri rayicin altında tutulacak. İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların bir kısmı bu ay teslim edilecek dedi.
16: Eylül ayı içerisinde hedeflediğimiz o 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yani konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun
2: projede kiralama süresinin 3 yıl olması planlanıyor. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek.
16: Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız ve kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya ilişkin inşallah açıklamalar yapacaktır.
2: Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapabilecek. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.
0: Konya özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl dördüncü düzenlenen Konya Gastronomi Festivali başladı. Festivalde yaklaşık 200 standta yöresel ürünler beğeniye sunuluyor. Etkinlik pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.
2: Standlar kuruldu. Konya'nın yöresel lezzetleri beğeniye sunuldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Konya Gastronomi Festivali başladı.
17: Konya'nın coğrafi işaretli birçok ürünü gastronomi festivalinde binlerce lezzet tutkununu bir araya getiriyor. Etli ekmeğinden fırın kebabına kadar bin bir çeşit lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
18: Bugün gelinen noktada Konya 91 coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye'nin en çok coğrafi işareti olan ikinci ili. Gastronomi festivalimizde yemeklerimizi ve yemek kültürümüzü tanıtmakla ilgili yoğun bir çaba içerisindeyiz.
2: Festivalde yöresel ürünlerin bulunduğu yaklaşık 200 stand var. Bu yılın teması ise ekmek.
18: Konya aynı zamanda hepimizin öğrendiği gibi bir tahıl ambarı. Ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi. Ekmekle harmanladığımız yemek kültürümüzü gelen misafirlerimize anlatmak için bütün hazırlıklarımızı yaptık.
19: Konya'nın meşhur toyga çorbası.
20: Konya Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı tahıl depolarında unu işlemek İç Anadolu'nun işi.
21: Çocuklarla eğleniyoruz. Bir yandan güzel lezzetlerin tadına bakarız.
22: Bamya çorbası denemeyi düşünüyoruz. Kavurma denemeyi düşünüyoruz. Bakalım. Ailece hep beraber geldik. İki bamya, iki etli
23: pilav. Hadi buyurun abiler, buyurun abiler.
24: Burada hem Konya'nın yöresel yemeklerinden tadabiliyoruz hem de farklı lezzetlere bakabiliyoruz.
2: Festival 6 Eylül pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
26: Ülkede yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 31 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 28-30 derecelerdeyken, gece ise Kayseri ve Sivas'ta 12-13 dereceye iniyor. Ege'de karayel sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. Manisa 34, Muğla ve Denizli 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğuda Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
25: Hava durumu. NTV Radyo'da şimdi. Masal bu ya. Büyüklere masallar.

Bir varmış bir yokmuş. Zaman zaman içinde kalbur saman içinde. Sinekler berber develer tellalken. Tuttum sineğin birisi yüzdüm aldım derisini. Çadır kurdum yarısını toplandık çadırın altında. Yaşlı biri geldi oraya. Kulak asarsınız eğer anlatırım bir masal size. Astık kulaklarımızı koca çınarın dallarında ve başladı bu masal anlatmaya.

0: Uzak bir diyarda bir kral ve bir kraliçe yaşardı. Onların pamuk yüzlü, pamuk kalpli bir prenses kızı vardı. Oyun, kahkaha, masallarla büyüdü. Evlenme çağına geldi gün, yatağa düştü, hasta oldu. Ülkenin her köşesinden hekimler saraya aktı. Otlar kaynattılar, prensesin bacağına, sırtına sülük yapıştırdılar. Sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa zavallı prensesi terletip titrettirdiler. Ama yaptıkları hiçbir şey onun hastalığına derman olmadı. Hekimler kızlarını iyileştiremeyince çaresiz kalan kral ve kraliçe falcılara, büyücülere, sihirbazlara döndü. Belki onlar hekimlerin bilmediği bir yol söylerler diye. Ülkenin her köşesinden gelen bütün insanları dinlediklerini düşünüp tam da sarayın ağır kapılarını kapatacaklardı ki yaşlı mı yaşlı kambur bir kadın girdi içeri. Yaşlılıktan öyle küçülmüş, öyle buruşmuştu ki kupkuru bir eriye benziyordu. Boyu da bir elma kadardı. Kızı iyileştirebileceğini söyleyince hastanın yanına götürüldü. Yaşlı kadın prensesin saçlarını, kulaklarını, ayaklarını derin derin kokladı.
1: İşte tam da düşündüğüm gibi. Efendim, prensesin iyileştirebilecek tek bir şey var. O da 3 altın elma.
0: Altın elma? O da ne? Nereden bulunur?
1: Ülkenizin uzak bir köyünde küçük bir ev bulunur. O evin bahçesinde 7 koyun, 6 keçi, 5 gaz, 4 tavuk, 2 kedi, 1 köpek var. Ve bahçenin tam ortasında koca bir elma ağacı. İlkbahar gelince bu ağaç beyaz çiçeklerle öyle kaplanıyor ki üstüne kar düştü zannedersiniz. Ama yaz gelince her sene sadece ve sadece 9 elma verir. İşte o elmalar ülkenizdeki tek altın elmalardır.
0: Kral, yaşlı kadının söylediği her kelimeyi heyecanla dinleyip atıldı. Nerede o ağaç? Nerede o bahçe? Nerede o köy?
1: Efendim, bütün cevaplar hazır gelmez hayatta. Onu hiç kimse bilmiyor. Ama bulursanız, prensesin bu elmalardan 3 tane yese iyileşir, o kesin.
0: Diyerek yaşlı kadın bir mor bulutun içinde yok oldu.

0: Bir sonraki gün kral ülkedeki her şehri, kasabaya, köyü haber saldı. 3 altın elmayı getirip kızını iyileştirebilen kişinin prensesle evleneceğini ilan etti. Her yerden insanlar denedi. Her tür elma geldi ama hiçbir tanesi yenilebilecek altın bir elma değildi. Zengin tüccarların oğulları gerçek altından elma döktürdüler. Ama prenses elbette ki ondan ısırık alamadı. Sarı elma da getirildi, sarıya boyanmış da. Ama hiç kimse de gerçek yenilebilecek altın elma yok. Ülkenin uzak bir köyünde bir çiftçi, 7 koyun, 6 keçi, 5 kaz, 4 tavuk, 3 oğul, 2 kedi ve 1 köpekle yaşardı. Her ilkbaharda bahçelerindeki elma ağacı kar düşmüşçesine beyaz çiçeklerle kaplanırken, yaz mevsimde sadece ve sadece 9 elma verirdi. Ama o elmalar altın gibi güneş altında parlayan sapsarı elmalardı. Haber gelince çiftçinin oğulları bu elmaları saraya getirmeye karar verdiler. Önce en büyük oğul denemek istedi. Aldı en güzel 3 elmayı daldan, onları güzelce beyaz bir bezi sarıp sepeti koydu ve başkentin yolunu tuttu. Yol boyunca saraya gelişini hayal etti. Altın gibi parlayan elmaları vermek, herkesten övgü almak, güzel prensesi iyileştirip ona sarılmak, kral onu altınla kaplayacaktı. Yeni prens kıyafetleriyle balkondan halkı selamlarken görüyordu kendisini. Heyecandan çok hızlı yürüyordu. Yolda yok denecek kadar az mola verdi. Ayakları nasır tuttu, yoruldu ama durmadı. Hep daha hızlı, daha hızlı amacına ulaşmak istiyordu. Saray, prenses, altın, krallık, oh, hepsi onun olmalı, hemen olmalı diye düşünürken birden bir ses duydu.
1: Hey yolcu, ne taşıyorsun sepetinde?
0: Durup baktı, yol kenarında dinlenen yaşlı bir teyze. Belli ki sohbet açmak için sormuştu. Oh, şimdi konu açılırsa elma isteyecekti, sonra anlatmak zorunda kalacaktı. Aman aman, hem de o yaşlarının da hep ne kadar çok anlatacakları olurdu. Gereksiz gevezelik yapacaktı kesin. Genç adam yolda giderken böyle oyalanmak istemiyordu. O nedenle,
1: aman teyze, bu sepette sadece kurbalar var. 3 tane yemyeşil capcanlı kurbadan başka bir şey yok. Öyle diyorsan oğlum, öyle olsun diye cevap verdi yaşlı teyze. Ve genç adam durmadan, oyalanmadan yoluna devam etti.
0: Yalnız saraya vardığında kral elmaları almak için sepeti el atınca içinde 3 capcanlı yemyeşil kurba çıktı. Ve kral genç adamı sarayın kapısından attırdı. Abi evine dönünce başına gelenleri hiç ama hiç anlatmak istemedi. Soran kardeşleri sizi ilgilendirmez demekle yetindi.

0: İkinci kardeş de şansını denemek istedi. Dağdaki en güzel 3 elmayı seçti. Altın gibi parlıyorlardı ve onları beze sarıp sepetini koyduktan sonra yola koyuldu. Her adımla heyecanı katlanıyordu. Çılgın hayaller onun kafasında dönmeye başladı. Prensesle sarayın bahçesinde dans ederken görüyor kendisi. Bitmeyen saray ziyafetlerindeki yiyeceklerinin kokuları buruna geliyor. Tacının kıvırcık saçlarına ne kadar da yakışacağını düşünüyor. Heyecandan yürümüyor, uçuyor saraya doğru. Giderken birden yol kenarında bir ses onu hayallerinden çekiyor.
1: Oğlum, neler taşıyorsun bu güzel sepetinde?
0: Yol kenarında yaşlı mı yaşlı bir teyze dinleniyor. Ama dinleniyor olması ona başka birinin durdurmaya hakkı vermiyor diye düşündü genç. Herkes onun gibi yavaş mı gidecek? Mola vere vere, sohbet edeydi. Aman, doğru cevap versem bittim. Bir saat boyunca çenesi düşecek. Lak lak lak lak, beni yolumdan alıkoyacak. Of teyze, neler mi taşıyorum? Zehirli yılanlar taşıyorum işte. Sakın yaklaşmayın, çok tehlikeliler.
1: Öyle diyorsan oğlum, öyle olsun diye cevap verdi yaşlı teyze. Ve genç adam durmadan, oyalanmadan yoluna devam etti.
0: Yalnız saraya varınca kral elmaları almak için sepete el atınca ve içinde 3 zehirli yılan bulunca genç adamı saray zindanına attırdı. Bir ay orada kaldıktan sonra evine döndü ve tahmin edersiniz ki başına gelenleri hiç ama hiç anlatmak istemedi.

O zaman en küçük kardeş şansını denemek için son elmalarla yola koyuldu. İlk defa köyünden çıkıp yola çıkıyordu. Ve gördüğü her şey onu heyecanlandırıyordu. Geçtiği köyler birbirinden güzel görünüyordu. Hazır yola çıkmışken, yolda bol bol mola verip geçtiği köylerde herkesle sohbet ediyordu. Yan köylerde neler ekildiğini öğreniyor. Hayatında görmediği bir takım aletler keşfediyor. Bazı çiftçilerle kalıp yardım ediyor. Misafir oluyor. Yolda giderken kendi köyünde görmediği tohumlar topluyor. Her karşılaşmadan daha bilgi ayrılıyordu. Köyden köye giderken kendi kendine şarkı söylüyordu. Birden yol kenarında yaşlı mı yaşlı bir teyze gördü. Selam verince ağacın altında dinlenen kadın onun sepetindekileri sordu. Ah güzel teyze, bu sepette prensese iliştirecek altın elmalar var. Onları saraya götürüyorum. Öyle diyorsan oğlum, öyle olsun. Genç adam kadınla ekmeğini paylaşıp biraz sohbet ettikten sonra yola devam etti. Saraya varınca tahmin edersiniz ki artık kral kötü deneyimlerden dolayı yabancıların sepetlerini öyle kolay kolay içeriye almıyordu. Ama muhafızların tarafından kontrol edilen sepetten güneş gibi parlayan 3 elma çıkınca hemen prenses getirildi. Genç adam onları görünce şaşırdı. Hep altın gibi parlıyorlar derlerdi onun köyünde. Ama şimdi sarayda tam gerçek altına dönüşmüş gibiydiler. Prenses ısırınca sulu lezzetli elmaların kokusu bütün odaya öyle yayıldı ki seyreden herkesin ağzı sulandı. Prenses elmaları yerken bir yanda da genç adamı seyrediyordu. Onun kadar mütevazi, sade, içten bir adamın önünde hiç gelmediğini hissetti. Elmalar bitince prenses hem iyileşmişti hem aşık olmuştu. O zaman sarayda dev bir kutlama hazırlandı. Hayat, sağlık, aşk ve vazgeçtikten, bütün ümitleri yitirdikten sonra bile başımıza gelen sonsuz mucizeleri kutlamak için bir düğün. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Elbette ki gökten 3 elma düştü başımıza. Mümkün değil desen, öyle olur. Sıradan elma desen, öyle olur. Ama şifa veren, aşıkları birleştiren altın elma dersen, öyle de olur. Sonuçta anlattığın senin hikayendir. Masal Rüya.

0: Üstad Ladi, sultanın baş danışmanıydı. Sarayda saygı görür, şehirde baş tacı edilir, evinde sevilirdi. Hayatı güzel evinde, etrafında ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak geçiriyordu. Kahoş kokulu pilavlar ve kızarmış baharatlı kuzuların yendiği ziyafet sofralarında oturuyor, kah bilgisinin değer gördüğü ve derslerini herkes tarafından takip edildiği uzun sohbetler ve tartışmalara katılıyordu. Sevildiğini, sayıldığını ve kutsandığını hissediyordu. Bir sabah nehirde yıkanırken her şeyden çok değer verdiği gözü gibi sakındığı taşlı yüzüğü parmağından kayıp suya düştü. Ama şaşırtıcı biçimde normalde suya batması gerekirken suyun üzerinde kaldı. Sanki Üstad Ladi'nin onu alıp tekrar parmağına takmasını bekliyor gibiydi. Üstad Ladi yüzüğünü tekrar parmağına takarken ne tuhaf diye mirildandı. Sonra eve doğru yola çıktı. Derin düşünceleri dalmışken her zaman yaptığı gibi parmaklarıyla sakalını okşadı. Evine vardığında gözlerinde yeni bir karar varmış olmanın işiltisi vardı. Evindeki herkes yanına çağırdı ve her şey toparlamaları için emir verdi. Yandaki kraliye gidiyorlardı. Burada kimse kalmayacaktı. Evi o gün boşaltmalarını emretti. Şimdi hemen beklemeden toplanın. Soru sormaya vakit yok, tartışmaya vakit yok. Çocukları ağlamaya başladı ama onu herkesten iyi tanıyan güzel karısı Amma gözlerindeki bu pırıltıyı biliyordu. Bu yüzden üzüntüsünü kendine sakladı ve toplanmaya başladı. Akşam olduğunda hepsi gitmişti. Üstad Ladi üzerinde uyuyacak tek bir halının bile olmadığı boş bir evde kalmıştı. Yanındaki tek kişi babasının hizmetkarıydı, Madidi. Bu adam o kadar yaşlıydı ki orada öylece kalmaya karar vermişti.
1: Bizi her ne felaketten korumaya çalışıyorsan, yol beni kesinlikle ondan daha çabuk öldürür. Bırak, burada kalayım. Biraz yardıma da ihtiyacın olur. Burada seninle olmak istiyorum, demişti.
0: Üstad La dedi, bu yardım elini gizli bir rahatlamayla kabul etmişti. Şafak vakti, Üstad Ladi ve hizmetkarı kapının gürültüyle çalışı ve bağıran bir sesle uyandılar.
2: Sultanın ordusu, kapıyı açın.
0: Üstad Ladi şaşırmamıştı. Kapıyı açmaya gitti. Tek kelime bile etmesine fırsat kalmadan yaka paça yakalanıp küçük düşürücü bir şekilde saraya sürüklendi. Kendisine doğru öfkeli bir şekilde parmağını doğrultmuş olan sultanın ayaklarının dibinde bir köpek gibi fırlatıldı. Sultan bağırdı. Sana bir kardeş gibi davrandım. Her sözünü dinledim. Seni armağanla boğdum. Sen de beni böyle mi ödüllendiriyorsun? Arkamda iş çevirerek mi? Ladi, zehirini bundan sonra benim sokaklarıma salamayacaksın. Gerçek dostlarım bana planlarını anlattı. Demek benim yerime geçmek istiyordun. Pekala, seni kendi küçük hücrenin efendisi olmaya gönderiyorum.

O günlerde saray hapishanesinin 3 katı vardı. Birinci bodrum katında önemsiz hırsızlar, dolandırıcılar, adi suçlular tutulurdu. İkinci bodrum katında katiller ve ağır suçlardan içeri girenler bulunuyordu. Sarayın derinliklerinde, hiç ışığın sızmadığı yerde ise 3. bodrum katı vardı. Ve burada sadece 1 hücre bulunurdu. Ayakta durmak için tavanı çok alçak, uzanmak için çok küçüktü. Duvarları, küf yerleri önceki suçluların kurumuş dişkilarıyla kaplıydı. Ustad Ladi buraya gönderilmişti. Hayatını güzelliklerle çevrili olarak geçirmiş olan Üstad Ladi'nin bu cehennemde ne yaptığını merak edebilirsiniz. Ağladı mı? Yalvardı mı? Güzel ve sevgi dolu karısı anmayı düşündü mü? Veya her birini bahar rüzgarlarından daha tatlı olan kızlarını, akıllı ve cesur oğullarını veya arkadaşlarını mı? Hayır. Hiçbirini bu utanç deliğinde aklına bile gelmedi. Günler ve geceler boyunca aklını meşgul eden, bilincine takıntı gibi saplanmış tek bir düşünce vardı. Lokumlar. Daha çok Fortis Usta'nın yaptığı taze, damla sakızlı lokumlar. Bu yumuşak tatlılardan her gün taze bir tepsi saraya getirilirdi. Ve sultanla önlerine getirilen çeşitli meseleleri tartışırken tepsi aralarında durur. Bir küçük yumuşak zef küplerini duman tutan çaydan büyük yudumlarla beraber ara sıra

dilediği, arzuladığı bir lokumdu. Her gün gardiyan günlük lapasının getirdiğinde ona yalvarıyordu. Hala zengin bir adamım ben. Yan ülkedeki ailem varlığımı koruyor. İstersen seni altınlara boğarım. Benim için sadece bir tek şey yap. Tek bir damla sakızlı lokum getir. Tamamen delirmeden de bu midemi buran yoksunluktan kurtarayım. Bu hücrede olmak, bu lokumdan bir ısırık almadığım için çektiğim işkencenin yanında hiç kalır. Ve gardiyan her gün Üstad La diye bakıp büyük bir zevkle en sevdiği kelimeyi söylüyordu. Hayır.

Günler birbirini kovaladı. Ta ki karanlık hücrede diğerlerinden farklı olmayan bir gün daha bitip gardiyan günlük yiyeceğini olduğu tabağın önünde attıktan sonra Üstad Ladin'in İpek Kadın'ın gevrek sesinin duyduğu o güne kadar. Hücresinin karanlığında başka bir şey daha bırakılmıştı. Gardiyan hiçbir şey söylemeden en çok arzuladığı lezzeti Forti Usta'nın imzası olan mor kayıt içinde sarılı olarak önünde bırakmıştı. Gülse miydi, ağlasa mıydı, şarkı mı söyleyecekti yoksa dans mı etseydi? Üstad Ladi Zef'ten tek ses çıkaramayacak kadar uyuşmuştu. Bir sonraki saniye korkunç bir soruyla yüzleşti. Önce günlük yemeğini mi yemeliydi, lokumu mu? Önce yemeğini ve sonra bu muhteşem tadını damağında olabildiğince uzun süre tutabilmek için üzerine lokumu yemeyi karar verdi. Böylece paketi açtı ve önce yemeğini yerken lokumu görüntüsünün tadına çıkarttı. Sonra gözlerini kapadı ve sadece lokumun kokusuna odaklanmaya, bu kadar uzun zamandır beklediği bir zevkin kokusu içine çekmeyi aklına iyice kazımaya karar verdi. Orada burun delikleri açılmış, gözleri kapalı otururken hücrenin bir başka sakini, büyük bir fare, lokumu koklamaya geldi. Önce bu sıra dışı kokunun çekimini kapılarak yaklaştı ve dokunmak için pençesini uzattı. Ama pençesi yumuşak lokuma saplandı. Sonra kendini yapışkan beyaz küpten kurtarmaya çalışırken kullandığı diğer pençesi de lokuma yapıştı. Paniğe kapılan fare bu şeyden tekmeleriyle kurtulmak istedi. Ama bu kez dört pençesi de lokuma girdi. Panikle debelenirken lokum üzerine çişini yaptı. İşte tam bu anda Üstad Ladi değerli hediyesini bakmak için gözlerini açtı. Kalbi bir an duracak gibi oldu. Sonra düşünceli bir şekilde mirildandı. Ne tuhaf. Sakalını sivazlarken gözleri yeni bir kararla parlıyordu. Gardiyanı çağırdı ve hizmetkarını istedi. Yaşlı hizmetkarını getirdiğinde ona ailesine sürgünden geri gelmeleri için haber göndermesini buyurdu. Ertesi gün onu görmek için ta aşağılara kadar inmiş olan sultanın sesiyle uyandı. En sevgili dostum, kardeşim, beni bağışlayabilecek misin? Seni suçlayanları nasıl arkamdan iç çeviren kişiler olduğunu şimdi öğrendim. Kalbimin seninle ilgili şüpheye düşmesine nasıl izin verebildim? Sefalet günleri sona erdi. Saraya geri dön. Üstad Ladi hemen saraya çıkarıldı. Yıkandı, masajla yapıldı. En lezzetli yiyeceklerle beslendi. Önünde hemen bir tepsi lokum konmuştu. Sultan gelip lokumu onunla paylaşırken hapiste olduğu süre boyunca kaçırdığı olayları anlattı. Saraydaki kutlama sona erdiğinde evine gitti. Eve vardığında sevgili karısı tam da yatak odalarının penceresi açıyordu. Sokaktan onun tatlı yüzünü gördü. Mutfaktan güzel kokular gelmeye başlamıştı bile. Hayatında hiç bu kadar mutlu hissetmemişti. Özgürlüğüne kavuşması 7 gün ve 7 gece boyunca yemek, müzik ve anlatılan hikayelerle kutlandı. Nihayet 7. gece karısı hepsinin merak

0: ettiği soruyu sorma fırsatı bulabildi. Sevgili kocam, bunu nasıl yaptın? Hayatımızı mahvetmek üzere olan tufanı bir gün önceden nasıl tahmin ettin? Ve sonra hücredeyken çile günlerinin sona erdiğini nasıl öngördün? Ve bizi nasıl zamanında geri çağırdın? Üstad Ladı, hayat hiçbir zaman düz gitmez. Yukarıya gider, sonra iner ve dibe vurur. Oradan tekrar yukarıya gider. Hayatın beni hediyeleri boğdu. En büyük sefaların içinde yaşarken, değerli yüzüğüm batmak yerinde suyun üzerine kaldı. Hayatın sunabileceğin en fazla bu olabileceğini düşündüm. İşte zirveye varmıştım. Bundan daha iyi olamazsa, demek ki ondan sonra acı tarafının da biraz yaşayacaktım. Ancak karanlık delikte tutulurken bir fare gelip en çok canımı çektiği şeyi lokumun üzerinde çişini yaptı. Yok artık. Bu kesinlikle yaşayabileceğim en dip noktası olduğunu karar verdim. Artık ondan sonra daha kötüye gidemez diye düşündüm. Bundan sonra hayatın tadını yaşamam gerekiyordu. İşler değişeceğini hissettim. İşte hayat bildiğiniz gibi git gellerle dans eder. Zirveye kadar uçar, sonra inip dibe vurur. Yaşamak bu kutsal git gelleri kabul edip onlarla yüzmeyi öğrenmektir.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tek

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler. Saatler 2 olduğu gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir kişi kendisine ceza yazmak isteyen polisi vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis şehit oldu. Polis ekipleri Esenyurt'ta trafik uygulaması yapıyordu. Korsan taksicilik yaptığından şüphelenilen bir araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan incelemenin ardından sürücü Ekrem Ağa'nın korsan taksicilik yaptığı tespit edildi. Sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan ceza yazdığı sırada Ekrem Ağa yanındaki silahla önce Topatan'ı vurdu, ardından aynı silahla kendisini de vurarak hayatına son verdi. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Yaralı polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ekrem Ağa'nın da emekli polis olduğu öğrenildi. İstanbul Silivri'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu arama çalışmalarının 3. günü de bulundu. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Alsu gemisinin tutuklanan kaptanlarının ifadesi de ortaya çıktı. Kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
1: Alsu gemisiyle çarpışan ve ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri 3. gününde tespit edildi. Batan gemiyi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi sonar tarama yaparak buldu. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri, sahil güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Eraslan ve 3. kaptan Murat Evciman taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İfadeleri ortaya çıkan kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
2: Gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza sırasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
3: Kazanın meydana geldiği esnada 3. kaptanı olarak geminin kumandası bendeydi. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
1: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
4: Gemide bulunan aşçıbaşı Abdülbakir Mirzalı'nın kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde.
5: Abdülbaki Mirzaoğlu Aşçıbaşı'nın oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk.
6: İsmim Süreyya, Nida Aydıman'ın kızıyım ben. Güvertel Osurmosu diye geçiyor ünvanı. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
1: Gemideki kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Girne'deki gemi faciasında kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den de ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı ifade edildi. Peki her iki ülkeden alınan ehliyetle gemi kaptanı olunur mu? Kurallar nasıl? Ayrıntılar haberimizde.
1: Ehliyetinin süresi bitti, 10 yıl ara verdi. Girne'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetini Honduras'tan 3500 dolar yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı belirtildi. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ben kendi gemilerimde Honduras gemi adamı cüzdanına sahip kaptanları çalıştırabilirim diyor. Bu ne anlama geliyor? Sorgusuz sualsiz olarak bu Honduras ehliyetine sahip gemi kaptanları bu bayrak devletlerinde çalışabiliyorlar. 3500 dolar, 5000 dolar şeklinde ücretleri ödeyerek bunlara herhangi bir eğitime tabi olmadan alabiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, mesela Panama ve Liberya şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin gemi adamları cüzdanlarına aynı seviyedeki cüzdanları ben veririm diyor. Ama bazı ülkeler diyor ki senin hiçbir ehliyetin olup olmamasına bakmaksızın ben diyor verdiğim para karşılığında bunu sana sağlarım diyor. Mesela geçmiş yıllarda bir tane beraber çalıştığımız Gemide çalıştığımız bir aşçıbaşım beni arayıp şey dedi. Süvarim dedi, ben de artık sizin gibi kaptan oldum dedi. Nasıl oldun dedim. İşte para verdim dedi.
1: Türkiye'de kaptan olmak kolay değil. Bir dizi sınava giriliyor ve stajlarla birlikte belli bir mertebeye gelene kadar denizde uzun süre çalışma şartı var.
7: Türk gemi adamı cüzdanı, beyaz liste dediğimiz dünyanın her yerinde değer gören gerçekten çok değerli bir gemi adamı cüzdanı. Siz üniversiteden mezun oldunuz ve uzak yol vardiya zabiti oldunuz. Uzak yol vardiya zabiti olmadan önce zaten bir yılınızı stajda gemide geçiriyorsunuz. Daha sonra yaklaşık 36 ay hizmet ediyorsunuz. 36 ay hizmet etmek demek yani yılda yaklaşık 6-7 ay gemiye çıksanız yani nereden baksanız en az 6 yıl uzak yol vardiya zabiti olarak 6-7 yıl çalışıyorsunuz.
1: Türkiye'de Honduras, Mozambik gibi ülkelerden alınan kaptan ehliyetleri hemen kabul edilmiyor ve onay şartları bulunuyor.
7: Bunu ülkeler kendileri beyan ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte ben Honduras, Cook Island, işte Panama, işte Liberya gemi adamları cüzdanlarıyla gelen kaptanları kendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemilerinde çalıştırıyorum diyebilir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok sıkı tedbirler uyguluyor. Yani siz Türk bayraklı gemilerde Honduras, sadece benim işte Honduras ehliyetim var, kaptanlık yapabilir miyim şeklinde gelenler zaten çalışamıyor.
0: Girne'de su altında arama yapan ekipler yolculara ait eşyaları da çıkartıyor. O eşyalardan biri de Mahmut Demir'e ait bir valizdi. İçinden iki çocuğuna getirmek üzere aldığı oyuncaklar çıktı. Hataylı aşçı Nihat Pancar'ın da ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden yola çıktığı ortaya çıktı.
1: Hamile eşini görmek için izne çıktı. Batan gemide ağabeyiyle birlikte kayboldu. Çantasından çocukları için aldığı oyuncaklar çıktı.
8: Eşyalar duruyor, görüyorsunuz ayakkabılar. Kızların aldığı.
1: Girne açıklarında batan gemide kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Mustafa Demir ve kardeşi Mahmut Demir de kayıplar arasında. 33 ve 28 yaşındaki iki kardeş 3 ay önce çalışmak için Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. İkisi de ahşap kalıp ustasıydı. 28 yaşındaki Mahmut Demir iki çocuk babasıydı, eşi 5 aylık hamileydi. Yıllık izin alıp ailesini görmek için ağabeyiyle birlikte gemiye bindi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler Mahmut Demir'e ait valize ulaştı. Valizin içinden çocuklarına sürpriz yapmak için aldığı oyuncaklar ve hediyeler çıktı.
8: Mahmut Demir'in valizi, içinde çocuklarını aldığı eşyalar duruyor. Görüyorsunuz ayakkabılar, kızlarını aldığı.
1: Demir kardeşlerin gemiye binmeden dakikalar önce birlikte yolculuk yaptıkları arkadaşları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Batan gemide Hataylı aşçı Nihat Pancar da vardı. 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. 51 yaşındaki Pancar'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden dönüş yoluna çıktığı öğrenildi.
9: Doğan son 10.30'da kızımla görüştü. 10.30'da kızımı aradı. Dedi baba ne zaman geleceksin? Geleceğim dedi inşallah.
10: 30'unda konuştuk ama buraya geleceğini ya da yolculuk yapacağını hiçbir şey söylemedi. Şans eseri haberde gördük. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık.
1: Nihat Pancar'ın son anları gemide yolculuk yapan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Bazı hukuk bürolarının vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 24 avukat gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen yasa dışı sorgu programlarına aktarıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu programlar aylık abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Hukuki süreçlerle ilgisi olmayan kişilere borcunuz var, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi mesajlar gönderildiği de belirlendi. Soruşturma kapsamında programı kullandığı tespit edilen 24 avukat ve 7 sivil personel gözaltına alındı. 39 farklı avukatlık bürosuna da arama kararı verildi. 16 avukat da aranıyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası suçlamaları kabul etmedi. Polis başmüfettişi Baba Uğur Mersinli oğlundan şikayetçi oldu.
1: Oğlum hakkında davacı ve şikayetçiyim. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında saldırganın babası kendini bu sözlerle savundu. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis başmüfettişi Baba Uğur Mersinli ve anne Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. 10 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen babayla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan anne ilk kez hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli silahları oğlunun bulduğunu belirterek çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez dedi. Saldırının tek failinin oğlu olduğunu söyledi. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Sanık baba okul idaresinin de ihmalinin olduğunu iddia etti. Oğlunun okulun rehberlik servisine 32 kez gittiğine dikkat çekti ve bunun nedenlerinin araştırılmasını talep etti. Çocuklarını kaybeden aileler bu savunmaya tepki gösterdi.
11: Bu yargılama ve sonunda verilecek karar bundan sonra ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir.
1: Oğlunun psikolojik tedavisini ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları reddetti. Evden çıkarken oğlunun okul çantasını gördüğünü ancak içerisinde silah olduğunu bilmediğini söyledi. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim, farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim dedi.
0: Samsun'da tramvayın geldiğini fark etmeyip raylara doğru koşan küçük kız çocuğu bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. O anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Bu görüntüler İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında kaydedildi. Annesinin elini bırakan küçük kız çocuğu raylı sistemin bulunduğu yaya geçidine doğru bir anda koşmaya başladı. Ancak tam da o sırada tramvay geliyordu. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı ani bir refleksle kızı böyle tuttu. Tramvayın altında kalmaktan kızı kurtardı. Büyük tehlike atan kızı da annesine teslim etti. Hemşire Ebru Anik hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi tarafından darp edildiğini söyledi. Anik tehditlerinin devam ettiğini belirterek yetkililerden can güvenliğinin sağlanmasını da talep etti.
12: Kendisinin uzaklaştırması var ve buraya girmeye çalışıyor.
13: Ben ölmek istemiyorum. Diğer sosyal medyadaki kadınlar gibi öldükten sonra paylaşılmak istemiyorum. Ne olur ben ölmeden önce sesimi duysunlar. Beni koruyun, devletime sesleniyorum.
1: Uzaklaştırma kararı vardı. Şikayetçi oldu. 26 yaşındaki hemşire Ebu Anik, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından evinin önünde darp edildi. Olay 27 Ağustos'ta İstanbul Bahçeşehir'de yaşandı.
13: 1,5 yıldır şiddete uğruyorum. Bu da hepsi uğradığım şiddetin görüntüleri. Kurtulmaya çok çalıştım, çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla, yani zorla yanında tuttu. Öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darp edildim.
1: İddiaya göre eski sevgili genç hemşireye güvenlik görevlileri ve site sakinlerinin önünde saldırdı. Anik tehditlerin devam ettiğini belirtti. Yetkililerden yardım talep etti.
13: Emniyetten çıktıktan sonra bana dalga geçer gibi tekrardan yazmış. Git istersen tekrar şikayet et.
0: İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Nazlı Özgür tedavisi için yıllardır eşiyle birlikte altın ve döviz biriktiriyordu. Evde olmadığı saatlerde yaklaşık 1 milyon liralık birikimi çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan iki kadın şimdi polis tarafından aranıyor.
1: Apartmana girdiler. 20 dakika sonra çıktılar. Tedavi için biriktirilen parayı çaldılar.
14: Kendimiz harcamıyoruz. Kendimize tek tek toplamaya çalışıyoruz. Çok mağdurum ya. Doktor için topluyorum onları.
1: Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Eklem rahatsızlığı nedeniyle emekli olan Nazlı Özgür bir süredir tedavi görüyordu. 2 Eylül sabahı torununa bakmak için evden çıktı. Akşam döndüğünde evine hırsız girdiğini fark etti.
14: Halı yerinden böyle kaymıştı, gitmişti. Hemen çekmeceyi açtım. Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
1: İddiaya göre yaklaşık 1 milyon liralık birikim ortadan kayboldu.
14: Kutuların hepsi açıktı, yırtıktı. Başka bir yerde bir şey yok. Daireyi hiç ellememişler. Hiçbir yerini ellememişler. Sadece çekmece. Çekmeceyi de kapatmışlar.
1: Apartmanın güvenlik kamerasında iki kadının saat 14.20'de içeri girdiği, yaklaşık 20 dakika sonra çıktığı görülüyor. Özgür'ün şikayeti üzerine harekete geçen polis şüphelileri arıyor.
0: Kent ulaşımında kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skuterların kontrolsüz kullanımı zaman zaman kazalara neden oluyor. Son olarak bir skuterın çarpması sonucu gazeteci Murat Yetkin'in ayağı kırıldı. Kazayla birlikte skuter tartışması da yeniden gündeme geldi.
15: Yaya geçidinde bekliyorum diğerleri gibi. Araçlar durdu. Biz de geçmeye başladık. Benim görmediğim açıdan başka herhangi bir geçene de çarpabilirdi. Bana çarptı. Ben kendimi yerde buldum.
1: Gazeteci Murat Yetkin'e Ankara Oran'da skuter çarptı. Ayak kemikleri kırıldı. İşlek bir AVM'nin önünde yaşanan kaza kontrolsüz skuter kullanımı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Öyle ki skuteri kullanan bir çocuktu.
15: Polisler kamera kayıtlarından bunun daha 14'ünden gün almamış bir çocuk olduğunu saptadılar. Sonra da gittik, suç duyurusunda bulunduk. Hem çarpan şahıs hem ebeveyn konusunda.
1: Son yıllarda sayıları giderek artan elektrikli skuterler artık şehir trafiğinin bir parçası. Kuralsız kullanım kazaları beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılında skuterların karıştığı yaklaşık 3000 ölümlü veya yaralanmalı kaza meydana geldi.
16: Kaldırımdan gidiyorlar, yolda gidiyorlar. Nereden gittikleri hiç belli değil. Arkadaşıma çarptılar. Sahilde oldu.
17: 18'den aşağı kullanmamalı.
1: Uzmanlara göre kazaların çoğu aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle yaşanıyor. Yasak olmasına rağmen kaldırımlar da çoğu zaman bilinçsiz kullanıcıların skuter yolu haline geliyor.
18: Trafik durumunda kesinlikle faydalı bir şey. Ama kaldırımda kullanılmaması gerekiyor. İnsan ayağı ezilebilir, çarpabilir, kendine de zarar verir.
19: Trafik yolundan gidemiyorsun, korkuyorsun. Ayna yok, bir şey yok. Mecburen kaldırımdan gitmek durumunda kalıyorsun. O da sıkıntı yaratıyor yayalar için.
1: Kazaların önüne geçilebilmesi için beklenti denetimlerin artırılması.
15: Bunun hakikaten bir trafik terörü boyutuna gelmişliği var. Çok sayıda vatandaş var bundan mağdur olan. Burada düzenleme gerekiyor, denetim gerekiyor.
0: Yemen ordusuna ait savaş uçakları ülkenin güneybatısındaki Taiz bölgesinde Husilere yönelik hava saldırısı düzenledi. Taiz askeri bölgesi tarafından yapılan açıklamada Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Taiz'deki çatışmalara dahil olduğu belirtildi. Savaş uçaklarının kara birliklerine hava desteği sağladığı ve Taiz'in batısındaki Hays cephesinde Husilere ait mevzilerin Temmuz'dan bu yana ilk kez hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. Saldırılara ilişkin ayrıntı verilmedi ancak bazı kaynaklar çok sayıda can kaybına işaret etti. Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde'de iki gündür hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden çatışmaya dönüldü. Financial Times gazetesi Amerikan yönetiminin artık mutabakat zaptına dönmek istemediğini, nükleeri de kapsayan yeni bir anlaşma yapmak için bastırdığını yazdı. Güney Kore'de Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi değerlendiriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta bu hafta çatışmaya geri dönüldü. Washington iki kez Hürmüz Boğazı'nın çevresini vurdu. İran bölge ülkelerine misilleme yaptı. Arabulucu ülkeler haftalardır tarafları Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına geri döndürmek için çabalıyordu. Financial Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi diplomatik çabalar uzayınca mutabakat zaptına geri dönmeyeceğini bildirdi. ABD yönetimi sadece Hürmüz Boğazı'nı açmak yerine Tahran'ın nükleer programını da içeren daha kapsamlı bir anlaşma için bastırıyor. Financial Times'a konuşan diplomat, ABD İran bir anlaşmayı kabul etmeye hazırsa anlaşma istiyor ancak acele etmiyor dedi. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artık görüşme yok. Ancak arabulucular savaşan taraflar arasında arka kanalları açık tutuyor. Potansiyel yeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi oluşturulmaya çalışılıyor. Analistler her iki tarafında diğerinden bir kazanım elde edemedikçe kozlarından vazgeçmeye istekli olmadığına dikkat çekiyor. Diplomatlar da bu çıkmazın sürdürülemez olduğuna ve daha fazla tırmanma döngüsüne yol açma riskini taşıdığına vurgu yaptı. İran uzmanı Ali Vaiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ekonomik baskıyla sonuç alamayacağını söyledi. İranlıların ABD tarafını sıcak bir savaşa sürükleyeceğini belirtti. Güney Kore'dense Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına destek için askeri seçeneklerin değerlendirildiği haberi geldi. Seçenekler arasında deniz devriye uçakları, lojistik destek gemisi ve mayın temizleme birliği gönderilmesi var. Güney Kore basını tezkerenin bu ay içinde meclise gönderileceğini, yıl sona ermeden operasyona başlanacağını yazdı. Ancak hükümetten henüz karar verilmediği, seçeneklerin değerlendirildiği açıklaması geldi. Güney Kore petrol ithalatının %61'ini, nafta ithalatının %54'ünü Hürmüz Boğazı üzerinden yapıyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi çalışmaları yeniden hız kazanıyor. Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner önce Moskova'yı ardından Kiev'i ziyaret edecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski temsilcilerin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Witkoff ve Kushner önce Moskova'yı ardından pazar günü Kiev'i ziyaret edecek ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri ABD'li müzakerecilerin güvenli şekilde ulaşabilmesi için Rus hava sahasının normal işleyişini sağlayacaklarını söyledi. Hava saldırısı düzenlemeyeceklerini duyurdu. ABD heyetinin ziyareti boyunca Rusya'nın da aynı şekilde hareket etmesi gerekir ifadelerini kullandı. Zelenski, ABD'li temsilcilerle yapılacak müzakereleri mümkün olduğunca yapıcı ve somut hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesi bu kez politik tartışmaların değil, video oyunlarının adresi oldu. Ancak Yılan ve Tetris gibi klasik oyunların uyarlamalarında göçmenler hedef alındı. Sınır dışı operasyonlarını oyuna çeviren Beyaz Saray, insan hakları örgütlerinden de tepki çekti.
1: Ünlü yılan oyunu göçmen avına, Tetris'e sınır duvarı örme oyununa dönüştü. Beyaz Saray kamuoyuna ulaşmak için bu kez video oyunlarını seçti. Ancak Beyaz Saray'ın resmi sitesinde yayınlanan oyunların teması doğrudan göçmenlere hedef alıyor. Efsane yılan oyununun uyarlaması olan Rio Grande'da sınır yetkilisi Tom Homan, Meksika sınırındaki göçmenleri kovalıyor. Tetris'ten esinlenilen Duvar Ör adlı oyunda ise oyuncular yaklaşan göçmen akınına karşı sınırı savunmaya çalışıyor. Sitede ünlü oyun şirketi Sega'nın logosuna gönderme yapan MAGA görseli dikkat çekiyor. Yayınlanan tanıtım videosunda ise kazanmaktan vazgeçemiyoruz, duvarlar ürün, sınır dışı edin ifadeleri yer alıyor. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde ayrıca Amerikan kartalı uçurarak kararname çıkartma ve Trump hesaplarına para yatırma oyunları da yer alıyor. İnsan hakları örgütleri oyunların ırkçı ve yabancı düşmanı söylemler içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Beyaz Saray ise suçlamaları reddetti. Yapılan icraatların kamuoyuna aktarılmasına yenilikçi yollar denendiği savunuldu.
0: Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetridis, ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunsa da komşularla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini söyledi. Gerapetridis açıklamayı 90. Selanik Uluslararası Fuar kapsamında düzenlenen forumda yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında son 3 yıllık ilişkilere dikkat çeken Gerapetridis, iki ülkenin geçmişte gerilimler ve savaşlar yaşadığını hatırlattı. Dünyadaki gerilime rağmen tarafların sakinliği koruması gerektiğini söyledi. Yunan Bakan ayrıca ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunun görüşülmesi gerektiğini de belirtti. Bu konuyu Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek anlaşmazlık olarak gördüğünü savundu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Temkoslidis Demiritis görüşmesine dikkat çeken Yunan Bakan, söz konusu görüşmenin uzun süredir de planlandığını söyledi. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmat ile test atışları gerçekleştirildi. Akıncı taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hareketli ve sabit hedefleri tam isabetle imha etti.

0: Hareketli hedef Akıncı'dan yerli üretim mühimmatla tam isabetle vuruldu.
1: 3, 2, 1, bismillah, ateş.
0: Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları gerçekleştirildi. Akıncı taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hedeflerini tam isabetle imha etti. Test atışlarına ilişkin görüntüler Aselsan ve Baykar'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Test faaliyeti kapsamında ilk atış hareketsiz bir zırhlı araca yapıldı. Lazer güdümlü mühimmat LGK-82 hedefini tam isabetle vurdu. İkinci atışsa hareketli bir hedefe dönük gerçekleştirildi. Yolda ilerleyen bir arazi aracı Akıncı'dan gönderilen yeni nesil güdüm kitli mühimmat Gözde'yle vuruldu. Test faaliyetinde kullanılan her iki kit de MK-82 tipi konvansiyonel mühimmatların akıllı mühimmat olarak kullanılmasını sağlıyor. Aselsan'ın LGK-84 güdüm kiti de iki farklı hedefi tam isabetle vurdu. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda gerçekleştirilen faaliyette LGK ailesinin ağır mühimmatlara yönelik üyesi LGK-84 ile F-16 platformundan iki ayrı atış yapıldı. İlk LGK-84 atışında zırhlı personel taşıyıcı hedef alınırken ikinci atışta tank hedefi vuruldu. Her iki mühimmatta hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getirdi.
2: Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta zayıf da olsa gerileme takip edildi. İç tarafta döviz talebi keskin şekilde azalırken yabancı yatırımcı hisse senedi alımlarını arttırdı.
0: Merkez Bankası rezervleri sınırlı da olsa geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankanın brüt döviz rezervleri 3,1 milyar dolar azaldı, 71,1 milyar dolara indi. Aynı haftada altın rezervleri ise yükseldi. Banka rezervindeki altın miktarı 2,8 milyar dolar arttı. Böylece bankanın toplam rezervi 188,4 milyar dolardan 188,1 milyar dolara indi. İç tarafta döviz talebinde ise keskin bir düşüş takip edildi. Bankalarda yabancı para mevduatları 2,7 milyar dolar azaldı. Vatandaşın döviz hesaplarında gerileme 638 milyon dolar olurken şirketlerin yabancı para mevduatları 2 milyar dolar azaldı. Yabancı yatırımcının hisse senetlerine ilgisi yükseldi. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcıların borsadaki toplam hisse miktarı 43,2 milyar dolara çıktı. Yabancılar aynı haftada 86 milyon dolarlık tahvil sattı.
2: Ağustos ayı enflasyonu beklentilere paralel geldi. Böylece gözler de Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevirdi. 10 Eylül'deki toplantı öncesi yabancı bankalardan da tahminler gelmeye başladı.
0: Beklentilere paralel gelen enflasyon verisi sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Yatırım bankaları faiz kararına ilişkin tahminlerini yayınlamaya başladı. BBVA'nın değerlendirmesinde ilk faiz indirim beklentisi Aralık ayından Ekim ayına çekildi. Banka 1 puanlık indirim öngörürken 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30'da tuttu. Citibank'tan yapılan analizde ise Merkez Bankası'nın faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğu değerlendirildi. Citi yıl sonu politika faizi beklentisini %35 olarak açıkladı. İNG ekonomistleri de Merkez Bankası politikalarını değerlendirdi. Jeopolitik gerilimlerin büyüme performansını etkilediği ifade edilen analizde Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonunda faizi %35 seviyesine çekebileceği tahmin edildi.
3: Enflasyon eğer gerilecekse yılın son işte 4 ayında bizim öngörümüz bu. Enflasyon gerilerken siz faizi sabit tutarsanız efektifte sıkılaşmaya devam edersiniz. Enflasyondaki geri çekilmeye paralel bir indirim efektifte ek bir gevşeme sunmaz aslında. Dolayısıyla da biz yıllık enflasyondaki düşüşün devamını öngördüğümüz için Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine devam etmek için alanının sınırlı da olsa oluşacağı tahminindeyiz şu anda.
0: Merkez Bankası bu ayki toplantısını 10 Eylül'de yapacak. Piyasalarda bir faiz değişikliği beklenmiyor.
3: piyasa faizi 37'ye geldi. Şimdi biz bunu zaten kredi faizine de çok kademeli Eylül ayı içerisinde yansımaya başladığını göreceğiz. Geçen hafta 300 bas puan faiz indirdi. Bunu yapmışken gelecek hafta ek bir faiz indirimi yapmasını biz beklemiyoruz.
2: Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini de sıkılaştırdı. 81 ilde ekipler sahadaydı. Denetimlerde öğrencilerin en sık kullandığı kalem, silgi, çanta gibi ürünler başta olmak üzere birçok ürünün içerikleri ve etiketleri kontrol edildi.
0: Okulların açılmasına az bir süre kala Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdı. 81 ilde ekipler sahaya çıktı. Kırtasiye reyonları incelendi. Çanta, silgi, boya gibi ürünlerin içerikleri kontrol edildi.
4: Denetmelerimiz geliyor, numunelerini alıyorlar. Akredite anlaşmalı laboratuvarları test yaptırıyorlar. Amacımız ceza kesmek değil. Tek istediğimiz şu, standartlara uygun, kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğin tehlikeye atılmaması.
0: Kırtasiye alışverişi yaparken imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresiyle marka ve model bilgilerinin üzerinde yer aldığı ürünler tercih edilmeli. Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde ise CE işareti bulunmalı.
4: Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı %50'nin üzerindeydi. Da bu çok korkutucu bir rakamdı. Yani kırtasiyeden aldığınız herhangi bir ürün yarısı güvensiz demekti. Yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı %1'in altına düşürmüş durumdayız.
0: Bakanlık ekipleri 10 Ağustos'tan bu yana 26.570 firmada 4.958.000 ürün inceledi. Denetimlerde güvensiz bulunan ürünler için 434 bin liradan başlayan cezalar kesiliyor. Etiketlerle ilgili eksikliklerde ise 173 bin liradan başlayıp 10 katına kadar çıkan idari para cezası uygulanıyor.
2: Yükseköğretim Denetleme Kurulu 23 Vakıf Üniversitesi hakkında ücret artışı nedeniyle inceleme başlattı. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun kararıyla vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve birinci sınıf dışındaki kademelerinde ücret artış oranı %25 olarak belirlenmişti. Bazı vakıf üniversitelerinin bu sınırına uymadığına yönelik ihbar ve şikayetler üzerine kurul tarafından 23 vakıf üniversitesine inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında söz konusu yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretleriyle öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve yükseköğretim genel kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı 2026-27 eğitim öğretim yılına geri sayım sürerken alışverişler de hızlandı. Alışveriş tercihinde velilerle üniversite öğrencilerinin tercihleri karşılaştırıldı. Veliler en çok ayakkabı ve giyime, öğrenciler ise bilgisayar ve tablete bakıyor.
0: Anne babanın gözü ayakkabı ve giyimde, öğrencininki bilgisayarda. Bir internet alışveriş platformu 823 veli ve 600 üniversite öğrencisiyle okula dönüş araştırması yaptı. Araştırma veli ve öğrencilerin alışveriş tercihlerinin ayrıştığını ortaya koydu. Velilerin %75'i giyim ve ayakkabı almayı planlarken üniversite öğrencilerinin %35'i bilgisayar ve tablet almayı planlıyor. Aynı ayrım indirim beklentilerinde de görülüyor. Velilerin %60'ı ayakkabı giyimde indirimleri beklerken öğrenciler de ilk sırayı %47 ile bilgisayar ve tablet alıyor. Okul alışverişinin yapılacağı yere karar verilirken fiyat her iki grup içinde en önemli unsur oluyor. Velilerin %59'u, öğrencilerin %62'si fiyatı en önemli kriterlerden biri olarak gösteriyor. Kalite ise velilerde %44, öğrencilerde %48 ile öne çıkıyor. Ürünün uzun süre kullanılabilmesi de hem veliler hem öğrenciler için önemli seçim kriterleri arasında yer alıyor.
2: Meyve sularının üretiminde yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı meyve suyu üretimine yönelik yeni usul ve esasları belirlemek için bir tebliğ hazırlıyor. Henüz taslak aşamasındaki çalışmaya göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanacak.
0: Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor. Nektarlarda ise tatlandırıcıya şartlı şekilde izin verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuya ilişkin tebliğ taslağı hazırlandı. Tebliğ taslağına göre şeker oranı %30 oranında düşürülmüş ürünlerin satışına izin verilecek. Sektör temsilcilerinin görüşüne sunulan düzenleme, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanmasını amaçlıyor. Güncel mevzuatta Avrupa Birliği mevzuatı arasında meyve sularında bulunabilecek alkol, uçucu asit ve laktik asit miktarı ve oranı gibi farklılıklar bulunuyor. Bakanlık tarafından hazırlanan taslakta şekeri azaltılmış meyve suyu gibi yeni ürün tanıtımları da getiriliyor. Meyve nektarına ne kadar şeker veya bal eklenebileceği ürün türüne göre sınırlandırılıyor. Ayrıca meyve suları sadece doğal olarak bulunan şekerler içerir ifadesinin kullanılmasına izin verilecek. Taslak ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler önce bakanlık tarafından değerlendirilecek ve Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu'nun değerlendirmesine sunulacak. Ardından da tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.
2: Türk Hava Yolları dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyor. THY Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Ahmet Olmuştur. Bugün dünyanın en değerli hava yolu markasının 120'li basamaklarda yer aldığını ve bugüne kadar hiçbir yolu markasının ilk yüze giremediğini söyledi. Olmuştur, söz konusu hedefin iddialı olmakla birlikte dünyada bu seviyeye yaklaşmış hava yolları varsa hedef alınabileceğini ifade etti. Olmuştur, hacim odaklı büyümenin yanı sıra değer odaklı büyümeye ağırlık vereceklerini de dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İzmir'de 1935 yılında inşa edilen tarihi Gediz Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılan köprünün bölge turizmine katkı sağlayacağını söyledi.
5: Menemen'in ve İzmir'in tarihi dokusuna katkı sağlayan bu yapıyı yeniden canlandırdık, bölgenin ulaşımına, turistik ve kültürel değerlerine yeni bir soluk kazandırdık. Bu çalışmalarımız İzmir'in, Menemen'in tarihi dokusunun korunması, bölgenin ulaşım ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakılması demek. Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Tarihi yapılarımızı aslına uygun bir şekilde ihya etmek ve onları gelecek nesillere dimdik ayakta teslim etmek için gece gündüz gayretle durmadan çalışıyoruz. Bu gayret tarihi olan borcumuzu ödemenin, geçmişin emanetine sahip çıkmanın ve milletimizin ortak mirasını yaşatmanın en somut ifadesidir.
2: Dün Cumhuriyet'e giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin yıl dönümüydü. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayınladı.
0: 4 Eylül 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar aldık" dediği Sivas Kongresi'nin üzerinden 107 yıl geçti. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Manda ve himaye asla kabul edilemeyecektir. Sivas Kongresi'ne alınan kararların her biri kritik öneme sahipti. Cumhuriyete giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayımladı.
6: Kongreyle milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır.
0: Kongreye ev sahipliği yapan Sivas'ta ve Atatürk ve Kongre Müzesi'nde de programlar düzenlendi. Sivas'ta Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. 4 Eylül Sivas Kongresi 107. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'de devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Göktaş, koruma altında yetişen gençler ve Koruyucu Aile Derneği tarafından oluşturulan Kalben Çocuk Köyü'nü de ziyaret etti.
7: devlet kurumasında 24 çocuğumuz burada şu anda hizmet alıyor. Aynı zamanda 3 hafta boyunca hem eğitim kampı hem akademik hem de çeşitli doğa faaliyetlerini bu adada gerçekleştiriyorlar.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası'nda devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Göktaş, korunma altında yetişen gençler ve Koruyucu Aile Derneği tarafından oluşturulan Kalben Çocuk Köyü'nde çocuklarla sohbet etti, atölye çalışmalarına katıldı.
7: Burada çocuklarımızla bir araya geldik, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Burada tamamen çocuklara adanmış bir köy. Vatandaşlarımızla, özellikle köy sakinleri de çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorlar. Bu çok örnek bir proje.
0: Göktaş program kapsamında önce köy halkıyla sohbet etti. Ardından Kalben Çocuk Köyü'nde devlet himayesindeki çocuklarla buluştu. Bakan Göktaş, yaz boyunca gerçekleştirilen bu etkinliklerin çocukların gelişim açısından çok önemli olduğunu söyledi.
7: Yaz boyunca 650 çocuğumuz burada bu tür etkinliklerden istifade etti.
2: 122 cezaevi ve tutuk evinde hizmet yürüten İş Yurtları Kurumu, hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünler için fuar düzenliyor. Ankara Millet Bahçesi'ndeki fuara ilgi hayli yoğundu.
0: İş Yurtları Kurumu standlar kurdu. 56.963 hükümlü ve tutuklunun ürettiği ürünler satışa sunuldu.
8: Ankara'da 10.000 metrekarelik alanda 6 farklı ana üretim grubu ve 200'den fazla iş koluyla İş Yurtları Kurumu fuarını açtı. Burada hediyelik eşyadan mobilyaya, tekstilden gıdaya kadar pek çok ürün alıcıya sunuluyor.
9: Bence herkesin gelip burada bir alışveriş yapması gerekiyor.
0: Oyuncak, kozmetik ürünleri, nevresim takımları ve el işçiliğiyle hazırlanan oyma, tavla gibi ürünlere ilgi oldukça yoğundu.
10: Dışarıda bu el işçilikte aldığınız bir malzeme muhtemelen bunun 1,5 kat, 2 katıdır.
11: Ben konservatuar mezunuyum. Normalde yan flüt çalıyorum. Flüt. Buradan kaval aldık. Ya el işçiliği olduğu için tabii ki de daha kaliteli. Ve emek olduğu için de kıymetli ve önemli bizim için.
8: Fuar alanında en dikkat çeken noktalardan biri de mobilya standları. Hem ofis, hem ev, hem de bahçe mobilyası bulunuyor bu fuarda. İhtiyaca göre sipariş üzerine üretilen mobilyalar özellikle kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak için de üretiliyor.
0: Yöresel lezzetler de fuardaki yerini aldı. Fuar 6 Eylül pazar gününe kadar Başkent Millet Bahçesi'nde açık olacak.
2: Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin ana liman tercihlerinde öne çıkan İstanbul'da turizm sezonu 12 aya yayılıyor. Galata Port İstanbul'dan 2026-27 kış döneminde 51 sefer düzenlenmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.
0: Kruvaziyer turizmi 12 aya yayılacak. İstanbul'un canlı bir ana liman olarak konumlanması sağlanacak. Türkiye'de kruvaziyer turizminin merkezi haline gelen mega kent, uluslararası şirketlerin yeni sefer programları ve ana liman tercihleriyle dikkat çekiyor. MSC Cruises'la başlayan düzenli kış seferlerine Aroya Cruises de katıldı. Şirketin İstanbul'u ana liman olarak kullanacağı yeni programıyla Galata Port İstanbul çıkışlı 51 sefer gerçekleştirmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor. Program kapsamında Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderiye gibi Akdeniz'deki destinasyonlar yer alacak. Galata Port İstanbul'da kış sezonu kruvaziyer hareketliliği İstanbul tarihinde ilk kez 25 sefer ve 55 bin yolcuyla 2024 yılında başlamıştı. Aroya Cruises'ın yeni seferlerinin eklenmesiyle geçen yıla göre sefer sayısında %143, yolcu sayısında ise 150 bin yolcu hedefiyle %188 artış gerçekleşecek.
2: Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde ata tohumlarından sebze ve meyve yetiştiriliyor. Topraksız tarım örnekleri sergileniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan o bahçeyi ziyaret etti.
0: Ata tohumlarından yetiştirilen sebze ve meyvelerin bulunduğu bahçeyi gezdi. Domates, biber, patlıcan, fasulye ve mısır topladı.
12: En çok da mısır beni mutluyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni gezdi. Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde ata tohumlarından sebze ve meyve yetiştiriliyor. Topraksız tarım örnekleri sergileniyor. Ve özel müze statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındırıyor.
13: Teşekkür ederiz.
0: Emine Erdoğan'ı Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ne gelişinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı karşıladı. İlk olarak fidan üretim alanını gezen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleriyle ilgili bilgi aldı.
14: Bu tohumlarla genetiği değiştirilmemiştir.
0: Emine Erdoğan daha sonra 2024'te kurulan Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi'ne geçti. Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçeyi gezdi. Ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Daha sonra süs bitkileri üretim merkezine geçen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen türleri inceleyerek bilgi aldı. Emine Erdoğan, Anadolu'nun zengin tarımsal biyoçeşitliliğini gözler önüne seren Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'nde yabani hayvanlar, kültür bitkileri ve tarım ürünlerinin etnobiyolojik yansımalarını yakından inceledi. Emine Erdoğan müzenin kütüphanesindeki çocuklarla da bir araya geldi. Ziyaret sonunda Bakan Yumaklı Emine Erdoğan'a Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti. Emine Erdoğan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Mirasımız yerel tohum bahçesi, süs bitkileri üretim merkezi, topraksız tarım serası ve tarımsal biyoçeşitlilik müzesiyle geleceğimiz için çok kıymetli bir değer ifadelerini kullandı.
2: Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in anılarını yazdığı kitap uzun süre gündemde kalmıştı. Bugüne kadar 30'dan fazla dile çevrilen kitap artık Türkçe olarak da raflardaki yerini aldı.
0: 16 yıllık başbakanlığı boyunca sadece Almanya değil Avrupa Birliği'ne de damga vurdu. Siyaset sahnesinde unutulmaz izler bıraktı. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in anılarını yazdığı kitap artık Türkçe olarak raflarda. Kitap Angela Merkel'in siyasi hayatını ve dünya gündemine yön veren kritik kararlarını kendi anlatımıyla aktarıyor. Bugüne kadar 30'dan fazla dile çevrildi. Özgürlük, Anılar 1954-2021 adlı kitap Türkçe olarak da okurlarla buluştu. Merkel kitapta 2015'te Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı mülteci krizini ve Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği rolü, Türkiye son derece ağır bir yük üstlenmişti. Avrupa ise uzun süre bu yükü ya yeterince fark etmemiş ya da hakkıyla takdir etmemişti diye anlatıyor.
15: Sayın Merkel'i ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
16: Türkiye ile çok iyi ilişkiler için çabaladık el birliğiyle görüş ayrılıklarına rağmen.
0: Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisine dair kişisel gözlemlerini aktarıyor. Uzlaşma olduğunda kendisine değerli dostum diye hitap ettiğini, görüş ayrılıklarında ise müzakerelerin yavaşladığını anlatıyor.
2: Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni bir aşamaya geçti. 8 aylık çalışmanın ardından ilk kez bir roket karaya başarıyla geri indirildi.
0: Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni faza geçti. Çin 8 ay süren kapsamlı teknik inceleme ve iyileştirme çalışmalarının ardından bir roketin birinci kademesini karaya başarıyla indirerek yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir adım attı. Fırlatmadan yaklaşık 138 saniye sonra roketin birinci ve ikinci kademeleri birbirinden ayrıldı. Birinci kademe daha sonra önceden planlanan geri dönüş sürecine girdi. İniş ayaklarının açılması gibi kritik manevraları başarıyla tamamladı. Roketin birinci kademesi Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Minkin ilçesinde belirlenen alana sorunsuz şekilde indi. Çin ayrıca Temmuz ayında uzun yürüyüş 10B roketinin birinci kademesini denizde konuşlandırılan özel bir ağ sistemiyle kontrollü şekilde geri indirdi. Böylece bu teknolojiyi kullanan dünyadaki ilk ülke oldu. Roketlerin geri kazanılmasında dünya genelinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri. SpaceX tarafından geliştirilen Falcon 9 bu teknolojinin en başarılı örneklerinden biri olarak biliniyor.
2: Galatasaray zorlu geçen Başakşehir deplasmanında Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara'nın attığı golle galibiyete uzandı. Sarı Kırmızılılar Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
17: Galatasaray duraklama dakikalarında attığı golle Şampiyonlar Ligi öncesi moral tazeledi. Sarı Kırmızılar 5 gollü maçta Başakşehir'i 3-2 yendi. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.
18: Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla gene şampiyon olacak.
17: Galatasaray Osimhen'le 17. dakikada öne geçti. Şomurudov 66. dakikada penaltıdan skoru dengeledi. Torreira 71. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. 5 dakika sonra sarı kırmızılarda Davinson Sanchez topu kendi ağlarına gönderdi. Umut Bozok 79. dakikada Başakşehir'i 10 kişi bıraktı. Gabriel Sara'nın duraklama dakikalarında frikikten attığı golle Galatasaray Başakşehir'i 3-2 yendi.
19: Önemli bir galibiyet bizim için. Tabii ki buraya lider olarak geldik. Yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3-2'lik bir galibiyet. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarıyla ikinci yarı arasında tabii ki fark var. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Bireysel hatalar da yaptık. Oyun içerisinde savunma dizilişi anlamında hatalar da yaptık. Ama genel olarak oyun içerisinde hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren bir takım olduk.
17: Sarı Kırmızıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 33. dakikada sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Galatasaray'da yeni transferlerden Alexey Batrakov ilk kez ilk 11'de yer alırken, Rus oyuncu yerini 68.

0: hem Avrupa'da hem de ligde iyi başlangıç yapan iki takım ve kadrolarını çok iyi şekillendiren, iyi takviyeler yapan iki takım. Bence kalitenin çok ön planda olacağı, yani seyir zevkinin de yüksek olacağı bir karşılaşma bekliyorum. Elbette iki takım da en başta puan kaybetmek istemeyecek. Daha dengeli bir oyun oynamaya çalışacak. Özellikle Galatasaray'ın bu akşam kazanmasından sonra. Ama ben şu anda hem iki taraf açısından baktığımda da bir tarafta Vincenzo Italiano öyle çok iyi bir hava yakalayan Beşiktaş var. Bir tarafta da Şampiyonlar Ligi'ne 17-18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Fenerbahçe var ki taraftarıyla henüz bunun coşkusunu yaşayamadı. Samsunspor deplasmanına gitti, siz de biliyorsunuz, hemen Lyon maçından sonra. O yüzden taraftarın da hem Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın bir coşkusuyla tribünleri dolduracağı hem de derbinin atmosferini farklı bir şekilde yansıtacağı bir atmosfer bekliyorum ben. O yüzden iki takım açısından da hani kadrolara da baktığımızda çok önemli oyuncular var. Ama dediğim gibi ben öncelikle kaliteli futbolun sahaya yansımasını bekliyorum. Beşiktaş'ta böyle bir değişikliğin olacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi Vincenzo Italiano öyle bir Beşiktaş farklı bir hava yakaladı, iyi bir oyun oynamaya başladı. Herkese bir oyun felsefesi olduğunu gösterdi ve keyif veriyor Beşiktaş. Yani taraflı tarafsız herkes Beşiktaş'ı izlerken şu an çok büyük bir keyif alıyor. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. İsmail Kartal'la da evet eleştireceğimiz çok nokta var. Özellikle ben basın toplantıları konusunda İsmail Kartal'ı en çok eleştiren isimlerden bir tanesiyim. Ama işin bir de saha tarafı var. Hani Lyon gibi çok köklü bir takımı burada deplasmanda yenip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve Fenerbahçe'nin özellikle hani bu alanda 17-18 yıllık bir psikolojik eşiği kırması İsmail Kartal'ın da bence çok büyük bir kredi sağladı. O yüzden iki takım da kaybetse de ki İsmail Kartal yine çok tartışılır ama iki takımdan biri de kaybetse ben teknik direktör değişikliğine gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben özellikle Şampiyonlar Ligi ve Beşiktaş adına da UEFA Avrupa Ligi macerası başladığında tüm takımların mutlaka bu yorgunlukla, işte rotasyonlarla puan kayıpları yaşayacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın özellikle son yıllarda iki tarafta da çok başarılı bir şekilde hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni götürdüğünü ve bu anlamda daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Kadro yapısını korudu, eklemeler de yaptı. Her ne kadar iyi transferler yapıldı, yapılmadı yönünde tartışmalar olsa da. O yüzden ben Galatasaray'ı bu anlamda biraz daha avantajlı görüyorum. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki kadrosuna doğru eklemeler yaptı. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde hani uzun yıllar gidememenin verdiği bir tecrübesizlik mutlaka olacak ama özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu oynamaya çalışacaklar. Bu anlamda ben yine Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı takibini sürdüreceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bu ilk olarak Galatasaray'ın ligi ilk yarısını daha önde götürebileceği kanaatindeyim. Fenerbahçe Beşiktaş'ın da takibi sürdüreceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Kültür sanat haberleriyle bülteni noktalıyoruz.
2: Amerikalı caz şarkıcısı ve söz yazarı Cassandra Wilson 70 yaşında hayatını kaybetti. İki Grammy ödüllü caz efsanesi 2001'de Time dergisi tarafından Amerika'nın en iyi şarkıcısı seçilmişti. Kurtlar Vadisi'nde tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak kullanılan İstanbul'daki lüks villa satışa çıkarıldı.
3: Allah korumuş usta. Kelle yatarken pişmiş kelle olacaktık.
2: Villa için 384 milyon lira istendiği bildirildi.
4: Bizi buraya Burhan sokacak.
2: Samuel L. Jackson'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı canlandırdığı aksiyon filminden ilk fragman geldi. What? Aktör The Beast isimli filmde darbe girişimine karşı silahlı limuziniyle savaşıyor.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Doğa Takvimi. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Akbabaların günü bugün. Uluslararası Akbaba Farkındalık Günü. Her yıl Eylül ayının ilk cumartesi günü akbabalarla ilgili bir dizi etkinlik yapılır. Amaç tüm dünyada yanlış bilinen akbabaları tanıtmak, onları takdir etmek, tehditlere karşı korumak. Eski çizgi romanlarda, eski filmlerde sadece leş yiyici olarak gösterilen akbabalar aslında doğal dünyanın çok önemli koruyucularıdırlar. Doğanın temizlik ekibinin önemli bir parçası olarak ölen hayvanların leşlerini yer, onları ortadan kaldırırken hem yaban hayatını hem de insanları tehdit edecek muhtemel hastalıkların yayılmasını önlerler. Böylece popülasyonun dengesine yardımcı olurken ekosistemlerin de sağlıklı kalmasında önemli rol oynarlar. Antarktika ve Avustralya hariç her kıtada yaşayabilen akbabalar eski ve yeni dünya akbabaları olarak ayrılır. Eski dünya akbabaları avlanmak için müthiş görme duyusunu zekice kullanırlar. Gökyüzünden avını izlerken aynı zamanda kartal ve karga gibi kuşlarla kurt ve tilki gibi etçil hayvanları da takip ederler. Çünkü iyi bir avcı olduğunu bilirler. Onlar avlarını yakalayıp etini yiyip giderken akbabalar yere inip kalan kemikleri yerler. Yani aralarında rekabet yoktur, farklı kısımlarla beslenirler. Yeni dünya akbabalarının ise büyük bölümü çok iyi koku alma duyusuna sahiptir ve kuşlar arasında alışılmadık olan bu özelliğiyle ölü hayvanın kokusunu 2 kilometreye kadar mesafeden almalarını sağlar. Doğa takviminde bu ay akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye, ilginç bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Doğa Takvimi.
2: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatleri 3 olduğu gelişmelerle karşınızdayız. Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tanker yardım talebinde bulundu. 96.544 ton ham petrol yüklü Rusya bayraklı Pioneer 1 isimli tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine Nene Hatun acil müdahale gemisi ve kurtarma 16 römorkörü bölgeye sevk edildi. Acil müdahale sonrası tanker demirletilerek emniyete alındı. Kuzey Kıbrıs'taki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları da devam ediyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, iki kişinin cenazesine daha ulaşıldığını açıkladı. Cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Faciada can kaybı da böylece 12'ye yükseldi, 16 kişi de aranıyor.
1: İki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
2: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, cenazelerine ulaşılan iki kadının kimlik tespit çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır ifadelerini kullandı. Üstel ayrıca kazanın araştırılması amacıyla meclise araştırma önergesi sunduklarını duyurdu.
1: Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.